0: bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
0: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
2: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler arttırıldı.
3: Hassas bölgeler belirlendi. Araçlar tek tek durduruldu. Kimlik kontrolleri yapıldı. Araçların içi arandı.
4: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Denetimlerse bir hafta öncesinden sıklaştırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle de kapanacak yolların olduğu yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Şüpheli bir durum var mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
3: 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirve kapsamında polislerin mesai saatleri de 12-12 olarak değiştirildi. 24 saat esasına göre nöbet başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimlerse trafikle sınırlı değil, kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekan ve meydanlarda takip altında.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye ABD tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
2: İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra ve Dera bölgelerine dönük saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı'yla AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yazılı açıklamalarla İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
6: İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra ve Dera bölgelerine yönelik saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Saldırının uluslararası hukuk ve 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasına açık şekilde ihlal ettiği vurgulandı.
7: Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.
6: Saldırıya bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
8: Bu saldırılar uluslararası hukuk normlarının alenen ayaklar altına alınmasıdır. İsrail'in bu vahşi eylemleri bölge barışını dinamitleyen ve sivil halka hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Masum Suriye halkının can güvenliğini hiçe sayan bu işgalci saldırılar bölgedeki krizi derinleştirmektedir.
6: Saldırıya tepki gösterenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
5: İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
2: Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak mutlan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli mesajlar verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadelerini kullandı.
9: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
3: Mutlak mutlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel İzmir'de dikkat çeken bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
9: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
3: Hafta sonu Özkan Yalım ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
10: O hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Sikorskiler mi dersiniz? Yeni operasyonların altını yapabileceklerini sanıyorlar.
3: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
2: Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği tek kişilik Ölü Deniz isimli stand-up gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Hakkında gösteride sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın dini değerleri aşağıladığı iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ali Çimen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görev kötü kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Başvuru metninde dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil, birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir ifadelerine yer verdi. Dilekçede olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna dikkat çekildi. İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı.

0: Kablosuydu. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle Pelin sitesi ve Zeynep Keşan evlerine kadar ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı, yangının tehdit ettiği evlerin boşaltılmasına karar verildi. Alevlere çok sayıda itfaiye ve orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara 7 uçak ve 8 helikopterle destek verildi. Yangın saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
1: Kocaeli'de sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Erencan Alparslan 3 gündür yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarını bıçaklayan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
2: Sosyal medyada beğendiği bir paylaşım yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Karne almak için okula gideceği gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
3: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret. Şu an cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
2: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Erencan Alparslan geçen hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran günü Ali Kuşçu Parkı'nda olduğu sırada 16 yaşındaki saldırganla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir beğeniyi gerekçe göstererek Alparslan'a saldırdı.
4: Çok şükür Allah'ım, Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyoruz.
2: Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan Alparslan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş Valisi ve Emniyet Müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgi verdi.
2: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
1: Eskişehir'de neonazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan cezaevinde kendi yaşamına son verdi. 12 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği saldırının ardından tutuklanan Arda Küçük Yetim 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dün akşam Küçük Yetim'in kaldığı cezaevinde kendi yaşamına son verdiği haberi geldi. Cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hükümlünün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Almanya'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganın 45 yaşında Türk kökenli bir Almanya vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırı ülkenin kuzeyindeki Hamburg yakınında Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yapan Alman polisi açılan ateşte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Saldırının sebebine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmazken Alman basınında yer alan haberlerde olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde yaşandığı, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

0: Bazı kaynaklarsa birden fazla şüpheli olabileceğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupalılar kurtarıcı olarak klimalara koşarken uzmanların da bu konuda uyarıları var.
1: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, işyerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
0: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
2: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
3: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
1: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
2: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
1: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlikede orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
0: Emekli ve memur zamları bu cuma netleşecek. Emekliler için zam oranının %18 olması bekleniyor.
4: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek, %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
0: İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı başta İstanbul olmak üzere büyük şehirler her zaman daha cazip bir konumda oluyor. Ancak bundan dolayı da kiralar cep yakıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin lira.
1: Konut değer artışı enflasyonun altında kalsa da kiralarda artış sürüyor. Merkez Bankası'nın yeni kiracı indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin lira oldu.
5: Ne kadar kira veriyorsun?
6: 20 bin lira.
5: 20 bin lira. Nerede oturuyorsun?
6: Fatih'te.
5: Ne kadar oturuyor şu an kiracı?
7: Mahkemeliyiz, 12'ye oturuyor.
1: Verilere göre en yüksek ortalama kira İstanbul'da. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin lira.
8: Yaşam şartlarına göre gayet yüksek. Çünkü kazanç çok. Bizde de 40-50 arası.
5: Hangi sen?
8: Mecidiyeköy.
5: İstanbul genelinde ortalama kira fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğine nazaran yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 36.786 lira olan kira fiyatları bu yıl 40.453 liraya çıkmış durumda.
9: %30'larda açıklanan bir enflasyon var. Fakat İstanbul'da kira artışları yaklaşık yıllık %10 gibi bir şey var.
1: Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş.
9: Beşiktaş'ın merkez mahalleleri değil. Bunun yanında Bebek, Arnavutköy, Ulus gibi Moda'ya gittiğiniz zaman, bir Fenerbahçe'ye gittiğiniz zaman, bir Bostancı, Suadiye'ye gittiğiniz zaman iş değişiyor.
5: Şu anda çıksanız başka bir eve geçseniz ne kadar verirsiniz tahmini?
6: Tahmini yine 40'ların üstünde olur muhtemelen.
1: İstanbul'un ardından Muğla 33 bin lirayla kira ortalamasında ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin lirayla İzmir takip etti.
0: Emeklerinin karşılığını alabilmek için üniversite sınavında ter döktüler. Şimdi ise hayallerindeki bölümlere girebilmek için tercih dönemini bekliyorlar. Ancak her sene olduğu gibi bu yılda ortaöğretim başarı puanı, yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor. Uzmanlar ne düşünüyor? Çözüm önerileri neler? Ayrıntılarını haberde bakın.
1: 4 yıl boyunca lisedeki ders notlarının ortalaması alınarak sınav puanına ekleniyor ve adayın sıralaması belirleniyor. Sonucu ciddi oranda etkileyen ortaöğretim başarı puanı her yıl olduğu gibi bu yılda tartışmaların odağında.
10: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir ortaöğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine, hatta bazen 130-140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada ortaöğretim başarı puanı yüksek. Çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa işte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
1: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
10: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor, çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle ortaöğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
1: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için ortaöğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
0: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma son 30 yılda gençler arasında kanser vakalarının dikkate değer biçimde arttığını gösterdi. Peki uzmanlara göre bu durumun ardında hangi faktörler var? Tehlikeye karşı ne yapılabilir? Araştırmanın detayları geliyor ekrana.
1: Biyolojik yaşlanma hızlandı, gençlerdeki kanser vakaları arttı. İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar endişe verici bulgulara ulaştı. Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda %24 arttığını tespit etti. Araştırmacılar genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı görüşünde. Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlandı. Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor. Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor. Verileri inceleyen uzmanlar bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseriyle, yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor. Gelişen teknolojiyle özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol altına alınmasıyla kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.
0: Sinema dünyasının en başarılı jönlerinden biri olarak kabul edilen İngiliz aktör Tom Hardy müzik dünyasına girmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki aktörün ilk şarkısı 28 Ağustos'ta yayınlanacak.
11: Venom, Peaky Blinders, Mobland gibi yapımlarla dünya çapında tanınan ünlü aktör Tom Hardy müzik dünyasına giriyor. Sinema dünyasının en başarılı jönlerinden biri olarak kabul edilen 48 yaşındaki oyuncu bir rap albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Son dönemde rol aldığı diziden kovulduğu iddialarıyla gündeme gelen İngiliz aktör, albümünde dünyaca ünlü rapçilerle işbirliği yapacak. Rap müzik sanatçısı Scarface ile işbirliği yapan aktörün albümünde hip hop dünyasının efsane isimleri L.O., Method Man ve Busta Rhymes konuk sanatçı olarak yer alacak. Hardy'nin müzik kariyerinde Frankie Blitzer ya da Face Puller isimlerinden birini kullanacağı öğrenildi. Ünlü aktörün daha önce 1999 yılında Tommy No One adıyla hazırladığı ancak hiç yayınlamadığı ortaya çıkmıştı. Hardy'nin ilk şarkısı Brothers Grimm resmi olarak 28 Ağustos'ta piyasaya çıkacak.
0: İstanbul Şehir Tiyatroları 2025-2026 tiyatro sezonunu 700 bin izleyiciyle tamamladı. Toplamda 195 oyun sahneleyen topluluk çok sayıda festival, etkinlik ve atölye çalışmasına da ev sahipliği yaptı.
11: 195 oyun.
12: Arkadaşlar benim bir yardıma ihtiyacım var. Sizler bana yardımcı olur musunuz?
11: 700 bin seyirci. İstanbul Şehir Tiyatroları sürdürülebilir bir dünya için barış temasıyla yürüttüğü 2025-2026 tiyatro sezonunu tamamladı. Klasik eserlerden çağdaş oyunlara, şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına 195 oyunla sahne alan İstanbul Şehir Tiyatroları sezon boyunca farklı yaş gruplarından 700 bin izleyiciyi ağırladı. Sezon kapsamında Bir Ziyaret, Gölge, Öksüzler, Merhaba Çocuk, Haramiler ve İtfaiyecinin Sırrı gibi pek çok oyun ilk kez seyirciyle buluştu. 34 turne düzenleyen İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Şenliği, Gençler Festivali ve Liseler Arası Tiyatro Buluşması olmak üzere 3 farklı festivale ev sahipliği yaptı. Her oyunda konuk oluyoruz ve çocuğun kalbine. Festivaller kapsamında çok sayıda oyun, atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirildi. Sezon içinde sahnelenen oyunlarla 30 ödüle layık görülen şehir tiyatroları, İstanbul'daki gösterimlerin yanı sıra Adana, Bursa, Manisa, Giresun ve Kıbrıs'ta da oyunlar sahneledi. Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programlarıyla öne çıkan şehir tiyatrolarında katılımcılar kendi yazdıkları oyunları sahneleme fırsatı buldu.
0: Şimdi de Beyaz Perde'den bir haberle devam edelim. Rekor kıran yapımlara, kendi filmine kavuşan kahramanlara ve Beyaz Perde'ye geri dönen serilere bakalım. I believe
11: music can change the world. Müzik tarihinin en önemli pop ikonlarından Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi hasılat rekoru kırdı. Do you know what I'm after? Dünya çapında 977 milyon dolar gişe hasılatı elde eden yapım, tüm zamanların en yüksek hasılatlı biyografik filmi olarak 2023 yapımı Oppenheimer'ı geride bıraktı. İlk filmi 2001'de vizyona giren animasyon dünyasının en sevilen serilerinden Shrek evreni yeni bir filmle genişliyor. Serinin en popüler karakterlerinden eşeği anlatan yeni bir film hazırlandığı öğrenildi. Eddie Murphy'nin sesiyle hayat vereceği yapım 30 Haziran 2028'de izleyiciyle buluşacak. You know what else everybody like? Parfait. Gişede büyük başarı elde eden korku serisi Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece 3. halkayla beyaz perdeye geri dönüyor. Emma Tamen'in bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı filmin senaryosunu Annabelle, Dehşetin Yüzü ve O gibi filmlerle dikkat çeken Gary Doberman kaleme alacak. Filmin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek. It's too late. Bobby, go!
0: Yine bir parantez dosyayla veda edeceğiz. Yüksekten düşerek ölen kadınlar. Son 5 yılda en az 60 kadın balkondan ya da pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Ne kadarı intihar etti, ne kadarı itildi bu net değil. NTV'den Deniz Tüysüz, şüpheli şekilde ölen kadınların aileleriyle adli tıp ve ceza hukuku uzmanlarıyla konuştu.

0: Benim kızım kesinlikle intihar etmez. Hayata bağlı.
1: Benim kızım asla intihar etmedi. Benim kızım cinayete kurban gitti.
2: Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre son 5 yılda 60'ı aşkın kadın yüksekten düşerek öldü. Bu yılsa sadece 1,5 ayda 5 kadın şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Bu olaylar Şule Çet ve Tuğba Yavaş gibi yüksekten atılarak intihar süsü verilen cinayetleri akıllara getirdi. Uzmanlara göre yüksekten düşme vakalarında kadın intihar mı etti yoksa itildi mi? Bunun anlaşılması çok da kolay değil.
3: Yüksekten düştü mü? Kazara mı düştü? İntihar mı etti? Biri tarafından mı? İtildiğinin ayrımını yapmak hem adli tıbbi olarak hem de hukuki olarak çok zor. İddia genellikle kadınların yukarıda yalnız değilken, yanlarında bir partneri, sevgilisi, eşi ya da ayrılmak üzere olduğu, boşanma aşamasında olduğu eşi olurken bu kadınlar ne hikmetse yüksekten düşüyor ya da düşürülüyor.
2: Aysun Yıldırım 28 Şubat 2018'de İstanbul Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinin penceresinden düştü. O an orada olan bir müşteri gözaltına alındı ancak yeterli delil olmadığı için dosyaya takipsizlik kararı verildi.
0: Dediler bu şüpheli ölüm. Polisler inceleme yapmış. Adli tıpa gönderildi çocuğum. Aradan 2 ay geçti. Savcıdan ses seda yok. Tekrar gittik. Biz anlatıyoruz. Bizim kızımız intihar etmeyecek bir insan. Şüpheli ölüm dedi. Aradan zaman geçti. Yine gittik. Bize tepki gösterdi. Eylül ayında bizim dosyamız kapatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İtiraz dilekçesi yazdık. O da reddedildi. Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformuna başvurduk. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun mücadelesiyle 2019 Mart ayında kızımın dosyası tekrar açıldı. İkinci savcı araştırmaya başladı. Delilleri toplamaya başladılar. Benim kızımın tırnaklarından çıkan DNA'yı birinci savcı hiç incelemeden dosyayı kapattı. Adli tıp raporunda tırnaklarından o müşterinin DNA'sı çıktı. Düştü diyorlar ama yerde kan izi yok. Düştü dedikleri camda parmak izi yok.
2: Yüksekten düşmelerde adli tıp raporu kritik önemde.
3: Kendini boşluğa bırakma şeklinde bir serbest düşmeyle bir itilme şeklindeki düşmenin fiziksel dinamiği çok farklı ve kameraya farklı yansıyacağı gibi olay yerinde düşme hızı, düşme açısı, düşme yerinin binaya uzaklığı gibi olguları alıp, verileri alıp geriye dönük hiç olmazsa bu bir serbest düşme mi, ileriye doğru bir itilme mi, bunun ayrımını yapmaya çalışıyoruz.
2: 30 yaşındaydı fizyoterapisti. Şeyma Gökçe de Ankara'da 14. kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden kadınlardan biri. Olay anında evde olan erkek arkadaşı tutuklandı. Olay 15 Mart 2025'te yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkında suçunun sabit görülmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.
1: Benim kızım cinayete kurban gitti ve kızımın kesinlikle camda parmak izi çıkmadı. Çıkmadığı halde yine de delil yetersizliğinden beraat etti. Yani cinayet başka bir şey değil. Kızım için gerçekten adaleti istiyorum.
2: Uzmanlar yüksekten düşme vakalarında olay yeri incelemenin önemine vurgu yapıyor.
3: Özellikle bir balkon kenarından kendini boşluğa bırakma şeklindeki bir düşüş ile bir kişinin balkondan itilmesi ya da sırtı dönükken itilmesi, yüzü dönükken ayaklarının kaldırılıp atılmasındaki düşme dinamiği fiziksel olarak farklı ve kişinin yere neresinin çarpacağı bile fark ediyor. Buradaki temel amaç zaten yukarıda oluşmuş yaralanmaları gizlemek için kişiyi aşağı atıp çok sayıda daha ciddi yaralanma oluşturmak olduğunda işimiz zorlaşıyor.
2: Hukukçular da yüksekten düşme olaylarına mutlaka şüpheli ölüm olarak yaklaşılması gerektiği görüşünde.
4: Kadınların özellikle eski partnerleri olabilir, eski eşleri, boşanma aşamasında olduğu, evli olduğu kişiler olabilir ya da ailesinden yakınından başka erkek kişiler tarafından şiddete maruz bırakıldığını görüyoruz. Yani her kadın ölümü şüphelidir.
2: Faillerin cinayetlere intihar süsü vermesi delil toplamayı zorlaştırıyor. Kızlarını, annelerini, arkadaşlarını kaybedenler yıllarca adalet mücadelesi veriyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo Diagnosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor.

0: İyi akşamlar. Doğrudan Siyaset programına hoş geldiniz efendim. Bugün NATO zirvesinin dünya güvenliği açısından taşıdığı önemi, Türkiye'nin ve müttefiklerin masadaki rolünü, yeni güvenlik politikalarını ve değişen küresel dengeleri konuşacağız. Diğer yandan Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde önemli bir başlık olan terörsüz Türkiye sürecini, geçmişi etkileri, toplumsal yansımaları ve bugün yeniden gündeme gelen tartışmalar üzerinden değerlendireceğiz ve elbette dünyanın dikkatle takip ettiği bir başka konu. İran ve Amerika arasındaki gerilim, bölgedeki askeri hareketlilik, diplomatik temaslar ve olası senaryolar sadece Orta Doğu'yu değil, küresel siyaseti de yakından ilgilendiriyor. Savaş mı, diplomasi mi, güvenlik mi, yeni bir güç mücadelesi mi? Tüm bu soruların yanıtlarını farklı bakış açıları ve uzman değerlendirmeleriyle ele alacağız. Çok değerli konuklarımız var. Gazeteci ve Pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu bizlerle birlikte. Hoş geldin Mete.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu efendim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kartoğlu stüdyomuzda ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan da bizlere katılıyor Ankara stüdyomuzdan. Sayın Erkan size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hafta sonu yaşanan aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan çatışmalarla başlayalım istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bazı hedeflere vurdu. Tabii akıllara şunlar geliyor. Ateşkes ve anlaşma için acaba görüşmeler sürebilir mi? Son durum ne? Aslında genel bir değerlendirmeyle başlayalım mı Mete?
1: Şimdi ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra yani önce devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı daha sonra İstişe'de heyetlerin karşılıklı yüz yüze görüşüp sonuçlandırmalarından sonra yani sürecin nasıl işleyeceğine ilgili herkesin kafasında aynı soru vardı. Yani bu kırılgan mı yoksa devam eder mi ateşkes bir daha çatışma olmaz mı diye. O zaman da kırılgan olduğunu söylüyorduk ama bu şu demek değil. Yani ateşkesin bozulacağını yeniden aktif savaş durumuna geçileceği anlamına gelmiyor. Nitekim öyle oldu çünkü buradaki konu neydi? En önemlisi birinci Hürmüz Boğazı'nın ticareti serbest olarak açılması, en azından gemilerin geçmesi, petrol sevkiyatının yapılması ve diğeri de Lübnan dahil olmak üzere cephelerde saldırının durması. Bunun ikisi de netameli yani zaman zaman çatışmalara gebe konular. Nitekim Hürmüz'de hafta sonunda İran bir ticaret gemisine saldırıda bulunduğu iddiasıyla Amerika çok ciddi bir bombardıman yaptı. Evet. İran buna karşılık verdi. Bir anda tabii ki ateşkes bitiyor mu, savaş yeniden mi başlıyor? O soruları tekrar soruldu. Ama bir süre sonra ateş durdu. Şimdi bu süreç içinde ki anladığımız kadarıyla yarın Doha'da teknik heyetler yavaş yavaş görüşmeye başlayacak. Tabii ilk ele alınacak olan Hürmüz'ün statüsüyle ilgili konunun Doha'da bir araya gelecekler. Hep bildiğimiz iki isim, alt kadroları çok bilmiyoruz. Witkoff ve Kuşner. Evet. Yani hem burada varlar hem Ukrayna'da varlar. Muhtemelen başka cephelerde de olma ihtimalleri. Bu ikiliyi hep beraber görüyoruz.
0: Görüşme talebinin İran'dan geldiği yönünde bir
1: İran ihtimal. Onu yalanladı. Hatta yarın da gitmeyeceğiz falan dendi ama bu tür şeyler gidip geliyor, söylentiler. Küçük pürüzler oluyor. Belki alt teknik heyetler beğenilmiyor vesaire. Ama baktığımızda yani bundan sonra devam eden süreçte yine Hürmüz'de ve özellikle Lübnan'da bir takım yani hem İsrail'in saldırıları hem Amerika İran'ın Hürmüz'e karşılıklı saldırıları sürpriz olmayacak. Bunlar bence devam edecek. Zaman zaman karşılıklı ateşler ve vuruşmalar olacak. O sırada belki biraz ticaret ya da gemi geçişleri duracak ama genel olarak süreç ben devam edecek diye düşünüyorum. Tabii yani her seferinde bir İsrail parantezi açıyoruz. Hani rahat duracak mı? İşte Lübnan'a saldıracak mı? Saldırmayacak mı? Yine dün ve evvelsi gün sadece Lübnan değil İsrail'i de, özür dilerim Suriye'yi de saldırdı. Hatta dışişlerinin ve Türkiye'den yetkililerin çok ciddi eleştirileri oldu bu konuda. Bunu da beklemek gerekiyor. Burada önemli olan tarafların kararlılığı yani Amerika'nın ve İran'ın kararlılığı bu işi nereye kadar götüreceklerine dair. Çünkü bunu sabote edecek bir takım noktalar muhakkak olacaktır. Ha bu konuda işte hep konuşuyoruz. İran'ın içinde de bazı kesimler daha çok sertlik yanında rahatsız bundan. Yani çok hoşlarına gitmedi, niye bu tavizleri verdik dedi. Ama bir yandan da hakikaten İran eğer taviz verdiyse bunu verecek noktaya gelmişti. Çünkü onlar da sıkıştı. Yani Amerikan ablukası evet eleştirildi bir şekilde ama kendi açılarından onlar da bir başarıya ulaştı. Çünkü İran'da masaya gelmek zorunda kaldı. Hakikaten yani ekonomi ve ticaret orada sıkışmıştı. Şimdi yarın Doha'da teknik heyetler görüşmeye başlayacak. Buradaki en önemli konu savaş öncesi statükoya dönülüp dönülmeyeceği. Çünkü İran ve Umman burada yeni bir düzenin kurulacağı, çok sıkı olmamakla birlikte geçişlerin belli kurallara ve ücretlere tabi olacağını söylüyor. Amerika bunun olmayacağını, hatta Çin'in de buna çok sıcak bakmadığı, çünkü orayı en çok kullanan ve çok ciddi şekilde petrol çeken ve ücret ödemek zorunda kalan Çin olacak. Bu müzakereler bakalım nasıl gidecek. Ama Lübnan cephesi her zaman kırılgan. Onu da belki şey yaparız, konuşuruz. Hatta yani sürekli bir nasıl diyeyim, provokasyon içinde, sürekli bir çomak sokma. İşte en son İsrail hükümeti hani ne oldu diye bir soru soracağız. Kabine anlamında işte Ermeni soykırımını tanıyan bir kanun diyelim. Kabine kabul etti. Yıllar sonra, ki İsrail bunu çok uzun yıllar hep Amerika'da bile reddederdi. Yani Amerika'da kulis yapardı.
3: İsrail Yahudi soykırımı uniktir filan.
1: Evet, tektir. Yani onun dışında herhangi bir şey yoktur diye. Orada yıllar sonra bu tavrını değiştirdi ama daha parlamentoya gitmedi. Hoş geçer mi tam bilemiyorum ama bu sadece hiçbir şey yapamamanın ve kendi yaptığını saklamanın, gizlemenin bir şey, öfkesiyle atılmış bir adım. Onun için şöyle bağlayayım. Yani Hürmüz'de zaman zaman bu çatışmalar olacak diye düşünüyorum. Lübnan tarafı ve İsrail tarafında da orası bence daha kırılgan bir nokta. Ama iki taraf eğer kararlıysa bu işi götürürler.
0: Evet, zaman zaman yaşanan gerginlikler dedi şimdi Mete, ama bu topyekün aslında tekrar bunu tekrar savaşa döndürüp müzakere masasının yıkılmasına sebep olabilir mi?
3: Yok, şu ana kadar öyle bir şey gözükmüyor. Hem görünmüyor hem de buna kimsenin tahammülü yok. Yani ne İran'ın tahammülü var, kaldı. Ne de Amerika'nın tahammülü kaldı. Ha, dayanabilir mi? Tabii ki dayanırlar ama çok gerekli değil. Çünkü iki taraftan da sıkıştırıyor. Bir, hani yakın, hani Trump son talihde patlama, çatlama, vurulma haberlerinin geldiği bir oturuma gelmek istemiyor Ankara'ya. Buradan hatta Ukrayna'da da bir şey olmasını istiyorlar. Orada da bir ateşkes olsun ya da bir mola verilsin istiyorlar. Öyle yeni kavramlar da çıkıyor, ateş savaşa ara vermek falan gibi. Ve öbür taraftan İran evet çok iyi direndi, fakat bir yerden sonra bir durma dönemi gelmişken ve uzlaşma ihtimali belirmişken, hani nelerde uzlaşalım bari onu konuşalım durup denilmişken, tekrar daha o konuşmalar başlamadan ateş altında, bombalar altında olmayı İran halkı da kabul edecek durumda değil. Onlar çünkü şeye de, anlaşmaya da çok sevinmişlerdi. Şimdi kendi içinde bir sorgulamaya da girmek İran'ın en son isteyeceği şey. O yüzden ben de bu işin çözüme doğru gideceği ne daha çok ihtimal veriyorum. Sadece işte İsrail sorunu var. O hani Hizbullah'la anlaşıyor, Lübnan'la anlaşıyor. Ama tekrar bir patlama çatlama sesleri duyuyoruz. Ama şuna da dikkat ediyorum. Sadece artık Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail sabotajından bahsetmiyor. Artık Amerikalılar da İsrail sabotajından, evet, bahsediyor. Ve artık İsrail giderek barışı sabote eden bir ülke haline geliyor. Özellikle de başkan yardımcısının, Amerikan başkan yardımcısının bu konunun üzerine ısrarla gitmesi Amerikalılar için çok daha ciddi bir etki yaratıyor diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha İsrail'i dizginleme, belki biraz daha, çünkü bir şeyi de ilk defa kullandılar. Hani İsrail yalnız kalabilir. Hani bırakmayacaklarını biz de biliyoruz da, ama bunu bile ilk defa söylediler. Bugün söylenen şey artık bir adımın, bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor. O yüzden de İsrail'e inat uzlaşmayı devam ettirirler.
0: Evet. Peki İran aslında Hürmüz'deki operasyonlarla aslında tam olarak neyi hedefliyor?
3: Aslında İran'ın oradan hani bir savaş yaşadık. Trump da pazarlıkçı. O bir şey kazanmak istiyor. Kazansın. Bence bir mahsuru yok yani. Çünkü zaten körfezin tamamı benim değil. Hı hı. Ama o kazanırken ben de bir şey kazanabilir miyim diye bakıyor. Yoksa normalde körfezlerin, bu tip açık suların açık olması lazım. Hani bir boğaz değil orası ki, evet, boğaz bile açık bizde. Dolayısıyla hani Boğaziçi gibi bir boğaz değil. Şimdi öyle bakınca aslında ortada olmayan bir masraf, fayda sağlayıcıları iki taraf olunca İran'ın da işine geliyor. Trump'ın da işine geliyor. Sonuçta bölge ülkeleri yardım edecek filan, biraz oralara ya parayı da oradan kazansın diyor. Yani onun o pragmatist demeyeceğim artık, onun başka bir kavram, evet, bulmak lazım. O masumiyetten çıktı. Trump'ın bu yaklaşımı anlaşılabilir bir yaklaşım. İranlılar da adam çözmeyi çözmekte çok zorlanmıyorlar. Onlar da durumun farkına vardılar. Amerika kazanacaksa biz de, son tarihte Amerikalılar biz de bir şey istemiyoruz, burası açık kalsın dediğinde İran da bu konuda ısrar edemez, etmeyecektir yani.
0: Evet. Sayın Erkan, size de hemen sorayım. Tabii müzakerelerde istenilen mesafe kat edilemiyor. Çünkü hafta sonu olan çatışmaların ardından acaba soruları da akıllara düştü. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi efendim, değerli konukların da belirttiği gibi savaşın bir daha o ilk başladaki günlerdeki gibi, yani şiddetli bir çatışma, şiddetli bir savaş her iki tarafın da istemediği görülüyor burada. Bunun en önemli nedeni de artık savaşın bir stratejik nedeni kalmadı. Yani ilk başta bütün dünya bekliyordu bunu. Hatta bölge ülkelerinde de böyle bir beklenti vardı. En önemli hedef İran'da rejimin değişmesi, yönetimin değişmesi yönünde bir politika yürütülüyordu ve böyle bir strateji izleniyordu. Ama bugüne kadar yaşanılan savaş süreci içerisinde yani ya ABD bu hedeften vazgeçti ya da bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu aşamada, yani karşılıklı olarak birbirini bombalamada sadece İran zayıflar, fakat işte Hürmüz Boğazı meselesiyle de dünya ekonomisinin zayıfladığı görülüyor. Dolayısıyla her ülkede bir iç huzursuzluk giderek baş göstermeye başlayabilir burada. Yani petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı. Bir savaşın bir stratejik hedefi olmadığı zaman da bunu sürdürmeye o ülkelerin, artık halklarının çok fazla tahammül göstermesi de beklenmemeli. Yani sadece burada artık ABD de bunu, işte Trump da belirtiyor. Aslında gizli cümlelerde bu sadece İran'ın İsrail'in çıkarı için bunu sürdürmenin çok akılcı bir yol olmadığı görülüyor. Dolayısıyla yani bu süreç içerisinde sadece İran'da rejim vesaire değişmedi. Rejim bir ölçüde gençleşmiş oldu. Yani bir kadroyu, daha yaşlı bir kadronun savaşta, işte o iki saldırıda, büyük saldırılarda öldü ve onun yerine gelenler, hatta şöyle bir şey oldu. Yani Hamaney'den sonra Hamaney rejimi bitebilirdi. Çünkü Hamaney'in normal bir rejim değişikliği içerisinde, Hamaney'in eceliyle vefat etmesi vesairesiyle oğlu yerine gelmeyecekti. Şeyde, İran'da böyle bir gelenek yok şey olarak. Ama Hamaney'in ölmesiyle beraber burada işte oğlunun yerine gelmesi, bu savaş aslında bir ölçüde Hamaney rejiminin de devam etmesine neden oldu. Dolayısıyla şeyde kazanan olmadı yani savaşta. Sadece ekonomik kayıplar, insan kayıpları oldu. O nedenle ben de büyük bir savaşın tekrar ortaya çıkmayacak diye değerlendiriyorum. Fakat çok hızla da mesele normalleşmeyecek. Yani zaman zaman bu tür gövde gösterileri ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu da bir ölçüde kendi iç kamuoyuna da, ABD'nin de vermiş olduğu bir mesaj olabiliyor İran'ın da. Çünkü İran'ın üzerinde yaptırımlar da kaldırılırsa İran'ın kendi bir propaganda gücü de var. Bu savaşta başarılı çıktığı, savaşın kazananı olarak kendini lanse etmesine izin verilmemesi için zaman zaman bu tür işte ABD'nin uçakla hava saldırıları ve İran'ın da büyük ölçüde yapmış olduğu bu drone saldırılarla vesaire devam eder, ama bence bölgede büyük bir kriz yaratacak, çatışma ortaya çıkmayacak. Hem bunu umuyoruz hem de bu tür bir yolda gidileceği görülüyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
4: Doğrudan siyaset devam edecek.
5: Hava durumu. Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.

0: Radyoda her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
2: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
1: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı ve Türkmenistan Milli Lideri ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Friedrich Merz ile görüşmesinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov'la da telefonda görüşen Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdürecekler ifade etti. Liderler Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun dış ilişkiler yüksek temsilcisi Kaya Kalas, genişlemeden sorumlu komiser Marta Kos ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner bugün Ankara'da olacak. Ziyaret öncesinde Anadolu Ajansı'na demeç veren Kalas, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine değindi. Zirvede transatlantik ilişkileri bakımından birlik mesajı verilmesinin önemine dikkat çekti.
1: Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Bu yalnızca ittifak için değil, hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır.
2: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Kalas, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin NATO'daki konumuna dikkat çekti.
1: Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa Birliği'nin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.
2: Kaya Kallas, Türkiye'nin Orta Doğu'da da önemli rol oynadığını vurguladı.
1: Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
2: AB ile Türkiye'nin Kıbrıs meselesini de ele almaları gerektiğini belirten Kallas, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabuluculuk ve müzakere çabalarını desteklediklerini vurguladı. AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı olmadığını savundu. Müttefik ülkelerin ordularının zaten NATO'nun genel savunma yapısının parçası olduğunu dile getirdi. Kaya Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa'da geniş ölçüde kınandığını vurguladı. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye ABD tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Suriye'ye gidecek. Ziyarete ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakan Çiftçi Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es-Salih'le bir görüşme yapacak. Görüşmelerin ardından Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzalanması da bekleniyor. Görüşmelerde terörle mücadele, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliğiyle gönüllü geri dönüşler konuları da ele alınacak. Bakan Çiftçi'nin ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'yla da bir araya gelmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu bu yıl 134 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada teslim olan teröristlerden ikisi arananlar listesinin gri, biri ise sarı kategorisinde yer alıyor. 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 5'inin ise adli işlemleri sürüyor. Açıklamada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz ifadesi de yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş Valisi ve Emniyet Müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgiler verdi.
2: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
0: Son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1005 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlarda 3815 personel ve 23 hava aracı görev aldı. 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2.971.219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Yarın bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Depozito iade sistemi resmen başlayacak. Restoran menülerinde yemeklerin kalorisi de yazacak.
2: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor.
4: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
2: Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
0: Trafik sigortasında yeni dönem de yarın başlıyor. Artık 40 bin lirayı aşan kazalarda eksper zorunlu olacak. Düzenleme ile araçlardaki değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
2: Hasar 40 bin lirayı aşarsa eksper zorunlu olacak. Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki hasar tespit süreci daha profesyonel yönetilecek. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak.
5: Vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği olsun çok önemli.
2: Trafik kazasına hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Ancak hak sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer parçayla da değişim yapılabilecek. Düzenleme ile değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
5: Tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef hasara giden eksper arkadaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte

0: Emeklerinin karşılığını alabilmek için üniversite sınavında ter döktüler. Şimdi ise hayallerindeki bölümlere girebilmek için tercih dönemini bekliyorlar. Ancak her sene olduğu gibi bu yılda orta öğretim başarı puanı, yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor. Uzmanların düşünceleri ve çözüm önerileri geliyor ekrana.
1: 4 yıl boyunca lisedeki ders notlarının ortalaması alınarak sınav puanına ekleniyor ve adayın sıralaması belirleniyor. Sonucu ciddi oranda etkileyen orta öğretim başarı puanı her yıl olduğu gibi bu yılda tartışmaların odağında.
2: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir orta öğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine, hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada orta öğretim başarı puanı yüksek. Çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa işte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere, 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
1: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
2: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk, bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
1: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
0: Öğrenci affı düzenlemesinin de bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktor öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Hatay'da aynı anda cilt ve göğüs kanseriyle mücadele eden tekvandocu hem yaşam hem de sporla olan mücadelesini bırakmadı. 42 yaşında tekvandoya başlayan Suat Çiçek 20 yıldır bu sporu yapıyor ve bugüne kadar toplam 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonluklardan 4'ünü kanserle mücadele ederken kazandı.
1: Aynı anda hem cilt hem de göğüs kanseriyle mücadele etti. Suat Çiçek tedavi gördüğü süreçte katıldığı müsabakalarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.
3: Spor yapan kişiler bu şekilde hastalıklarında rahatça yenebiliyorlar. Stres olmuyor.
1: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvandocu Suat Çiçek 61 yaşında. Milli antrenör Mehmet Korhan'ın yönlendirmesiyle 42 yaşında tekvandoya başladı. Kendisini geliştirip Türkiye şampiyonalarına katılarak 5 kez birinci oldu. Ancak 2021 yılında göğüs kanserine yakalandı. Tedavi olurken bu kez cilt kanseri olduğunu anladı. Ağır tedavi sürecinin ardından spora kaldığı yerden devam etti. Çiçek hastalandıktan sonra katıldığı yarışmalarda 4 kez daha Türkiye şampiyonu oldu.
3: Sağlığım el verdiğince gelip gidebildiğim sürece devam edeceğim.
4: Ağır bir hastalık geçirdiği halde yine pes etmedi. Sporun kendisine verdiği belki de katkısından dolayı çok rahat bir şekilde o durumlarından kurtuldu, o rahatsızlıktan kurtuldu. Ve hala bizlerle birlikte bize gurur verici bir şekilde gelip antrenmanlarına devam ediyor.
1: Toplam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Suat Çiçek yaşam mücadelesinin hemcinslerine örnek olmasını istiyor.
0: Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını gelecek kuşaklar için çoğaltıyor. Yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik eden İsmail Öksüz, ata tohumlarının yaygınlaşması için örnek olmaya çalışıyor.
1: Ata tohumlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dağıtıyor. Bayburt'ta çiftçi İsmail Öksüz yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik ediyor.

0: Mardin 15'inde diktik. Bizim yine yerli tohumlardan, ata tohumlarından. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. İsteyen insanlara dağıtacağız.
1: 76 yaşındaki İsmail Öksüz Aslandede köyünde yaşıyor. Mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Ata tohumlarını küçük saksı viyollere dikerek fide haline getiriyor.
0: Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı. Toprağıyla, köküyle beraber dikilmiş oluyor. Yine işte bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Çiftçi İsmail Öksüz üzerini kat kat örttüğü viyollerin sulamasını düzenli yapıyor. Nem oranını sürekli kontrol ediyor. Fideleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.
2: Türkiye genelinde 20 halk plajı ücretsiz hizmet veriyor. Plajların büyük bölümü Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Belek gibi turistik tesislerde açıldı. Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis, Adilcevaz'da 3 yeni halk plajı daha hizmete açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.
1: Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e Türkiye genelinde 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop, Samsun ve Bitlis'te 3 yeni tesis daha açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajı projesi, sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada halk plajları hizmet veriyor. Ege bölgesinde özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirildi. Bunlardan 12'si mavi bayrakla uluslararası çevre ve kalite standartlarını da karşılıyor. Bu ağ Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis, Adilcevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonuna kadar 23'e ulaşacak. Restoran, otopark, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmet kullanıma sunuluyor. Deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve temizlik uygulamaları ziyaretçilerden olumlu dönüş alıyor.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Cem Kılıç'la İşten Güçten Haberler.
4: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
3: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
4: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
4: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileri ile
5: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
3: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz efendim. Küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların, bölgesel krizlerin ve güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde NATO liderleri kritik kararlar almak için bir araya geliyor. Tabii Türkiye açısından da ayrı bir önem taşıyan bu süreci konuşacağız şimdi. NATO'nun tabii Ankara zirvesi, NATO'nun yeni yönünü şekillendirecek diye konuşuluyor. Ne derece doğru?
6: Bence çok önemli. Şimdi İran'la niye başladık? Çok sıcak bir konu. Evet. Hakikaten yani çok kritik zamanlardan geçiyoruz. Ve o zamanlara denk gelen bir NATO zirvesi ve Ankara'da. Ve yani İran işte savaşının hadi diyelim yani ateşin kesildiği bir döneme denk geliyor. Trump'ın dikkatinin hep orada olduğu işte Avrupalıları yardıma gelmemekle eleştirdikleri, yani eleştirdiği diyoruz ama bunu tabii daha kibar bir dille söylüyoruz. Onun diline bakarsak çok sert eleştirdi. Hemen yukarıda bütün hızıyla Ukrayna-Rusya savaşı, ki Mustafa herhalde bir süre önce Moskova'daydı. Yani oradaki belki şeyleri de anlatabilir, izlenimleri devam ediyor. Ve bu sıcak, nasıl diyeyim, cephelerin ortasında Ankara'da NATO 3.0 diye adlandırdıkları kimi uzmanların bir döneme geçiliyor ya da o döneme ilk adım atılıyor. Yani nedir NATO 3.0? İşte NATO'nun kuruluşu Soğuk Savaş dönemi nedir? Hem askeri hem ideolojik bir bölünme. İşte Batı kampıyla Sovyet ya da komünizmle işte liberal demokrasi kanadı olarak adlandıralım. 1991'e kadar geliyor. 91'de Sovyetler Birliği yıkılıyor. NATO'nun birçok kişiye göre aslında varoluş nedeni de, çünkü Sovyetler bitiyor, komünizm tehlikesi geçiyor. Artık bir geleceği olmadığı iddialarıyla başlayan 1991'deki zirvelerde alınan kararlar NATO'yu başka bir şeye eviriyor. Tam da o sıra biliyorsunuz işte Balkanlar'da, Kafkaslar'da etnik savaşlar, Yugoslavya'nın bölünmesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ile birlikte NATO'nun Balkanlara müdahalesi söz konusu oluyor. Terörizm bir madde oluyor. İşte göçler başlıyor. Oraya karşı bir takım doktrinler üretiliyor. 11 Eylül sonrası Afganistan, ki mesela Afganistan çok tek örnektir. 5. maddenin neredeyse tek uygulamasıdır. Amerika'ya saldırı gerekçesiyle NATO üyeleri Afganistan'a, ya Afganistan harekatına hepsi birlikte katılıyor. Hatta Türkiye'de farklı misyonlarla orada uzun yıllar bir birlik ve asker orada tutmuştu. Şimdi bunlar tartışılırken hep tartışılıyor. İşte Hexet geçen hafta NATO 3.0'a geçiyoruz dedi. 3.0 dediği onlar açısından aslında Trump'ın uzun süredir söylediği, Amerika'nın artık Soğuk Savaş ve sonrasında Avrupa'nın güvenliğini sağlama misyonu ve masrafını karşılamayacağı, buradan yavaş yavaş çekileceği, çünkü topyekün de çekilemiyor ve bunu artık Avrupalıların bir şekilde karşılaması gerektiği. Bu çok ciddi bir tartışma. Bence bu zirvede de tartışacak en önemli konulardan. Yani külfetin paylaşılması diye belki rakamları sonra konuşuruz ve Avrupa'nın artık NATO içinde mi yoksa NATO dışında mı bir güvenlik mimarisi oluşturup oluşturmayacağı ve burada Türkiye'ye düşen rol ya da Türkiye'nin NATO içindeki rolü. Belki sonuç bildirgelerine net bu kadar yansımayacak ama Ankara zirvesinden sonra bu konu çok daha netleşecek. Türkiye'nin pozisyonu yine şey yaparız, konuşuruz. Çünkü burada özellikle notlarımdan da burada şey yapayım, yardım almaya çalışayım. Evet, külfet paylaşımı dedik. Yani Amerika işte artık belli miktar parayı vermeyecek ya da 80 bin olan asker sayısını biraz azaltacak. Ama bu Amerika'nın tamamen çıkması anlamına gelmiyor. Bazıları yanlış anlıyor. Amerika tamamen çıkıp gidiyor diyor. Çünkü öyle çıkıp giderse kendi aleyhine de bir takım sorunlar çıkabilir. Türkiye, İran, yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği, Doğu Akdeniz meselelerinde ve hakikaten hem pratikte hem teoride NATO içindeki en dinamik orduya sahip ve son yıllarda savunma sanayinde de çok ciddi atılımlar yapan bir ülke. Avrupa'nın en büyük sorunu şu anda savunma sanayi ile ilgili. Yani hem savunma sanayi hem de ordu oluşturma. Türkiye'de kendinin bu kabiliyet ve yeteneğini, ki Avrupalılar görüyor, onlarda da bir kafa karışıklığı var. Yani biz Türkiye'nin bu kabiliyet ve yeteneğinden faydalanacak mıyız? Yoksa biz AB içinde başka bir şey mi kuralım? Buralarda bir takım soru işaretleri var. Ankara zirvesinde bunlar masaya yatırılacak. Dediğim gibi sonuç bildirgesi de belki yansımasa bile birçok platformda birçok kişi tarafından bunlar dile getirilecek diye düşünüyorum. Yani önemli zirvelerden birisi.
2: Önemli zirvelerden birisi tabii Trump'ın bu zirveye katılmış olması, hatta katılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gelmezdim söylemi var. Ama baktığımızda Erdoğan-Trump görüşmesinde az önce Mete de söyledi, birçok başlık olacak ama en önemlileri yani F-35 mi, Suriye mi, İran mı, Ukrayna mı, hangisi?
7: Aslında bizim için iki tane tarihi anlamı var. Biri NATO bağlamında, biri Amerika ile ikili ilişkiler bağlamında. Bugün aslında NATO tarafından iki şey söyleyeyim, oradan buraya geleyim.
2: Tabii.
7: NATO aslında 3-0'a biraz bir denemeyle geçti. Hani bu senin bahsettiğin teröre karşı savaş diye bir icat çıkartmışlardı. Bu evet. İslam dünyasına karşı savaş şeklinde cereyan etmiş.
6: Sonra ya da dönüştü. O etkide bulunmuştu. Evet.
7: Tabii tabii. O sonuca varmıştı netice itibariyle ve bu da kötü bir denemeydi. Oradan dönmüş gibi gözüküyor. Yani şu İran saldırılarını falan da ben çok tekrar edeceğini zannetmiyorum o anlamda. Yani Trump'ın çok deniz aşırı savaş devam ettirmek gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum. Yani çıkarını görmediği için, iyiliğinden değil. Fakat bir şey söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'dayken, bu NATO zirvesi yani niye tarihi, ne oluyor filan. Tamam, Avrupalılar için çok büyük bir kıymeti var. Trump yeniden Avrupa ile nikah tazeler. Hani buradayım, tamam, bir yere gitmiyorum, bırakmıyorum sizi filan der. Bu onlar için çok kıymetli bir şey. Bunu da onlardan birini söylemeyeceği için bize söylettirmeye, Cumhurbaşkanı onu söylettirebilir diye düşünüyorlar. Kabaca ama durum biraz bu. Fakat orada bir şey söyledi. NATO'nun dedi, NATO'da 3 kutup var dedi bakan. Biri bir doğrudan Birleşik Devletler, zaten temel kutup. Diğeri Avrupa. Şu anda biraz Avrupa Birliği olarak kendini ifade eden Avrupa Birliği diyelim ona. İngiltere, işte Avrupa Birliği ve diğerleri.
6: Evet.
7: Diğerlerinin arasında işte Türkiye'de var, şeyde var, Britanya'da var, Kanada var işte falan. Avrupa'nın birlik üyesi olmayan birkaç ülkesi var. Fakat diğerlerinin arasında da iki tane enteresan ülke var. Biri İngiltere, biri Türkiye. Türkiye tek başına orada aslında kutup gibi dedi. Şimdi bunun üzerine biraz düşününce İngiltere'nin bir hinterlandı var. Aslında hinterland değil mi? Etkinlik alanı var.
6: Evet.
7: Buna hani Avustralya ve Kanada'yı dahil edebilirsiniz. Normalde Türkiye'nin yok gibi görünüyor. Ama Balkanlar var. Bunu Avrupalılar da söylüyor. Hani Almanya'nın da Fransa'nın da dilinde ya, şeyi, Balkanları Türkiye'ye bırakmamamız lazım filan diyorlar. Irak'tan itibaren bir taraftan Kafkaslardan Çin sınırına kadar bir Asya var. Bir taraftan da buradan Körfez'e uzanan, Suudi Arabistan'a uzanan, hatta bir tarafıyla Malezya'ya doğru uzanan, yani şeye, uzak doğuya uzanan, Doğu ve Kuzey Afrika'yı da kapsayan, Mısır dahil, Türkiye'nin de bir ilişki ağı var. Hadi buna tam olarak etki ağı demeyelim. Ama etki ağı dersek de şimdi Suriye ve şeyi, Irak'ı bunun içerisinde şimdiden alabiliriz. Hatta Körfez'de bazı yerleri, Afrika'da bazı yerleri. Ama buna ilişki ağı desek bile Türkiye'nin de bir etki alanı var. Türkiye'de orada bir kutup. Şimdi kutup dediğiniz şeyin sağlam olması lazım. Ve belli sorumluluklar alması lazım. Sorumluluk aldığınızda o sorumluluğu yerine getirebilecek gücünüzün de olması lazım. Şimdi Türkiye'nin kabiliyeti var birçok konuda. Fakat kabiliyetle mütenasip güç her zaman olmuyor. Bir, savunma sanayinde teknoloji geliştirme gücü var. Fakat üretim gücüne henüz kavuşmuş değil. Onun için arayışlarda yatırımlar yapıyor. İki, ekonomik olarak bir kabiliyeti, kapasitesi de var. Fakat zengin değil. Bu tür şeyleri yapmak için biraz para sahibi olmak lazım. Trump'ın da kimseye para verecek hali yok. Ama para kazanma fırsatlarını hepimizden daha iyi biliyor. Ve Avrupa'yı Türkiye'nin para kazanabileceği, Türkçesinin daha doğrusunu söyleyeyim, Türkiye'nin ekonomik olarak da güç kazanabileceği, Avrupa'yla eşit bir duyguya ya da kabiliyete sahip olabileceği imkanlara ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu imkan ne? NATO'nun büyümesi, güçlenmesi, NATO için yapılacak olan harcamalar. Bunlara katılımını daha fazla sağlayabilir Türkiye açısından.
2: Yani tamam. Aslında Türkiye'ye bir alan açıyor da diyebiliriz değil mi?
7: Şimdi bu alan açıldı zaten.
2: Evet.
7: Burada enteresan olan birincisi bu. Bu böyle bir alanı ama alanın içinde tam olarak ne var hiçbir biz bilmiyoruz doğal olarak. Bu bir sır olması şaşırtıcı bir şey değil. Ama bir uzlaşma olduğu kesin. Çünkü başından beri hep başardı, harika işler yapıyor diyor başkan. Şimdi demin iki isimden bahsettiniz ya, Kushner ile Witkoff. Bunlar her yerde varlar. Bu Trump'ın çözüm ekibi. Fakat bunların arasında bir kişi daha çok etkili bir rol üstleniyor. O da Tom Barak, Türkiye Büyükelçisi ve Irak-Suriye özel elçisi diyelim. Özel temsilcisi. O ekstra bir pozisyon üstleniyor. Şimdi bu pozisyona baktığımızda da hakikaten iki ülke arasında bir artık nasılsa zımni diyelim biz ona bir uzlaşma var. Ve bu uzlaşma birçok alanda birlikte politika belirleyerek ve birbirine danışarak devam ediyor. Bu biraz İngiltere-Amerika ilişkisine benziyor. Ama tabii sadece benzeyebilir. Çünkü Anglo-Sakson ilişkinin çok farklı temelleri var. Ama sanki biraz orayı örnek almış gibi. Çünkü hep Amerika'da da öyleydi. Yani karar vericilerin kendi aralarında emekli eski dışişleri bakanlarının bakanlıklarda yaptığı, savunma bakanlığında, dışişleri bakanlığında yaptıkları toplantılardan bahsedilir. Zaman zaman Amerikan medyasında, köşe yazılarında filan. Hani perde arkası bilgiler açısından. O toplantıların çoğunda Amerikalı karar vericiler ve akil insanlarla birlikte İngiliz büyükelçileri veya eski elçileri, eski bakanları da zaman zaman davetli olur ve bulunur. Hatta bazıları zaten normal katılımcısıdır filan. O özel ilişki ama format olarak düşündüğünüzde kararı birlikte verme, birbirine danışarak verme. Bu enteresan bir format. Bunu çünkü en son iki ülkenin istihbarat servisi başkanlarının ortak bir mülakatı vardı. Financial Times'taydı galiba. Evet. Diyordu ki bizim Türkiye'de de eski büyükelçi Richard Moore, MI6'in sonraki adıyla başka bir şey oldu. Onun başkanı. Biz diyor artık öyle bir ilişkiye geldik ki birbirimizin operasyonlarını da yapıyoruz. Ya sen yakınsın, bu operasyonu sen yap diyoruz birbirimize filan kıvamında konuşmuştu. Oraya gelmez ama format olarak sanki benzer bir formatta anlaşmış gibi görünüyorlar. Bu da Türkiye'ye doğal olarak sorumluluk kadar güvenceler de gerektiriyor Türkiye için. O yüzden ben bugün Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri ya da artık bakanlık hüviyetinde Kaya Kallas'ın Türkiye'ye belki de geldi ya da yarın temasları var.
6: Evet.
7: Gelecek olmasını genişleme şefiyle beraber 3 kişilik bir heyetle geliyorlar. Görüş ve genişleme komiserleriyle birlikte geliyor. Onun ziyaretini de önemsedim. Çünkü Türkiye mesela bu üçü de Türkiye hakkında von der Leyen gibi patronları gibi değil. Üçü de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Tamam aynı şeyleri düşünmüyoruz ama her konuda. Ama Türkiye bize lazım. Onsuz birçok şeyi yapacak durumda değiliz. Konuşup anlaşmamız lazım bundanlar. Fazla çıkarcı gidiyor Avrupa Birliği. Bizi çok tatmin eden bir şey değil. O ayrı ama onlar da ayrıca buradalar ve ben onu tamam bu marjda konuşuyorlar. NATO marjında da bir kutup olarak onun da önceden gelip bir onların da ziyaret etmesini o anlamda biraz anlamlı buluyorum. Şimdi ne bekleriz bundan? Bizim Trump'tan beklentimiz aslında ben çok uzun zamandır Ankara'yla da hep aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri duyuyoruz. Fakat diyorum ki bakın sizi bezdirmesinler. Genelde öyledir. Bize onu vermez, bunu vermez, şunu vermez filan. En son söylediğini verir. Biz ilk ikisinden vazgeçeriz. Şey gibi bu hani vizesiz olacaktı ya Avrupa. Sonra vize serbestliği geldi. Üyelikten sonra vize serbestliği. Vize serbestliği olmadı, kolaylaştıralım. Ya zaten memuruna bunu biraz çabuk yap dediğin zaman kolaylaşıyor. Hani bunun için bir karar alman gerekmiyor ki. Şimdi zaten kolaydı bir de pandemiden sonra zorlaştı. Dolayısıyla bunun gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan da hani motor almakla yetineceğimizi zannetmiyorum. Ya da böyle bir formatın jet motoru satmakla parasıyla
2: evet.
7: Normalleştiğini söylemek doğru olmaz. Burada F-35'ten bahsediyorlar mesela. Soru öyle geldi Trump'a. Washington'da. F-35 ve jet motorlarından bahsedildi. O da ikisini de reddetmeden ikisine ortak cevap verdi. Onları kabul ederek. Ne kadar o kadar ayrıntıya dikkat etmiştir bilemem ama etmeyebilir de. Fakat etmiş gibi düşünmemiz gerekirse iyi haberlerle gideceğim Türkiye'ye dedi. Şimdi jet F-35 programında Türkiye'nin dönüşü söz konusu olduğunda zaten katsayı yatırımlar kalkmış demektir. Onlar kalkmadan oraya giremezsin yani.
6: Belki motorda olmayabilir.
7: Motorda olmayabilir.
6: Tam emin değilim ama
7: motorda şeyde, F-35'te olmak zorunda.
6: Olmak zorunda.
7: Ben de diyorum hani motor bununla bu mudur yani bizim hani Trump'larımız iyi. Bak motorları da verdiler ya. Parayla satın aldın yani. Ama parasını verdiğin uçağın orada duruyor.
2: Yani özel diplomatik bir jestten bahsediyor olabilir
7: jeste,
2: mi?
7: Jestin ötesinde böyle bir uzlaşma varsa bu iş artık jestlerle yürümez. Bu ne demek? Bu mahallede ben seninle çalışacağım demek. Hı hı. Şimdi biz zaten NATO sitesinde beraber çalışıyoruz da bir sürü kavgamız varmış gibi yapıyoruz ayrı. Fakat son tahlilde sorulduğunda bu cevabı veriyoruz. Hı. Fakat bulunduğumuz mahallede ya da sitenin bulunduğumuz blokunda biz biraz daha fazla sorumluluk alacak isek ve bu sorumluluk bir takım kabiliyetler de gerektiriyorsa ve karar yetkisi de gerektiriyorsa en azından müzakere yetkisi gerektiriyorsa karşılıklı bu yetki birbirimize verilir. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı konularda bir hak tanıyoruz, bir alan tanıyoruz ki onu bir yere koyuyoruz. O da bizi bir yere koyuyor. O öyle olacaksa o zamanlarda katsanın olmaması lazım.
6: Evet.
7: Düşünsenize çok yakın çalışıyorsunuz her konuda. Bir de artık bunu sadece lafla değil devlet politikaları olarak da bir NATO bağlamında da bir yere oturtmuşsunuz. Ama hasımlarla mücadele kapsamının içinde siz de varsınız.
6: İşte orada da bir şey var yani bu S-400 meselesi işte Trump olmasa bile oradaki yasal bir takım prosedür.
7: Ama ben işte ayrıntısını bilmiyorum. Sadece Ankara'nın S-400 konusunda yani gayet anlaşılır formülleri var.
6: Var
7: kabul
6: tabii,
7: edilir formülleri var dediler. Doğrusu ben duymadım nedir o kabul edilir bilir formül. Ama Ankara'nın kendine izah ettiği bir şeyi bence Trump'a da kabul ettirebilmesi olabilir, mümkün.
2: Evet, Sayın Erkan'a da hemen NATO zirvesiyle ilgili soralım. Tabii Trump'la başladık. Trump'ın aslında NATO'ya temel bakışında kırılma nerede diye başlayayım size sorumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri ittifaktan uzaklaşıyor mu yoksa kendine göre bir ittifak kurma peşinde mi?
8: Şimdi efendim bir daha önce şunu söyleyeyim. Yani ABD'nin olmadan bir NATO'nun olması mümkün değil. Yani bu ABD'nin NATO'ya çok ihtiyacı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin fakat diğer Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne dolayısıyla NATO'ya ihtiyacı çok daha fazla. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi NATO büyüsün, güçlensin, her ülke sorumluluğunu yerine getirsin. Fakat kime karşı NATO güçlenecek? Yani asıl kriz bu. Neye karşı NATO'nun çok güçlenmesi gerekir? Şimdi Mete Bey de söyledi. Yani NATO 2. Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında kuruldu. Aslında şöyleydi. 2. Dünya Savaşı'nda bildiğimiz gibi yani Sovyetler Birliği ile ABD ya da Batı'nın demokratik güçleri birlikte hareket ettiler. Nazizme karşı, Hitler'e karşı, Mussolini'ne karşı. Fakat savaşın sonunda şöyle bir durum oldu. Yani o Sovyet nüfuzunun genişlemiş olması Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da ve bence bir de Çin devrimi NATO'nun kuruluşundan birkaç ay sonra yani Mao'nun iktidara gelmesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması sanırım NATO 1949'un Nisan'ında kuruldu. Çin komünistlerinin tam iktidarı ele geçirmesi 1 Ekim diye biliyorum 1949 ama birkaç yıl önceden Çin'de de bir rejim değişikliğinin ortaya çıkacağı görülüyordu. Dolayısıyla NATO ilk ortaya çıktığında aslında bir ideolojik örgüt olarak ortaya çıktı. Yani bir savunma örgütünden çok bir sosyalist blokun yayılmasını engellemek için. Şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Yani Varşova Paktı NATO diye karşılaştırıyoruz. Fakat Varşova Paktı'nın kuruluşu 1955. Yani NATO'nun kuruluşu 1949, Varşova Paktı'nın kuruluşu 1955. Şimdi Varşova Paktı varken NATO o zaman hakikaten çok anlamlıydı. Yani büyük bir güç, çok sayıda ülke var, karşılıklı bir rekabet. Bu aynı zamanda bir ekonomik model rekabetiydi. Yani sosyalizm, kapitalizm rekabetiydi. Şimdi 90'lara geldiğimizde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra hatta bir dönem konuklarınız da iyi hatırlar Rusya'nın, yani Rusya kaldığı zaman Rusya'nın NATO'ya üyeliği tartışılmaya başlanmıştı. Yani NATO aslında o kadar anlamsız hale gelmişti. Yeltsin dönemi ya da Putin dönemi olabilir, tam bilmiyorum, şey hatırlayamıyorum şu an. Rusya, hatta görüşmeler bile yapıldı yani NATO'nun bir parçası olması yönünde. Şimdi bundan sonra NATO işte aslında bir herhangi bir bloka karşı savunma vesaireden çıktı, zayıflamaya başladı. Yani NATO o beyin ölümü tartışmaları vesaire o dönem başladı. Şimdi bu dönem aslında Batı böyle bir askeri güç olarak varlığını koruması için, Batı derken ABD'yi de içinde dahil ederek söylüyorum. O zaman medeniyetler çatışması kavramı ortaya çıktı. Yani bildiğimiz Huntington'ın meşhur kavramıyla biraz kurgulanmış bir tartışmaydı bu. O tarihten sonra NATO aslında bir ölçüde Doğu ülkelerine karşı, Doğu medeniyeti, fakat bu Doğu medeniyeti derken de açıkça telaffuz edilmese de bir ölçüde Doğu'da derken İslam. Burada da İslam derken de bir ölçüde radikal İslam diye adlandırdıkları gruplara, ülkelere karşı NATO şekillendirilmeye başlandı. Biraz önce Mete Bey'in de belirttiği gibi ilk görev olarak da Afganistan'da bu görevi yerine getirmiş oldu. Fakat bugün şey de yok. Yani NATO ve Avrupa karşısında böyle radikal bir, Batı'yı tehdit edecek bir radikal İslam örgütü, devleti vesairesinden de söz etmek mümkün değil. Yani Afganistan'ın bir Batı'yı, Batı blokunu tehdit edecek, orada bir birlikteliğe, bloka ihtiyaç olacak bir durum da yok gibi görülüyor. Dolayısıyla NATO'nun bir ölçüde bence işlerinin değiştirilmesi gerekir. Bu şeyde de, yani Ankara zirvesinde de bunun tartışılması lazım. NATO biraz dünyada nerede bir haksızlık varsa, olabilirse ona müdahale edebilecek bir örgüte dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani çünkü dünyada bu kadar şu an geniş katılımlı, güçlü bir askeri ittifak yok NATO dışında. NATO'yu sadece getirip bu kadar ülkeyi, gücü kurulduğunda 12 ülkeydi ama şu anki sayısını bilmiyorum, son sayısına bakmadım kaça ulaştı. Bu kadar gücü sadece Rusya'ya karşı konuşlandırmak ya da Çin'e karşı konuşlandırmak NATO'yu da çok sürdürülebilir bir duruma getirmez. Fakat NATO eğer karar alma durumu vesaire, yani Gazze hakkında NATO bir şey söyleyecekse, dünyanın başka yerinde bir haksızlık varsa, bura hakkında bir şey söyleyip bir karar alma, hatta müdahale durumuna getirilecekse, o zaman anlamlı bir örgüte dönüşür diye düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'nin önemi tabii, yani bir dönem Almanya nüfus olarak NATO'nun en büyük ülkesiydi ABD'den sonra, ama şu an hem nüfus hem nüfus olarak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en önemli ülkesi. Yani sayı olarak da askeri güç olarak da önemli. Dolayısıyla Türkiye'siz çok iş yürümez gibi görülüyor. Yani Türkiye'nin etkin katılımı olmadan NATO'nun varlığını sürdürmesi. Ama Türkiye'de buradan NATO'nun politikalarına, özellikle Orta Doğu'daki, NATO demeyeyim, Batı ülkelerinin politikalarına Türkiye'nin de itirazları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani başta işte Filistin, Gazze olmak üzere. Hatta çok karşı açıkça açıklamalar yapılmasa da İran'a yönelik politikalarda da Türkiye'nin itirazı var. Hepimizin de itirazı var. Dolayısıyla burada NATO'nun bir ölçü, Türkiye'siz bir NATO baktığımız zaman, yani din olarak da baktığımızda bir Hristiyan blokuna dönüşmüş olur şey olarak. Onun için Türkiye önemli NATO içerisinde, fakat NATO'da karar alma süreçlerini etkilemesi gerekir. Onu söylemek istiyorum. Yani NATO'da alınan kararlara askeri destek, büyük güç olarak sadece desteklemek yerine NATO'nun hem yapısının hem de NATO'da karar alma süreçlerinde dünyadaki diğer ülkelerdeki haksızlıklara da müdahale edecek bir güce dönüştürmesi bence Türkiye'nin önünü ya da Türkiye'nin dünyadaki liderliği ölçüsünde, bu Türkiye bir çıkış sürecinde, bunu hepimiz görüyoruz dünyadaki etkinliği açısından, burada bu geriye kalan birçok işte ezilen ülkeler diye adlandırabileceğimiz yoksullaşmış, yoksullaştırılmış ülkeler açısından Türkiye'nin itibarını artırır diye düşünüyorum.
2: Evet, aslında Türkiye'nin jeopolitik değeri daha da artıyor, öyle değil mi? NATO'nun güvenlik mimarisi bu şekilde değişirken.
6: Ya şimdi tabii hakikaten jeopolitik bu tarih boyunca, tarihin belli dönemlerinde ülkeleri çok önemli bir noktaya getirebiliyor. Her zaman olmuyor ama o jeopolitik her zaman korunuyor. Burada önemli olan o var olan coğrafya ya da kaplanan coğrafyadaki politikayı nasıl uygulayıp uygulamayacağınız. Yoksa hani coğrafya, birçok ülke vardır hakikaten önemli noktalarında coğrafyanın. Ama onu efektif kullanmazsanız hiçbir işe yaramayabilir. Türkiye bu konuda avantajlı. Bunu da zaten kullanıyor. Bir yandan hep bahsediyor işte İran, Ukrayna. Evet duruldu Doğu Akdeniz biraz ama yani orada da sular bir süre sonra kaynayabilir. Yani bakın şimdi Fransa işte Güney Kıbrıs'ta ya da Rum kesimiyle anlaşma yapıyor. Orada üsler kuracak. O da gayri yasal aslında. Yani KKTC'nin onayı olmadan orada bir takım üsler kurmak vesaire yapmak ama oraya da yapılan bir hamle var. Yani NATO içinde de böyle bir takım itiş kakışlar olabiliyor ya da farklı ittifaklar olabiliyor. İşte NATO 1.0 dediğimiz yani 49'dan 91'e kadar hocam biraz bahsetti. O soğuk savaş denkleminde işte Güneydoğu kanadıydı. Yani Güneydoğu kanadının en önemli ülkesi çünkü tamamıyla Sovyet sınırındaki neredeyse evet tek ülkeydi. Yani Ermenistan'dan başlayarak Karadeniz'in üstü ta Bulgaristan'a kadar gelen noktada çok çok önemli bir ülkeydi. Yani o coğrafyadan biraz aslında kaynaklanıyordu ama sonuçta bir NATO üyesiydi. Onun faydalarını da görmedi değil. Yani bunu da koymak lazım. Soğuk Savaş'tan sonra evet o tehdit belli bir süre kalktı. Şimdi de kalktı. Şey yapıyoruz, varsayıyoruz. Bu sefer yani Mustafa bahsetti. Ya dünyadaki enerji hatları ya da işte Orta Doğu'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, göç meselesi şimdi NATO'nun misyonu arasında bunlar da var. Yani o göçmen krizine müdahale etmek, işte tırnak içinde terörizmle mücadele etmek. Sadece bunlar değil. Şimdi NATO'nun şeyine girdiğimizde yani iklim kriziyle farklı mücadele. Bakalım buna neler girecek? Bu yapay zeka konuşuluyor, siber güvenlik konuşuluyor. Giderek çeşitlenen bir gündem.
8: Mete Bey bir de acaba...
2: Buyurun.
8: Acaba bir de NATO bütün bu krizleri yaratan yoksullukla mücadele içinde bir iki söz söyleseler. Çünkü dünyada bu saydığınız krizlerin hepsinin kökeninde bir ölçüde dünyadaki eşitsizlik ülkeler, bölgeler arası eşitsizlik
9: beklememek
8: yatıyor.
9: Lazım hocam.
8: Bu politika değiştirmek derken bunu söylemek istedim. En azından bunlara bir vurgu yapılması bence doğru olur diye düşünüyorum.
6: Hocam haklısınız tabii şimdi orada o mevzuya girdiğimizde başka noktalara da gidebiliriz. Şimdi şöyle bir noktaya geliyoruz. Şimdi Trump'ın da mesela zorlamasıyla yani ben size bu kadar para harcadım artık siz harcayın. Avrupa ülkeleri de biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik kalkınmayı sağlasınlar diye Amerika'nın kendi aslında açtığı bir alan ve onlar da o bütçeleri toplumun refahı, işte sağlığı, eğitimi ne harcıyor? Savunmaya harcamıyor en azından kendi toplulukları için. Şimdi Avrupa içinde o dönem bitti gibi. Ama sizin bahsettiğiniz haklı olarak işte ne diyelim güney ülkeleri ya da işte küresel güney diye tarif ettiğimiz ülkeler açısından doğru. Fakat NATO öyle bir teşkilat değil. Yani tamamıyla askeri mantık üzerine kurulmuş. Evet başka misyonları da tabii ki var ama bütün dünyada bu silahlanma bunun yarışması önde oldukça yani ülkeler ne kendi ülkelerindeki yani sosyal refah ne de dünyanın başka tarafındakileri çok fazla sağlayamıyorlar. Yani sizin bahsettiğiniz en yakın yani geçtiğimiz 10-15 yıl içinde ve hala bu misyon devam ediyor. İşte bir takım korsanlık meselelerine müdahale ediyorlardı. Biliyorsun gemiler kaçırılıyor vesaire oluyordu. Ama o hani ne kadar sizin söylediğinize oturur. Onu da tam bilmiyorum. Ancak şöyle bir şey de yok. Yani hani gençlerin tabiriyle böyle şey böyle bir dünya da yok. Yani NATO'nun olmadığı bir dünyada acaba bütün bu zenginlik ya da refah gerçekten eşit bir şekilde şey yapılabiliyor mu? Paylaşılabiliyor mu? Bunun cevabını da bilmiyorum. Yani sistemsel bir şey değişiklikten aslında bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ama haklısınız doğru. Yani sonuçta NATO'nun...
8: Yani şu anlamda söyledim. NATO'nun artık göçle, yasa dışı göçle de bir mücadele ve böyle bir misyonu var dediniz. İşte o göçün altında da bu Doğu ülkelerindeki, tabii, Asya'daki vesairedeki yoksulluk, eşitsizlik yatıyor. Onun için bu tür politika değişiklikleri aynı zamanda NATO'nun misyonuna da bir hizmet eder. Onu söylemek istiyorum. Sadece göçün önüne bariyer kurarak ya da denizlerde insanları toplayarak, geri göndererek,
6: doğru,
8: gemilerde iterek engellenmez. Yani herkesin doğduğu, büyüdüğü ülkede bir refah içerisinde yaşarsa daha iyi bir dünya olur diye düşünüyorum. Bunu NATO'nun görevi değil. İşte hepimiz bunu seslendireceğiz ki dünyada da böyle bir kamuoyu oluşsun diye düşünüyorum. Yani hocam, hep şimdi, şeylerin hocam, baktığı çizgiden bakmamalıyız diye.
6: Doğru, bu konuda haklısınız. Buyurun, yani Türkiye'de NATO'da farklı algılanıyor. Yani biz de sonuçta soğuk savaş kuşağıyız gençliğimizde. Yani biz de NATO'ya farklı bakıyorduk. Çünkü o zaman farklı misyonları da tırnak içinde vardı. Yani bir takım karanlık ilişkiler, işte doğru ya da yanlış, işte gladiyolar vesaireler, efendim darbelerin arkasında mıydı değil miydi tartışmaları vardı. Bir de tabii hani dediğiniz gibi işte sosyalist bloğa karşı dünyada da böyle bir muhalefet vardı. Soğuk savaş sonrası bu durum biraz daha farklılaştı. Yani o misyon ya da yaklaşım açısından. Ama şunu söyleyeceğim. Ya bugün bakıldığında, yani okuduğumuzda işte bir takım ekonomik raporlara, işte Musk'tan yani ismini bildiğimiz bilmediğimiz, ya dünyada herhalde belki ya 15-20 kişinin şu andaki ne diyeyim geliri herhalde, evet, Afrika ülkelerinden ya da dünyanın neredeyse yarısından, yoksul ülkelerin gelirlerinden çok daha fazla. Böyle bir dünyada yaşıyoruz bir de maalesef. Mesela o insanlar da şimdi artık bu askeri teknolojinin içinde. Yani istihbarat, siber güvenlik, ordulara, devletlere bir takım hizmetler veriyorlar ve inanılmaz paralar kazanıyorlar. Böyle bir çelişkili bir dünyada gidiyoruz. Burada da şöyle demek lazım belki. Yani NATO evet silahlanıyor, paralar harcanıyor, büyük şeyler yapılıyor. Bir şekilde de 1949'dan beri herhalde ayakta kalan, hani BM var ama ona göre çok daha bence işlevsel ve tırnak içinde başarılı sayılabilir tek teşkilat diyebiliriz.
7: Doğru. Ben biraz bu konuda şunu söyleyeyim. Hani bir beklentim var, evet, ama tabii dediğim gibi çok şu anda orası çok kapalı kutu. Hakikaten hiç böyle NATO şöyle olmalı, böyle olmalı, 3-0 dediği adını koymadan da olsa böyle çok dişe dokunur. Dilek ve temenniler dışında bir şey yazanı da okumadım, yani öyle bir makale bilmiyorum, ben görmedim, sen baktın mı şeyin, yani ne işte Münih Güvenlik Konferansı'nın işte web sitesinde veya ne SVP'nin sitesinde falan çok bir şey görmedim. Çok fazla hani bir nikah tazeleme diyebileceğimiz tarafa şey veriyor. Fakat şimdi NATO, hani birincisi işte soğuk savaş, komünizmin yayılmasına direnme ya da bir Rus, olası Rus saldırısına karşı savunma paktı, öbürü biraz genişleme filan. Ama şimdi fiziki genişlemeden çok etki alanının genişletmesi, etki alanını genişletme gibi bir durum var gibi geliyor bana. Yani şu ana kadar görebildiğim parçası o. Hani Türkiye ile beraber bir etki alanı oluşuyor. NATO işte Kafkasya ile de ilgilenmek istiyor. Orta Doğu ile de ilgilenmek istiyor. Böyle Amerika'nın çağırdığı her yere gitmek çok kabul edilebilir bir şey değil. Zor ve sürdürülebilir de değil. Hı. İşte Afganistan'a gittik dediği gibi Mete abinin, ama kimse Körfez'e gitmek istemedi yani.
2: Evet.
7: Zamanında şeye de, Irak'a da bireysel katılımlar oldu, NATO gitmedi.
6: Evet.
7: Şimdi parça pincik işler yürüyor. Onu da istemiyor. Trump da diyor ki bir yerde bir güvenlik sağlanacaksa biz niye bir aradayız ki? Yani orada bir ordumuz var. Ya da bir ortak bir şey almışız, bir alet almışız. O alet başka bir yerde lazım, bize kullanamıyoruz. Burada da kullanamıyoruz. Orada başka bir tane de almamız gerekiyor. Şimdi bir tornavida varsa her yere gidelim, ondan açalım istiyor yani. Fakat bunun için bir adının konulması lazım. Bir de o etki alanının genişletilmesinin meşru bir dayanağının olması lazım. Bunların daha hiçbiri yok ortada. Fakat ihtiyaç olduğunu da görüyorlar. Yani ne yapacaklar? İşte 6 tane ülke, 9 tane ülke oturacak. Gazze için ayrı bir birlik kuracak. Gazze'de biz de varız. Bundan dolayı geldi, İsrail bize saldırdı. Ne olacak NATO'nun beşini? NATO kapsamında orada değildin falan mı diyecek? Senin orada başka müttefiklerin mi vardı diyecek. Dolayısıyla bu geniş etki alanının genişletilmesi konusu belki bu NATO'nun bir özel anlamı olabilir. Toplantıdan sonra biraz onu anlayacağız.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Bursa 36 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Ankara 33 derece. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Karadeniz güneşli, Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Hava durumu.
2: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
2: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 5.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Beştepe'deki toplantı saat 16'da başlayacak. Toplantıda ana gündem 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa da son şekli verilecek. Toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ABD-İran arasında varılan ateşkes mutabakatına da değindi. İsrail'in süreci engellemeye yönelik çabalarının önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.
1: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Türkiye'nin savunma planlamalarına daha çok dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklentileri böyle anlattı. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32 ülkenin meclis başkanına seslendi.
1: Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
1: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
0: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler arttırıldı.
3: Hassas bölgeler belirlendi. Araçlar tek tek durduruldu. Kimlik kontrolleri yapıldı. Araçların içi arandı.
4: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Denetimlerse bir hafta öncesinden sıklaştırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle de kapanacak yolların olduğu yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Şüpheli bir durum var mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
3: 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirve kapsamında polislerin mesai saatleri de 12-12 olarak değiştirildi. 24 saat esasına göre nöbet başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimlerse trafikle sınırlı değil, kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekanlar sokaklar ve meydanlarda takip altında.
0: Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıtı en çok merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi.
5: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
3: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel İzmir'de dikkat çeken bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
5: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
3: Hafta sonu Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
6: O hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Sikorskiler mi dersiniz? Yeni operasyonların altını yapabileceklerini sanıyorlar.
3: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
0: Emekli ve memur zamları bu cuma netleşecek. Emekliler için zam oranının %18 olması bekleniyor.
7: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye ABD tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti.
8: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
0: İsrail ordusunun Suriye'nin Kunetra ve Dera bölgelerine dönük saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yazılı açıklamalarla İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
9: İsrail ordusunun Suriye'nin Kunetra ve Dera bölgelerine yönelik saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Saldırının uluslararası hukuk ve 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasına açık şekilde ihlal ettiği vurgulandı.
10: Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.
9: Saldırıya bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
11: Bu saldırılar uluslararası hukuk normlarının alenen ayaklar altına alınmasıdır. İsrail'in bu vahşi eylemleri bölge barışını dinamitleyen ve sivil halkı hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Masum Suriye halkının can güvenliğini hiçe sayan bu işgalci saldırılar bölgedeki krizi derinleştirmektedir.
9: Saldırıya tepki gösterenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
8: İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
0: İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı.
9: Tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı, tehlikeli anlar yaşandı.

0: Karar verildi. Alevlere çok sayıda itfaiye ve orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara 7 uçak ve 8 helikopterle destek verildi. Yangın saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çümen 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ali Çümen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Başvuru metninde dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil, birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir ifadelerine yer verildi. Dilekçede olayın ihmal edildiği, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna dikkat çekildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okullarda Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Vali ve Emniyet Müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgi verdi.
2: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
1: Eskişehir'de neonazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan cezaevinde kendi yaşamına son verdi. 12 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği saldırının ardından tutuklanan Arda Küçük Yetim 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Önceki akşam Küçük Yetim'in kaldığı cezaevinde kendi yaşamına son verdiği haberi geldi. Cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hükümlünün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'de sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Erencan Alparslan 3 gündür yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarını bıçaklayan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
2: Sosyal medyada beğendiği bir paylaşım yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Karne almak için okula gideceği gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
3: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret. Şu an cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
2: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Erencan Alparslan geçen hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran günü Ali Kuşçu Parkı'nda olduğu sırada 16 yaşındaki saldırganla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir beğeniyi gerekçe göstererek Alparslan'a saldırdı.
4: Çok şükür Allah'ım, Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyoruz.
2: Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan Alparslan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.

0: Monako'da bombalı saldırı düzenlendi. Ukrayna uyruklu bir aileden ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. Kim olduğu henüz bilinmeyen şüpheli akşam saatlerinde 3 Ukraynalı'nın yaşadığı binaya bir sırt çantası bıraktı. Çantayı yerleştiren kişi güvenlik kamerasıyla tespit edildi. Şüpheli çantayı bıraktıktan sonra kaçtı ve çantadaki bombayı patlattı. Polis her yerde şüpheliyi arıyor. Monako yetkilileri saldırının terör eylemine benzediğini açıkladı. Fransız televizyonlarında Ukraynalı oligark Vadim Yermolayev'in de aralarında olduğu belirtildi. Yermolayev, Ukrayna istihbaratı tarafından yıllardır aranıyordu. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine doğru ilerlerken bilanço da giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, iş yerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken, sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
0: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
2: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
3: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
1: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
2: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
1: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
0: Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptıramayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Öğrenciler emeklerinin karşılığını alabilmek için üniversite sınavında ter döktü. Şimdi ise hayallerindeki bölümlere girebilmek için tercih dönemini bekliyorlar.
1: 4 yıl boyunca lisedeki ders notlarının ortalaması alınarak sınav puanına ekleniyor ve adayın sıralaması belirleniyor. Sonucu ciddi oranda etkileyen orta öğretim başarı puanı her yıl olduğu gibi bu yılda tartışmaların odağında.
4: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir orta öğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada orta öğretim başarı puanı yüksek. Çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa işte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
1: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
4: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
1: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
0: Yarın bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Depozito iade sistemi resmen başlayacak ve restoran menülerinde de yemeklerin kalorisi yazacak.
1: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor.
5: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
1: Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
0: Rize'de bir kişi ahşap arabasıyla hız denemesi yaptı. 79 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medyadan paylaşınca sürücüye ceza kesildi. Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Muhammed Karaman, Laz Rally adı verilen ahşap aracını Ayder Yaylası yolunda denemek istedi. Tamamen ahşaptan üretilen araçla 79 kilometre hıza ulaştı. O anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine jandarma harekete geçti. Sürücüye para cezası uygulandı. Araca da el konuldu. Trafik sigortasında da yeni dönem yarın başlıyor. Artık 40 bin lira yaşan kazalarda eksper zorunlu olacak. Düzenleme ile araçlardaki değer kaybı şikayetleri ile ilgili de önemli bir adım atılacak.
1: Hasar 40 bin lirayı aşarsa eksper zorunlu olacak. Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki hasar tespit süreci daha profesyonel yönetilecek. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak.
6: Vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği olsun çok önemli.
1: Trafik kazasına hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Ancak hak sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer parçayla da değişim yapılabilecek. Düzenleme ile değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
6: Tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef hasara giden eksper arkadaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte yayınlandı, değer kaybını tespit edecek. Sigorta şirketi hem hasarı hem de değer kaybını ödeyecek.
0: Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin lira.
1: Konut değer artışı enflasyonun altında kalsa da kiralarda artış sürüyor. Merkez Bankası'nın yeni kiracı indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin lira oldu.
7: Ne kadar kira veriyorsun?
8: 20 bin lira.
7: 20 bin lira. Nerede oturuyorsun?
8: Fatih'te.
7: Ne kadar oturuyor şu an kiracı?
9: Mahkemeliyiz, 12'ye oturuyor.
1: Verilere göre en yüksek ortalama kira İstanbul'da. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin lira.
10: Yaşam şartlarına göre gayet yüksek. Çünkü kazanç çok. Bizde de 40-50 arası.
7: Hangi sen?
10: Mecidiyeköy.
7: İstanbul genelinde ortalama kira fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğine nazaran yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 36.786 lira olan kira fiyatları bu yıl 40.453 liraya çıkmış durumda.
11: %30'larda açıklanan bir enflasyon var. Fakat İstanbul'da kira artışları yaklaşık yıllık %10 gibi bir şey var.
1: Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş.
11: Beşiktaş'ın merkez mahalleleri değil. Bunun yanında Bebek, Arnavutköy, Ulus gibi Moda'ya gittiğiniz zaman, bir Fenerbahçe'ye gittiğiniz zaman, bir Bostancı, Suadiye'ye gittiğiniz zaman iş değişiyor.
7: Şu anda çıksanız başka bir eve geçseniz ne kadar verirsiniz tahmini?
8: Tahmini yine 40'ların üstünde olur muhtemelen.
1: İstanbul'un ardından Muğla 33 bin lirayla kira ortalamasında ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin lirayla İzmir takip etti.
0: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma son 30 yılda gençler arasındaki kanser vakalarının dikkate değer biçimde arttığını gösterdi. Peki uzmanlara göre bu durumun ardında hangi faktörler var ve tehlikeye karşı ne yapılabilir? Araştırmanın detaylarına bakalım.
1: Biyolojik yaşlanma hızlandı, gençlerdeki kanser vakaları arttı. İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar endişe verici bulgulara ulaştı. Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda %24 arttığını tespit etti. Araştırmacılar genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı görüşünde. Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlandı. Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor. Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor. Verileri inceleyen uzmanlar bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseriyle, yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor. Gelişen teknolojiyle özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol altına alınmasıyla kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.
0: Hatay'da aynı anda cilt ve göğüs kanseriyle mücadele eden tekvandocu hem yaşam hem de sporla olan mücadelesini bırakmadı. 42 yaşında tekvandoya başlayan Suat Çiçek 20 yıldır bu sporu bırakmadı ve bugüne kadar 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonluklardan 4'ünü kanserle mücadele ederken kazandı.
1: Aynı anda hem cilt hem de göğüs kanseriyle mücadele etti. Suat Çiçek tedavi gördüğü süreçte katıldığı müsabakalarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.
12: Spor yapan kişiler bu şekilde hastalıklarını da rahatça yenebiliyorlar. Stres olmuyor.
1: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvandocu Suat Çiçek 61 yaşında. Milli antrenör Mehmet Korhan'ın yönlendirmesiyle 42 yaşında tekvandoya başladı. Kendisini geliştirip Türkiye şampiyonalarına katılarak 5 kez birinci oldu. Ancak 2021 yılında göğüs kanserine yakalandı. Tedavi olurken bu kez cilt kanseri olduğunu anladı. Ağır tedavi sürecinin ardından spora kaldığı yerden devam etti. Çiçek hastalandıktan sonra katıldığı yarışmalarda 4 kez daha Türkiye şampiyonu oldu.
12: Sağlığım el verdiğince gelip gidebildiğim sürece devam edeceğim.
13: Ağır bir hastalık geçirdiği halde yine pes etmedi. Sporun kendisine verdiği belki de katkısından dolayı çok rahat bir şekilde o durumlarından kurtuldu, o rahatsızlıktan kurtuldu. Ve hala bizlerle birlikte bize gurur verici bir şekilde gelip antrenmanlarına devam ediyor.
1: Toplam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Suat Çiçek yaşam mücadelesinin hemcinslerine örnek olmasını istiyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 2 yılda Üreten Sağlık Portalı üzerinden 5800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldıklarını söyledi. Türkiye'nin kritik öneme sahip 41 tıbbi cihazının üretimi için yol haritası oluşturulduğunu da belirtti.
14: Sayın Bakanım hoş geldiniz.
15: Devreye aldığımız Üreten Sağlık Portalı ile üniversitelerimizde ve şehir hastanelerimizde kurduğumuz 25 teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla fikri olanı finansmanla araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yılda 5800 üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldık.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan bir ülke olmadığını söyledi. Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sağlıkta yön veren ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İşbirliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günlerinde kürsüdeydi. Stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazın yerli imkanlarla üretilmesi için yol haritası oluşturulduğunu söyledi. Devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.
15: Araştırma geliştirmeden seri üretime kadar olan süreçte meyvelerin toplamaya başladığımız birçok projemiz var. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasının ardından yerli üreticilerin standlarını gezdi. Üretilen cihazlar ve sağlık malzemeleri hakkında bilgi aldı.
0: Ankara'da ekonomi zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkentin savunma sanayinin lokomotifi haline geldiğini söyledi. Ankara için sektörün kalbi dedi.
16: Hem imalat yapıyor hem alt firmalara işler dağıtıyor. Bu anlamda da savunma sanayinin lokomotifi haline geldi ki savunma sanayimiz 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe geçen yıl son itibariyle ulaştı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen ekonomi zirvesinde konuştu. Başkentin savunma sanayinin kalbi haline geldiğini söyledi. Savunma sanayindeki önemli şirketlerin Ankara'da bulunduğunun altını çizen Bolat, bir kümelenme modeli oluştuğunu belirtti. Zirvede konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, savunma sanayindeki birikimin diğer sektörlere taşınması gerektiğini söyledi.
17: Savunmada biriken bu teknoloji, sağlıktan yeşil enerjiye, akıllı tarımdan sivil üretimin bütününe akmalıdır. Bu yayılım kendiliğinden olmaz. Bu nedenle savunmada biriken mühendislik kabiliyetini öncelikle sağlık endüstrisine taşıyacak, yetkili bir başkanlık kurulması önerimizi bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz.
1: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baransa, başkent için Outlet Köyü projesini önerdi.
18: uluslararası standartlarda geniş hacimli bir outlet köyü projesinde hayata geçirmeliyiz. Bu proje hem markalarımızın katma değerini artıracak hem de kentimizi bir alışveriş ve ticaret destinasyonuna dönüştürerek istihdamımıza da çok büyük bir katkı sağlayacaktır.
0: Diyarbakır'ın içme suyu arıtma kapasitesi iki katına çıkacak. Kayapınar ilçesindeki ikinci etap içme suyu arıtma tesisi inşaatında çalışmalar sürüyor. Tesisin bu yıl Kasım ayında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
19: Bir yandan tesisin inşası yapılıyor, diğer yandan içme suyu iletim hattında altyapı çalışmaları yürütülüyor. Diyarbakır'da ikinci etap içme suyu arıtma tesisinin hizmete gireceği gün için geri sayım başladı.
20: Diyarbakır içme suyunda yeni dönem. Uluslararası hibe desteğiyle hayata geçirilen ikinci etap içme suyu arıtma tesisi projesinde sona gelindi. Proje tamamlandığında kentin arıtma kapasitesi ikiye katlanacak.
19: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yürüttüğü proje, Kayapınar ilçesinde mevcut tesisin bulunduğu alan üzerinde inşa ediliyor. Alanda arıtma tesisiyle birlikte yeni su deposu ve iletim hatları da yapılıyor. Bu üniteler suyun fiziksel ve kimyasal arıtım süreçlerinde kapasiteyi doğrudan artıracak teknik çekirdeği oluşturuyor.
21: Bu sistemler tamamlandığında hem suyun kalitesini hem dağıtım kapasitesini güvenli ve dengeli bir yapıya kavuşturacak.
19: Proje tamamlanınca günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkacak.
20: Kuraklık, nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar. Diyarbakır geleceğin su talebine bugünden hazırlanıyor.
19: Yeni hatla birlikte arıtılan suyun kent şebekesine aktarılması planlanıyor.
21: Yürüttüğümüz ikinci etap içme suyu arıtma tesisi yatırımını mevcut içme suyunu güçlendiren bir kapasite artışı ve su yönetimini geleceğe taşıyan bütüncül bir planlamanın parçası olarak ele alıyoruz.
19: Proje, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın sağladığı hibe desteği ve İller Bankası'nın organizasyonunda finanse ediliyor.
0: Türkiye genelinde 20 halk plajı ücretsiz hizmet veriyor. Plajların büyük bölümü Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Belek gibi turistik tesislerde açıldı. Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis, Adilcevaz'da 3 yeni halk plajı daha hizmete açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.
1: Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e Türkiye genelinde 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop, Samsun ve Bitlis'te 3 yeni tesis daha açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajı projesi, sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada halk plajları hizmet veriyor. Ege bölgesinde özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirildi. Bunlardan 12'si mavi bayrakla uluslararası çevre ve kalite standartlarını da karşılıyor. Bu ağ Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis, Adilcevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonuna kadar 23'e ulaşacak. Restoran, otopark, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmet kullanıma sunuluyor. Deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve temizlik uygulamaları ziyaretçilerden olumlu dönüş alıyor.
0: İzmir'deki Simirna Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 1500 yıllık mozaikler ortaya çıkarılmıştı. Mozaiklerde yer alan geometrik ve bitkisel motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat ve kutsallık anlayışına ışık tutuyor.
1: Kalp biçimindeki sarmaşık yaprak, defne yaprağı, dört yapraklı yonca motifi, 1500 yıllık mozaikteki sembollerin hepsi ayrı bir anlam taşıyor.
22: Örneğin sarmaşık yaprağı. Sarmaşık biliyorsunuz ağaçlara sarılır, duvarlara sarılır. O aslında bir sadakatle anlamlandırılmış. Defne yaprağı. Defne yaprağı her zaman bir kutsallık ifade eder. Apollon'la kendine yer bulmuştur. Ya da dört yapraklı yonca. Her yaprağının başka bir anlamı var. Bir yaprağa inancı ifade ediyorsa bir diğer yaprağa sevgiyi, bir diğer yaprağa bereketi sembolize ediyor.
1: İzmir'deki Smirne Antik Şehri'ndeki kazı çalışmalarında her gün yeni bulgulara ulaşılıyor. Geçen yıl tarihi milattan sonra 4 ila 6. yüzyıla dayanan mozaikli oda gün yüzüne çıkarılmıştı. Farklı geometrik düzenlemelerin olduğu mozaiklerde çeşitli bitkisel motifler de dikkat çekiyor. Sarmaşık yaprağı sadakati, defne yaprağı kutsallığı, dört yapraklı yonca motifi ise inanç, sevgi ve bereketi simgeliyor. Ayrıca kazılarda mozaiklerin bulunduğu alanın 19. yüzyılda Osmanlı döneminde yeniden kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı.
22: Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı döneminde bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşeme zarar verilmeden bu geç antik çağ zemininin kullanıldığını değerlendiriyoruz.
0: 2026 Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenildi. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük heyecan son 32 maçlarıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Almanya ile Paraguay Boston Stadyumunda karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı. İlk 90 dakikada Almanya'nın kaydettiği bir gol VAR sonucu iptal edildi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Maçın sonucunu belirlemek için penaltılara geçildi. Almanya 3, Paraguay ise 2 penaltı kaçırdı. Böylece Paraguay penaltı atışlarında 4-3'lük skorla son 16'ya yükselen taraf oldu. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da gruplardan çıkamayan Almanya bu defa tarihinde seri penaltı atışlarında ilk defa kaybederek kupadan elenmiş oldu. Paraguay son 16 turunda Fransa ile İsveç arasındaki karşılaşmanın rakibiyle, galibiyle mücadele edecek. ...2026 Dünya Kupası'nda Brezilya 90+6'da attığı golle adını son 16'ya yazdırdı. Sambacılar Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Japonya Kai Shusano'yla ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda baskıyı arttıran Ancelotti'nin ekibi Casemiro'nun 56. dakikada attığı golle Brezilya'yı eşitliği getirdi. Sambacılar maçın duraklama dakikalarında Gabriel Martinelli'nin golüyle Japonya'yı 2-1 yenerek turladı. 5 kez şampiyon olan Brezilya son 16 turunda fil dişi sahili Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. HBO Max sevilen yapımları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. House of the Dragon 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkarken fenomen dizi Behzat Ç. 4. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Will eyes look to me now
2: must justify my father's faith in me. Fenomen haline gelen Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in Ateş ve Kan adlı eserinden uyarlanan House of the Dragon dizisi 3. sezonuyla geri döndü. HBO Max'te izleyiciyle buluşan fantastik hikaye, yayınlandığı ilk 3 gün içinde 21 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Game of Thrones'da anlatılan olayların 170 yıl öncesinde geçen dizi, Westeros'ta hüküm süren Targaryen ailesinin yaşadığı taht kavgasını konu alıyor. Emma Darcy, Olivia Cooke, Matt Smith ve Ewan Mitchell gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezonuna James Norton, Tommy Flanagan ve Tom Cullen gibi oyuncular katıldı. You will never make us embrace her.
3: Burası Angaralı. İçi dışı bir. Suçu yok, derdi çok.
2: İlk bölümü 2010'da yayınlanan ve kısa sürede fenomene dönüşen Behzat Ç. dizisi yeniden sete çıktı.
4: Siz cenazedeyken Esra çoktan yurt dışına kaçırılmıştı zaten. Her şey...
2: Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, İnanç Konukçu ve Berkan Şal'ın yer aldığı Çekiç ve Gül bir Behzat Ç. hikayesi 4. sezonunda 3 yıllık bir zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkacak.
23: Behzat! Seninle temas halinde.
2: Çekimleri devam eden dizinin yeni sezonu önümüzdeki günlerde HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.
24: Seni tedavi mutsuzluk.
0: Rekor kıran yapımlar, kendi filmine kavuşan kahramanlar, beyaz perdeye geri dönen seriler. Sinema dünyasında öne çıkan haberlere de bakalım.
2: Müzik tarihinin en önemli pop ikonlarından Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi hasılat rekoru kırdı. Dünya çapında 977 milyon dolar gişe hasılatı elde eden yapım, tüm zamanların en yüksek hasılatlı biyografik filmi olarak 2023 yapımı Oppenheimer'ı geride bıraktı. İlk filmi 2001'de vizyona giren animasyon dünyasının en sevilen serilerinden Shrek evreni yeni bir filmle genişliyor. Serinin en popüler karakterlerinden eşeği anlatan yeni bir film hazırlandığı öğrenildi. Eddie Murphy'nin sesiyle hayat vereceği yapım 30 Haziran 2028'de izleyiciyle buluşacak. You know what else everybody like? Parfait. Gişede büyük başarı elde eden korku serisi Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece 3. halkayla beyaz perdeye geri dönüyor. Emma Tamen'in bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı filmin senaryosunu Annabelle, Dehşetin Yüzü ve O gibi filmlerle dikkat çeken Gary Doberman kaleme alacak. Filmin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek. It's too late.
0: Ankara zirvesi NATO içinde yeni bir denge mi kuracak? Liderlerin beklentileri karşılanacak mı? NATO zirvesi öncesinde ülkelerin ittifaktan beklentilerini İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tarık Oğuzlu anlattı. Ekranlara taşıyalım. Saat başında da tekrar buradayız.
5: Şu anı önemli kılan bu NATO'nun en önemli ülkesinin başındaki kişi Donald Trump NATO'yu sevmiyor. NATO'dan hoşlanmıyor. Daha doğrusu onun çok taraflı bir kolektif güvenlik örgütü olması yerine Amerika'nın her bir NATO üyesi ülkeyle ikili düzlemde pazarlık yaptığı bir mekanizmaya dönüşmesini istiyor. Aslında Amerika'nın çıkarları noktasında bir farklılaşma hem var hem yok. Yok şöyle, daha fazla silah satmak istiyor bu NATO üzerinden, istiyor. Avrupa siyasetine, hem iç siyasetine hem dış siyasetine müdahalede bulunmak istiyor mu? İstiyor. Dünyanın farklı yerlerinde düzenleyebileceği operasyonlara NATO üyelerinin gelmesini, bu sayede meşruiyet kazanmasını istiyor mu? İstiyor. Bunları istiyor. Ama ne istemiyor? Eskiden Avrupa'nın güvenliğine verdiği desteği artık çok fazla şartlı şurtlu yapmak istiyor. Yani ne kadar çok para katarsanız bu kasaya, ben de sizin güvendiğinize o kadar destek olurum. Yani Trump'a kızıyoruz belki ama hani haklı olduğu bir nokta var. Avrupa Birliği ülkelerinin toplamına baktığınızda neredeyse 21 trilyon dolarlık bir zenginlikleri var. Rusya'ya bakıyorsunuz 2 trilyon dolar. 10 kat daha zengin Avrupa Rusya'dan. Yani Rusya'dan kaynaklı tehdidi daha fazla para harcayarak, güvenliğine daha fazla yatırım yaparak karşılayamaz mı? O kapasitesi yok mu? Var. Ama iradesi yok. 2000'li yılların başından itibaren duyuyoruz bunları. Önce %2'ye, sonra %3'e, hatta %5'i bile kabul etti NATO'nun Avrupalı ülkeleri son toplantılarında. Kısa vadede pek mümkün görmüyorum ama çok da olumsuz bir tablo çizmek istemem. Çünkü Almanya'da özellikle başlayan ciddi bir silahlanma süreci var. Çok ciddi paralar ayırıyor Alman hükümeti silahlanmaya. Görüyoruz bunu. Avrupa Birliği fon ayırmaya başladı. Yani merkezi bir felsefeyle, federalist bir bakış açısıyla Avrupa'nın güvenliği hepimizi ilgilendirir noktasında işe kanalize olmaya başlayan bir Avrupa Birliği var. Bunu görüyoruz. Polonya mesela çok önemli bir NATO üyesi. Güney Kore ile geliştirdiği inanılmaz yakın askeri stratejik ilişkiler var. Yani her bir Avrupa Birliği üyesi NATO içinde daha fazla para harcamaya başladı. Bu çok açık ve net. Ama Avrupa kamuoyu nezdinde, halkları nezdinde bu sürdürülebilir bir durum mudur? Tartışılır. Çünkü hem üyeler arasında farklı tehdit algılamaları var. Herkes aynı düzlemde bakmıyor. Mesela İspanya ayak diriyor. 2019'un sonunda Macron NATO beyin ölümü yaşadı demişti, hatırlarsanız. Dünya yerinden oynamıştı açıkçası. Ama o günden bugüne 7 sene geçti. Bu 7 senede Avrupa Birliği bir kurum olarak NATO'nun içinde birçok ülke, birçok üye zaten ortak biliyorsunuz. Birçok adım attı. Az önce de bunları söyledim. Bu adımları atmaya devam edecekler. Ama orta vadede bir şeyler olabilirse olacak. Çünkü Amerika'nın sunduğu çok stratejik silah sistemleri var. Yani Avrupa'nın elinde olmayan bazı yetenekler sadece Amerika'nın elinde. Karadan havaya uzun menzilli füzeler Amerika'da. Amerika'nın Türkiye'de dahil olmak üzere 6 tane Avrupa üyesinde nükleer silahı var. Bunları yani nükleer caydırıcılık noktasında kapasite de Amerika'nın elinde. Yani Amerikasız şu an itibariyle Avrupa kendini savunabilecek bir kapasitede değil. Bu çok açık ve net. Ama Avrupalılar da şunu görüyor. Ya Trump'ın başkan olduğu bir Amerika'da önümüzdeki yıllarda da benzer bir figür devam ederse başkanlığa ne kadar güvenebiliriz Amerika'ya? Amerika'nın ipiyle kuyuya inebilir mi? Artık hiçbir ülke Amerika'ya pek fazla itibar etmiyor açıkçası. Bizi satar mı diye düşünüyorlar. Fransa'nın ve Almanya'nın başını çektiği inisiyatifler var perde arkasında Rusya'yla. Bir an önce şu Ukrayna gerginliğini bitirmek ve Rusya'dan kaynaklı tehdidi artık unutmak. Çünkü devamlı surette bu tehditle yaşamaları da zor. Çünkü Amerika onlara destek olmuyor. İşte görüyorsunuz Trump'ın Ukrayna politikasını. Yani ne kadar zikzaklar çizen bir politika var. Avrupa'nın güvenlik mimarisi ciddi anlamda sorgulanıyormuş gibi bir manzara var Rusya'dan kaynaklı tehdit çerçevesinde. Bunlar Avrupalıları kara kara düşündüren unsurlar. İyi olması Ukrayna'nın yakın vadede pek mümkün değil. En fazla 2008'de yaklaşmıştı. Buna benzer bir karar almıştı NATO biliyorsunuz o zamanki zirvesinde. O günden bugüne çok şey değişti. Savaş görmüş de olsa Ukrayna, Rusya tarafından saldırıya uğramış olsa da bakın bu durumda bile NATO üyesi olmasını istemeyen çok fazla ülke var Ukrayna'nın. Macaristan başta olmak üzere bir örnek olarak söylüyorum. Pek olası görmüyorum ben bunu. Bunu gereksiz bir tahrip olarak görecektir Trump. Zaten sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi Trump'ın perde altından, masa altından verdiği mesajlar ne Avrupalılara? Barışın. Bir an önce Rusya ile barışın, bu olayı bitirin. Trump'ın bütün müttefiklere bakışı bu. Yani elinde hangi kozlar varsa, NATO bir koz onun için, Avrupa'nın güvenliğinde en önemli aktör olması bir koz. Bunu ekonomik anlamda olumlu bir sonuca tahvil etmek istiyor. Yani silah satmak istiyor. Yani daha ötesi yok. Silah satmak ve para kazanmak istiyor. Bununla da korkutuyor Avrupalıları. Çok da başarılı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Bursa 36 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Ankara 33 derece. Ege'de gölgede Manisa ve Denizli 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Karadeniz güneşli, Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece.
6: Hava durumu.

0: esnerken, bazen bir spor yaparken, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda kaslarımızda kontrol edilemeyen istemsiz kasılma ve ağrı hissederiz. Bir süre hareketsiz kalır, ağrının geçmesini bekleriz. Peki bu durumla neden karşılaşırız? Kaslarımıza neden kramp girer? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
1: Şimdi kas krampları genellikle egzersiz sırasında ya da sonrasında görülür ve bazı kişilerde de gece kas krampları ortaya çıkar, ağrılı olurlar. Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayabilirler. Yani bu egzersizde tetiklenen, bunlara da biraz fizyolojik diyebiliriz ya da nedeni belli olmayan gece ortaya çıkan kramplar ve bazen de semptomatik dediğimiz işte altta yatan bir nedene bağlı olarak tetiklenen kramplar olmak üzere ben bunları böyle üçe ayırabilirim. Çoğu kişide, yaşlılarda özellikle, eğer semptomatik bir krampsa birden çok nedeni de olabilir. Çok az bir hastada da nörolojik olarak kas hastalıklarını gösterebilir kramplar. Egzersizde tetiklenen kramplar tabii ki en sık gördüğümüz kramplar. Hepimiz yaşamışızdır. Yine idiopatik dediğimiz altta bir neden olmaksızın özellikle de gece uykuda olan ağrılı kas krampları. Bunu da çok sık kişiler deneyimler. Özellikle yorgunken olan kramplar. Bu semptomatik kas krampları dediğimiz zaman ise bunların altında pek çok neden olabilir. Yani elektrolit eksiklikleri özellikle ya da sıvı eksiklikleri olabilir. Bazı ilaçlar bu krampları arttırabilir. Ama nörolojik nedenleri hani nedir diye bakarsak, erişkinde bazen motor nöron hastalığı, işte periferik sinirlerin yani kollara bacaklara giden sinirlerin bir takım hastalıkları ya da bazı miyopati dediğimiz kas hastalıklarında kramplar görülebilir. Ama dediğim gibi bunlar çok çok nadir krampa neden olan hastalıklar. En çok görülen şey fizyolojik kramplar.
0: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı ve Türkmenistan Milli Lideri ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Friedrich Merz ile görüşmesinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. İki lider, Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Liderler Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner bugün Ankara'da olacak. Ziyaret öncesinde Anadolu Ajansı'na demeç veren Kalas, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine değindi. Zirvede transatlantik ilişkileri bakımından birlik mesajı verilmesinin önemine dikkat çekti.
1: Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Bu yalnızca ittifak için değil, hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır.
2: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Kalas, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin NATO'daki konumuna dikkat çekti.
1: Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa Birliği'nin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.
2: Kaya Kallas, Türkiye'nin Orta Doğu'da da önemli rol oynadığını vurguladı.
1: Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
2: AB ile Türkiye'nin Kıbrıs meselesini de ele almaları gerektiğini belirten Kallas, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabuluculuk ve müzakere çabalarını desteklediklerini vurguladı. AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı olmadığını savundu. Müttefik ülkelerin ordularının zaten NATO'nun genel savunma yapısının parçası olduğunu dile getirdi. Kaya Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa'da geniş ölçüde kınandığını vurguladı. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye ABD tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
0: ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. ABD'nin ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerektiği belirtildi.
2: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki trafiği kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete, ABD-İran arasında varılan mütabakatın ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdi İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptının neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak karşılık verdiği belirtildi. İran'ın ise bu kez Katar tankerini hedef aldığına, ABD'nin ise yine İran'daki askeri tesisleri vurduğuna dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini de vurduğu hatırlatıldı. İran'ın güç kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almaya çalıştığına vurguda bulunuldu. İran'ın petrolünü yaptırımlara takılmadan satmaya ve elde ettiği geliri devrim muhafızlarını finanse etmek için kullanmaya başladığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ABD ablukasını yeniden başlatmaya hazır olmaması halinde İran petrolü satışından elde edilen tüm gelirin bir emanet hesabında tutulmasını zorunlu kılması gerektiği vurgulandı. İranlıların ABD'deki ara seçimlerden önce savaşa dönmeyeceğini düşündükleri için Trump'ın sosyal medyadaki sert çıkışlarına itibar etmediklerine de dikkat çekildi. İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi. Wall Street Journal'daki analizde ya Hürmüz'ü İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı güç kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
0: Gözler İsrail-Lübnan hattında Cuma günü imzalanan çerçeve anlaşmada İsrail ordusunun anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı belirtiliyor. İsrail'in bir başka gündemi ise Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimler. Netanyahu'nun ortaklarına seçim resti çektiği öne sürülüyor.
2: İsrail-Lübnan hattında çerçeve anlaşma imzalansa da Hizbullah, İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü duyurdu. Buna göre İsrail ordusu Nebatiye şehriyle Mefyedun beldesinde sivil yerleşim yerlerini savaş uçaklarıyla hedef aldı. İsrail ordusunun çerçeve anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı da belirtiliyor. Gerekçe ise hazırlıkların tamamlanamaması. İsrail'de yayınlanan Kanal 12 televizyonu çerçeve anlaşmada gizli güvenlik ekiyle İsrail ordusuna işgal ettiği alanlarda hareket özgürlüğü verildiğini ve çekilmenin net bir takvime bağlanmadığını iddia etti. Diğer yandan Gazze'de de ateşkes tam olarak uygulanamıyor. İsrail ordusunun Deir el-Balah'taki saldırısında ölenler oldu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk da var. İsrail yönetimi Gazze şeridindeki Filistinlileri tehcir etme planına yönelik kullandığı gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirme kararı aldı. İsrail basınına göre bu adım planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldı. İsrail iç siyasetinde bir başka gündem maddesi ise yaklaşmakta olan seçimler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Likud Partisi Merkez Kurulu Başkanı, Turizm Bakanı Haim Katz'la gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu ihtimali gündeme getirdi. Bazı parti üyeleri bunun Likud içindeki çatlağın boyutunu gösteren siyasi bir rest ve açık bir mesaj olduğu değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu ile Haim Katz arasındaki krizin temel nedeninin başbakanın Likud listesindeki ilk 40 sıra içindeki kontenjan hakkını 5'ten 11'e çıkarma talebi olduğu aktarıldı.
0: İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar aldı. Bu karara Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Beştepe ve AK Parti'den yapılan açıklamalara bakalım.
2: İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
4: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
2: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ifadesine yer verdi.
5: Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.
6: 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ala açıklamasında tarihin en ağır soykırım suçlarından biriyle yüzleşen bir hükümetin 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar alması hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
0: İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş zirvenin açılışında konuştu. Kurtulmuş küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi.
7: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini

0: etkin pişmanlık mekanizmalarıyla çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz ifadesi de yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Kaymakam adaylarına tavsiyeler veren Bakan Çiftçi sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.
1: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım. Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var. Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gittiğimiz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğimiz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığımız zaman, esnaf ziyareti yaptığımız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyer yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelere yönelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyer'in 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Tanrıyer Kuşadası'na gelerek polise teslim oldu. Adli kontrolle serbest kaldı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamer Tanrıyer'e hakaret ve iftira soruşturması açmıştı. İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı.
2: Tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Tehlikeli anlar yaşandı.
3: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar. Bu üçlü birleşince özellikle yaz aylarında arazi ve orman yangını riskini hayli artırıyor. İşte Çandarlı bugün bunu yaşadı ve çıkan yangın çok kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.
2: İzmir'in Dikili ilçesindeki yangın saat 14.05'te Çandarlı Mahallesi'nin yakınlarındaki ziraat alanda başladı. İddiaya göre yangının sebebi bir tarla sahibinin hidrofora bağladığı uzatma kablosuydu. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan evlerine kadar ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı, yangının tehdit ettiği evlerin boşaltılmasına karar verildi. Alevlere çok sayıda itfaiye ve orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara 7 uçak ve 8 helikopterle destek verildi. Yangın saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Vali ve Emniyet Müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgi verdi.
4: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor.

0: Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
1: Kocaeli'de sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Erencan Alparslan 3 gündür yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarını bıçaklayan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
0: Sosyal medyada beğendiği bir paylaşım yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Karne almak için okula gideceği gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
2: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret. Şu an cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Erencan Alparslan geçen hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran günü Ali Kuşçu Parkı'nda olduğu sırada 16 yaşındaki saldırganla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir beğeniyi gerekçe göstererek Alparslan'a saldırdı.
3: Çok şükür Allah'ım. Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyoruz.
0: Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan Alparslan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
1: Son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1005 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlarda 3815 personel ve 23 hava aracı görev aldı. 708 kilogram uyuşturucu maddeyle 2.971.219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol hükümetleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Almanya'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganın 45 yaşında Türk kökenli bir Almanya vatandaşı olduğu belirtiliyor. Saldırı ülkenin kuzeyinde Hamburg yakınındaki Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yapan Alman polisi açılan ateşte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Saldırının sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken Alman basınında yer alan haberlerde olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde yaşandığı, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Bazı kaynaklarsa birden fazla şüpheli olabileceğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupalılar kurtarıcı olarak klimalara koşarken uzmanların bu konuda da uyarıları var.
0: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, işyerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken, sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
1: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
4: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
0: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
5: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
0: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
4: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
0: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
1: Venezuela'da depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719 ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti.
6: Tam bir rakam veremiyorum ama en az 2500 yapı etkilendi ve çoğu tamamen çöktü. Buradaki yetkililerle mutabık kalınan bir şekilde 10 bin adet ceset torbası temin ediyoruz.
7: Venezuela'da peş peşe gelen iki depremde bilanço henüz netleşmedi. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Venezuelalılar kurulan bir çadırda sevdiklerinin cenazelerini ellerinde çiçeklerle bekledi. Yetkililer onlarca cenazeyi çadır kampına götürdü. Mezarlıklarda ise yer bulunamıyor. Ailelerini toplu mezarlara gömenler betondan büyük bir anıt yaptı.
8: Annemin kararına saygı duydum. Kardeşimin gömülmesini istedi. Bütün mezarlıklar dolu. Mezar yeri bulamadığımızdan bize özel anıt yaptılar.
7: Umutlar giderek azalırken enkazlardan mucize haberleri de geliyor. ABD'li kurtarma ekibi 21 yaşındaki bir genci enkazdan çıkardı. Kurtarılan genç, beni melekler buldu diyerek ekiplere teşekkür etti. Hükümete tepkiler de giderek artıyor. 10 binden fazla kişi evsiz kaldı. Ancak çadır kentler halen kurulamadı. Depremzedeler battaniyelerden yaptıkları çadırlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Venezuela hükümeti depremlerde 22 bin kişinin etkilendiğini ifade ediyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
1: Ankara'da önemli bir mutabakat zaptına imza atıldı. TOBLA, Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mütabakat zaptı imzalandı. İmza törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi.
9: Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
0: Mütabakat zaptıyla taraflar oda akreditasyon sistemleri konusunda deneyim paylaşımına gidecek. Sektör temsilcileri veya konseyler arasında işbirliği gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak sektörel platformların oluşturulması, düşünce kuruluşları arasında işbirliği hedefleniyor. Taraflar işbirliğinin sağlanması amacıyla somut faaliyetleri, performans göstergelerini, sorumlu kurumları ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak.
9: İslam ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesini aslında bir araya getirmeliyiz. Bu sinerjiyi yaratabilirsek, ortaya çıkartabilirsek dünyanın en önde gelen gücü haline gelebiliriz.
1: Kırsalda Bereket Küçük Başta Destek Projesi kapsamında Ankara'daki çiftçilere ilk hayvanlar teslim edildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1600 üreticinin bu projeden faydalandığını söyledi.
10: 1600 üreticimize 160 bin küçükbaş hayvanı hem verimli hem kaliteli ürünü ifade eden bu hayvanları inşallah biz kendilerine teslim etmiş olacağız.
0: Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında üreticiye destekler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı proje kapsamında Ankara'da düzenlenen törende konuştu. Her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 baş damızlı küçük baş hayvan teslim edeceğiz dedi.
10: Ziraat Bankası'ndan sıfıra yakın faizle 2 yıla kadar ödemesiz, devamında da 5 ile 7 yıl arasında vade seçenekleriyle temel hayvancılık kredisi kullandırılmış olacak. Yine 100 hayvan için 12 ay boyunca aylık 15 bin lira, toplamda da 180 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. Tarsim sigortaları da yine 1 yıl süreyle bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olacak.
0: Çiftçilere teslim edilen bu hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştiriliyor. Yumaklı, inanıyorum ki projede hak sahibi olacak gençlerimiz ve meslek mensubu kardeşlerimiz bulundukları yerlerde önder çiftçi olacaklar dedi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Uraloğlu haberleşme yatırımlarının arttığını söyledi.
0: İletişimde 5G teknolojisi haberleşme yatırımlarını artırdı. Yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları 263 milyar liraya ulaştı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
11: 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G 3 ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G ihalesindeki bedelleri de yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu bu yılın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye yükseldi.
0: Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Geniş band internet abone sayısının 99,5 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı dedi. Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 73,1 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini de açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Sapanca kampına ilişkin bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan mesajında istişare ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Erdoğan, istişare ve dayanışma içinde alınan kararların ülkemizin her alandaki yükselişine ivme kazandırmasını diliyorum. Kardeşliğin, birlik ruhunun ve ortak hedeflerin ışığında Türkiye'mizin yolunun açık, gücünün daim olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında toplantıdan görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi. Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin lira oldu.
0: Konut değer artışı enflasyonun altında kalsa da kiralarda artış sürüyor. Merkez Bankası'nın yeni kiracı indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin lira oldu.
12: Ne kadar kira veriyorsun?
13: 20 bin lira.
12: 20 bin lira. Nerede oturuyorsun?
13: Fatih'te.
12: Ne kadar oturuyor şu an kiracı?
14: Mahkemeliyiz, 12'ye oturuyor.
0: Verilere göre en yüksek ortalama kira İstanbul'da. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin lira.
15: Yaşam şartlarına göre gayet yüksek. Çünkü kazanç çok. Bizde de 40-50 arası.
12: Hangi sen?
15: Mecidiyeköy.
12: İstanbul genelinde ortalama kira fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğine nazaran yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 36.786 lira olan kira fiyatları bu yıl 40.453 liraya çıkmış durumda.
16: %30'larda açıklanan bir enflasyon var. Fakat İstanbul'da kira artışları yaklaşık yıllık %10 gibi bir şey var.
0: Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş.
16: Beşiktaş'ın merkez mahalleleri değil. Bunun yanında Bebek, Arnavutköy, Ulus gibi Moda'ya gittiğiniz zaman, bir Fenerbahçe'ye gittiğiniz zaman, bir Bostancı, Suadiye'ye gittiğiniz zaman iş değişiyor.
12: Şu anda çıksanız başka bir eve geçseniz ne kadar verirsiniz tahmini?
13: Tahmini yine 40'ların üstünde olur muhtemelen.
0: İstanbul'un ardından Muğla 33 bin lirayla kira ortalamasında ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin lirayla İzmir takip etti.
1: Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını gelecek kuşaklar için çoğaltıyor. Yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik eden İsmail Öksüz ata tohumlarının yaygınlaştırılması için örnek olmaya çalışıyor.
0: Ata tohumlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dağıtıyor. Bayburt'ta çiftçi İsmail Öksüz yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik ediyor.
17: Maden 15'inde diktik. Bizim yine yerli tohumlardan, ata tohumlarından. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. İsteyen insanlara dağıtacağız.
0: 76 yaşındaki İsmail Öksüz Aslandede köyünde yaşıyor. Mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Ata tohumlarını küçük saksı viyollere dikerek fide haline getiriyor.
17: Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı. Toprağıyla, köküyle beraber dikilmiş oluyor. Yine işte bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz.
0: Çiftçi İsmail Öksüz üzerini kat kat örtüğü viyollerin sulamasını düzenli yapıyor. Nem oranını sürekli kontrol ediyor. Fideleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.
1: İstanbul Şehir Tiyatroları 2025-2026 tiyatro sezonunu 700 bin izleyiciyle tamamladı. Toplamda 195 oyun sahneleyen topluluk çok sayıda festival, etkinlik ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.
18: 195 oyun.
19: Arkadaşlar benim bir yardıma ihtiyacım var. Sizler bana yardımcı olur musunuz?
18: 700 bin seyirci. İstanbul Şehir Tiyatroları sürdürülebilir bir dünya için barış temasıyla yürüttüğü 2025-2026 tiyatro sezonunu tamamladı. Klasik eserlerden çağdaş oyunlara, şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına 195 oyunla sahne alan İstanbul Şehir Tiyatroları sezon boyunca farklı yaş gruplarından 700 bin izleyiciyi ağırladı. Sezon kapsamında Bir Ziyaret, Gölge, Öksüzler, Merhaba Çocuk, Haramiler ve İtfaiyecinin Sırrı gibi pek çok oyun ilk kez seyirciyle buluştu. 34 turne düzenleyen İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Şenliği, Gençler Festivali ve Liseler Arası Tiyatro Buluşması olmak üzere 3 farklı festivale ev sahipliği yaptı. Her oyunda konuk oluyoruz ve çocuğun kalbine. Festivaller kapsamında çok sayıda oyun, atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirildi. Sezon içinde sahnelenen oyunlarla 30 ödüle layık görülen şehir tiyatroları, İstanbul'daki gösterimlerin yanı sıra Adana, Bursa, Manisa, Giresun ve Kıbrıs'ta da oyunlar sahneledi. Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programlarıyla öne çıkan şehir tiyatrolarında katılımcılar kendi yazdıkları oyunları sahneleme fırsatı buldu.
1: Sinema dünyasının en başarılı jönlerinden biri olarak kabul edilen İngiliz aktör Tom Hardy müzik dünyasına girmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki aktörün ilk şarkısı 28 Ağustos'ta yayınlanacak.
18: Venom, Peaky Blinders, Mobland gibi yapımlarla dünya çapında tanınan ünlü aktör Tom Hardy müzik dünyasına giriyor. Sinema dünyasının en başarılı jönlerinden biri olarak kabul edilen 48 yaşındaki oyuncu bir rap albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Son dönemde rol aldığı diziden kovulduğu iddialarıyla gündeme gelen İngiliz aktör, albümünde dünyaca ünlü rapçilerle işbirliği yapacak. Rap müzik sanatçısı Scarface ile işbirliği yapan aktörün albümünde hip hop dünyasının efsane isimleri L.O., Method Man ve Busta Rhymes konuk sanatçı olarak yer alacak. Hardy'nin müzik kariyerinde Frankie Blitzer ya da Face Puller isimlerinden birini kullanacağı öğrenildi. Ünlü aktörün daha önce 1999 yılında Tommy No One adıyla hazırladığı ancak hiç yayınlamadığı ortaya çıkmıştı. Hardy'nin ilk şarkısı Brothers Grimm resmi olarak 28 Ağustos'ta piyasaya çıkacak.
1: ABD İran arasında hafta sonu meydana gelen çatışmalar ve anlaşmanın kırılganlığı NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Bir bölümünü ekranlara getireceğiz. Saat başından itibaren de Deniz Kilislioğlu sizlerle olacak. Hoşçakalın.
20: Ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra yani önce devlet başkanları ve İran Cumhurbaşkanı daha sonra İsviçre'de heyetlerin karşılıklı yüz yüze görüşüp sonuçlandırmalarından sonra yani sürecin nasıl işleyeceğine ilgili herkesin kafasında aynı soru vardı. Yani bu kırılgan mı yoksa devam eder mi ateşkes bir daha çatışma olmaz mı diye. O zaman da kırılgan olduğunu söylüyorduk ama bu şu demek değil. Yani ateşkesin bozulacağını yeniden aktif savaş durumuna geçileceği anlamına gelmiyor. Nitekim öyle oldu çünkü buradaki konu neydi? En önemlisi birincisi Hürmüz Boğazı'nın ticareti serbest olarak açılması, en azından gemilerin geçmesi, petrol sevkiyatının yapılması ve diğeri de Lübnan dahil olmak üzere cephelerde saldırının durması. Bunun ikisi de netameli yani zaman zaman çatışmalara gebe konular. Nitekim Hürmüz'de hafta sonunda İran bir ticaret gemisine saldırıda bulunduğu iddiasıyla Amerika çok ciddi bir bombardıman yaptı. Evet. İran buna karşılık verdi. Bir anda tabii ki ateşkes bitiyor mu, savaş yeniden mi başlıyor? O soruları tekrar soruldu. Ama bir süre sonra ateş durdu. Şimdi bu süreç içinde ki anladığımız kadarıyla yarın Doha'da teknik heyetler yavaş yavaş görüşmeye başlayacak. Tabii ilk ele alınacak olan Hürmüz'ün statüsüyle ilgili konunun Doha'da bir araya gelecekler. Hep bildiğimiz iki isim, alt kadroları çok bilmiyoruz. Steve Witkoff ve Kuşner. Evet. Yani hem burada varlar hem Ukrayna'da varlar. Muhtemelen başka cephelerde de olma ihtimalleri. Bu ikiliyi hep beraber görüyoruz.
1: Görüşme talebinin İran'dan geldiği yönünde bir
20: ihtimal. İran onu yalanladı. Hatta yarın da gitmeyeceğiz falan dendi ama bu tür şeyler gidip geliyor, söylentiler. Küçük pürüzler oluyor. Belki alt teknik heyetler beğenilmiyor vesaire. Ama baktığımızda yani bundan sonra devam eden süreçte yine Hürmüz'de ve özellikle Lübnan'da bir takım yani hem İsrail'in saldırıları hem Amerika İran'ın Hürmüz'de karşılıklı saldırıları sürpriz olmayacak. Bunlar bence devam edecek. Zaman zaman karşılıklı ateşler ve vuruşmalar olacak. O sırada belki biraz ticaret ya da gemi geçişleri duracak ama genel olarak süreç ben devam edecek diye düşünüyorum. Tabii yani her seferinde hep bir İsrail parantezi açıyoruz. Hani rahat duracak mı? İşte Lübnan'a saldıracak mı, saldırmayacak mı? Yine dün ve evvelsi gün sadece Lübnan değil İsrail'e de, özür dilerim Suriye'ye de saldırdı. Hatta dışişlerinin ve Türkiye'den yetkililerin çok ciddi eleştirileri oldu bu konuda. Bunu da beklemek gerekiyor. Burada önemli olan tarafların kararlılığı, yani Amerika'nın ve İran'ın kararlılığı bu işi nereye kadar götüreceklerine dair. Çünkü bunu sabote edecek bir takım noktalar muhakkak olacaktır. Ha bu konuda işte hep konuşuyoruz, İran'ın içinde de bazı kesimler daha çok sertlik yanında, rahatsız bundan. Yani çok hoşlarına gitmedi, niye bu tavizleri verdik dedi. Ama bir yandan da hakikaten İran eğer taviz verdiyse bunu verecek noktaya gelmişti. Çünkü onlar da sıkıştı. Yani Amerikan ablukası evet eleştirildi bir şekilde ama kendi açılarından onlar da bir başarıya ulaştı. Çünkü İran'da masaya gelmek zorunda kaldı. Hakikaten yani ekonomi ve ticaret orada sıkışmıştı. Şimdi yarın Doha'da teknik heyetler görüşmeye başlayacak. Buradaki en önemli konu savaş öncesi statükoya dönülüp dönülmeyeceği. Çünkü İran ve Umman burada yeni bir düzenin kurulacağı, çok sıkı olmamakla birlikte geçişlerin belli kurallara ve ücretlere tabi olacağını söylüyor. Amerika bunun olmayacağını, hatta Çin'in de buna çok sıcak bakmadığı, çünkü orayı en çok kullanan ve çok ciddi şekilde petrol çeken ve ücret ödemek zorunda kalan Çin olacak. Bu müzakereler bakalım nasıl gidecek? Ama Lübnan cephesi her zaman kırılgan.
2: Ne İran'ın tahammülü var, kaldı, ne de Amerika'nın tahammülü kaldı. Ha dayanabilir mi? Tabii ki dayanırlar ama çok gerekli değil. Çünkü iki taraftan da sıkıştırıyor. Bir, yani yakın, yani Trump son talihde patlama, çatlama, vurulma haberlerinin geldiği bir oturuma gelmek istemiyor Ankara'ya. Buradan hatta Ukrayna'da da bir şey olmasını istiyorlar. Orada da bir ateşkes olsun ya da bir mola verilsin istiyorlar. Öyle yeni kavramlar da çıkıyor. Ateş, savaşa ara vermek filan gibi. Ve öbür taraftan İran evet çok iyi direndi. Fakat bir yerden sonra bir durma dönemi gelmişken ve uzlaşma ihtimali belirmişken, hani nelerde uzlaşalım bari onu konuşalım durup denilmişken, tekrar daha o konuşmalar başlamadan ateş altında, bombalar altında olmayı İran halkı da kabul edecek durumda değil. Onlar çünkü şeye de, anlaşmaya da çok sevinmişlerdi. Şimdi kendi içinde bir sorgulamaya da girmek İran'ın en son isteyeceği şey. O yüzden ben de bu işin çözüme doğru gideceği ne daha çok ihtimal veriyorum. Sadece işte İsrail sorunu var. O hani Hizbullah'la anlaşıyor, Lübnan'la anlaşıyor. Ama tekrar bir patlama çatlama sesleri duyuyoruz. Ama şuna da dikkat ediyorum. Sadece artık Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail sabotajından bahsetmiyor. Artık Amerikalılar da İsrail sabotajından bahsediyor. Ve artık İsrail giderek barışı sabote eden bir ülke haline geliyor. Özellikle de Başkan Yardımcısının, Amerikan Başkan Yardımcısının bu konunun üzerine ısrarla gitmesi Amerikalılar için çok daha ciddi bir etki yaratıyor diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha İsrail'i dizginleme belki biraz daha, çünkü bir şeyi de ilk defa kullandılar. Hani İsrail yalnız kalabilir. Hani bırakmayacaklarını biz de biliyoruz da. Ama bunu bile ilk defa söylediler. Bugün söylenen şey artık bir adımın, bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor. O yüzden de İsrail'e inat uzlaşmayı devam ettirirler.
3: Evet. Peki İran aslında Hürmüz'deki operasyonlarla aslında tam olarak neyi hedefliyor?
2: Aslında İran'ın oradan, hani bir savaş yaşadık, Trump da pazarlıkçı. O bir şey kazanmak istiyor. Kazansın. Bence bir mahsuru yok yani. Çünkü zaten körfezin tamamı benim değil. Hı hı. Ama o kazanırken ben de bir şey kazanabilir miyim diye bakıyor. Yoksa normalde körfezlerin, bu tip açık suların açık olması lazım. Hani bir boğaz değil orası ki, evet, boğaz bile açık bizde. Dolayısıyla hani Boğaziçi gibi bir boğaz değil. Şimdi öyle bakınca aslında ortada olmayan bir masraf, fayda sağlayıcıları iki taraf olunca İran'ın da işine geliyor. Trump'ın da işine geliyor. Sonuçta bölge ülkeleri yardım edecek filan, biraz oralara ya parayı da oradan kazansın diyor. Yani onun o pragmatist demeyeceğim artık, onun başka bir kavram, evet, bulmak lazım. O masumiyetten çıktı. Trump'ın bu yaklaşımı anlaşılabilir bir yaklaşım. İranlılar da adam çözmeyi çok, çözmekte çok zorlanmıyorlar. Onlar da durumun farkına vardılar. Amerika kazanacaksa biz de, son tarihte Amerikalılar biz de bir şey istemiyoruz, burası açık kalsın dediğinde İran da bu konuda ısrar edemez, etmeyecektir yani.
21: Savaşın bir daha o ilk başladaki günlerdeki gibi, yani şiddetli bir çatışma, şiddetli bir savaş her iki tarafın da istemediği görülüyor burada. Bunun en önemli nedeni de artık savaşın bir stratejik nedeni kalmadı. Yani ilk başta bütün dünya bekliyordu bunu. Hatta bölge ülkelerinde de böyle bir beklenti vardı. En önemli hedef İran'da rejimin değişmesi, yönetimin değişmesi yönünde bir politika yürütülüyordu ve böyle bir strateji izleniyordu. Ama bugüne kadar yaşanılan savaş süreci içerisinde yani ya ABD bu hedeften vazgeçti ya da bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu aşamada, yani karşılıklı olarak birbirini bombalamada sadece İran zayıflar, fakat işte Hürmüz Boğazı meselesiyle de dünya ekonomisinin zayıfladığı görülüyor. Dolayısıyla her ülkede bir iç huzursuzluk giderek baş göstermeye başlayabilir burada. Yani petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı. Bir savaşın bir stratejik hedefi olmadığı zaman da bunu sürdürmeye o ülkelerin, artık halklarının çok fazla tahammül göstermesi de beklenmemeli. Yani sadece burada artık ABD de bunu, işte Trump da belirtiyor. Aslında gizli cümlelerde bu sadece İran'ın İsrail'in çıkarı için bunu sürdürmenin çok akılcı bir yol olmadığı görülüyor. Dolayısıyla yani bu süreç içerisinde sadece İran'da rejim vesaire değişmedi. Rejim bir ölçüde gençleşmiş oldu. Yani bir kadroyu, daha yaşlı bir kadronun savaşta, işte o iki saldırıda, büyük saldırılarda öldü ve onun yerine gelenler. Hatta şöyle bir şey oldu. Yani Hamaney'den sonra Hamaney rejimi bitebilirdi. Çünkü Hamaney'in normal bir rejim değişikliği içerisinde, Hamaney'in eceliyle vefat etmesi vesairesiyle oğlu yerine gelmeyecekti. Şeyde, İran'da böyle bir gelenek yok şey olarak. Ama Hamaney'in ölmesiyle beraber burada işte oğlunun yerine gelmesi, bu savaş aslında bir ölçüde Hamaney rejiminin de devam etmesine neden oldu. Dolayısıyla şeyde kazanan olmadı yani savaşta. Sadece ekonomik kayıplar, insan kayıpları oldu. O nedenle ben de büyük bir savaşın tekrar ortaya çıkmayacağını, çıkmayacak diye değerlendiriyorum. Fakat çok hızla da mesele normalleşmeyecek. Yani zaman zaman bu tür gövde gösterileri ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu da bir ölçüde kendi iç kamuoyuna da, ABD'nin de vermiş olduğu bir mesaj olabiliyor İran'ın da. Çünkü İran'ın üzerinde yaptırımlar da kaldırılırsa İran'ın kendi bir propaganda gücü de var. Bu savaşta başarılı çıktığı, savaşın kazananı olarak kendini lanse etmesine izin verilmemesi için zaman zaman bu tür işte ABD'nin uçakla hava saldırıları ve İran'ın da büyük ölçüde yapmış olduğu bu drone saldırılarla vesaire devam eder ama bence bölgede büyük bir kriz yaratacak, çatışma ortaya çıkmayacak. Hem bunu umuyoruz hem de bu tür bir yolda gidileceği görülüyor diye düşünüyorum.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ila 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Gazaba gelmek mi? Gazaba gelmek mi? Ne dersiniz? Gazap ne demekti? Kızgınlık, öfke. Peki ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Genellikle yanlış söyleniyor ve gazabı deniyor. Hayır, yine kısa söylenecek. Gazabı olacak. Demek ki çok kızmak, öfkelenmek anlamında kullanılan deyim de gazaba değil, gazaba gelmek. Sonunda iyice gazaba geldi ve ev halkına yapmadığını bırakmadı. Bu yanılgıya azap sözcüğüyle olan benzerlik yol açıyor olabilir. Azap, dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza ve de mecazi olarak çok büyük üzüntü ve sıkıntı çekmek demek. Peki azap ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Evet, ikinci A uzuyor. Örneğin vin azabı diyoruz. Sonra kabir azabı var. Cehennem azabı var. O kızcağıza senin yüzünden bir hal olursa ömrün boyunca vicdan azabı çekersin. Azap ek alınca azabı oldu. İşte belki de bu benzerlik nedeniyle yanlış biçimde gazabı sözcüğünü de uzatıyoruz. Hayır, gazap gazabı ama azap azabı. Ünlülerin kısa ya da uzun okunması sonucu sorun çıkan bir başka sözcük de azat. Evet, doğru söylenişi böyle. İki A'da uzatılacak. Azat. Serbest bırakma demek. Eskiden köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermeye azat etmek denirdi. Hala azat diye kısaca söyleyenler olduğu için şöyle bir değinelim istedik. Hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %27 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Maltepe, Küçükyalı ve Avcılar Hacı Şerif yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit trafiğe kapalı durumda ve yoğunluğun başladığı bildirilmiş. Ana arterlerde en ciddi yoğunluk Avrupa yakasında Avcılar mevkiinde, Anadolu yakasında ise Dudullu Ataşehir arasında. Birinci ve ikinci köprü için Anadolu yakasından geçişlerde de bu dakikalarda yoğunluğun ciddi seviyede yaşandığı görülüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 30 Haziran Salı. Ben Ege Berk Kiraz, haberlerle yayındayız. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündemi Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi olacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Toplantıda Amerika ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Meclis Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ABD-İran arasında varılan ateşkes mutabakatına da değindi. İsrail'in süreci engellemeye yönelik çabalarının önüne geçilmesini istedi. Ankara'nın ev sahipliğini yapacağı NATO Liderler Zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. Güvenlik güçleri 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Önlemler kapsamında Beştepe'ye çıkan yollar kapalı olacak. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak 7 Temmuz sabahı trafiğe kapatılacak. ABD Başkanı Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray, görüşmeye ABD tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağını doğrulamıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi, yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesi kullandı. CHP'de bugün grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu, kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Emekli ve memur zamları Cuma günü açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Piyasa analistlerinin beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oran gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede bu kişilerin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görevi kötü kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesi talep edildi. Meclis, okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Vali ve emniyet müdürü komisyon üyelerini saldırıya ilişkin bilgilendirdi. Buna göre saldırgan okula 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam 6 dakika sürdü. Eskişehir'de 2 yıl önce kask, kar maskesi, hücum yeleği giyerek sokakta 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçük Yetim cezaevinde intihar etti. İntihar sonrası soruşturma başlatıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği tek kişilik Ölü Deniz isimli gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Gösteride sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süreliğine yurt dışına çıktığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyar yurt dışından gelerek polise teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Zorunlu trafik sigortasında yarın itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira olacak. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak. Trafik kazasında hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Venezuela'da deprem sonrası bilanço ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719 ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini açıkladı. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, iş yerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yapıldı. Sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geldi, birçok ilde sıcaklık yükseldi. Hissedilen sıcaklık bu hafta Akdeniz ve Güneydoğu'da yer 50 dereceye ulaşacak. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Dünya Kupası'nda iki büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenildi. Az önce biten ve yine penaltılara giden maçta da Fas Hollanda'yı eledi.

0: Gazetelere bakacağız. Gündemi bugün 30 Haziran Salı günü Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Hemen manşetlere ve ilk sayfalarda öne çıkan haberleri aktaralım. Bugün Sabah gazetesinde manşet: Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı. NATO parlamenter zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Erdoğan, NATO ülkelerinin parlamento başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Programda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı, notuyla paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirve öncesi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde bir konuşma yaptı ve bu haberi böyle manşetten duyurmuş Sabah gazetesi. Milliyet gazetesine bakalım. Zirveye 3 dev geliyor haberini görüyoruz manşette bugün Milliyet'te. Milliyet gazetesinde bu haber şöyle devam ediyor: NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumu ilk kez resmi bir programın bir parçası olarak düzenlenecek. Forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab, AB ve Northrop Grumman da yer alacak demiş. Bu 3 devin Milliyet'in manşetinde yer aldığını, 3 devin geleceğini Milliyet manşetine böyle taşımış bugün. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'te de hayırdır inşallah manşetini görüyoruz. Üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var denmiş. Avrupa Komisyonu'nun 3 kritik ismi Kaya Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Marta Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmesi bekleniyor denmiş. Bu haber Hürriyet gazetesinde manşette yer almış. Yeni Şafak'ta ise bugün manşet: İsrail'den yeni hadsizlik El Halil camini sinagog yapacak demiş Yeni Şafak. Bölgedeki çatışmaların bitmesini istemeyen İsrail, Müslümanlar için simgesel önemi olan El Halil camini gasp etme projesini hızlandırdı. Avludaki şemsiyeyi kaldıran işgal devleti buranın üzerini kapattı. Harem İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyn'e, durum şu ki İsrail Harem İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor dedi. Yeni Şafak'ın manşeti bugün bu şekilde. Cumhuriyet gazetesinde ise özel sahada AK Parti alarmda denmiş. Sapanca'da kamp yapan AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin diye uyardı. AK Parti'de il ve hem de ilçe teşkilatlarının MYK'da kapsamlı bir revizyon hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Parti kurmayları performans artık daha yakından takip edilecek değerlendirmesini yaptı. CHP lideri Özgür Özel ise demiş Cumhuriyet gazetesi, mutlak butlan kararının ardından çıktığı yurt gezilerinin 15.sini İzmir'e yaptı demiş. Bu haberi bugün manşetinden duyurmuş Cumhuriyet. Posta gazetesinde Kahraman Aile manşetini görüyoruz. Bugün yani 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Fahriye ve Halil Kahraman çifti 2020 yılında 18 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Mehmet Emin'i sevgiyle büyüttü. Kahraman çifti şimdi ikinci çocuk için başvuru yapmaya hazırlanıyor denmiş. Ankara'da Diyanet İşleri'nde çalışan Halil Kahraman'la eşi Fahriye Kahraman çocuk sahibi olamayınca 2020 yılında koruyucu aile olmaya karar vererek Mehmet Emin'e koruyucu aile oldu demiş ve bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne vurgu yapmış Posta gazetesi bugün manşetinde. Son olarak Akşam gazetesine bakacağız. Teksas'tan Ankara'ya güvenlik manşeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun kritik bir süreçten geçtiğini belirterek Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Manşetinde yine NATO parlamenter zirvesinde yaptığı konuşmaya bir atıfta bulunmuş Akşam gazetesi. Aynı zamanda NATO parlamento başkanlarıyla verdiği fotoğrafta manşetten paylaşılmış Akşam gazetesinde.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
0: Dünya Kupası'nda son 32 turu eleme aşaması bugün 3 maçla devam ediyor. İlk maç saat 20'de oynanacak. E grubunu ikinci sırada bitiren Fil Dişi Sahili, Ö grubu ikincisi Norveç'le karşı karşıya gelecek. Ardından gece 12'de gruplarda 3'te 3 yapan Fransa ile F grubunu 3. basamakta noktalayan İsveç mücadelesi var.
2: Son maç saat 4'te oynanacak. A grubundaki tüm maçlarını kazanan ev sahibi Meksika ile E grubu üçüncüsü Ekvador karşılaşacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Kayseri-Niğde yolunun 14-19. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Ardento. Mobile Systems.
8: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
9: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
10: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
11: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
12: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
13: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
14: Bursan Next. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünya Kupası'nda iki büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya ve Hollanda elendi. Almanya ile Paraguay mücadelesinin normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı. Uzatmalar sonrası penaltılara geçildi. Paraguay penaltı atışlarında 4-3'lük skorla son 16'ya yükselen taraf oldu. Ve bir diğer sürpriz, Hollanda-Fas mücadelesi az önce sona erdi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarına geçildi. İki takımın da karşılıklı penaltılar kaçırdığı mücadele sonunda gülen taraf Fas oldu. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Beştepe'deki toplantı saat 16'da yapılacak. Toplantının ana gündemi Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa son şekli verilecek. Toplantıda Amerika ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Meclis Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde NATO zirvesi ve ABD-İran arasında varılan mutabakat vardı.
3: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
4: Türkiye'nin savunma planlamalarına daha çok dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklentileri böyle anlattı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32 ülkenin meclis başkanına seslendi.
3: Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
3: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalayıp amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
2: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi, güvenlik planlamaları sahaya taşındı.
5: Hassas bölgeler belirlendi. Araçlar tek tek durduruldu, kimlik kontrolleri yapıldı, araçların içi arandı.
6: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Denetimler ise bir hafta öncesinden sıklaştırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle de kapanacak yolların olduğu yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kim kontrol yapıyor, şüpheli bir durum var mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
5: 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirve kapsamında polislerin mesai saatleri de 12-12 olarak değiştirildi. 24 saat esasına göre nöbet başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimlerse trafikle sınırlı değil. Kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekanlar ve meydan

0: yayınlarda takip altında.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump bu sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
1: Emekli ve memur zamları Cuma günü açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Emekliler için zam oranının %18 olması bekleniyor.
3: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek, %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK kur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
1: İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı.
4: Tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisi geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Tehlikeli anlar yaşandı.
5: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar. Bu üçlü birleşince özellikle yaz aylarında arazi ve orman yangını riskini hayli artırıyor. İşte Çandarlı bugün bunu yaşadı ve çıkan yangın çok kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.
4: İzmir'in Dikili ilçesindeki yangın saat 14.05'te Çandarlı Mahallesi'nin yakınlarındaki ziraat alanda başladı. İddiaya göre yangının sebebi bir tarla sahibinin hidrofora bağladığı uzatma kablosuydu. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan evlerine kadar ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı, yangının tehdit ettiği evlerin boşaltılmasına karar verildi. Alevlere çok sayıda itfaiye ve orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara 7 uçak ve 8 helikopterle destek verildi. Yangın saatler...

0: süren uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat, Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı listeyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görev kötü kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Dilekçede olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna dikkat çekildi. Eskişehir'de neonazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan cezaevinde intihar etti. Küçük yetim 75 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dün akşam kaldığı cezaevinde kendi yaşamına son verdiği haberi geldi. İntihar sonrası soruşturma başlatıldı. Meclis okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Vali ve emniyet müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin şu bilgileri verdi.
2: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
1: Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlarsa kapsam dışında tutulacak. Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor. Sigorta uzmanı Levent Korkut o değişikliklerin neler olduğunu anlattı.
2: Hasar 40 bin lirayı aşarsa eksper zorunlu olacak. Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki hasar tespit süreci daha profesyonel yönetilecek. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak.
3: Vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği olsun çok önemli.
2: Trafik kazasına hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Ancak hak sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer parçayla da değişim yapılabilecek. Düzenleme ile değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
3: Tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef hasara giden eksper arkadaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte yayınlandı, değer kaybını tespit edecek. Sigorta şirketi hem hasarı hem de değer kaybını ödeyecek.
4: NTV Radyo.
1: Venezuela'da deprem sonrası bilanço ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719 ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini açıkladı.
5: Tam bir rakam veremiyorum ama en az 2500 yapı etkilendi ve çoğu tamamen çöktü. Buradaki yetkililerle mutabık kalınan bir şekilde 10 bin adet ceset torbası temin ediyoruz.
0: Venezuela'da peş peşe gelen iki depremde bilanço henüz

0: netleşmedi. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Venezuelalılar kurulan bir çadırda sevdiklerinin cenazelerini ellerinde çiçeklerle bekledi. Liler onlarca cenazeyi çadır kampına götürdü. Mezarlıklarda ise yer bulunamıyor. Ailelerini toplu mezarlara gömenler betondan büyük bir anıt yaptı.
1: Annemin kararına saygı duydum. Kardeşimin gömülmesini istedi. Bütün mezarlıklar dolu. Mezar yeri bulamadığımızdan bize özel anıt yaptılar.
0: Umutlar giderek azalırken enkazlardan mucize haberleri de geliyor. ABD'li kurtarma ekibi 21 yaşındaki bir genci enkazdan çıkardı. Kurtarılan genç, "Beni melekler buldu" diyerek ekiplere teşekkür etti. Hükümete tepkiler de giderek artıyor. 10 binden fazla kişi evsiz kaldı ancak çadır kentler halen kurulamadı. Depremzedeler battaniyelerden yaptık çadırlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Venezuela hükümeti depremlerde 22 bin kişinin etkilendiğini ifade ediyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
2: Almanya'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 45 yaşında Türk kökenli bir Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırı Hamburg yakınındaki Stade kentinde gerçekleşti. Bölgede operasyon yapan Alman polisi 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Şimdilik saldırının sebebine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
3: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom, sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, işyerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların de küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
2: İngiltere ve Amerika'da yapılan bir araştırma son 30 yılda gençler arasındaki kanser vakalarının arttığını gösterdi. Uzmanların bu konudaki öngörülerini ve uyarılarını paylaşalım.
3: Biyolojik yaşlanma hızlandı, gençlerdeki kanser vakaları arttı. İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar endişe verici bulgulara ulaştı. Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda %24 arttığını tespit etti. Araştırmacılar genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı görüşünde. Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlandı. Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor. Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor. Verileri inceleyen uzmanlar bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseriyle yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor. Gelişen teknolojiyle özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol olmasıyla kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.
2: İstanbul Şehir Tiyatroları 2025-2026 tiyatro sezonunu 700 bin izleyiciyle tamamladı. Toplamda 195 oyun sahnelendi. Çok sayıda festival, etkinlik ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapıldı.
4: 195 oyun.
5: Arkadaşlar benim bir yardıma ihtiyacım var. Sizler ona yardımcı olur musunuz?
4: 700 bin seyirci. İstanbul Şehir Tiyatroları sürdürülebilir bir dünya için barış temasıyla yürüttüğü 2025-2026 tiyatro sezonunu tamamladı. Klasik eserlerden çağdaş oyunlara, şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına 195 oyunla sahne alan İstanbul Şehir Tiyatroları sezon boyunca farklı yaş gruplarından 700 bin izleyiciyi ağırladı. Sezon kapsamında Bir Ziyaret, Gölge, Öksüzler, Merhaba Çocuk, Haramiler ve İtfaiyecinin Sırrı gibi pek çok oyun ilk kez seyirciyle buluştu. 34 turne düzenleyen İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Şenliği, Gençler Festivali ve Liseler Arası Tiyatro Buluşması olmak üzere 3 farklı festivale ev sahipliği yaptı.
6: Her oyunda konuk oluyoruz ve çocuğun kalbine.
4: Festivaller kapsamında çok sayıda oyun, atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirildi. Sezon içinde sahnelenen oyunlarla 30 ödüle layık görülen şehir tiyatroları, İstanbul'daki gösterimlerin yanı sıra Adana, Bursa, Manisa, Giresun ve Kıbrıs'ta da oyunlar sahneledi. Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programlarıyla öne çıkan şehir tiyatrolarında katılımcılar kendi yazdıkları oyunları sahneleme fırsatı buldu.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyesinde, ana arterlerde yoğunluk giderek artarken Avcılar, Hacı Şerif ve D100 Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin trafiğe kapandığı ve yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Avrasya Tüneli iki yönlü açık bu dakikalarda, ancak birinci ve ikinci köprüde Anadolu yakasından geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.
3: TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü. En çok kirlenmenin İzmit Körfezi, Gemlik ve Çınarcık Çukuru'nun en derin noktasında olduğu bulundu. Peki kirlilik neden bu noktalarda birikti? Nedeni Marmara Denizi'ndeki akıntı mı? Profesör Doktor Mustafa Yücel'e sorduk.
4: Tabii ki şimdi Marmara akıntı sistemi aslında epey karmaşık bir dinamik bir sistem. Tabii çok genel olarak Karadeniz'den giren bir yüzey akıntısı, hani Çanakkale Boğazı'na çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Rüzgarlara ve karşı akıntıya bağlı olarak bazen yön değiştiriyor. Zaman zaman batıya, doğuya doğru da kaydığı oluyor aslında bu akıntının, ama bir nevi biraz izole ediyor aslında. Boğazdan giren jet bazen direkt Kapıdağ Yarımadası'na çarpıyor. Ve aslında o hattın doğusu nispeten daha az dinamik diyebiliriz. Yine dinamik ama. Dolayısıyla özellikle Doğu Marmara'ya giren yük, Doğu Marmara'nın bu derin noktalarında tabii akıntılarla homojeniz oluyor. Ama oralarda çökeliyor günün sonunda. Tabii ki akıntılar bunu belirliyor. Batı biraz daha dinamik, yani oraya giren malzeme bir kere kendini batıya attığı zaman belki artık Çanakkale Boğazı'na çıkışa daha yakın oluyor ve artık Marmara'nın sorunu olmuyor muhtemelen. O Ege Denizi'nde bir yerde birikim yapılıyor, ama Doğu Marmara bu açıdan şanslı. Tabii ki akıntılar burada ana belirleyici unsur.
0: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Arden sunduğu işe giderken devam edecek.

0: Mobile Systems.
1: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için EGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar haz sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Sigortası.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.

Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvalarından Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeyi başardı. Milli sporcu dünya 29 numarası Ann Lee'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda ABD'li Claire Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 6-2 ve 6-3'lük set skorlarıyla 2-0 yendi ve üst tura çıktı. Tek erkeklerde ise dünya

0: Bir numarası Yannick Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon İTÜ maçında Miomir Keçmanoviç'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'u daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Edebiyat tarihinde roman türüne yaptığı özgün katkılarla tanınan İngiliz yazar Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Ayşe Deniz Hakyemez çevirmiş. Virginia Woolf 1882'de Londra'da doğdu. 19. yüzyıl İngiltere'sinin tanınmış yazarlarından Sir Leslie Stephen'ın kızıydı. Dolayısıyla daha küçük yaşlarda edebiyata karşı bir ilgi ve aşinalık geliştirdi. Virginia 1912 yılında Leonard Woolf ile evlendi. Karısına tapan Leonard onun için bir basım evi kurdu. Bu da Virginia Woolf'un yazdığı kitapları yayınlatması için bir fırsat oldu. Zira o yıllarda yayın evleri kadınların yazdığı kitapları yayınlamak konusunda hevesli değillerdi. Hayatının son döneminde giderek artan ruhsal sorunlarla uğraştı Virginia Woolf. Nihayetinde 1941 yılında intiharı seçti. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Gece ve Gündüz, Jacob'ın Odası, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri, Dalgalar, Perde Arası. Bugün bahsettiğimiz Kendine Ait Bir Oda, kadınlara özel iki üniversitede yaptığı konuşmalardan oluşmuş bir derleme. Bu konuşmalar feminist düşüncenin ilk dönem manifestoları niteliğinde. Kadınlar ve kurmaca yazın üzerine konuşma yapması için 1928 yılında Cambridge Üniversitesi'ne davet edilen Woolf, kadınların asırlara yayılan kültürel suskunluğu üzerine derinlikli bir sorgulamaya girişir. Kütüphanelerin raflarında rastladığı çeşitli yazarlar ve kitaplar arasında gezinirken, bir yandan kadınların tarih boyunca karşılaştığı engelleri, dışlanma biçimlerini keşfeder, diğer yandan kadın yaratıcılığı ve dehasının bütün bu engeller içinde nasıl filizlendiğini ortaya koyar. Şöyle denilmiş kitabın arka kapak yazısında: Kendine Ait Bir Oda, cesur önermeleriyle yalnızca edebiyat alanında değil, tarih ve sosyal bilimler alanında da yeni gündemler açmış, güncelliğini hiç yitirmeyen bir klasik. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
8: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
9: Pronto, Pronto Tur.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, daha özel nakit alımda geçerli, 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla...

0: Dacia yetkili satıcılarında.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Türkiye bu hafta sıcak hava dalgasının etkisinde. Eğer sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerine çıkmışsa çok sıcak hava, 8-10 derece üzerine çıkmışsa aşırı sıcak hava olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de birçok kentin Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 30 dereceyken bu hafta ortalamanın 4 ila 6 derece üzerinde olacak.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Dinlediyseniz anımsarsınız. Programlarımızdan birinde L ile başlayan sözcükleri gözden geçirmiştik. Sözcük başlarındaki L seslerinin hep ince söylendiklerinden söz etmiştik. Lamba, lastik, lavabo gibi değil de lamba, lastik, lavabo gibi. Ama L ile başlayan bir sözcük var ki hem de çok kullanılan bir sözcük, sanki pek çok kişi söz birliği etmiş gibi kalın L ile söylemekte. Bu sözcük lazım. Televizyon lazım diyenlerden geçilmiyor. K harfiyle başlayan sözcüklerde de yanlışlara düşülmesi kaçınılmaz. Ancak L'deki gibi bütün sözcüklerde K sesinin ince söylenmesi gerekmiyor. Bu nedenle özensiz yaklaşıldığında yanlışa düşme olasılığımız artıyor. Şimdi kalın ve ince K'lere yakından bakalım. Kalın K'lerde fazla yanlışa düşülmüyor. Kaba. Ne kadar kaba bir adammış. Kabak. Kabak benim başıma patladı. Kabile. Afrika'daki kabilelerin tümü de ilkel değil ya. Kadar. Düşüncesiz akşama kadar bekletti beni. Kader. Her olumsuzluğa kader deyip geçemeyiz tarifim. Kahve. Bu yemeğin üstüne şöyle sade bir kahve iyi gider. Kanun. Herkesin kanunlara uymasını beklemek büyük hayalcilik. Kauçuk. Bu ayakkabının altı kösele değil ki, kauçuk. İnce L'lere gelince işiyor. Kabus. Dün gece gördüğüm rüya değil, resmen kabustu. Kafi. Daha koyma, bu kadarı kafi. Çok doydum. Kahya. Sen benim keyfimin kahyası mısın? Kafir. Kafir beni Mars yapmaz mı? Kağıt. Bilgisayara geçeli beri kağıt tüketimi azaldı. Kahin. E nereden biliyorsun öyle olacağını, kahin misin? Kar. Yediği dayak da yanına kar kaldı. Kase. Bir kase dolusu lokum getirdi. Kaşane. Kâhane gibi bir evde yaşıyorlar. Katip. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Kelime. Bir kelime daha edersen fena bozuşacağız. Kâbe. Müslümanlar namaz kılarken Kâbe'ye yönelirler. Kâhta. Ben aslen kâhtalıyım. Belki de siz hiçbirini yanlış söylemiyordunuz. Ama olsun, bilginiz pekişmiş oldu, fena mı?
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz. We moved around a lot when I was a kid, cause my daddy was the traveling type.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
3: Systems. Saat 8 NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara, gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berk Kiraz, haber turuyla başlıyoruz. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündemi Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi olacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakerelerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Meclis Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ABD-İran arasında varılan ateşkes mutabakatına da değindi. İsrail'in süreci engellemeye yönelik çabalarının önüne geçilmesini istedi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. Güvenlik güçleri 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Önlemler kapsamında Beştepe'ye çıkan yollar kapalı olacak. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Yeni mahalle ve ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak 7 Temmuz sabahı trafiğe kapatılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray, görüşmeye ABD tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağını doğrulamıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak tutulan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı. CHP'de bugün grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Ve memur zamları cuma günü açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Piyasa analistlerinin beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oran gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7 toplu sözleşme zammı eklenecek. İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede bu kişilerin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesi talep edildi. Meclis okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Vali ve emniyet müdürü komisyon üyelerini saldırıya ilişkin bilgilendirdi. Buna göre saldırgan okula 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam 6 dakika sürdü. Eskişehir'de 2 yıl önce kask, kar maskesi, hücum yeleği giyerek sokakta 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçük Yetim cezaevinde intihar etti. İntihar sonrası soruşturma başlatıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında yeni değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği tek kişilik Ölü Deniz isimli gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Gösteride sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süreliğine yurt dışına çıktığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyar yurt dışından gelerek polise teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başladı. Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2020'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Terör, kasten öldürme, işkence, saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlarsa kapsam dışında tutulacak. Zorunlu trafik sigortasında yarın itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira olacak. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak. Trafik kazasında hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Venezuela'da deprem sonrası bilanço ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini açıkladı. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, iş yerleri ve okullar mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yapıldı. Sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geldi. Birçok ilde sıcaklık yükseldi. Hissedilen sıcaklık bu hafta Akdeniz ve Doğu'da yer yer 50 dereceye ulaşacak. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Dünya Kupası'nda iki büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya ve Hollanda uzatmaya giden karşılaşmalarda rakiplerine penaltılarla yenilerek Paraguay ve Fas son 16'ya adlarını yazdırdı.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Günaydın Sayın Ferman, söz sizde.
2: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugün itibariyle yılın ilk yarısı sona eriyor. Bilindiği üzere ekonomideki gelişme ve gidişatı genelde çeyreklik dönemleri üzerinden izlemek bizim için en sağlıklı bir perspektifi oluşturuyor. Öyle ya, anlık, günlük, haftalık ilerlemeler ve analizler aslında bazı dönemsel etkileri veya sürpriz faktörünü içinde barındırırken daha ziyade trend ve genel eğilimlerin ortaya konulabilmesi için 12 haftalık yani 3 aylık bir elimde meseleye yaklaşmak daha gerçekçi çözümleri ve sonuçları bizlere erişilir kılıyor. Bu bakımdan bizler de genelde seneyi çeyrek dönemlere, İki çeyreğe de yarım yıl diyerek bakmak eğilimini ve istidadını gösteriyoruz. Tabii senenin ilk yılı, yarı yılı geride kalırken aslında İngilizlerin how time does fly, zaman ne kadar çabuk geçiyor sözü akıllara gelmiyor değil. Geride bıraktığımız 2026 yılının ilk yarısı için hani ana tema neydi veya ilk yarıya ait özü eko finansal söz ne olabilir derseniz isterseniz onları paylaşarak başlayalım. Güçlü doların muhteşem dönüşü. Evet, belki de 2026 yılının ilk ayında bu ibare paylaşılabilir. İkinci unsur da belki servet veya birikimi korumak kazanmaktan zor olabilir. Evet. Körfez Savaşı'nın gölgesinde ve onun damgasını vurduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren Körfez aslında dünyada birçok piyasa dengesini de yeniden kurgulama ihtiyacını karşımıza çıkarttı. Tabii bu ileri geri hareketler, kazançlar ve kayıplar, özellikle güvenli liman eşittir altın ezberinin sil baştan yeniden sorgulanması gibi köktenci bazı değişimlerin arka planında ne olduğunu, bunun mantık ve kurgusunun nasıl yapılandırılabileceğini anlamak gerekiyor. Çünkü bilimsel ve disiplin çerçevesindeki yaklaşımlar neden oldu, için oldu, eyvah eyvah şimdi ne olacak, keşke öyle olmasaydı gibi tamam insani ve beklenilen değerlendirmelerin ötesinde işin temel kurgusunu, yapısını, mekaniğini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Hal böyle olunca biz de kendi kararımızca Nisan ayı içerisindeki bir makalemizde paylaştığımız DC Gap kurgusunu ortaya koymuş ve sizlerle de daha evvel paylaşmıştık. Aslında dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol baş harflerinin bir arada terennüm edilmesinden ortaya çıkan ve DC Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent rumuzu olduğu için Amerika'nın aslında oyun kurunun yani kasanın her daim bu unsurları karşılıklı kullanarak isterseniz tırnak içinde manipüle ederek nasıl mevcut ekopolitik akışı düzeni ifade etmiştik. Öyle ya doları ilk önce güçlü dolar kılıfından çıkarttılar. Çünkü dış borçların iskonto edilmesi gerekiyordu. Bu gerçekleştikten ve dönemsel ödemeler yapıldıktan sonra şimdi geçtiğimiz haftalar içinde tekrar güçlü dolara yol verdiler. Güçlü dolar piyasaya çıktığında tahvili faiziyle de birlikte olmak üzere Amerikan kağıtları, dolar ve tahviller diğer finansal varlıklara nefes aldırmazlar. Biliyorsunuz sıklıkla kullandığımız güçlü dolar sopası kavramı yeniden devreye girdi. Altın söz konusu olduğunda çok uzun yıllar güçlü dolar sopası altında nefes alan bir altın yaşanmıştı. Eskiye tekrar bakmak ve bunları değerlendirmek lazım. Ama netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman doları geri çekip kriptoya yol vererek, sonra kriptoyu çökerterek, sonra altına çılgınca bir koşu yaptırıp, yanına da yancısı gümüşü de katarak, sonra altlarından tüm temelleri çekerek, silah sanayinde ve petrol sanayinde, bakın petrolde yine savaş öncesi düzeye döndük. Amerika Birleşik Devletleri sadece 110 gün evvel 68-69 dolardan zorlukla sattığı petrolü bu süre içerisinde günde 2,5 milyon varil ve ortalama 95 dolardan satmayı becerdi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri Venezuela operasyonuyla da ilk yer

0: da ürün gamını tamamladı. Yani hafif petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz ve Venezuela'nın kontrol altına alınmasıyla ağır petrolle tam bir ürün gamı sunan dünyanın yeni petro efendisi, petro doların sahibi Birleşik Devletleri. Körfez Savaşı'nın da aslında yeni petrol jeopolitiğinin veya jeolojistiğinin Amerika kontrolünde tekrar yapılandırılmasının temel motivasyonu çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılıyor. Bu çerçevede kendi haline kalsa veya bu durumlar olmasa 5 ila 10 yıl içerisinde belki Kuzey Kore gibi kapalı bir toplum olma kaderine yürüyen İran'da tekrar yaptırımların ve diğer izole edici tedbirlerin tedricen kaldırılmasıyla ekonomik dünyaya, küresel ekonomik sisteme dönüş yapıyor. Sistemle tekrar bağdaşma, sistemle kazançları paylaşma imkanını yakalamış oluyor. Yani herkes kazançlı çıkıyor. Tabii yapay zeka ilk döneme gene damgasını vurdu. Özellikle SpaceX halka açılması bu konuda iştahı da arttırdı. Fakat son haftada, geride kaldığımız haftada teknoloji şirketlerinde önemli ölçüde düzeltmeler, gerilemeler oldu. Ama içeride de yapay zekanın önünün kapatılmayacağı anlaşılıyor. Çok yatırım yapıldı, çok hikayeli. Amerika Birleşik Devletleri bu işin kaymağını almadan, yemeden bu işini bırakmaz genel geçer ifadeyle. Dolayısıyla acısıyla, tatlısıyla, savaşıyla, savaşmamak üzere geçici barış anlaşmasıyla bir dönemi geride bırakıyoruz. Karlı çıkanlar, zararlı çıkanlar oldu. Ama Türkiye'de rakamlara bakıldığında ücretliler, asgari ücretliler veya diğer ücretliler, emekliler maaşlarının, gelirlerinin 5'te 1'ini bu 6 ay içerisinde kaybetmiş olduklarını fark ediyorlar TÜİK rakamlarına göre. Başka tabii değerlendirmeler de yapılabilir ama netice itibariyle önemli olan geçmiş üzerine ağıt yazmak, yakmak veya hikayeler düzmekten öte bundan sonra bizi bekleyenlere karşı proaktif bir tedbir almaktan ibaret. Ama bunu da yapabilmek için geçmişten ders çıkartmak gerekiyor. Biz de onun için bugün kapattığımız ilk 6 aylık, ilk yarı yıllık, ilk 2 çeyreklik dönemi şöyle bir analiz göz gezdirelim istedik. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

30 Haziran Salı günü gazetelerin ilk sayfalarına, manşetlerine ve öne çıkan başlıklarına göz atacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün sabahın manşetinde Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı var. NATO parlamenter zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçte geçiyor. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar başta olmak üzere şahit olduğumuz katliamlar uluslararası kurumların itibarını yere sermiştir. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır dedi Cumhurbaşkanı. NATO ülkelerinin parlamento başkanlarıyla da yemekte bir araya geldi. Programda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek.

Sanatçılarının bir yan etkinliği olarak tasarlanan Savunma Sanayi Forumu, Ankara Zirvesi'nde ilk kez resmi programın bir parçası olacak. Zirve programı 7 Temmuz'da Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. Foruma davet edilen savunma sanayi firmalarının listesinin henüz resmi olarak NATO tarafından Ankara'ya gönderilmediği de belirtildi demiş Milliyet Gazetesi bugünkü manşetinde. Devam edelim ilk sayfada öne çıkan başlıklarla. Çifte askerlik sona eriyor haberi var. Asker alma kanununda yapılacak değişiklikle bunları ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğu ortadan kaldırılacak denmiş. Düzenlemeden yararlanabilecek ülkelerin belirlenmesi konusunda Milli Savunma Bakanı yetkili olacak demiş Milliyet Gazetesi bugün ilk sayfasındaki haberde. Yolsuzlukla mücadeleye süper kurul haberi var altında. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun sürekli vurguladığı yolsuzlukla mücadele ve arınma için yerel yönetimler hukuki süreçler inceleme ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Genel başkana bağlı çalışacak kurul belediye başkanlarıyla görüşecek, ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecek denmiş. Bu haber Milliyet Gazetesi'nde ilk sayfada böyle yer bulmuş. Hürriyet'le devam ediyoruz. Hayırdır inşallah manşeti var bugün gazetede. Üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var demiş Hürriyet gazetesi. Avrupa Komisyonu'nun 3 kritik ismi Kaya Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Marta Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmesi bekleniyor demiş Hürriyet'te. Ankara bu ziyareti ilişkilerde yapıcı atmosferin güçlendirilmesi olarak görüyor demiş haberde. Hakan Fidan'ın Avrupa Birliği komiserlerine Türkiye'nin AB üyeliğinin öncelikli hedef olduğunu hatırlatması bekleniyor. Ankara ayrıca diğer üyelerle eşit muamele, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı gibi konuları da masaya koyacak denmiş Hürriyet gazetesinin manşetinde. Devam ediyoruz ilk sayfada öne çıkan başlıklarla. Gümüş'te kritik tarih 13 Temmuz diyor haberde. ABD 13 Temmuz'dan itibaren ülkeye girecek bakır, gümüş ve nadir toprak elementlerinde fiyat taban uygulaması başlatabilir. Eğer devreye girerse Çin'in ucuz maliyetli üretimine karşı rekabet edemeyen ABD'li madencilik hisselerinde sert yükselişler yaşanır. Aynı zamanda gümüş ve bakır fiyatlarının yükseliş trendini hızlandırmasını görebiliriz. Son 5 yılın şampiyonuna dikkat diyor Hürriyet gazetesi bugün ilk sayfasındaki haberde. Velayet katliamı haberi. Almanya'nın Stade kentinde 45 yaşındaki bir Türk velayetini alamadığı gerekçesiyle 3 aylık bebeğiyle annesi sığınma merkezinde katliam yaptı. Merkezde çalışan 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bebeği saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan yakalandı ve polis ölü sayısının artabileceğini açıklıyor haberde. Traktörde yeni siyaset mesajı var hemen ilk sayfada yine Hürriyet'te. İzmir'in ilçelerinde etkinliklere katılan Özgür Özel, Ödemiş'te traktörün üzerine çıkarak vatandaşa seslendi. Yeni bir siyaset yürüyüşünün içindeyiz dedi. Özgür Özel traktör üzerinden yaptığı konuşmada, bu traktörü unutmayın, iktidar olunca da buradan konuşacağım. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir, gençlerin yeni partisidir, emeklilerin, emekçilerin yeni partisidir dedi. Bu haberi böyle paylaşmış bugün ilk sayfada Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'a bakalım. Bugün gazetenin ilk sayfasından öne çıkan başlıklardan biri, beyin tümörünü burundan çıkardılar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden doçent Emrah Çentikçi ve doçent Melih Şahin, kök tümörlerinin tedavisine yönelik burun deliklerinden uygulanan yeni bir endoskopik cerrahi teknik geliştirdi diyor haberde. İlk kez uygulanan bu yöntemin literatüre girmesi bekleniyor. 2 Ekim daha önce de göz çukurundan beyin tümörü ameliyatı denmiş. Bir başka başlıkta sıcak hava dalgası hep arttı diyor. 100 yıllık meteoroloji verileri incelendi. Ankara ve İzmir'de sıcak hava dalgaları belirgin şekilde arttı. Soğuk hava dalgaları ise azaldı. Artış her yıl yaklaşık 0,20 ila 0,50 derece arasında değişti. Bu değişimde yapılaşmanın da etkisi var notuyla paylaşmış bu haberi Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Özel sahada, AK Parti alarmda demiş manşette. Sapanca'da kamp yapan AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin diye uyardı. AK Parti'de hem il ve ilçe teşkilatlarında hem de MYK'da kapsamlı bir revizyon hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Parti kurmayları performans artık daha yakından takip edilecek değerlendirmesini yaptı.
CHP lideri Özel'in de demiş Cumhuriyet Gazetesi, mutlak butlan kararının ardından çıktığı yurt gezilerinin 15.sini İzmir'e yaptı. Demişti Bülent Ecevit'in kaskesini takan ve römorkun üzerinde halka seslenen Özel, Ecevit'i de bağrına basan Ödemiş'ten "Ant olsun ki iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim" dedi. Bu haber

0: manşetten duyurulmuş Cumhuriyet Gazetesi'ne. Posta Gazetesi'nin ilk sayfasından öne çıkan başlıklara bakalım. Bugün manşetinde kahraman aile haberi var. Bugün 30 Haziran koruyucu aile günü demiş Posta. Fahriye Kahraman çifti 2020 yılında 18 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Mehmet Emin'i sevgiyle büyüttü. Kahraman çift şimdi ikinci çocuk için başvuru yapmaya hazırlanıyor diyerek koruyucu aile gününe vurgu yapan bir manşetle çıkmış. Bir de başarı hikayesi. Helal sana Alper diyor İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün Down sendromlu milli sporcusu jimnastikçi Alper Öztürk. Bulgaristan'da organize edilen Down sendromlular dünya şampiyonasında 7 altın madalya elde demiş Posta Gazetesi bugün ilk sayfasındaki bu haberdi.
1: NTV Radyo, Türkiye Haber Radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.183 puanla başlayacak. Dolar 46.66, Euro 53.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 5.974, çeyrek altın 10.131 liradan satılırken Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ila 6 derece artacak. Bugün gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. İstanbul'da boya sert sıcak.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya, hava durumu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
4: Kupa Sözlüğü.
0: Dünya Kupası tecrübeli şampiyonlar olduğu kadar saf ve korkusuz gençlerin de tarih yazdığı bir arena. Milyonlarca insanın baskısını omuzuna alıp dünya futbolunun en büyük sahnesinde devleşen, adını kupa tarihine kazıyan mucize çocukları hatırlıyoruz bugün. Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en genç oyuncu unvanı 1982'den beri tek bir isimde. Kuzey İrlandalı Norman Whiteside, Yugoslavya karşısına çıktığında henüz 17 yaşından sadece 41 gün almıştı. Kendisinden önceki rekorsa futbolun altın çocuğu Pele'nin elindeydi. Peki kupada gol atan en genç oyuncu? Pele o alanda da halen zirvede tek başına oturuyor. Futbolun kralı 1958 Dünya Kupası'nda Galler ağlarını sarstığında henüz 17 yaş 239 günlüktü. 2026 Dünya Kupası'na katılan en genç oyuncuysa 17 yaşındaki Gilberto Mora. Günümüz futbolunda daha lise çağındayken devlerin arasında top koşturan o genç yetenekler bize futbolun yaşla değil saf oyun aşkıyla oynandığını her turnuvada yeniden kanıtlıyor.
4: Kupa Sözlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.
7: Garanti BBVA.
8: Ödemenin vade takibiyle kim uğraşacak?
9: DTS uğraşır.
8: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
9: DTS ödenir.
8: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
9: DTS kovalar.
8: Güzel de ya DTS?
9: Dinleyelim.
10: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
7: Garanti BBVA.
11: Anadolu'nun üreten gücü. Goldgıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım Opsiyon Bank.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
15: Borusan Next. Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
16: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
17: Kendine yolculuk Otomol.
18: Ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin. İhlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliği tırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Beştepe'deki toplantı saat 16'da yapılacak. Toplantının ana gündemi Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa son şekli verilecek. Toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıta fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de şu mesajı verdi.
2: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
3: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel dikkat çeken bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
2: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
3: Hafta sonu Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalın, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
4: O hayal gücü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Sikorskiler mi dersiniz? İfrasyonların altını yapabileceklerini sanıyorlar.
3: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1: NATO Liderler Zirvesi öncesi Avrupa'nın üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Genişlemeden Sorumlu Komiser Göç Yetkilisi bugün Ankara'da olacak.
5: Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Bu yalnızca ittifak için değil, kısımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır.
3: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yükselcisi Kaya Kallas, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Kallas, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin NATO'daki konumuna dikkat çekti.
5: Türkiye Birliği'ne aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa Birliği'nin genel çerçevesi

0: ülkesine bakmamızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.
1: Kaya Kallas, Türkiye'nin Orta Doğu'da da önemli rol oynadığını vurguladı.
0: Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli rolü var.
1: AB ile Türkiye'nin Kıbrıs meselesini de ele almaları gerektiğini belirten Kallas, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabulucu ve müzakere çabalarını desteklediklerini vurguladı. AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı olmadığını savundu. Müttefik ülkelerin ordularının zaten NATO'nun genel savunma parçası olduğunu dile getirdi. Kaya Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa'da geniş ölçüde kınandığını vurguladı. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetlerinin iki çözümü fiilen imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.
2: AB ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesinde bir analiz yayımlandı. ABD'nin ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerekeceği belirtildi.
1: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki son sırlarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete, ABD-İran arasında varılan mütabak ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptının neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak karşılık verdiği belirtildi. İran'ın ise bu kez Katar tankerini hedef aldığına, ABD'nin ise yine İran'daki askeri tesisleri vurduğuna dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini de vurduğu hatırlatıldı. İran'ın güç kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almaya vurguda bulunuldu. İran'ın petrolünü yaptırımlara takılmadan satmaya ve elde ettiği geliri devrim muhafızlarını finanse etmek için kullanmaya başladığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ABD ablukasını yeniden başlatmaya hazır olmaması halinde İran petrolü satışından elde edilen tüm gelir bir emanet hesabında tutulmasını zorunlu kılması gerektiği vurgulandı. İranlıların ABD'deki seçimlerden önce savaşa dönmeyeceğini düşündükleri için Trump'ın sosyal medyadaki sert çıkışlarına itibar etmediklerine dikkat çekildi. İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi. Wall Street Journal'daki analizde İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
2: NTV Radyo. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş, Harbiye Cemil Çık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği tek kişilik Ölü Deniz isimli gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Göz sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süre yurt dışına çıktığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar yurt dışından gelerek polise teslim oldu. Dikro şartıyla serbest bırakıldı. Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Avrupa'da en az 1300 kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan son tahminleri paylaştı. Doçent Sena Şekerci ise kronik rahatsızlığı olanları uyardı.
3: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan şeylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
4: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Ada 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Doğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye yükseliyor.

0: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyuyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
1: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
0: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çakka, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
2: İstanbul'da kiralar cep yakıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre mega kentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin liraya çıktı.
0: Konut değer artışı enflasyonun altında kalsa da kiralarda artış sürüyor. Merkez Bankası'nın yeni kiracı indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin lira oldu.
3: Ne kadar kira veriyorsun?
4: 20 bin lira.
3: Nerede oturuyorsun?
4: Fatih'te.
3: Ne kadar oturuyor şu an kiracı?
5: Mahkemeliyiz, 12'ye oturuyor.
0: Verilere göre ortalama kira İstanbul'da. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin lira.
6: Yaşam şartlarına göre gayet yüksek. Çünkü kazanç çok. Bizde de 40-50 arası.
3: Hangi sen?
6: Mecidiyeköy.
7: İstanbul genelinde ortalama kira fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğine nazaran yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 36.786 lira olan kira fiyatları bu yıl 40.453 liraya çıkmış durumda.
8: %30'larda açıklanan bir enflasyon var. Fakat İstanbul'da kira artışları yaklaşık yıllık %10 gibi bir şey var.
0: Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş.
8: Beşiktaş merkez mahalleleri değil. Bunun yanında Bebek, Arnavutköy, Ulus gibi Moda'ya gittiğiniz zaman, bir Fenerbahçe'ye gittiğiniz zaman, bir Bostancı, Suadiye'ye gittiğiniz zaman işte şu.
3: Şu anda çıksanız başka bir eve geçseniz ne kadar verirsiniz tahmini?
4: Tahmini yine 40'ların üstünde olur muhtemelen.
0: İstanbul'un ardından Muğla 33 bin lirayla kira ortalamasında ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin lirayla İzmir takip etti.
2: Üniversite sınavında orta öğretim başarı puanı yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor. Örneğin adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Eğitimci Muhammed Tosun'un değerlendirmelerini dinleyelim.
9: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir orta öğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada orta öğretim başarı puanı yüksekse, çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa... İşte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık kazanamayacağınız anlamına gelir.
0: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
9: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
0: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
2: Yarın itibariyle bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Depozito iade sistemi resmen başlayacak. Restoran menülerinde yemeklerin kalorisi de yazacak.
0: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor.
10: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
0: Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda biri.

0: ne aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
1: NTV Radyo Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
2: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilin otomol.com.
10: Mükemmele yolculuk Otomol.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Erol Bey, yıllar da geçse hani de enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Arvento.
2: Mobile Systems.
18: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aynöney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
19: Merhabalar. Yiyeceklerin korunması ama en önemlisi yaz günlerinde buz gibi serin içecekler için buz şart. Şimdi bu buz meselesi gerçekten İstanbul'da belirli bir örgütlenmeye de sebep olmuş. Kar ve buz esnafı varmış. Bayağı ticareti yapılan da bir üründen söz ediyoruz. Yani karcı veya buzcu adını taşıyan özel esnaf grupları her zaman halka buz temin etmeye çalışırlarmış. Ki aynı zamanda da sarayın da bu konuda bir örgütü varmış. Evet, Uludağ'dan gelir dedik. Ulu Buzluk da dendiği oluyormuş. Aslında Keşiş Dağı olarak da geçiyor. Ve Osmanlı Sarayı'na genellikle oradan geliyor. Ama Gemli'yi mesela Katırlı Dağı'ndan da gelebiliyor. Yani aslında belirli bir yere kadar kıyıya geliyor. Oradan kayıklarla İstanbul Limanı'na, tam da işte Eminönü'nün oraya geliyor. Oradan da kar kuyularına, buzluklara naklediliyor. Hatta Uludağ'da göllerden çıkarılan buzlar kalıp halinde kesilirmiş ve her zaman keçelere sarılıyor. Yolda erimemesi için Mudanya'ya kadar taşınıyor. Ondan sonra İstanbul'da ayrıca bir dağılımı var. Burada buz vakıflarını da görüyoruz. Mesela bir takım hayırseverler, hani hayrat için çeşme yapılır ya, onun gibi mesela buz vakıfları öne çıkmış. Onlar da halka ücretsiz buz kalıbı serinlik tek için çalışmışlar. Hatta bazı sebillerden yazın akıtılan buz gibi soğuk sular oluyor. Yani buz kalıbı geliyor, o sebilin içine konuyor ve halk oradan

0: soğuk su içebiliyor, hararetini gideriyor. Son derece enteresan bir dağılım var. Mesela tekke ve zaviyelere, dergahlara, mevlevihanelere de ücretsiz olarak kar ve buz dağıtımı yapıyor bu vakıflar. Aslında gerçekten İstanbul halkı serinlikten yana son derece şanslı. Şimdi tabii bir de sarayda var. Orada da buzhaneyi amiri altında örgüt kurulmuş hassa buzcular ocağı var ve bunların binlerce yevmiye usulü çalışanları var. Teşkilat 17. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürmüş. Yani sarayın buzları da hassa buzcular ocağı tarafından temin edilmiş. Şimdi buzun bugünkü temini nasıl? Aslında bakıyoruz böyle çok soğuk içecekler satılan mekanlarda aslında hazır buz fabrikalarından alınan, buz üretim tesislerinden alınan buzlar da kullanılıyor. Eminönü'ndesiniz, Sirkeci'desiniz. Orada gazoz mazoz satılır. Buzdolabından çıkarılır. Kime nasıl yetişecek? Buz kalıbı ortaya konur. Üstüne gazoz şişeleri dizilir. Çevrile çevrile o bu gazoz şişeleri soğutulurdu. Ve o şekilde buz gibi olmuş gazoz şişeleri alıcı bulurdu. Evet, gerçekten de buzun hikayesi son derece. Elbette ki başka diyarlara da gideceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş sundu. NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle zorunlukça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Çıkanlarınsa açık renkli şapka ve şemsiye kullanması öneriliyor. Ayrıca bol sıvı tüketip aşırı yorulmamaya özen gösterilmeli.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Dünya markası Bras Çanları sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Asteroid Günü. Dünyaya asteroid çarpma tehlikesi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve dünyaya yakın bir cismin olası tehdidi durumunda küresel düzeyde alınması gereken kriz iletişim önlemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bir gün. 3 yıl sonra 13 Nisan 2020

0: kilometresinde. Ve Ağrı Taşlışen yolunun 42-48 incelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin ben adresi.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Golgada halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Hızlı geçiş ve vakıf katılımda çok daha hızlı.

Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Opet Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünme

0: verimi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak hem geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-20'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da denen NATO Meclis Başkanları toplantısına katıldı. NATO zirvesi vardı. Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi.
4: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ifaktan beklentimiz çoktur.
5: Türkiye'nin savunma planlamalarına dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklentileri böyle anlattı. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32

0: eleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Besra ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared'in katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini, Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İran Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz'deki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
1: NTV Radyo. Yeni bir gelişme, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi, geçirildi. Zanlılar sahtecilik ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, vatandaşların alın terinin hile ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Bir operasyon örgütü DAEŞ'e İstanbul'da 4 ilçede 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, drone ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında suçla bulundu. Avukat, Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı listeyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Dilekçede hal değil kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna dikkat çekildi. Avrupa sıcaklarla mücadele ediyor. 130 milyon Avrupalı 35 derecenin üzerinde sıcaklıklara maruz. Binden fazla kişi hayatını kaybetti. Klima satışları patladı. Kıta genelinden son bilgileri NTV temsilcisi.
2: Sıcakların insani bilançosu belli değil. Yıl sonundan önce de belli olmayacak. Ancak daha şimdiden bilançonun binlerle ifade edileceği söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcakların Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana

0: Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Bankam Tombank, kartıma din. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında TCL 165 ekran, QD Mini LED, 4K Ultra HD Google TV 67.999 liraya. Oppo Reno 15 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler.

0: süre ve uzatmalar birbirlik eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas son 16 turuna adını yazdırdı. Kuzey Afrika ülkesi sıradaki maçında ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Paraguay mücadelesinde de normal süre 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 yenen Paraguay, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Paraguay sıradaki maçında Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Gecenin ilk maçında ise Brezilya, Japonya karşısında bir sürprize son dakikada engel oldu. Sambacılar geriye düştüğü maçta 90+6'da attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya'nın rakibi fil dişi sahili Norveç eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedyeyle terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvalarından Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeyi başardı. Milli sporcu dünya 29 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda ABD'li Claire Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Jannik Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'u daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İlk kez sigortalı olunan tarih, kıdem tazminatının emeklilik sebebiyle alınabilmesi açısından belirleyici bir unsurdur. Çünkü yaş dışındaki emeklilik şartları her dönem için farklı ve çalışanlar bu şartları sağladığında kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilirler. Nitekim bir önceki yayınımızda da bu hususa değinmiştik. İşte bu temel çerçevede yine 3 temel dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden ilki 8 Eylül 1999 öncesi. Bu dönemde sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü emeklilikte yaş dışındaki koşulların tamamlanması için yeterlidir. Bu nedenle ilk kez 8 Eylül 99 ve öncesinde sigortalı olmuş bir çalışan bu iki şartı sağladığında istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. İkinci dönem 1999 yılı ile 2008 yılı arasıdır. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olmuş çalışanların iki alternatifi var. 7000 gün prim ile normal emeklilik şartını sağlamak veya 25 yıl sigortalılık süresiyle birlikte 4500 gün prim şartını tamamlamak. Bu şartlardan biri sağlandığında yine çalışan kıdem tazminatını alarak ayrılabilir kendi isteğiyle de olsa da. Üçüncü dönemimiz 1 Mayıs 2008 sonrası. İşte bu tarihte bu 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilikte sigortalılık süre şartı kaldırıldı. Yaştan emeklilik için gerekli prim gün sayısı ilk sigortalılık yılına göre 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar kademeli olarak yükseliyor. Dolayısıyla bu prim gününü dolduran çalışanlar da yine sigortalılık süresi beklemeden kıdem tazminatını alma haklarına sahip olacaklardır.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Atan. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Kayseri-Niğde yolunun 14-19. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Ekonomi, geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. Değerli izleyenler, 30 Haziran 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan KOFAS Türkiye ve Orta Doğu ekonomisi Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Malumunuz Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını hep birlikte göreceğiz. Böylelikle 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerini de almış olacağız. Enflasyona ilişkin beklentileri, hem Haziran hem de yılın geri kalanına ilişkin tahminleri Seltem Hanım'la beraber konuşacağız. Ayrıca yurt dışına da bakacağız, altın fiyatlarına ilişkin son görüşleri de yine kendisiyle konuşacağız. Sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat yayınımıza katılacak. Şeref Bey'le de yine enflasyon perspektifinde hazır giyim sektörünü, konfeksiyonu acaba katkısı ne oldu enflasyona, yılın geri kalanında ne olabilir ve de sektörün problemlerini yine programımızın süresi içerisinde değerlendirmeye, ele almaya çalışacağız. Bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz programımızı hemen. Değerli izleyenler, ilk olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı gerçekleştirdiği toplantıda küresel ekonomideki gelişmeler, para politikası uygulamaları ve katılım bankacılığı sektörüne ilişkin beklentileri değerlendirdi. Matrix Haber Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre toplam rezervler 26 Haziran haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolar azalarak 149 milyar dolar seviyesine indi. Rezervler 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Resmi rakamlar her zaman olduğu gibi Perşembe günü açıklanacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin beklentilerini temkinli tuttu. Trump, toplantının önemli sonuçlar doğurabileceğini ancak beklenen etkiyi de yaratmayabileceğini söyledi. Altın faiz arttırımı, Amerika'da faiz arttırımı, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırımı beklentileriyle düşmeye devam ediyor. Fiyat yeniden 4000 doların altında bu sabah. Altında aylık kayıp %11'i geçti, %12'ye dayandı. Bu aynı zamanda 2008 yılından bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak da kayıtlara geçti değerli izleyenler. Ve piyasalar diyoruz. Öne çıkan satır başlarının ardından piyasalarda dün neler yaşandı? Bu sabaha nasıl başlıyoruz? Öncelikle bizim borsamız %0,64 gerileyerek 14.183 puan kapanışını gördük. Dün işlemlerde 14.113 puan, gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye. Yukarıda da 14.365 puan. Yani yaklaşık 200-250 puanlık bir bantta dün işlemlerin gerçekleştiğini söyleyelim. İşlem hacmi yine görece düşüktü. 137,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Gıda endeksi ve holdingler dünkü işlemlerde pozitif olarak ayrıştı. Yaklaşık yarım puan kadar. Bankacılık endeksinde %0,58 kayıp vardı. Hizmetlerde, iletişimde aynı şekilde. Petrokimya %1'in üzerinde, sigorta %1'in üzerinde geriledi. Sanayi, ticaret ve ulaştırma endekslerinde de dün yine kayıplar vardı. Para piyasalarında dolar yeni güne Türk lirası karşısında 46 lira 65 kuruş seviyesinden başlıyor. Euro 53 lira 21 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarına baktığımız zaman orada doların güçlü seyrinin devam ettiğini görüyoruz. Haziran ayını bitirmeye hazırlandığımız şu günlerde Haziran ayı içerisinde son bir yılın en yüksek seviyelerine çıktı dolar, 101,8 endeks seviyesiyle beraber. Neden? Az önce de söyledik, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artıracağı endişesi, beklentisi, tahminleri doğrultusunda. Buna mukabil Euro tarafında, Avrupa tarafında yılın geri kalanında bir faiz artışı daha öngörülmediği için Euro'da değer kaybının bir miktar daha hızlandığını söyleyebiliriz dolar karşısında. Euro dolar paritesi 1.1380'lerde, sterlin dolar karşısında 1.32'nin üzerinde biraz daha güçlenmiş gibi görünüyor bu sabah itibariyle. Bütün bahsettiğimiz bu senaryolar elbette altın fiyatlarını fiyatlarını da etkiliyor. Altının ons fiyatı, bu rakamı bir tazelemenizi rica edeceğim. Çünkü hani ben yayına girmeden 3980'lerdeydi. Bu kadar hızlı yükselmemiş olabilir. Bir kontrol edin, tekrar şey yapalım, dönelim altın fiyatlarına. Çünkü dün akşam baktığınız zaman işlemlerde evet dün 4000 doların üzerinde tutundu altının ons fiyatı, ama bu sabah 3940'lara kadar bir gevşeme görülmüştü. Eğer orada hızlı bir yükseliş gördüysek tamam. Petrol fiyatları $73.19 bu sabah itibariyle, önceki kapanışına göre yaklaşık yarım puanlık bir geri çekilme var. Yurt içinde altın fiyatlarına da bakalım. Altının gramı 6.038 lira, çeyrek altında 9.869 lira seviyesinde bankalar arası piyasada. Asya borsalarına baktığımızda hani karışık bir seyir de diyebiliriz. Hong Kong'da %1,2'lik kayıp var. Japonya'da %1,6'lık bir yükseliş var. Güney Kore %2 yukarıda. Japonya'da bu arada dolar güçlü seyrini koruyor dedik ya. Japon yeni de 1986 yılından beri dolar karşısında en düşük seviyelere geriledi. Hani bir müdahale gelir mi, gelecek mi? Otoritelerden açıklamalar var. Hani bu durumu durdurmak ve önüne geçmek için gerekli adımlar atılacak şeklinde. Bu arada ons fiyatı doğruymuş. Benim notlarım biraz demek ki şey kalmış, eskide kalmış. Hızlı bir şekilde bir yukarı hareket gözlemledik. Altının ons fiyatında yeniden 4000 doların üzerine 4020 dolara gelmiş altının ons fiyatı değerli izleyenler. Bu piyasalardaki gelişmeler bu şekilde. Hemen bakalım şimdi konuğumuza dönmeden önce, enflasyonu konuşmadan önce bir haberimiz var. Onu da aktaralım, çünkü emekli ve memur zamları da cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Emekliler için zam oranının %18'in biraz altında ya da biraz üstünde olması bekleniyor. Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek, %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir. Beklentiler bu şekilde, senaryolar bu şekilde. Hemen dönelim Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'e. Günaydın diyelim Seltem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Seltem Hanım, baktığımız zaman şimdi 6. ayının enflasyon rakamını alacağız. Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman hani her ay için neredeyse yılın en kritik enflasyon rakamı dedik. Haziran ayı için de aynı şeyi söyleyebiliriz herhalde. Üstüne bir de hani 6 aylık maaş artışları belli olacağı için orada da ekstra önemi artmış oluyor. Ama şöyle bir bakacak olursak, hem dezenflasyonun devamının sinyalini alınması anlamında, hem çekirdek enflasyon hem alt başlıklar anlamında hakikaten kritik bir aydayız gibi görünüyor. Aylık bazda %0,9, %1 arasında değişen tahminler var. Sizin beklentiniz nedir? Nasıl bir enflasyon rakamı göreceğiz Cuma günü? Hani dezenflasyon devam evet, ama alt başlıklar, petrol fiyatları geriliyor. Buyurunuz, dinliyoruz sizi.
2: Benim beklentim de %1 civarında bir aylık enflasyonla karşılaşmamız yönünde. Bunun bir miktar üzeri de olsa çok şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz aylardan kalan özellikle ÜFE tarafından kademeli bir şekilde geçişkenliğini sağlayabilecek bir maliyet enflasyonu oluştu bu savaş nedeniyle. Fakat bu geçişkenliğin çok kuvvetli olmasını ben beklemiyorum. Bunun da temel nedeni yurt içinde zaten çok uzun zamandır uygulanan yüksek faiz politikasının, yani sıkı para politikasının daha doğrusu iç talep koşullarını artık yavaşlatmaya başlamış olması. Dolayısıyla firmalar katlandıkları maliyetleri eskiden olduğu gibi birebir ya da çok hızlı bir şekilde ve büyük ölçüde tüketici fiyatlarına yansıtamıyorlar. Dolayısıyla buradaki geçişin kademeli bir geçiş olmasını ben bekliyorum. Öte taraftan tabii biliyorsunuz yaz aylarında Türkiye'de gıda fiyatları özellikle işlenmemiş gıda tarafında bir plato yapar. Burada yüksek fiyatların üzerinde yukarı yönde risk unsuru olarak değerlendirebileceğimiz tek kalem tabii bu savaş nedeniyle maliyetlerin artmış olması, enerji fiyatları, gübre fiyatları gibi sebeplerle maliyetlerin artmış olması. Normalde daha düşük gıda fiyatlarıyla karşılaşabilecekken yaz aylarında bu sene biraz daha yüksek fiyatlarla karşılaşabiliriz. Öte taraftan tabii enerji fiyatlarının çok hızlı bir şekilde gerilemiş olması 17 Haziran sonrasında olumlu bir gelişim, ama bunun daha çok etkilerinin önümüzdeki aylarda ben tüketici fiyatlarına yansımasını beklerim. Dolayısıyla ulaştırma grubundan hala bir yukarı yönlü baskı gelebilir. Tüm bunları da alt alta koyup değerlendirdiğimizde tabii bir de biliyorsunuz bizim sıkça bahsettiğimiz bir hizmetler enflasyonumuz var. Evet. Katılık gösteren %40'lar civarında olan bu hizmetler tarafından enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte özellikle ulaştırma tarafında bir artış görmüştük. Bunun da tekrardan aşağı doğru gelmesi biraz vakit alacaktır diye ben değerlendiriyorum. Eğer gıda fiyatlarında bir artış görmeye devam edersek bu tabii ki lokanta ve oteller grubundaki fiyatları da yukarı taşıyabilir. Turizm sezonu da açılıyor. Burada da bir yükselme görebiliriz. Ama genel olarak ben yani tüm bu aşağı ve yukarı yönlü riskleri bir arada değerlendirdiğimizde dezenflasyon sürecinin kademeli bir şekilde olsa devam etmesini açıkçası bekliyorum. Genel beklenti de bu yönde. Dolayısıyla yıllık enflasyonun %32'ler civarında kalması Haziran ayında çok şaşırtıcı olmayacaktır. Haziran ayında bir tekstil ve ayakkabı grubunda biliyorsunuz mevsimsel olarak fiyat indirimleri başladığı için bunun bir etkisi olur diye değerlendiriyorum. Önceki ayda yaklaşık aylık bazda %10'un üzerinde 11'ler civarında bir artış göstermişti. Sonrasında da senenin, daha doğrusu yazın geri kalan aylarında, Temmuz ve Ağustos aylarında da bu gruptan olumlu katkı gelecektir. Dolayısıyla temel mal gruplarında bu enflasyonun düşük seyretme sürecini, yani %17'ler civarında bir enflasyonumuz var orada, devam etmesini ben bekliyorum. Bunun dışında savaş nedeniyle şok yaratan işte gıda, enerji gibi fiyatların da aşağı gelmesiyle beraber senenin ikinci yarısında dezenflasyonda daha hızlı bir ilerleme görebiliriz.
1: Meltem Hanım, bu senaryoda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın sonuna, bu ayda dahil olmak üzere yılın sonuna kadar nasıl bir faiz patikası izleyecek? Petrol fiyatlarındaki gerilemenin altını çizdiniz. Gerçekten hızlı bir şekilde aşağı geldi. İnşallah da buralarda kalır. Normal savaş öncesi seviyeler 60'lı dolarlar vesaire. Hani hesaplamalar yeniden yapılır bu sefer pozitif tarafta. Ama bizim hani dünyada Amerika'yı konuşuyoruz. Amerika'da faiz artırım beklentileri ciddi manada fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Avrupa geçen yani içinde bulunduğumuz ay Haziran'da bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Yeniden faizlerin yükselme döngüsü içerisinde bizim Merkez Bankamız nasıl hareket edecek? Ama zaten biz yüksekteyiz. Yılın geri kalanında marj açılabilir mi? Bilmiyorum, ne dersiniz?
2: Normalde hatırlarsınız bizim Merkez Bankamız bu seneye biraz daha temkinli başlamıştı. Ocak ayında gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle beklendiği kadar büyük bir faiz indirimine gitmemişti. Ama yine de faiz indirim sürecimiz bu savaş olmasaydı devam ediyordu, daha kademeli de olsa. Şimdi eğer özellikle petrol fiyatlarında biz savaş öncesi döneme dönebilirsek, o zaman Merkez Bankası'nın son ay enflasyon raporunda %26'lık sene sonu enflasyon beklentisini oluştururken temel aldı. 89-90 dolarlardaki petrol fiyatı tahmininin de gerçekleşme olarak aşağı gelme ihtimali var. Sene başından bu yana 90'lar civarında ortalamada bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. Eğer bu bu anlaşmanın olması, ara anlaşmanın olması bu gerginliklerin hemen biteceği anlamına gelmiyor. Petrol fiyatları bir miktar daha oynak kalmaya devam edecektir ama bu oynaklık aşağı yönlü devam ederse, yani sizin dediğiniz gibi 60-70 dolarlar civarında bir petrol fiyatıyla karşılaşmaya devam edersek biz senenin geri kalanında, o zaman tabii ki Merkez Bankası'nın da faiz indirimi için eli rahatlayacaktır. Çünkü zaten bizim enflasyonumuzun yükselmesi dışsal bir şok nedeniyle, yani savaş nedeniyle oldu. Buradaki katılığın oluşması ve Merkez Bankası zaten hemen akabinde faiz yükselterek, yani 3 puanlık bir örtük faiz artırımı yaparak buna yanıt vermiş oldu. Şimdi öncelikle Temmuz ayında bu Merkez Bankası'ndan herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz ama biraz daha veri gördükten sonra ve özellikle enflasyon beklentileri gerilemeye devam ederse sonraki kalan 3 toplantıda Merkez Bankası faiz indirmeye gidebilir diye ben değerlendiriyorum. Bizim sene sonu enflasyon tahminimiz %28. Eğer hızlı bir şekilde enflasyon tarafında özellikle demin saydığım grupların olumlu katkı vermesi halinde enerji fiyatları da düşerse ben Merkez Bankası'nın sene sonunda politika faizini %32'lere kadar indirebileceğini değerlendiriyorum. Fakat bu tek başına finansal koşulların da gevşediği anlamına gelmeyecektir. Çünkü biliyorsunuz aylık bir kredi büyüme sınırı var. Özellikle ticari tarafta bu firmaların hem krediye ulaşmasını zorlaştırıyor. Zaten maliyetli ulaşıyorlar. Maliyetler düşse bile bu kredi büyüme sınırları olduğu sürece finansal koşullarda çok kuvvetli bir yavaşlama, gevşeme ben beklemem. Dolayısıyla sadece artık bundan sonrasında faiz indirimleriyle değil, kredilere erişimle de değerlendirmek lazım. Burayı biraz daha Merkez Bankası kontrol altında tutmak isteyebilir ki hızlı bir kredi artışı olursa bu tekrardan enflasyon üzerinde artırıcı etkide bulunacaktır. Dolayısıyla faizler inse bile bir süre daha bu kredi kısıtlarının ben devrede kalmasını bekliyorum.
1: Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler dilerim.
2: Sağ olun, size de iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat bizimle birlikte. Hemen dönelim Şeref Bey'e de. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
3: Günaydın, hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şeref Bey, hemen soralım. Geride bıraktığımız, daha doğrusu Mayıs ayı enflasyonunda giyim ve ayakkabı tarafında enflasyona ciddi bir, hani az önce Seltem Hanım da söyledi, %10'un üzerinde, %11'ler civarında bir yükseliş, bir olumsuz negatif katkı geldi. Ama yaz aylarına girmiş bulunuyoruz. Bu ayın ve bundan sonrasında en azından okullar açana kadar, Eylül-Ekim aylarına kadar katkının nasıl olacağını, enflasyona geçişkenliğin nasıl olacağını, hani sizin projeksiyonunuz nedir? Bir de sizden dinleyelim, böyle başlayalım.
3: Memnuniyetle gerçekten geçen ayki enflasyon verisi, hazır giyim ve deri ürünlerinde 11.3 artışı açıkçası bizi de şaşırttı. Çünkü bildiğiniz gibi toplam enflasyona, yıl içerisindeki enflasyona katkısı sadece birlerde kaldı. Aslında biz de bunu şaşkınlıkla izliyoruz. Çünkü maliyet baskısı o kadar yüksek ki Murat Bey, bizim maliyetlerimiz, daha doğrusu enflasyon yansıması çok daha yüksek olması lazım. Burada şunu anlıyoruz. Aslında biz üreticiler olarak fiyat artışlarını, maliyet artışlarını iç piyasaya özellikle yansıtmamıza rağmen mağazacılar, yani perakende son tüketiciye satarken maalesef bunu yansıtamıyor. Bunu özellikle bu yıl içerisinde perakende satışlardaki karların düştüğünden, özellikle kredi maliyetlerinde çok yüksek olduğu için bir an önce aldığı ürünü nakde dönmek adına asıl yapması gereken zamı yapamadığı ve bir an önce nakde dönmek için satışları artırmak için uğraştığını görüyoruz. Aksi takdirde bunu sadece yıl içerisindeki katkısının %1 ile açıklamak mümkün değil. Geçtiğimiz aylardaki enflasyon gerçekten Mayıs ayında %11 olmasına rağmen diğer aylarda eksi katkısı yaptığını, çok düşük artış olduğunu ama bizim maliyetlerimizin arttığını da hep gözlemledik. Dolayısıyla biriktirilmiş bir istatistiğin açıklanması olarak anlıyorum geçen ayki açıklamayı. Önümüzdeki aylarda da biraz önce Sertem Hanım da söyledi. Gerçekten mevsim etkisiyle indirimlere başladığımız bir dönem var. Temmuz ve özellikle Haziran ve Temmuz ayında büyük ihtimalle indirimlerle tekrar enflasyona olumlu katkı sağlayan bir durumda olacak. Ama bu üreticilerin artışını ve maliyet baskısını maalesef değiştirmeyecek görünüyor.
1: Peki, tam da sözün geldiği nokta itibariyle az önce Seltem Hanım'la konuştuk. Bir enflasyon, bir dezenflasyon programı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası. Siz de az önce ipuçlarını verdiğiniz değerlendirmenizi aktarırken krediye erişimin hala zor olduğunu, sektörün bu zorluklar içerisinde nasıl hareket ettiğini soracağım ve beklentilerinizi soracağım. Hem yıl sonu enflasyon hem de para politikasına ilişkin beklentileri. Buyurunuz.
3: Evet, gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz. Mesela biz üreticiler, özellikle ihracatçılar, sürekli kur istiyoruz, değersiz TL istiyoruz gibi maalesef kötü bir imajımız var. Aslında biz sanayiciler olarak düşük enflasyon, dolayısıyla düşük finansman maliyeti ve sürdürülebilir kur istiyoruz. Bunu sizin aracılığınızla tekrar özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten bizim rakiplerimizle baktığımız zaman özellikle yüksek enflasyon sebebiyle haliyle yüksek faizlerle kredi maliyetlerimiz en azından 10 katı yüksek. Hem kur yüzünden rekabet edemediğimiz hem de finansmana zor ulaşırken de çok yüksek maliyet ödediğimiz bu durumda tabii ki sanayinin kan kaybetmesi, özellikle imal sanayi içerisinde sanayinin payının, gayri safi milli hasıla içerisinde sanayi payının düşmesi, ihracatta sanayi payının düşmesi, hep bunlar bununla ilgili. Rekabet gücü endeksleri çalışmaları var. Burada da görüyoruz ki gerçekten değerli bir TL veya yüksek enflasyonu bir şekilde bastırmak için yüksek faizle uğraşıyoruz. Biz burada özellikle devre dışı kalan firmalar sebebiyle en azından ayakta kalan firmaların çok acil bir şekilde sanayiyi daha da küçültmemesi için desteklerin açıklanmasını bekliyoruz. Şu an açıklanan finansman destekleri, inanın sürekli nefes kredisi diye açıklanıyor ama inanın toplam kredi büyüklüğü içerisinde çok küçük rakamlar. Bunları sanayiyi daha da kaybetmeden daha önemli adımlarla açıklanması lazım. Biz aşağı yukarı yıl sonu enflasyonunu biraz önce Seltem Hanım da söyledi. Ben 30'un biraz üzerinde bir rakam bekliyorum. Ama inanın istatistiklerin çok daha üzerinde bir maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğumuzu, sanayi korumak için özellikle ihracatçılar başta olmak üzere uygun kredi ve finansman desteklerinin çok acil sanayiye can suyunun verilmesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum.
1: Murat çok Bey. Çok teşekkürler. Aslında birkaç farklı konuya da değindiniz dolaylı olarak. Bir de sanayisizleşme riski var. Şimdi büyüme hep konuşuyoruz ama asıl mesele büyümeden ziyade kalkınma. Kalkınma da sanayisiz olmuyor. Nasıl tarımsız olmuyorsa sanayisiz olmuyor. Dolayısıyla bütün dünyanın tartıştığı huzursuzluk veren noktalardan bir tanesi sanayisizleşme. Geldiğimiz nokta itibariyle siz Türkiye'yi bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Birincisi, ikincisi de istihdam meselesi. Zor zamanlardan geçtiğinizi söylüyorsunuz. Peki istihdam durumu acaba sizin sektörünüz özelinde nasıl diye? Buyurunuz, iki soru.
3: İstihdamda özellikle 2023'ün başından beri dezenflasyon programı ile birlikte gerçekten değerli TL temasıyla haliyle enflasyona baş etmek için ekonomik bir program açıklandı. Bununla birlikte özellikle enflasyonla alakası olmayan bir kur artışı programın belki de ana belki mi bunu oluşturuyordu. Bizi rekabetti, kolumuzu kanadımızı kırdı ve 2023'ün başından bugüne kadar yaklaşık 3,5 yılda 420 bin istihdam kaybı yaşadık Murat Bey. 11 bin firmamız kapandı. Sadece bu yıl bile 1040 firma ilk çeyrekte kapandı ve 85 firma konkordato ilan etti. Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi yaklaşık 10 yıl içerisinde sanayide gayri safi milli hasıla içerisinde sanayi payı %25'lerden 17'lere falan geldi. 27'lerden 17'lere geldi. Yani 10 puan düştü. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla asıl sıkıntı bu programın bu kadar uzun sürmesi. Yani daha şok tedbirlerle, belki çok daha yüksek artışlarla faizlerin sanayici için belki çok iyi bir haber değil ama daha kısa sürede bunun toparlanması lazımdı. Sanayici çok yoruldu. 3 yıla yayılan uzun ve uzun süreli bir kur baskısı ve uzun süreli yüksek enflasyon sebebiyle oluşturulan faizler sanayiciyi maalesef sanayisizleşme tarafına doğru evirdi. Ve bunu tekrardan, sanayiyi tekrar kazanmak çok kolay değil. Şu an üretim yapmayı ithalat yaparız. Çok daha fazla para kazanabileceğiz bir süreç yaşıyoruz. Çünkü kurun artmadığını bilen insanlar üreteceğime ithalat yapayım diyor. Türkiye'de üretmekte gurur duyduğumuz kendi markalarımızın bile çok büyük oranda üretimlerini artık yurt dışına gönderdiğini, bizim ihracatta çok önemli pazarımız Avrupa Birliği'ne uzak doğudan %60, yakınlarımızdaki Kuzey Afrika'dan %40-50 pahalı olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu çok sürdürülebilir değil. Umarım özellikle hemen bir kur artışı tabii ki biz de beklemiyoruz. Bilançolar, herkes döviz borçlu. Ama en azından düşen bir enflasyon, dolayısıyla düşen bir faiz ve sürdürülebilir bir kura çok acil finansman desteğine sanayicimize ihtiyacı var. Umarım acilen bu adımlar atılır Murat Bey.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Hayat. Çok teşekkürler, mesajlarınızı aktardınız, bizlerle paylaştınız.
3: Yayınımıza ben teşekkür katıldınız. Ederim.
1: Mutlu günler dilerim.
3: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, programımızın süresi içerisinde artık bir ara verme zamanı geldi. Araya gidelim, sonrasında Borsada BIST 100 Endeksi açılışıyla beraber her zaman olduğu gibi tekrar karşınızda olacağız.

0: ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, SigortamNet.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ziraat yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dostlar. Yer isimlerini söyleme konusunda da sorunlarla karşılaşıyoruz yazık ki. Aslında konuşurken yapılan çoğu yanlışın bilgisizlikten çok dikkatsizlikten, yeterli özeni göstermemekten kaynaklandığını düşünebiliriz. Hemen bir örnek verelim. Hacettepe mi, Hacettepe mi? Sizce hangisi doğru? Tekrar edelim. Hacettepe, Hacettepe. Dikkat edince hacet ve tepe olarak iki sözcükten oluştuğunu görüyoruz. Nedir hacet? Gereklilik, lüzum. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül demiş Ahmet Haşim. Ekmek almak için bakkala kadar gitmelerine hacet kalmadı, komşuları veriverdi. Sonra hacet kapısı denir. Nedir hacet kapısı? Dua etmek ya da dilekte bulunmak için önünde durulan türbenin kapısı. Ve de bizi asıl aydınlatacak olan hacet tepesi. Üzerinde yapılan duanın tanrıca kabul olunacağına inanılan tepe, dilek tepesi. Artık hacet tepe değil, hacet tepe demek için adam akıllı özensiz olmak gerek. Sonra çok farklı söylenişlerini duyduğumuz bir ülke. Azerbaycan diyen var, Azerbaycan diyen var, Azerbaycan diyen var. Zaten halkına da Azeri diyor pek çok kişi. Biz de düzeltmeye halkından başlayalım. Bir kere baştaki A ve sondaki İ uzun olacak isim Farsça. Yani Azeri, halkın adı Azer'le başladığı için de ülkenin adı da Azer'le başlıyor ve devam ediyor. Azerbaycan, Azeri ve Azerbaycan. Programımızı yine hatırlayarak kapatıyoruz. Hacettepe ve Azerbaycan. Hacettepe'de dileyeceğiniz tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar kariyer yönünden esiyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa başlıkları ekranlarınıza taşıyalım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. Ve ilk maddemiz Güney İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklama haberleriyle başladık. Tutuklanan 12 kişinin içinde Seferihisar Belediye Başkanı da var. Ayrıntılar birazdan haber merkezinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşecek mi? Hürmüz'deki gerilim sonrası Amerika Birleşik Devletleri görüşeceğiz derken İran tarafından görüşme olacağı iddiasına ret yanıtı geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da yeni açıklamalar var. Nedir ne değildir elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Uzmanlar dışarı çıkılmaması gereken riskli saatleri ve dikkat edilmesi gereken hasta gruplarını uyardı. O uyarılar neler? İlerleyen dakikalarda elbette aktaracağız. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Operasyonlarla başladık bugüne demiştik. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çok sayıda belediye yöneticisi, kamu görevlisi ve iş insanı hakkında işlem yapıldı. Belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le belediye personelinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Sokak köpekleri soruşturmasına da bir bakacağız. İçişleri Bakanlığı tarafından sahipsiz sokak köpekleri konusunda görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle iki belediye başkanından soruşturma izni verildi. Bir belediye başkanı için de inceleme başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Köyceğiz'de sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuk ve Narman'da 10 yaşındaki bir çocuk yaralanmıştı. Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Erzurum Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş için de hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği için ön inceleme izni verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta sahte altın vakaları görülmesi sonrası darphanede basılması gereken altınların merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde gerçek ayar ve ağırlıklarının altında basıldığı belirlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan bir gruba 10 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. 71 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda altın ve sahte kalıp ele geçirildi. Şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun dış ilişkiler yüksek temsilcisi, genişlemeden sorumlu komiser ve göçten sorumlu komiser bugün Ankara'da olacak. Ziyaretin ayrıntıları için hemen bir Ankara'ya dönelim ve sözü Özden Erkuş'a bırakalım. Özden.
1: Zehra, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner, bu üç isim bugün Ankara'da olacaklar ve akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirecekler. Üç ismin birlikte Ankara'da olması aslına bakılırsa küresel konjonktürdeki değişiklik sonrasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği önemi gösteren bir gösterge. Ama bir yandan da Rum yönetiminin vetosu nedeniyle kritik pek çok alanda yüksek düzeyli diyalog toplantılarının ve Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi toplantısının yapılamaması nedeniyle Avrupa Birliği tarafından yapılmış bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Kallas, Kos ve Brunner Ankara ziyareti çerçevesinde saat 17 civarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecekler. Bu toplantıda Hakan Fidan'ın gündeme getireceği pek çok konu başlığı var. Aslına bakılırsa Avrupa Birliği'nden beklentiler var. Onlardan biri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin Türkiye açısından hala en temel stratejik hedef olduğu vurgusunun Bakan Fidan tarafından yapılmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği genişleme sürecinin adil ve liyakata dayalı bir yaklaşım temelinde sürdürmesine dikkat çekmesini bekliyoruz Bakan Fidan'ın. Yine Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini sınırlandıran kararların tamamen kaldırılması yöndeki beklentinin de yine Fidan tarafından bu görüşmede dile getirilmesi bekleniyor. Siyaset, enerji ve ulaştırma başlıklarında yüksek düzeyli diyalog toplantılarıyla Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi toplantısının da en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi yönündeki beklenti ve talep de yine Bakan Fidan tarafından bu toplantıda dile getirilecek. Elbette değişmez gündem başlıkları uzun yıllardır Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin sürecin bir an önce hızlı bir şekilde ilerletilmesi ve Türk vatandaşlarının öncelikli sorunlarından biri olan vize sorununun aşılması ve vize serbestlisi diyaloğunun tamamlanması konusundaki beklentiler de bu toplantıda Bakan Fidan tarafından bu 3 kişilik heyeti Avrupa Birliği heyetine aktarılacak. Heyet Ankara temasları kapsamında başka görüşmeler de yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da Avrupa Birliği heyetinin görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz.
0: Evet, ayrıntıları Özden Erkuş aktardı. Anlatmayı sürdürelim bizler de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı ve Türkmenistan milli lideriyle telefonda görüştü. O görüşmelerin ayrıntılarına bir bakalım. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Friedrich Merz'le görüşmesinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkmenistan milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedov'la da telefonda görüşen Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Liderler Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Şimdi Almanya'daki silahlı saldırıya bir bakacağız. Almanya'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganın 45 yaşında Türk kökenli bir Almanya vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırı ülkenin kuzeyinde Hamburg yakınındaki Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yapan Alman polisi açılan ateşte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Şimdilik saldırının sebebine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Alman basınında yer alan haberlerde olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde yaşandığı, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Bazı kaynaklarsa birden fazla şüpheli olabileceğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmelere bakalım. Şimdi de hangi seviyeye gelindi? İki tarafta farklı açıklamalar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları o görüşmeye Amerika Birleşik Devletleri tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı, hatta yapılan açıklamayı reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika'nın mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerektiği belirtildi.
3: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki trafiği kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete, ABD-İran arasında varılan mütabakatın ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdi İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptını neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak karşılık verdiği belirtildi. İran'ın ise bu kez Katar tankerini hedef aldığına, ABD'nin ise yine İran'daki askeri tesisleri vurduğuna dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini de vurduğu hatırlatıldı. İran'ın güç kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almaya çalıştığına vurguda bulunuldu. İran'ın petrolünü yaptırımlara takılmadan satmaya ve elde ettiği geliri devrim muhafızlarını finanse etmek için kullanmaya başladığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ABD ablukasını yeniden başlatmaya hazır olmaması halinde İran petrolü satışından elde edilen tüm gelirin bir emanet hesabında tutulmasını zorunlu kılması gerektiği vurgulandı. İranlıların ABD'deki ara seçimlerden önce savaşa dönmeyeceğini düşündükleri için Trump'ın sosyal medyadaki sert çıkışlarına itibar etmediklerine de dikkat çekildi. İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi. Wall Street Journal'daki analizde ya Hürmüz'ü İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı güç kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
0: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. İncelemelerde şüpheli Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere liderlik yaptığı, yasa dışı buluşmalar düzenledikleri, fitre ve zekat adı altında para topladıkları tespit edildi. 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 39'u yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, kesici ve delici aletler ele geçirildi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Çıkanlarınsa açık renkli şapka ve şemsiye kullanması öneriliyor. Ayrıca bol sıvı tüketip aşırı yorulmamaya özen gösterilmeli.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Titanic Hotel.

0: Yıldızlı Gece tablosunu sanatçı da dahil olmak üzere tüm dünyanın hafızasından sonsuza dek silinmekten kurtarmak için zamanda geçmişe yolculuk ederler. Karşılarında karanlık yaratık Sefil vardır. Öte yandan Max'in bu görevi reddetmesi mümkün değildir. Çünkü garip şekilde annesinin hayatı buna bağlıdır. Yıldızlı Soygun aile, dostluk, sanat hırsızlığı ve zaman yolculuğu üzerine heyecanlı bir macera. Hintli yazar Amitava Kumar'ın Sevgili Hayatım isimli romanı Deli Dolu yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Niran Elçi çevirmiş. Amitava Kumar 1963 doğumlu. Yazarlığının yanı sıra gazetecilik de yapıyor. Kumar özellikle göç, kimlik ve siyaset temalarını işlediği kurmaca ya da kurmaca dışı eserleriyle tanınıyor. Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde Western Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmakta. Sevgili Hayatım, bir baba kız ilişkisi üzerinden 100 yıllık bir hafızayı ve Hindistan'ın toplumsal değişimini işleyen bir roman. Jadu Kumar'ın Hindistan'ın küçük bir köyünde başlayan hikayesi, üniversite eğitiminden tarih kürsüsünde akademik kariyere uzanan bir yolculuk. Jadu'nun hayatı yalnızca kendi seçimlerinin değil, Hindistan'ın bağımsızlığından bölünmesine, kast sisteminin gölgesinden modern şehirlere uzanan büyük tarihsel akışının içinde biçimleniyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Yıllar sonra sözü devralan kızı Jugnu, babasının izinden gidiyor ama onunkinden farklı bir hayat seçiyor. Gazeteci olarak dünyanın başka bir coğrafyasında, başka bir hızda yaşayan Jugnu, geçmişi yeniden kuruyor, babasının sessiz kaldığı yerleri konuşulur hale getiriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: ...2026 Dünya Kupası'nda sürprizlerle dolu gece geride kaldı. Hollanda ve Almanya turnuvaya son 32 turunda veda etti. Hollanda-Fas eşleşmesinde kazanan penaltılar da belli oldu. Mücadelede normal süre ve uzatmalar birbirlik eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas son 16 turuna adını yazdırdı. Kuzey Afrika ülkesi sıradaki maçında ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Paraguay mücadelesinde de normal süre 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 yenen Paraguay, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Paraguay sıradaki maçında Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Gecenin ilk maçında ise Brezilya, Japonya karşısında bir sürprize son dakikada engel oldu. Sambacılar geriye düştüğü maçta 90+6'da attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya'nın rakibi Fildişi sahili Norveç eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedyeyle terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe teknik direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı.
6: İsmail Kartal, Aykut Kocaman'dan övgüyle bahsetti, Fenerbahçe'ye kırgın olunamayacağını söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi Topuk Yaylası kampı sürüyor. İsmail Kartal, Aykut Kocaman isminin öne çıkmasına rağmen teknik direktörlüğe kendisinin getirilmesine değindi.
7: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olurdum. İçimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip işi. Aykut Kocaman da ben de önceki dönemlerimizde hak etmediğimiz şekilde ayrıldık. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırılmam. Ben buraya geçmişi konuşmaya değil, başarının bir parçası olmak için geldim.
6: İsmail Kartal transferle ilgili rapor verdiklerini, yöneticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü kadro planlamasını da anlattı.
7: Elimizde çok oyuncu var. Gitmesi gerekenler olacak. Bunlar Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak. Netleştirdiğimiz transferler de var. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwold bu sezon bizimle olacak. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız.
6: Sarı lacivertliler bu sezonun ilk resmi maçına 21 Temmuz'da çıkacak. İsmail Kartal'ın ekibi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

0: transferlerin bu karşılaşmaya kadar tamamlanması hedefleniyor. İsmail Kartal geride kalan 3 döneminde de haklarının yenildiğini, adil bir sezon istediğini söyledi.
1: Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım ve yöneticiler saha dışı ile ilgilenip federasyonda ağırlığını koyacaklardır.
0: Kartal yabancı kuralı için mevcut 10 artı 4'ün değil 12 artı 2 formülünün daha yararlı olacağını da sözlerine ekledi.
2: Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvalarından Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeyi başardı. Milli sporcu dünya 29 numarası Ann Lee'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda ABD'li Claire Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Jannik Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'u daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. Reklam.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
6: maksimum. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar kariyer yönünden esiyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Canlı yayın.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
4: Bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi gönül dolusu hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, uluslararası nizam hamlelerin yalnız masanın üstünde ve görünen taşlarla yapılmadığı, kapalı kapılar arasında ardında derinlikli olay ve oyunun senaryolarının kurgulandığı çetin ve muhataralı bir beka satrancına dönüşmüştür. Bölge istikrarının tesisi adına okyanus ötesi meclisler ile kadim coğrafyalar arasında filizlenen uzlaşı arayışları ve diplomatik köprüler bir yanda bölgemizde sulh ümidini yeşertirken diğer yanda bu barış iklimini baltalamak isteyen gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları sahnede boy göstermektedir. Kimi aktörler bölgenin selameti için masada irade beyan ederken, bölgenin bağrına bir hançer gibi saplanmış Siyonist terör aygıtı, hiçbir kural ve mutabakat bizi bağlamaz utanmazlık ve aymazlığıyla ateşkes mülazalarını pervasızca çiğnemekte, komşu havzaları kan gölüne çevirerek küllenmiş krizlerden çıkar sağlamaya yeltenmektedir. Şurası iyi bilinmelidir ki masada kurulan her hayati cümlenin sahada sarsılmaz bir iradeyle korunması kaçınılmaz bir hakikattir. Sahada atılan her pervasız ve haydutça adımın ise diplomaside ve tarihin önünde bedeli mukabilinde ağır bir faturası vardır. Böylesi hassas fetret ve buhran dönemlerinde devletler için asıl mesele hangi uzlaşı hamlesinin bölgeyi esenliğe götürmeye matuf olduğunu tefrik etmektir. Söz konusu yapıcı adımları sabot etmek amacıyla hangi fırtınaların ve habis niyetlerin kapı ardında beklediğini sezmektir. Nihayet namertçe mazluma sıkılan her kurşunların, o sahte ve kibirli duruşların ne kadar temelsiz, ne kadar çürük bir zemine isnat ettiğini milli feraset ve mümince bir basiretle idrak edebilmektir. Bugün küresel güvenlik sahnesinde perdeler feci bir hercümeşle aralandığında halkaları kanlı bir esaret zinciri ortaya çıkmaktadır. Karadeniz'de sural durulmamış, Orta Doğu'da barış hilali her parlayacak gibi olduğunda kriz olduk odakları ortalama yeni bir barut kokusu sindirmiştir. Bulanık suda avlanmayı meslek edinen muasım mihrakların tahrikleriyle Hürmüz'ün dar sularında estirilen her suni fırtına, petrol tankerlerinin rotasından sofralarımızın dirlik ve refahına kadar hedef alan ağır bir sabote girişimine dönüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Söz başka, eylem başka olmaya devam ettikçe masada verilen taahhütlerin hükmünden bahsetmek nasıl mümkün olacaktır? Gözü dönmüş bu itiraz ve cinayet kabinesinin niyeti kirli, akıttığı kan namertçedir. Ateşkes kelamı daha havada asılıyken bu korsan yapı arkadan hançer saplama maharetini göstererek yeni saldırıların hain planlarını kurgulamaktadır. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir. Zulmü zanaat edinen bu kanlı terör makinesinin lügatında barış, silahlara mühlet kazandırmak, diplomasi ise vahşeti hukuk kılıfı ile cilalamaktır. Kuzeyimizin kilidi ve mavi vatanımızın mütemmim cüzü olan Karadeniz'de sular durmaktan uzaktır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma iklimi, aradan geçen zamana rağmen bölgesel istikrarın önündeki en büyük kırılma hattı olarak varlığını korumaktadır. Ne zaman tahıl ve sevkiyatları, esir değişimleri yahut diplomatik temaslarla bir esenlik kapısı aralansa, dengeleri değiştiren siyasi depremler kuzeyin yakasını bırakmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bölgenin her yönüne hakim olan bu sarmal hamasi nutukların ötesinde jeopolitik riskleri doğru okumayı ve milli menfaatlerimizi koruyacak rasyonel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın varlık sebebi karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür. Türkiye 1952 yılından beri NATO'ya yalnızca denizlerini, limanlarını, üslerini ve jeopolitik mevkiini değil, Metehan'dan bugüne uzanan muharebe sanadının tüm inceliklerini, alnı kınalı Mehmetçiğimizin kanıyla mühürlenmiş 3000 yıllık köklü askeri geleneğini ve kadim devlet nizamı ile terbiyesini de kazandırmıştır. Bu büyük askeri hafızanın en eski, en sağlam ve en müessir sütunu ise hiç kuşkusuz Türk Kara Kuvvetlerimizdir. 2235 yıllık şerefli mazisiyle Türk Kara Kuvvetlerimiz, Türkistan bozgurlarından doğan cihan hakimiyeti ülkümüzü, Anadolu'da vatandaşlığı ve üç kıtada şanla, şerefle ve zaferle nam saldığı milli hafızamızdır. Türk Kara Kuvvetlerimiz, medeniyet iddiasının nice coğrafyada henüz bir iz, bir işaret, bir esame olarak dahi belirmediği devirlerde düzenli ordunun tesisini, emir komuta silsilesinin kudretini ve askeri teşkilatma kabiliyetini dünya milletleriyle tanıştıran kutlu ve köklü bir mirastır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türk milletine mahşere dek açan iradenin, Sakarya'da milletin makus talihini yenen dirayetin, bugün ise terörle mücadelede sınırlarımızın ötesine taşan milli beka düsturunun vücut bulmuş halidir. Kara kuvvetlerimiz, toprağa yalnızca bir coğrafya parçası değil, şehidin emaneti, devletin haysiyeti, milletin namusu ve gelecek nesillerin mukaddes istikbali olarak gören bir tarih şuurunun adıdır. Türk ordusunun karadaki kudretinin özünde Metehan'dan Sultan Abdülalparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanarak Mehmetçiğimize emanet edilen çelikten bir silsile vardır. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235. kuruluş yıl dönümü dünya milletlerinin de şahitlik edeceği büyük bir iftarla kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Fedakarlık abidesi gazilerimizi minnetle, görev başındaki kahraman ordumuzu şükranla selamlıyorum. Bu vesileyle Yiğitler Yiğidi Mehmetçiğimize merhum şairimiz Orhan Şaik Gökyay'ın şu dizileriyle sesleniyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Cepheden cepheye koşup bu toprakları bize kanlarıyla vatan kılan, korkusuzluklarıyla güvenli kılan askerlerimize ben de diyorum ki, bu vatan hepimizden evvel sizindir. Bu vatan sizin sayenizde hepimizindir. Değerli milletvekilleri, Türk ordusu Karadeniz'in kilidini muhafaza eden, boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir. Kore Dağları'nda destan yazan Mehmetçik, NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Dondurucu soğuğun, amansız yokluğun ve cehenneme ateş çemberinin içinde tek bir adım bile geri atmayan o çelikten irade, müttefikliğin lafla değil ancak kahramanlıkla mühürleneceğini tarihin hafızasına kazımıştır. Soğuk Savaş'ın o kasvetli ve tehdit dolu yıllarında da Türkiye, NATO'nun yıkılmaz kalesi vazifesini görmüştür. Kuzeyden esen Sovyet yayılmacılığına karşı boğazlarımıza hakim olan milli egemenliğimiz, ittifakın başlıca can simidi olmuştur. Ecdet yadigarı Balkanlar'da mazlum Bosna'nın kanayan yarasına merhem olan, Kosova'nın burçlarına emniyet ve istikrar sancağı diken Türk askeri, Afganistan'da Kabil'in güvenliğinden en çetin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine kadar her alanda en ağır, en çetrefilli sorumlulukları tereddüt etmeksizin üstlenmiştir. Mavi vatanımızın Güney Sur'u Akdeniz'de terör şebekelerine karşı deniz güvenliğinin sarsılmaz kalkanı olan Türkiye, Libya açıklarında NATO'nun deniz hareketlerini ve ambargo denetimlerini koordine etmiş, Irak'ta kalıcı barış ve huzur adına elini taşın altına koyarak sahada kudretini açıkça göstermiştir. Semalarımızın muhafızı şanlı Türk Hava Kuvvetleri ise müttefik hava sahasının korunması uğruna Polonya'dan Romanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hava polisliği görevlerine iştirak etmiştir. Gök kubbede koşullar ne kadar çetin olursa olsun, Türk devletinin mesuliyetten ve fedakarlıktan kaçmayacağını dosta ve düşmana bir kez daha ispat etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki bu sayılanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka sadece mürekkeple imza değil, serden geçti bir ruhla omuz verdiğinin apaçık delilidir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki Montreux ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği hareket tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir. Orta Doğu'nun asırlardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyasında yeni bir düzen aranıyorsa, şanlı devletimizin çelikten yumruğuyla kökünü kazıyarak tasfiye ettiği terör odağından arta kalan coğrafya ancak ve ancak Ankara'nın iradesiyle hayat bulacaktır. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta yedi düvelde de şahit olacaktır ki kurgulanan bu devasa küresel satrançın tam ortasında başkalarının icazetiyle değil kendi kudretiyle var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şirazesi kaymış dünyanın üzerinde asırlarca meydan okuyan tarihi bir anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Muzaffer Türk ordusunun asırlık tecrübesini, Türk savunma sanayinin dünyayı şaşkına çeviren üretim kudretini ve Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kriz hatlarının kesiştiği ateş çemberinde istikrarı temin eden, tehditleri sınırlarının bidayetinde ezen bir devlettir. Bu hassas kavşakta müttefiklik hukukunun riyakarlıktan arındırılarak samimiyetle işletilmesi, bağlarımızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsattır. Eli kanlı terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürüncemede bırakıp haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de şımarık çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yürüttüğü provokasyonların alkışlandığı günler geride kalmıştır. Türkiye artık Türk ve Türkiye yüzyılının baş mimarıdır. Maruz kaldığı haksızlıkları aciyet içeren bir ağıta değil, göğsünde kora, bileğinde kuvvete, semalarında çelik kanada dönüştüren büyük bir Türkiye vardır. Milli iftiharımız Kaan'la, Hürjet'le, Kızıl Elma'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Gökbey'le, göklerimize ay yıldızlı mutlak hakimiyeti perçinleyen bir Türkiye mevcuttur. Denizlerimizden bilgem projelerimiz, fırkateynlerimiz, milli gururumuz, TCG Anadolu denizaltlarımız ve insansız deniz aracı projelerimiz, mavi vatan davamızın şerefine teknolojik bir zırh olmuştur. Karada Altay tankımız, taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlarımız, çok namlulu roket sistemlerimiz ve hassas güdümlü akıllı mühimmat kabiliyetimiz kahraman Türk ordumuzun kudretini zirveye taşımaktadır. Hava savunma cenahında Gökbörü sistemi, Hisar, Siper, Korkut ve Sungur'dan oluşan savunma gücümüz mukaddes gök kubbemizi çepeçevre sarmaktadır. Göz bebeklerimiz Roketsan'ın, Aselsan'ın, Havelsan'ın, TUŞAS'ın Milli Savunma Bakanlığımızın himayelerinde omuzladığı bu muazzam milli hamle, Türkiye'nin devasa bir savunma iklimini kurduğunu dosta ve düşmana ilan etmektedir. Ancak etkin, etkili ve sarsılmaz bir caydırıcılık aracılığıyla donatılmış Türk ordumuzun gerçek kudreti yalnız silahlarımızın menziliyle değil, füzelerimizin hızıyla, tanklarımızın zırhıyla yahut gemilerimizin tonajıyla ölçülemez. Gerçek kudretimiz harp meydanında, hudut boylarında vatan müdafaası yaparken yaralanan Mehmetçiğimize ne kadar hızlı ve disiplinle çelikleşmiş bir sağlık ordusuyla müdahale edebildiğimiz de doğru orantılıdır. Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Terör amansız mücadelede, sınır ötesi şanlı operasyonlarda ve deniz aşırı mukaddes görevlerde Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Mayın ve patlama yaralamalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, Mehmetçiğe adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Sivil sağlık sistemlerinin, hastanelerin, savaş cerrahisinin ve cephe gerisi lojistiğinin, ordumuzun bu kendine has ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılaması mümkün değildir. Şüphesiz her hastanemiz kıymetlidir. Şehir hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimiz aziz milletimize büyük hizmetler sunmaktadır. Fakat askeri sağlık sistemi savaş ve çatışma anında apayrı bir refleks ve seferberlik hazırlığı ortaya koymaktadır. Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Savaş meydanında kanayan yarayı vaktinde saramayan bir devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarınını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Bu borç cepheden amalethaneye ve rehabilitasyon hizmetlerine dek uzanan güçlü, disiplinli ve uzmanlaşmış bir askeri nizamla tamamlanmak zorundadır. Değerli dava arkadaşlarım, merhum Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen o kutlu söz hala deryalarımızın ufkunda yankılanmaktadır. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Türk tarihi bize göstermiştir ki denizi yalnız kıyıdan seyreden milletler tarihin akışına uzaktan izlemek zorunda kalır. Fakat denize açılan, denizlerde sancağını taşıyan, denizlerde egemenlik kurup enginleri ticaretin, vatan ve müdafaasının ve yeri geldiğinde diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline getiren milletler çağların yönünü tayin eder. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de Sinop'tan Trabzon'a, Kırım hattından Boğazlara uzanan hakimiyet iddiası, Akdeniz'de Rodos'un, Kıbrıs'ın, Girit'in, Prezerve'nin tarih yazan zaferin ardında yatan hakikat de budur. Türk devlet iradesi asırlarca denizlerde derinleşmiş, mavilikler boyunca al bayrağı yeni yurtlar eklemiştir. Milli mücadele yıllarında da bu hakikat değişmemiştir. İzmir'in işgaliyle Adalar Denizi kıyılarında başlayan acı imtihan, Türk milletinin Anadolu'ya hapsedilmek istendiğini göstermiştir. Akdeniz kıyılarında Antalya'dan Çukurova'ya uzanan işgal hevesleri limanlarımıza, sahillerimize, ticaret damarlarımıza ve milli hakimiyetimize kastetmişlerdir. Buna karşın Türk milleti Aydın'da efeleriyle, Maraş'ta edeleriyle, Adana'da yiğitleriyle, İzmir'de düşmana korkusuzca atılan cengaverleriyle, Anadolu'nun her köşesine şahlanan Kuvayi Milliye iradesiyle ayağa kalkmış, düşmanı yurdumuzdan söküp atmıştır. Bu sebeple deniz Sinop'tan Anadolu'nun kuzeyine açılan nefesi, Trabzon'da ticaret yollarının ezeli kapısı, Kırım'da soydaşlık hukukunun sızlayan hatırası, Prezerve'de Türk denizliğinin çağlara meydan okuyan zafer mührü, Kıbrıs'ta egemenliğimizin Akdeniz'e dikilen sancağı, İzmir'de istiklal yürüyüşümüzün son adımıdır. Karadaki istikbalimizi denizlerdeki hakimiyetle tamamlayan, limanlarımızı üretime, tersanelerimizi teknolojiye, donanmamızı caydırıcılığa, mavi vatanımızı da milli egemenliğimizin ayrılmaz cephesine dönüştüren de işte o adımla başlayan tarihi yürüyüşümüzdür. 1 Temmuz Denizcilik ve Kapatoş Bayramı'nın manası da tam burada düğümlenmektedir. Kapitülasyonların karanlık dehlizlerinden aydınlığa erişen Türk milletinin denizlerinde hür, limanlarında söz sahibi, kıyılarında kayıtsız şartsız egemen bir devlet olma iradesinin adı büyük bir cumhuriyet hamlesidir. 1 Temmuz Türk denizciliğinin esaret zincirlerini kırdığı, kıyılarımızın ve sahillerimizin yabancı imtiyazların gölgesinden kurtulup milli hakimiyetin sancağı altına girdiği tarihi bir eşiktir. Bugün Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmanın tarihi dönemincindeyken 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın ihtiva ettiği milli mana istikbal çizgimize çok daha berrak ve stratejik bir çehre kazanmaktadır. Bilinmelidir ki NATO'nun masasında Karadeniz'in güvenliği telaffuz ediliyorsa bunun yegane kilidi Türk boğazlarıdır. Küresel deniz yollarının emniyeti aranıyorsa bunun sarsılmaz güvencesi Montreux iradesidir. Enerji arzının sürdürülebilirliği tartışılıyorsa bunun can damarı Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan o kırılgan jeopolitik hattır. Karadeniz'in sükunet iklimi, Akdeniz'in emniyet çemberi, küresel enerji kordonlarının emniyeti ve tahıl koridorlarının kesintisiz işlerliği doğrudan doğruya Ankara merkezli Türk devlet aklının soğukkanlı, dirayetli ve dengeli duruşuna endekslidir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni bugüne kadar bir kuyumcu titizliği ve tavizsiz bir egemenlik şuuruyla uygulayan Türkiye, Karadeniz'de de fitil ateşlenmek istenen bölgesel yangınları frenleyen, gerilimin deniz havzalarına taşmasını engelleyen ve ittifakın doğu kanadına stratejik akıl kazandıran yegane aktördür. Kabotaş hakkı ve bu büyük ve muaddel deniz egemenliğimizin iç cephesini tahkim eden hukuki ve milli bir zırhtır. Kendi kıyılarımızda deniz ticareti ve taşımacılık hakkını millileştirerek limanlarımızda yabancı imtiyazlarının sömürgeci gölgesini yırtıp atan cumhuriyet iradesi, bugün mavi vatanımızın her bir damlasında deniz yetki alanlarımızda, stratejik tersanelerimizde, şanlı donanmamızda ve her geçen gün büyüyen deniz ticaret filozumuzda aynı hassasiyet ve ruhla nefes almaktadır. Kabotaj dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de göz bebeğimiz gibi korunması, anasının kucağından ayrılmamış bir yavru gibi büyütülmesi ve jeopolitik derinliğiyle kavranması mecburi olan istiklal mevzimizdir. Bu sebeple 1 Temmuz'u milli hakimiyetimizin enginlerimizdeki mühürlü tapusu, misaki milli şuurunun denizlerdeki yansıması olarak telakki etmekteyiz. NATO heyeti Ankara'ya gelirken zihinlere mıh gibi kazınmalıdır. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı ve sarsılmaz mutlakiyeti yalnızca sınır güvenliği için değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının, emniyetinin ve ittifakının caydırıcılık kapasitesinin ayakta kalabilmesi için hava kadar, su kadar hayatidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem iradesiyle toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudreti ve yeteneğinin hududu çizer. Bu inançla 1 Temmuz Denizcilik ve Kombataj Bayramı'nın en kalbi duygularında kutluyor. Türk denizciliğini omuzlayan asil kaptanlarımıza, gemi insanlarımıza, tersanelerimize, harikalar yaratan mühendis ve işçilerimize, liman çalışanlarımıza, ailesinin rızkını dalgalardan çıkaran balıkçılarımıza ve vatanımızın basmavi seccadesinde gece gündüz nöbet tutan kahraman Türk ordusunun bir parçası olan deniz kuvvetlerimizi şükran ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim ay yıldızlı al bayrağımızı karada indirmesin, denizde soldurmasın, göklerde gölgeletmesin. Mavi vatan Türk'ün çelik iradesiyle ilelebet muhafaza bulsun. Sağ olun, var olun, yüce Allah'a emanet olun efendim.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Önemli açıklamalar yaptı ve artık konuşmasını sonlandırdı. Askeri hastaneler açılmalı. Bu konu mutlak bir milli beka meselesidir açıklaması öne çıktı. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmada özellikle NATO içerisindeki askeri hastaneleri bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Sözleriyle askeri hastanelerin açılması gerektiği vurgusu öne çıktı. Az önce de ifade ettiğim gibi bunun bir milli beka meselesi olduğunu ifade etti. Yapmış olduğu konuşmada Devlet Bahçeli. Peki başka neler söyledi? Onları da hemen sizlere aktaralım çok kısa. Uluslararası nizam hamlelerinin yalnızca masa üzerinde yapılmadığı bir durum ortaya çıkmıştır. Gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları ortaya çıkmaktadır. Bölgenin göğsüne hançer gibi saplanmış Siyonist odak barışa engel olmaktadır ve çıkar sağlamaya çalışmaktadır. Barış iklimini baltalamak isteyen ajanlar sahnede açıklamaları yine dikkat çekiciydi. Haber bültenlerimizde de Bahçeli'nin açıklamalarını satır başlarını aktaracağız sizlere. Şimdi saat olarak artık haber merkezi kuşağının ikinci saatine başladık biz. 11'i geçti. Hemen ilk haberle başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Beştepe'deki toplantı saat 16'da yapılacak. Toplantıda ana gündem 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa son şekli verilecek. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru elbette bu. Çok konuşuluyor, çok soruluyor. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı.
5: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
6: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel İzmir'de dikkat çeken bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
5: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, Yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
6: Hafta sonu Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
7: O hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Skorsky'ler mi dersiniz? Yeni operasyonların altını yapabileceklerini sanıyorlar.
6: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
0: Bir önceki saatte aktarmıştık. Bursa'da bir yangın var. Mobilya mağazasında çıkan yangında son durum nedir? Onu bir aktaralım sizlere. Öncelikle bu görüntüler canlı değil. Bunu belirtelim. Osman Gazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın artık söndürülme aşamasında, sona yaklaşıldığını ifade edebiliriz. Gelen bilgiler o yönde. Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren iki katlı mobilya mağazasında neden bu yangın çıktı? Tabii ilk sorulan soru buydu ama şu an için olay daha çok yeni olduğu için ekipler de tabii çalışmalarını sürdürüyor. Henüz bu yangının neden çıktığı bilinmiyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine dumanların yükselmesi sonrasında tabii olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Şehrin pek çok noktasından görülebilecek kadar şiddetli dumanların yükseldiğini ifade edebiliriz. Ekipler kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Hatta soğutma aşamasına geçildiği yönünde gelen bilgiler de var. Çünkü bu dumanlar daha da yoğun ve yüksekti. Farklı açılardan aktarmıştık sizlere. Zaten kentin hemen hemen her noktasından görülebiliyor olması da işte bu sebeple önemliydi. İçeride tabii mobilya mağazası olduğunu düşünecek olursak çok fazla yanıcı madde var ve hızla bir şekilde alevlerin ilerleyeceği malzemeler var. Şu anda ama yangının kontrol altına alındığı bilgisi elimizde. Şimdi NATO'da artık çok yaklaştı. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkartıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle de kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler artırıldı.
6: Hassas bölgeler belirlendi. Araçlar tek tek durduruldu. Kimlik kontrolleri yapıldı. Araçların içi arandı.
8: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Denetimlerse bir hafta öncesinden sıklaştırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle de kapanacak yolların olduğu yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Şüpheli bir durum var mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
6: 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirve kapsamında polislerin mesai saatleri de 12-12 olarak değiştirildi. 24 saat esasına göre nöbet başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimlerse trafikle sınırlı değil, kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekan ve meydanlarda takip altında.
0: İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra ve Dera bölgelerine dönük saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yazılı açıklamalarla İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
9: İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra ve Dara bölgelerine yönelik saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Saldırının uluslararası hukuk ve 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasına açık şekilde ihlal ettiği vurgulandı.
10: Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.
9: Saldırıya bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
11: Bu saldırılar uluslararası hukuk normlarının alenen ayaklar altına alınmasıdır. İsrail'in bu vahşi eylemleri bölge barışını dinamitleyen ve sivil halka hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Masum Suriye halkının can güvenliğini hiçe sayan bu işgalci saldırılar bölgedeki krizi derinleştirmektedir.
9: Saldırıya tepki gösterenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
12: İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ali Çimen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Başvuru metninde dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil, birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir ifadelerine yer verildi. Dilekçede olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna da dikkat çekildi. Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Venezuela'da depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719, ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti.
13: Tam bir rakam veremiyorum ama en az 2500 yapı etkilendi ve çoğu tamamen çöktü. Buradaki yetkililerle mutabık kalınan bir şekilde 10 bin adet ceset torbası temin ediyoruz.
14: Venezuela'da peş peşe gelen iki depremde bilanço henüz netleşmedi, ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Venezuelalılar kurulan bir çadırda sevdiklerinin cenazelerini ellerinde çiçeklerle bekledi. Yetkililer onlarca cenazeyi çadır kampına götürdü. Mezarlıklarda ise yer bulunamıyor. Ailelerini toplu mezarlara gömenler betondan büyük bir anıt yaptı.
15: Annemin kararına saygı duydum. Kardeşimin gömülmesini istedi. Bütün mezarlıklar dolu. Mezar yeri bulamadığımızdan bize özel anıt yaptılar.
14: Umutlar giderek azalırken enkazlardan mucize haberleri de geliyor. ABD'li kurtarma ekibi 21 yaşındaki bir genci enkazdan çıkardı. Kurtarılan genç, "Beni melekler buldu" diyerek ekiplere teşekkür etti. Hükümete tepkiler de giderek artıyor. 10 binden fazla kişi evsiz kaldı, ancak çadır kentler halen kurulamadı. Depremzedeler battaniyelerden yaptıkları çadırlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Venezuela hükümeti depremlerde 22 bin kişinin etkilendiğini ifade ediyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
0: Avrupa Avrupa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Fransa'da 1000 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Başbakanlık hastanelerden başlanmak üzere klima alımlarının artırılacağını açıkladı. Balkanlarda sıcakların etkisi altına girdi. Polonya 40 dereceyi gördü. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı.
16: Plajlar, havuzlar, nehirler, hatta süs havuzları dolup taşıyor. Metrolar çalışamıyor, iş saatleri kısaltılıyor. Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Fransa'da iki haftadır etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının devam edeceği duyuruldu. Uzun zamandır hükümet aşırı hava koşullarına dair önlem almadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Başbakan Sebastian Lecornu hastanelere klima alımlarının başlayacağını açıkladı.
13: Sağlık Bakanı hafta sonundan önce hemen onayladığımız 30 bin adet klima satın alma teklifinde bulundu. Bakanın yetkisiyle bu klimaların ilk bölümü hastanelere yerleştirilecek.
16: Öte yandan ülkenin kuzey bölgelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, evler hasar aldı, yaralananlar oldu. Fransa Ulusal Demiryolu Şirketi de çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu. İsviçre'de 20 Haziran'dan bu yana yaşanan kavurucu sıcaklar yerini gök gürültülü yağışlara bıraktı. İtalya'da ise Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası sürüyor. Sağlık Bakanlığı durumu günlerdir kırmızıyla en yüksek alarm seviyesinde tutuyor.

0: Ortalamanın 5-6 derece üzerine çıkmışsa çok sıcak hava, 8-10 derece üzerine çıkmışsa aşırı sıcak hava olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de birçok kentin Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 30 dereceyken bu hafta ortalamanın 4 ila 6 derece üzerinde olacak. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
10: TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü. En çok kirlenmenin İzmit Körfezi, Gemlik ve Çınarcık Çukuru'nun en derin noktasında olduğu bulundu. Peki kirlilik neden bu noktalarda birikti? Nedeni Marmara Denizi'ndeki akıntı mı? Profesör Doktor Mustafa Yücel'e sorduk.
11: Tabii ki şimdi Marmara'nın akıntı sistemi aslında epey karmaşık bir dinamik bir sistem. Tabii çok genel olarak Karadeniz'den giren bir yüzey akıntısı. Hani Çanakkale Boğazı'na çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Rüzgarlara ve karşı akıntıya bağlı olarak bazen yön değiştiriyor. Zaman zaman batıya, doğuya doğru da kaydığı oluyor aslında bu akıntının ama bir nevi biraz izole ediyor aslında Boğazı'ndan giren jet. Bazen direkt kapıda yarımadasına çarpıyor. Ve aslında o hattın doğusu nispeten daha az dinamik diyebiliriz. Yine dinamik ama. Dolayısıyla özellikle Doğu Marmara'ya giren yük Doğu Marmara'nın bu derin noktalarında tabii akıntılarla homojeniz oluyor. Ama oralarda çökeliyor günün sonunda. Tabii ki akıntılar bunu belirliyor. Batı biraz daha dinamik yani. Oraya giren malzeme bir kere kendini batıya attığı zaman belki artık Çanakkale Boğazı'na çıkışa daha yakın oluyor ve artık Marmara'nın sorunu olmuyor muhtemelen. O Ege Denizi'nde bir yerde birikim yapılıyor ama Doğu Marmara bu açıdan şanslı. Tabii ki akıntılar burada ana belirleyici unsur.
9: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
13: Mobiliz. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Çıkanlarınsa açık renkli şapka ve şemsiye kullanması öneriliyor. Ayrıca bol sıvı tüketip aşırı yorulmamaya özen gösterilmeli.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
15: Merhabalar. Yiyeceklerin korunması ama en önemlisi yaz günlerinde buz gibi serin içecekler için buz şart. Şimdi bu buz meselesi gerçekten İstanbul'da belirli bir örgütlenmeye de sebep olmuş. Kar ve buz esnafı varmış. Bayağı ticareti yapılan da bir üründen söz ediyoruz. Yani karcı veya buzcu adını taşıyan özel esnaf grupları her zaman halka buz temin etmeye çalışırlarmış. Ki aynı zamanda da sarayın da bu konuda bir örgütü varmış. Evet, Uludağ'dan gelir dedik. Ulu Buzluk da dendiği oluyormuş. Aslında Keşiş Dağı olarak da geçiyor. Ve Osmanlı Sarayı'na genellikle oradan geliyor. Ama Gemlik'in mesela

0: Katırlı Dağı'ndan da gelebiliyor. Yani aslında belirli bir yere kadar kıyıya geliyor. Oradan kayıklarla İstanbul Limanı'na, tam da işte Eminönü'nün oraya geliyor. Oradan da kar kuyularına, buzluklara naklediliyor. Hatta Uludağ'da göllerden çıkarılan buzlar kalıp halinde kesilirmiş ve her zaman keçelere sarılıyor. Yolda erimemesi için Mudanya'ya kadar taşınıyor. Ondan sonra İstanbul'da ayrıca bir dağılımı var. Burada buz vakıflarını da görüyoruz. Mesela bir takım hayırseverler, hani hayrat için çeşme yapılır ya, onun gibi mesela buz vakıfları öne çıkmış. Onlar da halka ücretsiz buz kalıbı, serinlik temin etmek için çalışmışlar. Hatta bazı sebillerden yazın akıtılan buz gibi soğuk sular olurmuş. Yani buz kalıbı geliyor, o sebilin içine konuyor ve halk oradan soğuk su içebiliyor, hararetini gideriyor. Son derece enteresan bir dağılım var. Mesela tekke ve zaviyelere, dergahlara, mevlevihanelere de ücretsiz olarak kar ve buz dağıtımı yapıyor bu vakıflar. Aslında gerçekten İstanbul halkı serinlikten yana son derece şanslı. Şimdi tabii bir de sarayda var. Orada da buzhaneyi amiri altında örgüt kurulmuş. Hassa Buzcular Ocağı var ve bunların binlerce yevmiye usulü çalışanları var. Teşkilat 17. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürmüş. Yani sarayın buzları da Hassa Buzcular Ocağı tarafından temin edilmiş. Şimdi buzun bugünkü temini nasıl? Aslında bakıyoruz, böyle çok soğuk içecekler satılan mekanlarda aslında hazır buz fabrikalarından alınan, buz üretim tesislerinden alınan buzlar da kullanılıyor. Eminönü'ndesiniz, Sirkeci'desiniz. Orada gazoz mazoz satılır. Buzdolabından çıkarılıp kime nasıl yetişecek? Buz kalıbı ortaya konur. Üstüne gazoz şişeleri dizilir. Çevrile çevrile o bu gazoz şişeleri soğutulurdu. Ve o şekilde buz gibi olmuş gazoz şişeleri alıcı bulurdu. Evet, gerçekten de buzun hikayesi son derece ilginç. Elbette ki başka diyarlara da gideceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Merhaba, Kupa Günlüğü ile karşınızdayız. Dünya Kupası sürerken her gün olduğu gibi NTV ekranında yine Kupa Günlüğü sizlerle. Ben Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk ile beraber dün gece yaşananları ve bugün yaşanacakları konuşmak adına karşınızdayız. Merhaba Bülent Timurlenk.
2: Merhaba.
1: Yine sürprizli bir gecenin ardından gözler kırmızı.
2: Gece demeyelim buna.
1: Sabah.
2: Sabah diyelim, penaltılar atılırken gün aydınlanmıştı. Sabah saat 6.30'du.
1: Öyle gerçekten. Ben hemen bir bilgileri vereyim. Dün ve bu sabaha karşı tabii 3 mücadele sonuçlandı ve 3 takım daha adını son 16 turuna yazdırdı. Sürprizler var. Adını son 16 turuna yazdıranlar arasında Fas ve Paraguay var. Eledikleri ise Almanya ve Hollanda. Oralara geleceğiz, hepsine gireceğiz. Brezilya-Japonya mücadelesinden de Brezilya 2-1 ile çıktı. Diğer iki maç penaltılar sonucunda kazananı belirledi. Hepsi gerçekten çok heyecanlıydı ama biz Almanya-Paraguay mücadelesiyle başlayacağız. Normal süre 1-1 bitti ve sonunda gülen taraf Paraguay oldu.
2: Evet. Dün bu maç öncesinde şunu demiştim. Eğer Almanlar Amerikalılar gibi ilk 30 dakikada Paraguay'ı çözemezlerse bu takımın direnci artar. Hele hele bir tane de yersen başın sıkıntıya girer. Öyle oldu.
1: Değil mi?
2: Yani Brezilya'nın mesela ikinci yarıda verdiği Japonya'ya karşı reaksiyonu Almanlar tam anlamıyla veremediler beraberlik golünü bulmalarına rağmen. Zaten grup aşamasında Ekvator mağlubiyeti, Fil dişi galibiyeti son dakikada gelmişti biliyorsun. Orada bir şunun sinyallerini veriyorlardı. Yani biz potansiyel yarı final takımı değiliz görüntüsü veriyorlardı. Ama gel gör ki tabii Almanlar Dünya Kupası tarihinde önemli bir takım. Sonuçta Avrupa kıtasından sadece bir ülke kıtanın dışında kupa kazanabildi. 14 Brezilya'da ve çok acımasızdılar. Yani o gün Arjantin'in finalde mağlup etmeden önce yarı finalde tarihin en spektaküler maçlarından bir tanesi de 7 gol attılar Brezilya'ya. Ama oradan beri tıkanış şöyle 18-22 Joachim Löw arkasına tekrar tek kadem değişikliği bugün Barcelona'da olan Hans Flick ve Nagelsmann dibe vurdular. Çok büyük eleştiriler var. Özellikle eski yıldızları, efsaneleri Mateus'un inanılmaz sert eleştirileri var takıma karşı. Sanıyorum Nagelsmann döneminin de Alman bir takımda sonuna geldik.
1: Geldik gibi görünüyor. Zaten evet. Son iki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamıyorlar. Şimdi de son 16'ya kalamıyorlar. Acayip bir durum onlar için.
2: Yalnız o da Montella gibi görevime devam edeceğim diyor. Onu söyleyeyim. Yani dün akşam konuşması böyleydi ama Klopp'un gelmesi bekleniyor. Çok tercihlerinde çok problemli. Bir kere kaleci Neuer büyük hayal kırıklığı yarattı bu turnuvada.
1: Evet.
2: Burada bir penaltı kurtarmış olmasına rağmen bir şans daha uzattı ama mesela Joshua Kimmich'i sağ bek yapmak, Leroy Sané'yi sezon içinde Galatasaray'a gittiği için eleştiriyordu. 5 büyük ligin dışına çıktı diye. Bütün maçlarda Leroy Sané'ye sarıldı. Bence genç teknik adamlar noktasında şöyle tırnak içinde kelimeyi kullanabilirim. Fiyasko. Yani Nagelsmann açısından. Çünkü bir de biliyorsun kötü bir Bayern Münih dönemi vardır Nagelsmann açısından.
1: Evet, bu arada Paraguay'da Almanya'yı penaltılar sonucu eleyen Paraguay'da devlet başkanı Santiago Peña 30 Haziran'ı resmi tatil ilan etti.
2: Evet, bugün güzel güzel kutlasınlar diye. Tabii ben biraz bir dünya devinin elenmesi üzerinden anlattım. Paraguay'a haksızlık etmiş oluyorum ama yani özellikle kalecinin kariyeri inanılmaz. Yani eğer geçen sene San Lorenzo anlaştığı kaleciyle ekonomik problem yüzünden imzayı atmış olsa bugün bu futbolcunun milli takımda olabilme şansı yok. Hatta şöyle bir dram demeyelim ama hayatının zorluğu var. Çocuğunun rahatsızlığı için sadece 2 sene önce gardırobundaki her şeyi satmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Çok ilginç yani bazı oyuncular büyük biliyorsun rakamlar kazanarak geliyorlar. Hani en azı bile ekonomik olarak bir tabii ki iyi seviyededir. Bütün dünyada böyledir yani. Burada Jil'in hikayesi gerçekten çok ilginç. Her Dünya Kupası böyle biliyorsun acayip hikayeler çıkartıyor. Yani Paraguay evet bizim de canımızı yaktı. Biz de onlara diş geçiremedik. Ama şöyle söyleyeyim, oynadıkları futbolu 2004 Yunanistan'a benzetenler var sürekli olarak. Savunma ama bu oyunda defans yapmak da bir sanattır. Yememek de bir sanattır. Alman milli takımına karşı oynamak öyle kolay iş değildir. Ama Paraguay, evet, bugün resmi tatil.
1: Hakkıdır diyorsun.
2: Evet, evet.
1: Şimdi Paraguay üzerinden konuşurken şöyle de bir soru soracağım. Paraguay, işte Yeşilburun, Gana, Ekvador gibi takımlar acayip bir savunmayla çaresiz bıraktı kendilerinden çok güçlü rakiplerini bu turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda. Yani bu futbolda acaba yeni bir trende doğru mu gidiyor?
2: Yani geçiş oynamak, oyunu sadece işte defansif yönü değil, topu rakibe bırakma tabiriyle, topa böyle %30-35 sahip olduğunda oyun içinde o topu değerini bilmek, dikine hücumlar yapmak. Bunlar futbolda zaten son yılların trendi biliyorsun. Ama işi savunma kısmındaki koordinasyon, bir de kaleci performansı, bütün bunlar çok önemli. Mesela dün yani Japonya'nın kalecisinin inanılmaz bir performansı var. Yani çok iyi kurtarışları var. Maç çok daha önce bitebilirdi. Ama şeyi görüyorsun, şu milli takım formasının hakkını bayrağa vermek. Bunun örneğini bu Dünya Kupası da değil, 3 Dünya Kupası'dır olmayan İtalyanların üzerinden söyleyeyim. 1. İtalyan bayrağı. 2. İtalyanların bayrağındaki hiç renkle alakası olmayan Savoy Hanedanı'ndan gelen azuri mavi formaları. 3. Inno di Mavelli İtalyan Milli Marşı. Bunları harmanlayıp, bak 3 kupadır gelemiyorlar, belki jenerasyonlar tartışılıyor ama buradaki ruh duygu, hani bizim de İstiklal Marşı'nı okurken ki bir coşku, ay yıldızlı forma diyoruz ya, insanların beklediği onun iz düşümü. Şimdi bence Paraguay'ı seyreden Türkiye'de futbol severler bizim milli takımın neyi yapamadığını da aslında bir noktada anlamışlardır. Bu sadece doğru hücum etmekten bahsetmiyorum. Gerçekten yüreklerini ortaya koyan bir takım. Ve Paraguay tek direktörü şey diyor, onların muhteşem altyapıları var diyor Almanların.
1: Evet.
2: Biz diyor kızıl topraklardan, sokaklardan geldik diyor. Yani hakikaten orada bir imkansızlıklar silsilesi var. Her Dünya Kupası böyle güzel hikayeler yazdırır. Geçen Dünya Kupası'nda Fas'ın yürüyüşü. İşte bu Dünya Kupası'nda da devam ettiği gibi. Az buz iş değil yani. Son 32'de hem Hollanda'nın hem Almanya'nın birden evine gitmiş olması.
1: Acayip bir olay. Şimdi bir dış basında yansımalara kısaca bakalım. Sonra bakalım. Devam edelim. Çünkü diğer maçlar üzerinden de konuşacağız. Mundo Deportivo'ya bakalım. Almanya düştü başlığını, evet, göreceğiz orada. Atılan manşette Mundo Deportivo'da. Daha sonra Ole gazetesine baktığımızda da orada da Destansı Paraguay başlığını göreceğiz. Yani hani bir Almanya üzerinden bu nasıl bir şok şeklinde okunuyor. Evet. Bir öbür tarafta Paraguay üzerinden işte epik destansı bir hikayenin yazılması şeklinde okunuyor. İkisi de doğru. İkisi de konuşulması gereken noktalar.
2: Evet, Arjantin medyasındaki Ole gazetesindeki arkadaş her kelime oyununda var maşallah. Yani burada da kalecinin ismini kullanıp biliyorsun orada o kelime oyunuyla yapmış. Daha öncesinde Mozart yaptı Messi'yi falan. Ben çok etkileyici bulurum iyi manşetleri.
1: Higante,
2: o yüzden bu Dünya Kupası'nın yıldızı da biraz saat farkı dolayısıyla sayfalara yansıtmayı başarabilen aslında Arjantin medyası. Hı hı. Avrupa medyası biraz geride kalıyor tabii yani.
1: Öyle tabii ki saat olarak bir sonraki güne, evet, kalıyor. Higante bu arada İspanyolca muhteşem demek işte. Evet. Oradan bir kelime oyunu yaptığını da biz söylemiş olalım. Hatta böyle hani devleşmesiyle alakalı bir vurgu da diyebiliriz buna. Şimdi Brezilya-Japonya maçıyla devam edeceğiz.
2: Evet.
1: Japonlar gözyaşlarıyla veda ettiler turnuvaya. Onlar için çok acı oldu. Çok inanıyorlardı. Yapabileceklerinin de bence ötesine geçebileceklerini düşünüyorlardı. Bu da önemli bir nokta ama teknik direktör Moriyasu mağlubiyetten sonra kendisi de gözyaşları dökerek sorumluluğu üstüne aldığını ifade etti. Oyuncuları, bazı ağlayan oyuncuları, Brezilyalı oyuncuların orada teselli ettiğini gördük saha içinde mücadeleden sonra. Sorumluluk almak, bu kadar üzüldüğünü belli etmek, tabii bunlar anlamlı görüntülerdi.
2: Evet, yani o Japonların o duygusunun samimiyeti dünyada her insana geçiyor galiba.
1: Hepimize geçiyor kesinlikle.
2: Yani maçın sonrasında o teknikten o tribünleri selamlarken ki saygı ifadesi de dahil olmak üzere iyi futbol oynayarak özellikle o Hollanda ile kapıştıkları maçta dahil olmak üzere buraya iddialı geldiler. Ben dün Brezilya ile şansların eşit olduğunu düşünüyordum. Burada farkı yaratan Carlo Ancelotti oldu. Şimdi bir parantez açayım. Geçmişte Brezilya milli takım tabii ki birçok ülke gibi yerli teknik adamlarla çalışan bir ülke. Orası çok önemli yerli teknik adamlar da yetiştirmiş bir futbol ülkesi. Doğrusunu söyleyeyim. Brezilya medyasına, Brezilya insanına yabancı bir teknik adamı kabul ettirmek, aynı İngilizlere Thomas Tuchel'i bir Alman'ı kabul ettirmek gibi kolay iş değil. Ama eğer isim Carlo Ancelotti ise bir marka. Ve hatta Real Madrid'in çalıştırdığı dönemlerde geriden gelip kazandığı maçlar, Santiago Bernabeu'da İspanyalıların remontada dedikleri geri dönüşlerin de kahramanlarından birisi Carlo Ancelotti. Dünyanın şu anda her zaman bence son 15-20 yılda en iyi 5 teknik adamından bir tanesi. Hiçbir zaman düşmüyor zirveden. Ve bu Dünya Kupası'nda Japonya karşısında Brezilya'yı kırık kötü futbol oynadı. Sadece bir 45 dakikan var. Yani eve dönersen bence Ancelotti'nin de Brezilya kariyeri biterdi. Ne yaptı? Aynı bizim sıkıştığımız gibi ikinci yarıda kapanan bir Japonya'ya karşı, beşli kapanan bir Japonya'ya karşı bir santrofor dağıttı Endrick. Orada Paqueta'nın sakatlığı da önemli. İlginç notlardan bir tanesi, bir Brezilyalı maçı seyrederken Casemiro'nun oynadığı futbolu beğenmeyip bu adam çıksın der. Casemiro da öyle düşünüyor, göz göze geldik diyor. Eski oyuncusu ya Real Madrid'den. Tutuyor oyunda, adam kafa golüyle beraberliği sağlıyor. Sonra herkesin genel beklentisi bir bir devam eden bir maçta kenardan gelecek, maçı kurtaracak kahramanın Neymar olmasını bekliyor değil mi? Ama Neymar'ın tabii kondisyonu vesaire iyi değil. Neymar'a şunu demiş Ancelotti. Çünkü milli takım alırken çok tartışıldı Neymar'ı alması. Sonuçta birisi dışarıda kalıyor Neymar'ı alınca. Eğer beraberlik golünü atmazsak, atamadıysak 60'tan sonra seni oyuna alacağım demiş. Beraberlik golünü attılar. Artık maçın sonu geliyor yani 80-85 maç uzatmaya gidecek. Ben de izlerken şunu düşünüyorum yani hakikaten son düdükten sonra uzatmaya giderse alacak diye. Ama ikinci yarı Brezilya çok etkili oynadı ve Neymar'ı almaya gerek kalmadı. Martinelli'nin oyuna girişini de birçok Brezilyalı yani gazeteci beklemiyormuş ve hikayenin sonunda şu var. Hani oyundan almadığı Casemiro golü atıyor. Herkesin oyuna beklemediği, Neymar'ı beklediği yerde Martinelli giriyor, galibiyet golünü atıyor. Bir öyle ünvanı yok. Hani bir Sir David Beckham gibi değil ama öyle anılır. Don Carlo Ancelotti. Yani gerçekten Don Carlo Ancelotti dün ya bugün Brezilya gazetelerinde mutlaka kahraman olacaktır. Brezilya medyasında bunun da güzel sayfalarını sanıyorum yarına yetiştiririz ama evet. Şey var. Hani Brezilyalılar buradan bir şey aldılar. Özgüven aldılar. Çünkü zor bir rakibi elediler Japonları.
1: Evet evet. Biz gazetelere yansıyanları sizlere Avrupa üzerinden tabii şimdi birazcık göstereceğiz. La Gazzetta dello Sport'a baktığımızda Brezilya kurtarıldı başlığını göreceğiz orada. Brezilya kurtarıldı 95'te. Ancelotti ile alakalı da bir başlık atılmış. 95'te Ancelotti geçti diyor. Yani tabii yine hocaya kredi veriliyor. Hani senin de söylediğin gibi aklın yolu bir. Yani burada bizim konuştuğumuz, işte bakın bizim konuştuğumuzu gazetelerde yazmış.
2: Üç hocaları vardı. Birisi bizde Montella. Evet. Birisi Özbekistan'da Cannavaro. Tabii ki en şöhretli hocaları Ancelotti.
1: Aynen öyle.
2: İşte olmadıkları Dünya Kupası'nı bir şekilde onun üzerinden okuyorlar. Ama çok zor olduğunu da spotta altını çizmişler.
1: Değil mi?
2: Evet. Öyle oldu. Olması gerekiyordu bence. Yani gerçekten Japonya'yı elemek kolay iş değil. Ama ikinci yarı Brezilya'yı baskı yaptığı dakikalarda çok beğendim ben. Yani sağlı sollu ortalar, kanat oyuncularını iyice çizgiye çektiler. İyi teknik adamlık başka bir şey. Futbol sahası çok büyük. Hani bazen sağ kenarından basketboldaki gibi öyle bir set çizmek vesaire sanki mümkün olmuyormuş gibi görünür. Yani çokça da Hani bu fikir kabul edilebilir ama gerçekten birkaç tane taşla yerinde oynadığında sanki bir kasanın şifresini açarmışçasına pozisyon yakalamaya başlıyorsun. Ve bunu sadece forvet hattına ekstra bir adam atınca adamlar maç başlarken ki taktiklerinde kontrol etmeleri gereken santrofor Çunya'nın yanına bir tane en direkt gelince dengelerini kaybettiler. Çünkü bütün defans Vinicius Junior'ın half space dediğimiz futbol sahasındaki ikinci bölgeden içeriye ataklarına karşı diziliyordu. Adam çizgiye çıkınca işte aslında aynı basketbol setleri gibi bu da.
1: Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi bir de Asgari Gazetesi'ni paylaşalım hemen. Burayı hızlıca geçelim. Evet. 10 dakika kadar bir vaktimiz kaldı zira. Asgari Gazetesi'nde de Brezilya-Japonya mücadelesi. Houston az kalsın sorun olacaktı şeklinde bir ifadeyle.
2: Houston'a gönderme. Houston problemimiz var'a gönderme.
1: Yani problemimiz var demiyor. Az kalsın problem olacaktı diyor.
2: Evet, tıpkı Bülent az daha.
1: Az daha.
2: Az daha problemimiz olacak.
1: Tıpkı Bülent Timurlenk'in az önce ifade ettiği gibi yani oldu ama zor oldu. İte ite oldu. Ya bir de şöyle bir şey var. Son
2: bu da gol vuruşu.
1: Evet.
2: Martinelli'nin.
1: Ekranda bu arada.
2: Kaleci Suzuki çok iyi bir maç çıkarmış olmasına rağmen.
1: Evet.
2: Ama yani tabii ki Japonlar başka bir rakibi eleyebilirlerdi ama ikinci yarıdaki oyunun bence... Çünkü Brezilya üzerinde hep şu tartışma var. Hani Fransızların forvet hattına bakıyorsun, geçmiş Brezilya milli takımlarını hatırlıyorsun. Ya bir de hayal kırıklığı çok yani Brezilya'da. Sonuçta biz diyoruz ya 24 yıldır katılamıyoruz. Katıldığımız o turnuvadan sonra, 2002'den sonra tarihin en fazla Dünya Kupası kazanmış takımı 24 yıldır ortalıkta yok. Üstelik de kendi ülkesindeki 2014'de inanılmaz iddialı hazırlanmışlardı. Şimdi böyle baktığın zaman 14, 18, 22 bu iş biraz hani hegemonya olarak Fransa ve Arjantin üzerinden okunmaya başlandı. Dün elenen Almanların mesela şeyi hatırlatayım. 86 Dünya Kupası'nda Maradona kazanırken arkasına 90'da Almanya revanş alırken arka arkaya iki tane Arjantin-Almanya finali izlemiştik. Evet. Şu anda bence futbolun güç dengesi Arjantin Fransa üzerinden okunuyor gibi görünüyor.
1: Ya bir de denge demişken şimdi son 32 turunda 4 maç geride kaldı değil mi? 2 evet. maç uzatmalarda koptu. 2 evet. maçta penaltılara gitti. Hani acayip de bir denge var aslında evet. mücadelelerde şu an.
2: Yani
1: maçlar bu, üzerinde düşünecek olursak.
2: Şöyle söyleyeyim. Zaten eliminasyon turlarında her şeyini vermek zorundasın. Yani her şeyini. Mesela Almanlar Ekvador'a mağlup olurken bu turu düşündüklerini falan yorumlayanlar vardı. Ben öyle bakmıyordum. Almanlar kötü oynadı diye bakıyordum. Hani ikili mücadeleden imtina edersin ya nasıl olsa turu geçtim falan diye bir sonraki maçı düşünürsün. Güzel bir akşam olması bekleniyordu. Bence şey verdi yani karşılığını verdiğini düşünüyorum. Hem Brezilya Japonya'nın Almanya'nınki dramatik. Şimdi konuşacağımız gibi.
1: Evet, evet.
2: Hollanda Fas var öyle değil mi?
1: Öyle Hollanda Fas mücadelesi de işte penaltılarda sonucu belli olan bir mücadele. Normal süresi 1-1 bitti. O maçın mesela normal süresi sana ne düşündürdü iki takım adına?
2: Şunu düşündürdü. Şimdi futbolda bir gelenekler vardır. Hatta artık hani yine klişe olmuş bir şey. Derler ki Ajax'ın altyapısındaki bütün çocuklar da 4-3 oynar. O yüzden A takıma geldiklerinde. Total futbol Hollanda'da Linus Mertens'e çıkan taktik olarak Cruyff'la devam eden bir Hollanda futbol geleneği vardır. Hollandalıların her zaman iyi santroforu vardır. Hollandalılar atak futbol oynarlar, dikine futbol oynarlar, topa sahip olurlar. Şimdi bir kimlik bunalımına girersen, topa pastan daha fazla sahip olamazsan, defansı beşli kurarsan, orta sahada bu sezon City'de çok iyi olmasa bile İtalya kariyeri çok iyi olan çok iyi bir orta saha Rangers yedek kulübesini oturtursan ve elenirsen Koeman olarak çok da parlak bir teknik adamlık imzası atmamış olursun. Bu Fas'ın hakkını yemeden söylüyorum. Bu Hollanda'nın problemi. Bu Hollanda'nın problemi. Bence Hollanda çok ciddi şekilde Fas'tan korktu. Fas çok dikini oynayan bir takım. Ve hak ettiler. Yani bence oyun olarak hak ettiklerini söyleyebilirim. Tabii ki o beraberlik golü çok dramatik bir dakikada geldi sonlarda. Ama işin penaltı noktasında Hollandalılar korkunç hayal kırıklığı. Ya bir de ilginç penaltılar oldu. Mesela Hollanda kalecisinin kurtardığı bir topun ayağına çarpıp içeri girmesi. Hani biraz böyle futbolda mistik kabul edebileceğim şeyler yani. Mesela kalecinin üzerine gelen bir şutu futbol sahalarında görmeyeceğimiz bir şekilde. Neredeyse hani handball kalecileri kurtarır ya. Şöyle tek ellerini kaldırır.
1: Evet.
2: Ama yani elle atılan bir topun bir şiddeti bir şey. Bir yere kadardır yani. Böyle bir 11 metreden bir penaltı vuruşunda adamın tek eliyle penaltıyı kurtarmış olması sahalarda görüldük şeyler değil. Kolay kolay göremezsin. Tabii ki FAS çok sevindi. Orada da milli bayram olur mu bugün bilmiyorum ama Avrupa'da biliyorsun özellikle Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da çok sayıda Faslı, FAS kökenli insan yaşıyor. Muhtemelen bugün haber ajanslarına dün akşamki coşkuları düşecektir.
1: Evet tabii bir gün sonra gazetelere düşüyor ya bu durumlar Avrupa'da saat farkından dolayı. O yüzden biz size gazeteleri az az aktarabiliyoruz. Ama şimdi aktarabileceklerimize bakalım. Hollanda-Fas mücadelesi üzerinden, Hollanda'nın elenmesi üzerinden As gazetesinin bir sayfasını sizlerle paylaşabiliriz galiba. Umut için bonus sayfası. Tabii yani şimdi Fas son Dünya Kupası'nda ciddi bir performans sergiledi. Son Avrupa Dünya Kupası'na Avrupa şampiyonlarında ciddi performanslar işte Avrupa ülkelerine gönderdiği ciddi oyuncular yani öne çıkan bir ülke olarak görünüyor. Tehlikeli bir ülke olarak görünüyor ama bir yandan da her atladığı turda da belki de rakibinin favori olacağı bir ülke olarak görünecek diye düşünüyorum. Sen de Hollanda Fas'ta mesela Hollanda'yı biraz öne çıkarmıştın.
2: 55'e 45 böyle
1: evet,
2: çok yani.
1: Bir tık öne çıkarıyorsun.
2: Bir tık yani. Hani daha net bir favori noktası mesela Brezilya Japonya için aynı şeyi söyledim.
1: Hep bir underdog takım olarak kalıyor değil mi yani? Hani bir
2: evet.
1: Tık daha aşağıda olan
2: yani,
1: favori olmaktan.
2: 50-50 de sen pek suya sabuna dokunmamış oluyorsun anlatabildim mi? Zaten futbol üç ihtimalli bir oyun. Hani 90 dakikası berabere de biter, bitebilir. Bir tarafın minimal olarak ön plana çıkartabileceğin rakam şeydir 55'tir. Hani o zaten onu orada 53 ya da 57 dersen küsuratın üzerinden ne yapmaya çalışıyor bu adam derler. Bono'nun yaptığı bir illüzyon manşette olduğu gibi yani kaleci performansları bu Dünya Kupası'nda artı ya da eksi olarak takımlara yansıdı. Bize de yansıdı. Uruguay'a da yansıdı olumsuz olarak. Burada da Paraguay kalecisini konuştuk Jili. Burada Bono. Yani dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi Neuer mesela. Hayal kırıklığı. Bakalım bundan sonraki turlardaki büyük kaleciler kabul ettiğimiz kaleciler nasıl bir performans ortaya koyacak? Senin de söylediğin gibi çok Kantar'da eşit gördüğümüz maçlar oluyor. Yani bu devamında da zaten 16 takımın yani son 16'ya kalındığı yerde bu 16 maçta tamamını favorilerin kazanmasını bekleyemez.
1: Tabii canım.
2: Yani dün o favori görünenlerden bir tanesi Almanya yıkıldı. Mesela Güney Afrika Kanada eşleşmesinde bence favori yoktu. İkisinden birisi çıkacaktı. Ev sahibi Kanada'ya çıktı. Keza yani burada Brezilya'da biliyorsun 55-45 demiştim.
1: Evet.
2: Yani çok dramatik bir dakikada attılar. Yani 90 artıda bir maçı uzatmaya gitmesi öbürünün Brezilya'nın kazanması futbol birinci dakikadaki yani düdükten son düdüğe kadar izlenmesi gereken bir karşılaşma. İşte bu canlı yayınlarda izlemenin keyfi başka. Sonra bir özete baktığın zaman aynı duygu hissedemiyorsun.
1: Yok. Kesinlikle katılıyorum sana.
2: Evet.
1: Son bir dakikamızmış. Bu akşam ve bu gece yarın sabaha bağlayan da mücadeleler var. Tabii Fil Dişi Sahili Norveç, Fransa, İsveç ve Meksika, Ekvador maçları neler söylersin?
2: Vallahi maçların üzerinden şöyle söyleyeyim. Meksika dedin değil mi? Ben Meksika-Ekvador karşılaşmasında yine 55'e 45 tabirini kullanacağım. Diğerlerini
1: Fransa, İsveç, Fil Dişi Sahili, Norveç maçları.
2: Yani Fransa bu turnuvanın Arjantin'le favorisi.
1: Kesinlikle.
2: Ben hani Fransa burada elenirse şu anda Dünya Kupası'nın buradan finale kadar en büyük sürprizi olur. Üçüncü maç.
1: Fil Dişi Sahili, Norveç 20'de bu arada. Gece yarısı Fransa,
2: İsveç. Evet. Fil Dişi, Norveç ortada.
1: Ortada.
2: Yani bir tarafsa böyle Hanan faktörüyle falan Norveç diyebilirim ama hani günün belki de bu maçların yanında en bomba haberi de Olise'nin Bayern Münih'e ben transfer görüşmesi yapmak istiyorum demesi.
1: Evet.
2: 200 milyonluk bir transferi belki bu Dünya Kupası için de bu programda duyurabiliriz.
1: Belki de. Şimdilik veda edeceğiz. Vaktimizin sonuna geldik ama unutmayın her gün sizlerleyiz. Görüşmek üzere.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar kariyer yönünden esiyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Yeni saate bir bağlantıyla başlıyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde neler olacağını Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet?
3: Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da bir araya geliyor. Saat 16'da başlayacak. Önemli gündem başlıkları var. Onlardan ilki Ankara'nın, tüm Türkiye'nin, dünyanın da yakından takip edeceği NATO Liderler Zirvesi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Hazırlıklar devam ediyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere pek çok önemli isim, devlet başkanı, hükümet başkanı Ankara'da bir araya gelecek. Ankara'da ciddi bir hazırlık var. Sadece fiziki olarak değil, bu zirve tarihi olarak nitelendiriliyor pek çok kesim tarafından. Görüşülecek başlıklar açısından da önemli bir hazırlık var. Tüm bu süreç kabinede ele alınacak ama bununla beraber fiziki olarak hazırlıklar ne durumda? Güvenlik tedbirleri ne durumda? Bunlara tek tek bakılacak, üstünden geçilecek. Yine bununla beraber bu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştirecek. O görüşmelerden birinin ABD Başkanı Donald Trump'la olması beklentisi söz konusu. Olası görüşmelere dair de dipnotların kabinede detaylandırılması beklentisi söz konusu. Bölgesel gelişmelerde ABD-İran savaşı, bir barış anlaşması imzalandı ancak yine de özellikle Hürmüz ve çevresinde bazı saldırılar var. ABD'nin saldırıları var. İran, ABD'nin bölgedeki üstlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Yani kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabaları kabinenin gündeminde olacak. Elbette Rusya-Ukrayna savaşı. Son haftalarda dikkat çekici bazı gelişmeler var. Onlardan bir tanesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya yaptığı ziyaret. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere pek çok önemli isimle görüştüğü Hakan Fidan. Bu görüşmelerin çıktılarının konuşulmasını bekliyoruz. Zira Putin'in son yaptığı açıklama da akıllarda. 2022 İstanbul müzakereleri temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamayı olumlu gördüklerini ifade etmişti. Bunlar da konuşulacak. Son dipnot iç politikaya ilişkin, iç gündeme ilişkin en düşük emekli aylığı SGK mevzuatına göre artış yalnızca emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Bu nedenle hali hazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığında artış yapılması beklentisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir kanun teklifi sunulması gerekiyor. Bugünden başlığı konuşulacak mı? Takip edeceğiz.
2: Ayrıntıları Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması beka meselesidir dedi.
4: Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, mehbetçiye adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: Ankara'da gelecek hafta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ittifaktaki son durumu değerlendirdi. NATO'da kriz yok, değişen ortama uyum sağlama süreci yaşanıyor ifadesini kullandı. Güler, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını vurguladı. Yeni dönemde Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğinin altını çizdi. Ankara zirvesinde müttefiklerin artan savunma harcamaları ve işbirliğini güçlendirme konularının görüşüleceğini belirtti. İsrail'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı konusunda Erivan'dan ilk değerlendirme geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in kararını 1915 olaylarının silah olarak kullanılması olarak nitelendirdi. Paşinyan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Herhangi bir yanıt vermeye gerek görmüyoruz. Bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmaktan kaçınmanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz," dedi. İsrail'e Azerbaycan'dan da tepki geldi. Açıklamada gerçeklerin çarpıtılması, tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanaklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez denildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran'sa görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
0: NTV Radyo.
2: Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına yönelik kapsamlı bir operasyon yürütülüyor. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den alacağız.
6: Bakan Akın Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü iki ayrı soruşturmaya yer verildi. Ankara'da 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gülek, bu gözaltı işlemlerinin gerekçesi ise 117 kişinin yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğunu tespit edilmesi nedeniyle verilen bir gözaltı kararı ve 117 kişi hakkında yakalanması için işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre de şu ana kadar 78 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gül'ün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ikinci bir operasyonsa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hedefi yeni nesil suç örgütleriydi. Yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktardıkları tespit edildi. MASAK raporuyla yapılan bu tespitte 5 milyar 66 milyon Türk lirası para trafiği tespit edildi. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da bu kişiler hakkında arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gülek yaptığı paylaşımda çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz ifadelerini kullandı.
2: Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den aldık. Bursa'da mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın Osman Gazi'deki bir mobilya mağazasında sabah saatlerinde başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah duman kentin birçok noktasından görülebiliyor. İstanbul Kadıköy'de ise kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılan binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi hızla çıkartıldı, hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin tedavisi sürerken ekipler olay yerinde inceleme yapıyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada çok sayıda belediye yöneticisi, kamu görevlisi ve iş insanı hakkında işlem yapıldı. Belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürdü. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye personelinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak köpekleri konusunda görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle iki belediye başkanına soruşturma izni verdi. Geçtiğimiz günlerde Köyceğiz'de sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuk ve Narman'da 10 yaşındaki bir çocuk yaralanmıştı. Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Erzurum Narman Belediye Başkanı Aydemir Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş için de hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği için ön inceleme izni verildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi yapan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte sahte altın görülmesi sonrası darphanede basılması gereken altınların merdiven altı atölyelerde basıldığı belirlendi. Savcılık parada sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, çantacı ve kalıpçılardan oluşan bir gruba 10 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. 71 kişi gözaltında. Aramalarda çok sayıda altın ve sahte kalıp ele geçirildi. Mayıs ayı işsizlik rakamı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik geçen ay %8.2 oldu. İşsizlik oranı aylık bazda değişmezken işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye çıktı. Genç nüfusta ise işsizlik oranı %15'e dayandı. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılması gündemde. Hürriyet gazetesinin haberine göre AK Parti tarafından meclise sunulacak teklifle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak. Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini ise Milli Savunma Bakanı belirleyecek. Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor. Üniversite sınavında orta öğretim başarı puanı yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor. Örneğin adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor. Peki uzmanlar ne düşünüyor? Eğitimci Muhammed Tosun'un değerlendirmelerini dinleyelim.
7: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir orta öğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada orta öğretim başarı puanı yüksekse, çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa... İşte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
8: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
7: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
8: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
2: İstanbul'da kiralar cep yakıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre mega kentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin liraya çıktı.
8: Konut değer artışı enflasyonun altında kalsa da kiralarda artış sürüyor. Merkez Bankası'nın yeni kiracı indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin lira oldu.
9: Ne kadar kira veriyorsun?
10: 20 bin lira.
9: 20 bin lira. Nerede oturuyorsun?
10: Fatih'te.
9: Ne kadar oturuyor şu an kiracı?
11: Mahkemeliyiz. 12'ye oturuyor.
8: Verilere göre en yüksek ortalama kira İstanbul'da. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin lira.
12: Yaşam şartlarına göre gayet yüksek. Çünkü kazanç yok. Bizde de 40-50 arası.
9: Hangi sen?
12: Mecidiyeköy.
13: İstanbul genelinde ortalama kira fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğine nazaran yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 36.786 lira olan kira fiyatları bu yıl 40.453 liraya çıkmış durumda.
14: %30'larda açıklanan bir enflasyon var. Fakat İstanbul'da kira artışları yaklaşık yıllık %10 gibi bir şey var.
8: Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş.
14: Beşiktaş'ın merkez mahalleleri değil. Bunun yanında Bebek, Arnavutköy, Ulus gibi Moda'ya gittiğiniz zaman, bir Fenerbahçe'ye gittiğiniz zaman, bir Bostancı, Suadiye'ye gittiğiniz zaman iş değişiyor.
9: Şu anda çıksanız başka bir eve geçseniz ne kadar verirsiniz tahmini?
10: Tahmini yine 40'ların üstünde olur muhtemelen.
8: İstanbul'un ardından Muğla 33 bin lirayla kira ortalamasında ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin lirayla İzmir takip etti.
2: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor. Sigorta uzmanı Levent Korkut o değişikliklerin neler olduğunu anlattı.
8: Hasar 40 bin lirayı aşarsa eksper zorunlu olacak. Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki hasar tespit süreci daha profesyonel yönetilecek. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak.
15: Vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği olsun çok önemli.
8: Trafik kazasına hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Ancak hak sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer parçayla da değişim yapılabilecek. Düzenleme ile değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
15: Tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef hasara giden eksper arkadaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte yayınlandı, değer kaybını tespit edecek. Sigorta şirketi hem hasarı hem de değer kaybını ödeyecek.
2: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. CHP'de ihraç kararlarına yapılan itirazlarla ilgili MYK'dan karar çıktı. Gökhan Günaydın grup başkan vekilliği görevine iade edildi. Ayrıntıları alalım. NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
16: 10 Haziran'da MYK toplantısının hemen ardından atılacağı üzere 9 milletvekili kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Onlardan biri de Gökhan Günaydın'dı grup başkan vekillerinden. Yine Ali Mahir Başarır da o kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilen isimlerden biriydi. Bu hemen ertesinde yapılan MYK toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle, MYK'dan oy birliği kararıyla Gökhan Günaydın üzerindeki tedbir kararı kalkmıştı. Ve bir süredir de aslında bir hafta 10 gündür de Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkanı olup olmayacağı yönünde bir bekleyiş vardı. Bugün itibariyle meclis başkanlığından bir karar çıktı ve Gökhan Günaydın yeniden grup başkan vekili olarak meclisin internet sitesindeki görevinde de yer aldı. Önemli bir gelişme şu, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Bu toplantı saat 14'te başlayacak. Yine gündemde ihraçlar bekleniyor. Oldukça fazla il başkanının adı

0: kanser vakaları arttı. İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar endişe verici bulgulara ulaştı. Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda %24 arttığını tespit etti. Araştırmacılar genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı görüşünde. Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlandı. Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor. Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor. Verileri inceleyen uzmanlar bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseriyle, yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor. Gelişen teknolojiyle özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol altına alınmasıyla kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.
1: İstanbul Şehir Tiyatroları 2025-2026 tiyatro sezonunu 700 bin izleyiciyle tamamladı. Toplamda 195 oyun sahnelendi. Çok sayıda festival, etkinlik ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapıldı.
2: 195 oyun.
3: Arkadaşlar benim bir yardıma ihtiyacım var. Sizler bana yardımcı olur musunuz?
2: 700 bin seyirci. İstanbul Şehir Tiyatroları sürdürülebilir bir dünya için barış temasıyla yürüttüğü 2025-2026 tiyatro sezonunu tamamladı. Klasik eserlerden çağdaş oyunlara, şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına 195 oyunla sahne alan İstanbul Şehir Tiyatroları sezon boyunca farklı yaş gruplarından 700 bin izleyiciyi ağırladı. Sezon kapsamında Bir Ziyaret, Gölge, Öksüzler, Merhaba Çocuk, Haramiler ve İtfaiyecinin Sırrı gibi pek çok oyun ilk kez seyirciyle buluştu. 34 turne düzenleyen İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Şenliği, Gençler Festivali ve Liseler Arası Tiyatro Buluşması olmak üzere 3 farklı festivale ev sahipliği yaptı.
4: Her oyunda konuk oluyoruz ve çocuğun kalbine.
2: Festivaller kapsamında çok sayıda oyun, atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirildi. Sezon içinde sahnelenen oyunlarla 30 ödüle layık görülen şehir tiyatroları, İstanbul'daki gösterimlerin yanı sıra Adana, Bursa, Manisa, Giresun ve Kıbrıs'ta da oyunlar sahneledi. Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programlarıyla öne çıkan şehir tiyatrolarında katılımcılar kendi yazdıkları oyunları sahneleme fırsatı buldu.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
8: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
9: Pronto, Pronto Tur.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Bugün itibariyle yılın ilk yarısı sona eriyor. Bilinci üzere ekonomideki gelişme ve gidişatı genelde çeyreklik dönemler üzerinden izlemek bizim için en sağlıklı bir perspektifi oluşturuyor. Öyle ya, anlık, günlük, haftalık ilerlemeler ve analizler aslında bazı dönemsel etkileri veya sürpriz faktörünü içinde barındırırken daha ziyade trend ve genel eğilimlerin ortaya konulabilmesi için 12 haftalık yani 3 aylık bir elimde meseleye yaklaşmak daha gerçekçi çözümleri ve sonuçları bizlere erişilir kılıyor. Bu bakımdan bizler de genelde seneyi çeyreklik dönemlere, iki çeyreğe de yarım yıl diyerek bakmak eğilimini ve istidadını gösteriyoruz. Tabii senenin ilk yılı, yarı yılı geride kalırken aslında İngilizlerin how time does fly, zaman ne kadar da çabuk geçiyor sözü akıllara gelmiyor değil. Geride bıraktığımız 2026 yılının ilk yarısı için hani ana tema neydi veya ilk yarıya ait özlü eko finansal söz ne olabilir derseniz, onları paylaşarak başlayalım. Güçlü doların muhteşem dönüşü. Evet, belki de 2026 yılının ilk ayında bu ibare paylaşılabilir. İkinci unsur da belki servet veya birikimi korumak kazanmaktan zor olabilir. Evet, Körfez Savaşı'nın gölgesinde ve onun damgasını vurduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren Körfez Savaşı aslında dünyada birçok piyasa dengesini de yeniden kurgulamak ihtiyacını karşımıza çıkarttı. Tabii bu ileri geri hareketler, kazançlar ve kayıplar, özellikle güvenli liman eşittir altın ezberinin sil baştan yeniden sorgulanması gibi köktenci bazı değişimlerin arka planında ne olduğunu, bunun mantık ve kurgusunun nasıl yapılandırılabileceğini anlamak gerekiyor. Çünkü bilimsel ve disiplin çerçevesindeki yaklaşımlar neden oldu, niçin oldu, eyvah eyvah şimdi ne olacak, keşke öyle olmasaydı gibi tamamen insani ve beklenilen değerlendirmelerin ötesinde işin temel kurgusunu, yapısını, mekaniğini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Hal böyle olunca biz de kendi kararımızca Nisan ayı içerisindeki bir makalemizde paylaştığımız DC Gap kurgusunu ortaya koymuş ve sizlerle de daha evvel paylaşmıştık. Aslında dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol baş harflerinin bir arada terennüm edilmesinden ortaya çıkan ve DC Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent rumuzu olduğu için Amerika'nın aslında oyun kurucunun yani kasanın her daim bu unsurları karşılıklı kullanarak isterseniz tırnak içinde manipüle ederek nasıl mevcut ekopolitik akışı düzenlediğini ifade etmiştik. Öyle ya, doları ilk önce güçlü dolar kılıfından çıkarttılar. Çünkü dış borçların iskonto edilmesi gerekiyordu. Bu gerçekleştikten ve dönemsel ödemeler yapıldıktan sonra şimdi geçtiğimiz haftalar içinde tekrar güçlü dolara yol verdiler. Güçlü dolar piyasaya çıktığında tahvili faiziyle de birlikte olmak üzere Amerikan kağıtları, dolar ve tahviller diğer finansal varlıklara nefes aldırmazlar. Biliyorsunuz sıklıkla kullandığımız güçlü dolar sopası kavramı yeniden devreye girdi. Mesela altın söz konusu olduğunda çok uzun yıllar güçlü dolar sopası altında nefes alamayan bir altın yaşanmıştı. Eskiye tekrar bakmak ve bunları değerlendirmek lazım. Ama netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman doları geri çekip kriptoya yol vererek, sonra kriptoyu çökerterek, sonra altına çılgınca bir koşu yaptırıp yanına da yancısı gümüşü de katarak, sonra altlarından tüm temelleri çekerek silah sanayinde ve petrol sanayinde, bakın petrolde gene savaş öncesi düzeye döndük. Amerika Birleşik Devletleri sadece 110 gün evvel 68-69 dolardan zorlukla sattığı petrolü bu süre içerisinde günde 2,5 milyon varil ve ortalama 95 dolardan satmayı becerdi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri Venezuela operasyonuyla da ilk yarıda ürün gamını tamamladı. Yani hafif petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz ve Venezuela'nın kontrol altına alınmasıyla ağır petrolle tam bir ürün gamı sunan dünyanın yeni petro efendisi, petro doların sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Körfez Savaşı'nın da aslında yeni petrol jeopolitiğinin veya jeolojistiğinin Amerika kontrolünde tekrar yapılandırılmasının temel motivasyonu çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılıyor. Bu çerçevede kendi haline kalsa veya bu durumlar olmasa 5 ila 10 yıl içerisinde belki Kuzey Kore gibi kapalı bir toplum olma kaderine yürüyen İran'da tekrar yaptırımların ve diğer izole edici tedbirlerin tedricen kaldırılmasıyla ekonomik dünyaya, küresel ekonomik sisteme dönüş yapıyor. Sistemle tekrar bağdaşma, sistemle kazançları paylaşma imkanını yakalamış oluyor. Yani herkes kazançlı çıkıyor. Tabii yapay zeka ilk döneme gene damgasını vurdu. Özellikle SpaceX halka açılması bu konuda iştahı da arttırdı. Son haftada, geride kaldığımız haftada teknoloji şirketlerinde önemli ölçüde düzeltmeler, gerilemeler oldu. Ama ikinci yarıda da yapay zekanın önünün kapatılmayacağı anlaşılıyor. Çok yatırım yapıldı, çok hikaye yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri bu işin kaymağını almadan, yemeden bu sonucu, bu işin peşini bırakmaz genel geçer ifadeyle. Dolayısıyla acısıyla, tatlısıyla, savaşıyla, savaşmamak üzere geçici barış anlaşmasıyla bir dönemi geride bırakıyoruz. Kârlı çıkanlar, zararlı çıkanlar olduk. Ama Türkiye'de rakamlara bakıldığında ücretliler, asgari ücretliler veya diğer ücretliler, emekliler maaşlarının, gelirlerinin 1/5'ini bu 6 ay içerisinde kaybetmiş olduklarını fark ediyorlar TÜİK rakamlarına göre. Başka tabii değerlendirmeler de yapılabilir ama biliyorsunuz netice itibariyle önemli olan geçmiş üzerine ağıt yazmak, yakmak veya hikayeler düzmekten öte bundan sonra bizi bekleyenlere karşı proaktif bir tedbir almaktan ibaret. Ama bunu da yapabilmek için geçmişten ders çıkartmak gerekiyor. Biz de onun için bugün kapattığımız ilk 6 aylık, ilk yarı yıllık, ilk 2 çeyreklik dönemi şöyle bir analım, göz gezdirelim istedik. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. NTV Ekonomi başlıyor.
2: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. İşsizlik oranı Mayıs ayında değişmedi. Oran %8,2 seviyesinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 9.000 kişi artarak 2.883.000 kişi oldu. Kısmi artış nedeniyle genel işsizlik oranında değişim olmadı. İşsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda %10,5 olarak kaydedildi. Aynı ay genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,4 puan artışla %14,8'e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise 2026 Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artışla %31'e çıktı. Dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi. Nisan'da 8,5 milyar dolar olan açık Mayıs'ta 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta ihracat %9,5, ithalat %10,8 azaldı. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde %3,6 artışla 41 milyar doları geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mayıs ayında %78,9 iken 2026 Mayıs ayında %80'e yükseldi. Alt Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Fiyatlar da 18 yılın en sert aylık düşüşü kaydedildi.
3: Yüksek faiz endişesi altını baskılamaya devam ediyor. ABD'de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentileri güçleniyor. Diğer yandan yatırımcılar güvenli liman olarak doları tercih ediyor. Buna bağlı olarak doların küresel değeri artıyor. Dolar endeksi 2 aydır yükseliyor. Bu da altını pahalı hale getiriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından altın düşüyor. Altının ons fiyatı kritik kabul edilen 4000 dolarda tutunmaya çalışıyor. Ons altında haftalık kayıp %4'e yakın. Son bir aydaki düşüşse %11'i geçti. Bu 2008 yılından bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Altın 2024'ten bu yana ilk kez çeyreklik bazda kayıp verecek. Bu kayıp 2013'ten bu yana görülen en yüksek çeyreklik kayıp olacak. Gram altın 6000 lira seviyelerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı aylık bazda %9 ekside. Yılın başından bu yana bakıldığında ise %1,5 pozitif tarafta.
2: Sırada piyasalar var. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında şu dakikalarda yatay negatif diyebileceğimiz bir seyir 14.183 puanda. Açılışın ardından bir yukarıya doğru hareket etti. 14.297 gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye. Sonra oradan gelen satışlarla bir miktar gevşediğini, eksiye geçtiğini ifade edelim. BIST 100 endeksinin yine dünkü gibi dar bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Yaklaşık 100-150 puanlık bir bant içerisinde BIST 100 endeks işlemler geçiyor. Günün ilk yarısında işlem hacminin de 70 milyar lira civarında olduğunu belirtelim. Para piyasalarında dolar 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 17 kuruş seviyesinde. Dolar endeksinde dolarda sabahtan bu saate çok büyük bir değişiklik yok. Euro dolar karşısında 1.14'ün hemen altında, 1.1390'larda. Sterlin dolar karşısında 1.32'nin üzerinde, biraz daha güçlenmiş gibi 1.32-30'lara gelmiş durumda. Altının ons fiyatı değerli izleyenler, sabah biz yayına girdiğimiz dakikalarda 3940 dolara kadar, yani sabah saat 9 civarında 3940 dolara kadar geriledikten sonra ani bir harekette yeniden 4000 doların üzerine atmıştı. 4020-4030 dolara kadar yükselmişti. Sonrasında oradan hafif bir geri çekildi. Tekrar gördüğünüz gibi şu sıralarda 4013 dolar seviyesinde yine 4000 doların üzerinde tutunmaya çalıştığını ifade edelim. Altının ons fiyatında eğer 4000 dolar önemli bir destek, bu seviye aşağıya doğru geçilirse bu kez 3800 doların önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkacağı ifade ediliyor. Petrol fiyatlarında hafif bir yükseliş var, yaklaşık yarım puan kadar 74 dolara geldi. Brent petrolün varil fiyatı 72,5'lara kadar gevşedikten sonra son iki günde bir miktar yukarıya doğru yaptı. Yurt içinde altın fiyatları, bankalar arası piyasada altının gramı 6020 lira, çeyrek altında 9843 lira seviyesinden işlem görüyor. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlanmasına yönelik operasyon yapıldı. Kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin ayarı düşük ve ağırlığının altında altın bastıkları ve pazarladıkları iddia ediliyor. Altında sahtecilik nasıl anlaşılır? Kapalı çarşıya döneceğiz. Muhabir arkadaşımız Beyza Nur Özer orada bizi bekliyor. Yanında da konuğu var. Beyza Nur, merhabalar, kolaylıklar diliyoruz ve sözü sana ve konuğuna bırakıyorum.
4: Murat, merhaba, teşekkür ederiz, sana da kolay gelsin. Kapalı çarşıdayız, senin de söylediğin gibi Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu yapılmıştı ve 71 kişi gözaltına alınmıştı. Tabii gündemdeki sorulardan biri de peki sahte altın nasıl anlaşılır oldu. Biz de şu anda kapalı çarşıdayız. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'le birlikte tüm bu detayları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
5: Siz de hoş geldiniz. Buyurun.
4: Aslında uzun zamandır gündemde altında sahtecilik, sahte altın. Peki ilk bakışta anlaşılabiliyor mu ya da anlamak için nelere dikkat etmek lazım?
5: Vatandaşın bunu anlaması biraz güç. Hatta bazı kuyumcuların da anlaması güç. Çünkü bu basılı altınlar milli altın yasası gereği Cumhuriyet altınları sadece darphanede basılır. Bunun yanında son dönemde biliyorsunuz rafinerilerde gram altın basmaya başladı. Özellikle yaz ayları, düğün mevsimi olduğu için merkezden uzak illerde veya semtlerde, maalesef diğer sektörlerde de olduğu gibi bizim sektörümüzde de çürük elmalar olabiliyor. Tabii bunun için, bunu önlemek için vatandaş nasıl davranmalı? Önce bir kere aldığı yerden fişini, faturasını almış olması lazım. Güvenilir bir yerden alması lazım. Hatta o da değilse oradan alıp bir başkasına, bir başka kuyumcuya danışması lazım. O da olmadı, o bölgedeki kuyumcular odasına, kuyumcular derneğine sorması daha doğru olur. Ben her ne kadar altın ve para piyasaları uzmanı diye isimlendiriliyorsam da bizim İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği başkan yardımcısıyım ben. 48 seneden beri sarrafiye üzerinde uzmanlığım var. Dolayısıyla bizim bunları ayırt etmemiz kolay. Çünkü onun hakiki dediğimiz esas baskısının resmi zihnimizde. Ama ayırt etmek için ne yapmak lazım? Basit şeyler söyleyeyim. Tabii bizde...
4: Şimdi elinizde de altınlar var, onlar üzerinden.
5: Verelim. Örneğin bu ziynet lira, 7 gram 20 santigram Cumhuriyet altınıdır. Bu takı olarak kullanılır ama şu anda kutsuz elimde. Bunun özellikle şu üzerindeki Atatürk portresinin daha net olması lazım burada görüldüğü gibi. Arka yüzünde de yine Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi diye yazı var, motifli yazı. Bunun da kabarık ve net olması lazım. Çünkü sahtelerinde biraz daha silik oluyor. Aynı şekilde fotoğrafta, yani portrede de siliklik oluyor. Buradan ayırt edilebilir. Bir de rengi biraz daha sarıya dönüyor. Yani sarı derken böyle 14 ayar şeylerine dönüyor, rengine dönüyor. Bu 22 ayar olduğu için ve kupsuz olduğu için biraz kızıldır. Çünkü bunun alaşımında bakır alaşımıyla yapılmıştır. 22 ayar dediğim gibi. Ama kutlandığı zaman biraz böyle bakın rengi hafif açılır. Daha sarıya döner ama onlarda daha fazla. Bu da yarım altın. Daha ziyade işte çeyrek altın ve yarım altın düğünlerde daha çok kullanılan altınlar. Bunda da aynı özellikler o şekilde aranmalıdır diye düşünüyorum. Bir de tabii başka bir şey daha, onu yapması çok zor. Biz böyle tezgahın üzerine atarız, onun sesini dinleriz. Onun sesi bizim kulağımızda yer etmiştir ve o sesi duymak isteriz. Eğer ayarı düşük, ki bunlar 22 ayar, 21 ayar basılanları var, 18 ayar basılanları var, onların sesleri daha tiz çıkar. Biraz da ayırt etmek öyle mümkündür ama esasında diğer sektörlerdeki sahte ürünlerin takibi gibi, örneğin darphanede böyle bir komite kurup zaman zaman kuyumcularda kontrolleri yapıp bunları tespit ettiği zaman da adli makamlarda bunun muhakkak ki soruşturulması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü örneğin yabancı bir firma, örneğin işte herhangi bir ürünü için burada sahteleri olursa onları avukatlarıyla o işletmeye basıp büyük şeyler kesiyor, cezalar kesiliyor mahkeme kanalıyla. O bakımdan üreten eğer darphane ürettiğini darphane takip etmeli. Bir de biliyorsunuz gram altınlar var burada olduğu gibi. Bu da bir gram altın. Bunun da sahteleri olabiliyor. Bunun içinden çıkarıyorlar, buraya açıyorlar, sahtesini koyuyorlar. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunun da yine o şeyleri kabarık olması, şuradaki rakamları var. İstanbul Altın Raferinesi'ne, pardon İstanbul Borsası'na kayıtlı rakamlara, bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla bunlar yapılırsa ve o gram altının sahtesi varsa, o gram altını üreten hangi firmaysa onun onları takip etmesi daha doğru. Bunu kuyumcuyla veyahut da vatandaşın ben sahte altını almışım, bunu nasıl düzeltirim şeklindeki uğraşısı olmaması lazım.
4: Bu arada gram altına özelinde yayın öncesi konuşmuştuk. Artık 22 ayar üretilmiyor demiştiniz. Bu da aslında dikkat edilebilecek noktalardan bir tanesi değil mi?
5: Evet, özellikle 22 ayarlar tabii fiyatlar çok yüksek olduğu için hane halkına hitap etmeyen bir fiyat olunca onun da 22 ayarını basmaya başlamışlardı. Fakat hükümet tarafından bu yasaklandı. Hatta onların yarım gramları, 0.25 gramları bile çok talep görüyordu. Bu arada yine talep görüyor ama üretilmediği için ancak 1 gram 24 ayar alabilir veya çeyrek altın alabilir gibi. Ama bu arada tabii fiyatlar çok yüksek olduğu için takı olarak da 8 ayara kadar ürünlerde var. 8 ayar bilezik var mesela yarım altın fiyatında veyahut da çeyrek altın fiyatında işte 3 gram 5 gramlık 8 ayarlar böyle de var. Ama bizim konumuz darphane ürünleri veya rafinerilerin ürettiği ürünlerin sahtesi nasıl anlaşılırsa bahsettiğim gibi bu şekilde anlaşılır.
4: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk yayın konuğumuzdu. Bugün Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu gerçekleştirildi ve 71 kişi gözaltına alındı. Biz de Kapalı Çarşı'dan sahte altın nasıl anlaşılır aktardık.
2: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye ve Hong Kong Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada her iki bankanın finansal teknolojiler alanında işbirliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada anlaşmanın finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına ve yeni projelerde işbirliğinin geliştirilmesine zemin hazırlayacağı vurgulandı. Söz konusu mutabakat zaptı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yu tarafından imzalandı. Yüksek faiz oranları tekstil sektöründe üretimi yavaşlattı. Buna artan maliyet baskısı da eklendi. Sektör finansman desteği istiyor.
3: Tekstil sektörü finansman desteği istiyor. Döviz kurundaki seyir ithalatı arttırdı. Üretimde çarklar yavaşladı. Tekstil sanayicileri bu dönemde ayakta kalmak için desteğe ihtiyacımız var çağrısı yaptı.
6: Şu an üretim yapmayıp ithalat yaparız çok daha fazla para kazanabileceğiz bir süreç yaşıyoruz. Çünkü kurun artmadığını bilen insanlar üreteceğime ithalat yapayım diyor. Türkiye'de üretmekte gurur duyduğumuz kendi markalarımızın bile çok büyük oranda üretimlerini artık yurt dışına yöneldiğini, bizim ihracatta çok önemli pazarımız Avrupa Birliği'ne uzak doğudan %60, yakınlarımızdaki Kuzey Afrika'dan %40-50 pahalı olduğumuz bir süreç yaşıyoruz.
3: Tekstilciler üretim maliyetlerinin yüksek oranlarda arttığını belirtiyor. Bunu iç piyasaya yansıtmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Perakende sektörü ise satışların düşmemesi için aynı oranda zam yapamıyor. Buna rağmen giyim ve ayakkabı %11 ile Mayıs'ta en çok fiyat yükselişi yaşayan ürün grubu oldu.
6: Burada şunu anlıyoruz. Aslında biz üreticiler olarak fiyat artışları, maliyet artışlarını iç piyasaya özellikle yansıtmamıza rağmen mağazacılar yani perakende son tüketiciye satarken maalesef bunu yansıtamıyor.
2: Bu haberle birlikte piyasa ekranının sonuna gelmiş olduk efendim. Gelişmeler sürdükçe biz yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
5: Auto Expertiz spor haberlerini sunar.
6: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralının değişmeyeceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir denildi. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır ifadelerine yer verildi. 2026 Dünya Kupası'nda sürprizlerle dolu gece geride kaldı. Hollanda ve Almanya turnuvaya son 32 turunda veda etti. Hollanda-Fas eşleşmesinde kazanan penaltılar da belli oldu. Mücadelede normal süre ve uzatmalar birbirlik eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas son 16 turuna adını yazdırdı. Kuzey Afrika ülkesi sıradaki maçında ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Paraguay mücadelesinde de normal süre 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 yenen Paraguay, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Paraguay sıradaki maçında Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Gecenin ilk maçında ise Brezilya, Japonya karşısında bir sürprize son dakikada engel oldu. Sambacılar geriye düştüğü maçta 90+6'da attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya'nın rakibi Fildişi sahili Norveç eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe teknik direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı.
7: İsmail Kartal, Aykut Kocaman'dan övgüyle bahsetti. Fenerbahçe'ye kırgın olunamayacağını söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi Topuk Yaylası kampı sürüyor. İsmail Kartal, Aykut Kocaman isminin öne çıkmasına rağmen teknik direktörlüğe kendisinin getirilmesine değindi.
8: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olurdum. İçimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip işi. Aykut Kocaman da ben de önceki dönemlerimizde hak etmediğimiz şekilde ayrıldık. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırılmam. Ben buraya geçmişi konuşmaya değil, başarının bir parçası olmak için geldim.
7: İsmail Kartal transferle ilgili rapor verdiklerini, yöneticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fenerbahçe teknik direktörü kadro planlamasını da anlattı.
8: Elimizde çok oyuncu var. Gitmesi gerekenler olacak. Bunlar Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak. Netleştirdiğimiz transferler de var. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız.
7: Sarı lacivertliler bu sezonun ilk resmi maçına 21 Temmuz'da çıkacak. İsmail Kartal'ın ekibi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Transferlerin bu karşılaşmaya kadar tamamlanması hedefleniyor. İsmail Kartal geride kalan 3 döneminde de haklarının yenildiğini, adil bir sezon istediğini söyledi.
8: Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım ve yöneticiler saha dışı ile ilgilenip federasyonda ağırlığını koyacaklardır.
7: Kartal yabancı kuralı için mevcut 10+4'ün değil 12+2 formülünün daha yararlı olacağını da sözlerine ekledi.
6: Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvalarından Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeyi başardı. Milli sporcu dünya 29 numarası Ann Lee'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda ABD'li Claire Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Jannik Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'u daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
5: Umran Auto Expertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Uluslararası Asteroid Günü. Dünyaya asteroid çarpma tehlikesi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve dünyaya yakın bir cismin olası tehdidi durumunda küresel düzeyde alınması gereken kriz iletişim önlemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bir gün. 3 yıl sonra 13 Nisan 2029 tarihinde 99.942 Apopsis asteroidi dünya yüzeyinin yaklaşık 32 bin kilometre üstünden güvenli bir şekilde geçecek. Tahminlere göre dünya için hiçbir tehdit oluşturmayacak ve bin yılda bir yaşanacak bu geçiş asteroidin milyarlarca insan tarafından açık gece gökyüzünde çıplak gözle görülebilmesini sağlayacak. Bu olay, asteroidlerin bilimsel ve kaynak değeriyle oluşturabilecekleri potansiyel tehlike konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ekleyelim, asteroid uzayda bir gezegenden daha küçük olan kayalık nesne olarak tanımlanıyor. NASA, küçük gezegen veya planetoid olarak da adlandırıyor. Ayrıca uzay enkazı diyen kaynaklar da var.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Neden gözünü gözünden kırıyorsun? Neden koşuyorsun?
4: Neden?
5: Yastığa başını koyduğunda bir türlü uykuya dalamayandan sabah uyandığında uykusunu alamayana, uykunuza engel olan en büyük etkenlerden birinin akşam üzeri içtiğiniz bir kahve olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik uzmanlar bu durumun zaman içerisinde ruh halinizden kalbinize kadar birçok sistemi etkilediğini söylüyor. Peki kahvenin zamanına neden dikkat etmek gerekiyor? En geç ne zaman içilmesi tavsiye ediliyor? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes anlatıyor.
6: Kahveyi tükettiğimiz saat, aslında şunu unutmamalıyız, uykumuzu kaçırıyor diye uykuya yakın saatlerde kahve tüketmemeye gayret ediyoruz. Oysa ki kahve vücutta neredeyse 8 saatlik bir sürede bile hala yarı yarıya aktif olarak kalabiliyor. Yani öğleden sonra 3'te 4'te tükettiğimiz kahve bile uykumuzu kaçırabiliyor. Bu yüzden saat 2 gibi öneriyorlar öğleden sonra tüketeceğimiz kahveyi daha ziyade. Ve günde bir iki fincanı da geçmeyecek şekilde diye söyleniyor. Çünkü bu uykuya geçişimizde bir takım hormonlar var. Örneğin melatonin bizim için faydalı bir hormon ama kafein bunun salgısını azaltıyor. Özellikle akşam tüketilen kahveler. Bir de bu uykuya geçişte adenozin denilen bir kimyasal madde var. Bu yorulduğumuzu söylüyor. Yani bu reseptörlerine bağlandıkça dinlenmemiz gerektiği sinyalini veriyor, uykumuzu kesiyor. Kahvenin içindeki kafein daha doğrusu gidip bu reseptörlere bağlanıyor, adenozinin iş görmesini engelliyor ve çok yorulduğumuz halde uykumuz gelmiyor. Bu da tabii aslında genel olarak vücut sağlığı için olumsuz bir etki gösteriyor ama en çok da kalp için ve uykusuzluk, sinirlilik, anksiyete, stres bunlara dayanıklılığımızı azaltıyor ki bu da kalp sağlığı için önemli risk faktörlerinden.
5: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Türkiye bu hafta sıcak hava dalgasının etkisinde. Eğer sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerine çıkmışsa çok sıcak hava, 8-10 derece üzerine çıkmışsa aşırı sıcak hava olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de birçok kentin Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 30 dereceyken bu hafta ortalamanın 4 ila 6 derece üzerinde olacak.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, yoğun bir gündem var elimde. Ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim, sonrasında da ayrıntıya geçelim. Tarihi nitelikteki NATO Ankara zirvesine hazırlanan Türkiye, Brüksel'den üst düzey bir üçlüyü ağırlıyor. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB dönem başkanlığındaki son gününde Türkiye'de temaslarda bulunacak. Gündemde neler var? Canlı bağlantıyla aktaracağız Öğle Bülteni'nde. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli toplantı var. Özgür Özel meclisteki grup toplantısında konuşacak. Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. CHP'deki gelişmeleri canlı bağlantılarla aktaracağız. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok miktarda sahte altın ele geçirildi. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Uzmanından tüyoları öğreneceğiz. Ve son başlık Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda sürprizler günüydü. Almanya Paraguay'a, Hollanda ise Fas'a penaltılarla mağlup oldu, elendi. Avrupa basından yansıyanları ve maçların değerlendirmelerini de canlı bağlantılarla aktaracağız. Başlıyoruz bültene. Gündem çok yoğun dedik. Hızlıca bir sıralayalım. Arkadaşlarımız da canlı bağlantı için bizi bekliyor. Ankara'nın Avrupa Birliği'nden ziyaretçileri var. Kritik NATO toplantısı öncesi kabine bugün toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel toplantılar yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 59. gün Murat Ongun ilk defa sanık kürsüsünde. Avrupa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Bu sıcak havalarda nelere dikkat edeceğiz? Uzman konuğumuzla değerlendireceğiz ve sahte altın operasyonu 10 ilde dedik. Birçok noktaya yapılan operasyon var. Ayrıntıları ve sahte altın nasıl anlaşılırı öğle bülteninde derinlemesine inceleyeceğiz. Bültene ise Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunu yeniden canlandırmak gerekiyor. Bu bir milli beka meselesidir dedi.
1: Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Tarihi bir noksanlıktır dedi. Askeri hastaneler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılmıştı.
1: Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez, tarihi bir noksanlıktır. Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi.
1: Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur.
0: Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun dış ilişkiler yüksek temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu komiser Marta Kos ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner bugün Ankara'da. Ziyaretin ayrıntılarını Özden Erkuş'tan alacağız. Özden.
3: Tabii bu üç ismin aynı anda Türkiye'yi ziyaret etmesi bir taraftan değişen küresel dengelerde, yeni konjonktürde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği önemin göstergesi ama bir yandan da Rum yönetiminin dönem başkanlığında çok sayıda kritik toplantının veto edilmesi, özellikle yüksek düzeyli diyalog toplantılarının ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin yapılamaması nedeniyle bir anlamda Avrupa Birliği'nin Rum yönetiminin dönem başkanlığının sonunda bir anlamda arkadan dolanma hamlesi olarak da değerlendirmek gerekiyor. Kallas Kos ve Brunner Ankara ziyareti çerçevesinde akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecekler. Tabii bu görüşmede pek çok gündem başlığı Hakan Fidan tarafından dile getirilecek. Onlardan bir tanesi elbette Türkiye'nin tam üyelik hedefi. Bu hedefin hala Türkiye için en önemli stratejik hedef olduğu vurgusu Hakan Fidan tarafından yapılacak. Tabii Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin liyakate dayalı ve adil olması yönündeki beklentinin de yine Hakan Fidan tarafından dile getirilmesini bekliyoruz. Özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini sınırlandıran kararların tamamının kaldırılması yönünde Ankara'nın uzun süredir 2019'dan bu yana beklentisi var. Bu beklenti de bir kez daha Fidan tarafından dile getirilecek. Siyasi, enerji ve ulaştırma alanlarında yüksek düzeyli diyalog toplantılarının bir an önce yapılması konusundaki talep bir kere daha aktarılacak. Ve elbette uzun süredir konuşulan gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarının büyük sorunu olan vize sorunlarının giderilmesi ötesinde vize serbestisi diyaloğunun bir an önce yeniden başlatılması yönündeki beklentiler Fidan tarafından aktarılacak. Tabii heyetin Ankara temasları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı'yla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yla ve Ticaret Bakanı'yla da görüşmeler yapacağını belirtelim. NATO zirvesine artık sayılı günler kala Avrupa Birliği'nden üst düzey bir ziyaret ama şunun da altını çizelim. NATO zirvesi marjında yine Avrupa Birliği'nden bir başka heyette o zirveye katılacak. Bugün Türkiye'de olacak yüksek temsilci Kaya Kalas'ın yanı sıra AB Zirvesi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de 7-8 Temmuz tarihlerinde yine Ankara'da olacaklarını da hatırlatalım Ahmet.
0: Özen Erkuş aktardı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Toplantının ayrıntılarını Ahmet Örsoğlu aktaracak bize Ahmet.
4: 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. Sadece fiziki hazırlıklar değil, gündem hazırlıkları da var. Aslında bu hazırlıklar aylar öncesinden başlamıştı. Özellikle güvenlikle ilgili prosedürler bugün kabinede bir kere daha gözden geçirilecek. Toplantıların yapılacağı noktalarda hazırlıklar ne durumda? Şehrin genelindeki hazırlıklar ne durumda? Detaylandırılacak, etraflıca konuşulacak. Bir de şöyle bir parantez açalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi marjında öncesinde de bazı liderlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. O görüşmelerden birinin ABD Başkanı Donald Trump'la yapılması beklentisi var ama diğer liderlerle de görüşmeler olacak. Bu görüşmelerin konu başlıkları, gündem detayları yine bugün kabinede etraflıca ele alınacak. Bununla beraber Rusya-Ukrayna Savaşı Ankara'nın yakın takibinde geçtiğimiz hafta Hakan Fidan Dışişleri Bakanı'nın Rusya'ya önemli bir ziyareti vardı. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere bazı önemli isimlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara'nın yakın takibinde olmasının nedeni acaba barış masası bir kere daha İstanbul'da kurulabilir mi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son açıklamada 2022 İstanbul müzakereleri temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu olarak nitelendirmişti bu açıklamayı. Masa İstanbul'da bir kere daha kurulur mu? Kabinede son görüşmelerin detaylandırılması beklentisi var. Elbette ABD-İran savaşı bir müzakere var savaşta ama yine de karşılıklı saldırılar söz konusu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine artarak devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki durum ekonomiye de Türkiye'de de yansıyor. İşte Hürmüz Boğazı özelinde de diğer başlıklar özelinde de ekonomideki son durumda bugün yine kabinenin gündeminde olacak. En düşük emekli aylığı bir düzenleme yapılması beklentisi söz konusu. Cuma günü de enflasyon rakamları açıklanacak. emeklilerin alacağı zam oranları belli olacak. Ama en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mevcutta 20 bin lira. Ne kadarlık bir artış gerçekleştirilecek? Kanuni düzenleme yapılması, meclise sunulması gerekiyor. Bugün bu konunun da görüşülmesi beklentisi söz konusu. Son başlık elbette terörsüz Türkiye süreci. Meclis kapanmadan, tatile girmeden hukuki düzenlemelerin genel kurula, meclis başkanlığına sunulması beklentisi söz konusu. Çalışmaların bugün kabinede gözden geçirilmesini bekliyoruz Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki toplantı var. Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak genel merkezde. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri Uraş Bingöl'den alacağız. Uraş.
5: Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde 10 Haziran'da başlayan ihraç dalgası bugün de devam edecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere 9 milletvekili kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Özgür Özel'e yakın isimlerdi. Hemen ardından belediye başkanları ve ardından da il başkanları kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14'te başlayacak. Her toplantıda olduğu gibi bu toplantıda oldukça önemli. Çünkü sabah saatlerinden itibaren kulisler oldukça hareketli. Bugün ihraç sayısının bir hayli artacağına yönelik bilgiler var. Öyle ki 20'ye aşkın il başkanı ve ilçe başkanının da aralığında bulunduğu ismin ihraç edileceği konuşuluyor. Bugün genel merkezde saat 14'te toplantı başlayacak. Ardından da alınan kararlar her hafta olduğu gibi parti sözcüsü tarafından, Müslüm Sarı tarafından kamuoyuyla paylaşacaklar. Bu gelişmeler yaşanırken Özgür Özel kanadından da gelişmeler devam ediyor. Senin de söylediğin gibi özellikle hafta sonu her salı artık kritik bir duruma düştü. Kürsüde kim olacak? Kim konuşacak? Kim genel merkez olacak? Buna yönelik tartışmalar da hafta sonu alevleniyor. Düne kadar bu da net değildi. Dün itibariyle bu da netleşti. Gene Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisinde toplamıştı geçen hafta, hatırlayacağı üzere. Bu hafta sadece MYK toplantısını gerçekleştirecek. Özgür Özel ise yine kürsüde olacak. Mecliste genel grup toplantısında partililere seslenecek. Bu da bu çerçevede de yine önemli gelişmelerden biri de Gökhan Günaydın 10 Haziran'da hatırlanacağı üzere kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Bir sonra yapılan MYK toplantısında ise bu karar yine MYK üyelerinin oy birliğiyle geri alınmıştı. Tedbir kararı vardı çünkü bu karar geri alınmıştı. Bugün itibariyle Meclis Başkanlığı'nın sitesine de Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkanı olarak isminin yazıldığı da görüldü. Evet, kritik bir toplantı, ihraç dalgaları devam edecek gibi görünüyor. En azından Cumhuriyet Halk Partisi kulisleri hareketli. Şunu da söylemekte fayda var. Özgür Özel'in yeni parti açılımına yönelik gelişmeler takibinde buradaki süreçte hızlandığını söylemek mümkün. Bu ihraç dalgalarının aslında bu kopuşu daha da hızlandırılması noktasında da görüş birliği var. Ama az önce de bahsettiğim gibi toplantılardan Müslüm Sarı parti sözcüsü kameraların karşısına geçecek ve alınan kararları açıklayacak.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye ABD tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. Peki İran tarafı ne diyor? Doha'daki görüşmelere katılacaklar mı? Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak bize. Ali.
6: Ahmet, Tahran yönetimi Doha'ya uzman bir heyet göndereceğini duyurdu. Ancak ABD ile herhangi bir müzakerenin yapılmayacağı bilgisi de paylaşıldı. Söz konusu uzman heyetin Katar'a gideceği ve burada bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin takibe dair son değerlendirmelerin yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Hem müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai hem de teknik müzakerelerin başındaki isim Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi bu bilgiyi paylaştı ve bu hafta için İran heyetinin ABD ile herhangi bir şekilde müzakere yapmayacağını, ancak İran'dan uzman bir heyetin bugün Doha'ya gideceği bilgisi de paylaşıldı. Bu ziyaretin Katar'da ABD'li yetkililer ile hiçbir şekilde müzakere kapsamında gerçekleşmeyeceği bilgisi de paylaşıldı. Doha'ya henüz İran'dan heyetin gittiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmasa da ilerleyen saatlerde uzman bir heyetin bloke edilmiş mali konulara dair görüşmeler için Katar'a gideceği ve Katarlı yetkililer ile sadece görüşme yapılacağı şeklinde son bilgiler paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bir kez daha tüm sürecin, mutabakatın, ABD ile görüşmelerin ve müzakerelerin doğrudan devrim lideri Mustafa Hamene'nin gözetimi altında yapıldığını bir kez daha söyledi. Çünkü Mustafa Hamene mutabakata ilişkin ilk değerlendirmesinde ben prensipte farklı bir görüşteydim ifadesini kullanmıştı. Bu da ülke içerisinde tartışılıyor. Hürmüz Boğazı özelinde yaşanan son karşılıklı saldırılar ve misillemeler sonrasında da İran siyaseti içerisinde bu müzakereleri sonlandırma, hatta mutabakattan geri çekilmeye dair bazı çağrılar yapıldığında görüyoruz. Gün içerisinde İran Savunma Bakan Yardımcısı Katarlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Katar'a güveniyoruz, dostlarımıza güveniyoruz ancak ABD'ye hiçbir şekilde güvenimiz yok. Ellerimiz tetikte ve ateşkes ihlallerine karşı sert yanıtlar vereceğiz şeklinde bir uyarı geldi İran Savunma Bakan Yardımcısından. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Fransız mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı. İslamabad mutabakatına dair son değerlendirmeleri yaptılar. Hürmüz Boğazı yine konu başlıklarından bir tanesiydi. Devrim muhafızları İran'ın yayınladığı rotanın dışındaki alternatif rotaların, güzergahların gemilerce kullanılmaması noktasında bir uyarı yayınlamıştı. Ve bir diğer önemli konu ise mayınlar. Mayınların temizlenmesi gerekiyor ve Tahran yönetimi Fransa'ya bir tepki göstermişti. Macron bu mayınların temizlenme işlemine katılabileceklerini ilan etmişti. Tahran yönetimi ise hayır, bu mayınları mutabakata göre sadece İran temizleyebilir. Başka hiçbir ülkenin buraya gelerek Hürmüz Boğazı'nda mayın temizlemesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Hürmüz Boğazı üzerinde rota tartışması, güzergah tartışması devam ediyor. Son verilere göre dün itibariyle sadece Umman karasularından, Umman'ın yayınladığı güzergahtan 3 gemi geçti. Geçtiğimiz hafta 120 geminin geçtiği belirtilmişti bu güzergahtan. Devrim muhafızlarının yayınladığı son uyarı sonrasında Umman karasularından geçen gemi sayısında da dikkat çeken bir azalma görülüyor Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı. Venezuela'da depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719 ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti.
7: Tam bir rakam veremiyorum ama en az 2500 yapı etkilendi ve çoğu tamamen çöktü. Buradaki yetkililerle mutabık kalınan bir şekilde 10 bin adet ceset torbası temin ediyoruz.
8: Venezuela'da peş peşe gelen iki depremde bilanço henüz netleşmedi. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Venezuelalılar kurulan bir çadırda sevdiklerinin cenazelerini ellerinde çiçeklerle bekledi. Yetkililer onlarca cenazeyi çadır kampına götürdü. Mezarlıklarda ise yer bulunamıyor. Ailelerini toplu mezarlara gömenler betondan büyük bir anıt yaptı.
9: Annemin kararına saygı duydum. Kardeşimin gömülmesini istedi. Bütün mezarlıklar dolu. Mezar yeri bulamadığımızdan bize özel anıt yaptılar.
8: Umutlar giderek azalırken enkazlardan mucize haberleri de geliyor. ABD'li kurtarma ekibi 21 yaşındaki bir genci enkazdan çıkardı. Kurtarılan genç, beni melekler buldu diyerek ekiplere teşekkür etti. Hükümete tepkiler de giderek artıyor. 10 binden fazla kişi evsiz kaldı. Ancak çadır kentler halen kurulamadı. Depremzedeler battaniyelerden yaptıkları çadırlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Venezuela hükümeti depremlerde 22 bin kişinin etkilendiğini ifade ediyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 59. günde de devam ediyor dava. Davada savunması alınmayan 5 tutuklu sanık kaldı. Murat Ongun'da savunma yapan isimler arasında Dilek Yaman Demir son durumu aktarmak için Silivri'de yayına bekliyor. Dilek.
10: Ahmet Arpat, duruşma saat 11 sıralarında başladı. Murat Ongun sanık hüsnüne çıkacak isimde ama öncesinde mahkeme heyeti artık İBB davasına ilişkin bir rota oluşturdu diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki hafta Perşembe günü artık tutuklu tüm sanıkların savunmalarının alınmasını

0: ve ben duruşma bu soruşturma başladığında yurt dışında olduğum bir zamanda telefonum çaldı. Telefonum çaldığında benim ifade vermem gerektiği söylendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatıldığını öğrendim. Ama ifade vermek istediğim için bana bir tebligat gelmesi gerektiğini söyledim dedi telefondaki şahıs için. Yine telefondaki o şüpheliyle konuştuğum sıralarda bana bir tebligat gelmediğini söyledim. Avukatıma haber verdim ve avukatım adliyeye gitti. Böyle bir soruşturmadan haberdar olmadığını söyledi. Ama aradan birkaç ay geçti. Aynı kişi tarafından telefonum yeniden çaldı. Bu kez İstanbul'daydım ve bana önümüzdeki günlerde ifade vereceğimi söylemişti. Aslında ben ne yapacağımı bilemedim. İnanmak da istememiştim ama işte o zaman emin oldum ve yaklaşık 2 ay sonra da bu soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlendi dedi. Yine bu operasyonlarla birlikte eşimin gözaltına alındığı bir başka soruşturma operasyonun bir başka dalgasında bir avukat ziyaretime geldi. O avukat da eşimi bir miktar para karşılığında bıraktırabileceği şeklinde bir beyanda bulundu ve bu beyanı da yine beni ilk kez telefonla arayan o şahsın ilettiğini söyledi şeklinde bir beyanda bulundu. Yine bu soruşturma kapsamında bunlara inanmak istemediğini ama bu şüphelilerin yani beni telefonda arayan o şüphelilerin yargılanması gerekiyor diyerek bir savunma yaptı. Savunmasını da şu sıralarda halen devam ediyor. Dediğimiz gibi yaklaşık 2 gün boyunca savunma yapacak. Hakkındaki iddialar rüşvet, dolandırıcılık, kamu zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu iddia edilen o örgütün yöneticisi olduğuydu. Şimdi tek tek eylemlere ilişkin savunma yapıyor. Gizli tanık beyanlarına karşı beyan savunma veriyor, ifadede bulunuyor. Yine Murat Ongun'la ilgili bir başka iddiada avukatlar aracılığıyla basın yoluyla medya AŞ olarak basın aracılığıyla örgütün propagandasını yaptığı iddiasıydı. Bu iddiayı da kesin bir dille reddetti. Benim zaten geçmişim gazetecilik, bu işi yapmam gayet normal dedi. Savunması şu sıralarda da devam ediyor.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Zanlıların inşaat ve imar işlemleriyle ilgili bazı ihalelerde usulsüzlük yaptığı belirtildi.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin, belediye personeli ve kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığını belirtti. İnşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da bir önceki operasyonda rüşvet transferine aracılık etmekten tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 11 belediye personeli tutuklandı. 6 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: İçişleri Bakanlığı tarafından sahipsiz sokak köpekleri konusunda görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle 2 belediye başkanına soruşturma izni verildi. Bir belediye başkanı için de inceleme başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Köyceğiz'de sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuk ve Narman'da 10 yaşındaki bir çocuk yaralanmıştı. Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da Erzurum Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş için de hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği için ön inceleme izni verildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerinin de olduğu 71 şüpheli gözaltına alındı.
2: Sahte kalıplar, değerin altında yasa dışı basılan altınlar. 10 ilde sahte.

0: altın operasyonu düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı. Kahramanmaraş'ta sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 10 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda sahte kalıp ele geçirildi. Darphanede basılması gereken ziynet altınlarının standart ayarın çok altında olduğu belirlendi. Zanlıların bu yöntemle hem devleti zarara uğrattığı hem de vatandaşları dolandırdığı belirtildi.
1: Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek, vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekarların eline bırakmayacak, kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşlarımızın güvenini koruyacağız.
0: Bakan Gürlek her türlü organize suç yapısıyla mücadelenin süreceğini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek, adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir.
0: Operasyonda sahte altın üretip pazarlayan 71 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor.
2: Peki altında sahtecilik nasıl anlaşılır? Sahte altını nasıl anlarız? Kapalı çarşıya götüreceğiz sizleri. NTV ekibinden Beyza Nur Özer. Orada yanında da bir konuğu var. Sözü onlara bırakalım Beyza.
3: Ahmet, aslında altında sahtecilik çok uzun zamandır gündemde. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde de operasyonlar gerçekleştiriliyor. Nitekim bugün bir tanesi de Kahramanmaraş merkezde operasyondu. Biraz önce haberimizde de aktardık. 10 ilde gerçekleştirildi ve 71 kişi gözaltına alındı. Tabii bunun ardından tekrar gündeme sahte altın nasıl anlaşılır sorusu geldi. Biz de bugün Kapalı Çarşı'dayız. Altın uzmanı Serkan Burhan bize detayları aktaracak, söyleyecek. Kendisinden deneyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederiz. Serkan Bey, şimdi ilk bakışta sahte altının anlaşılması mümkün mü? Vatandaş eline aldığında altın ya da rengine baktığında bir takım değişikliklerle birlikte sahte olup olmadığını anlayabiliyor mu?
4: Mümkün değil, anlayamaz. Normal altın satan yerdeki kişiler bile onu anlayamaz. Makinede bakmamız gerekiyor. Makinede baktıktan sonra sahte veya orijinal mi olduğunu oradan anlayabiliriz. Yani o şekilde.
3: Peki neye dikkat etmek lazım? Özellikle alırken sanırım güvenilir olan yerlerden tercih etmek lazım ama özellikle şu günlerde internette de altınların çokça satıldığını görüyoruz.
4: Bence internet üzerinden almamak gerekli. Bilindik yerlerden alınması daha uygun olur. Yani çarşıda her yerde alışveriş yapılmaması gerekiyor. Önemli olan o.
3: Peki size çok gelen oluyor mu? Altını kontrol etmek isteyenler oluyor mu gün içinde?
4: Tabii ki. Kendi altınlarına baktırmak isteyenler oluyor. Mesela veyahut da satmak için gelenler olduğunda cihazlarımızda bakıyoruz onlara. Ara sıra sahte altın da çıkıyor. Zaten onu keserek anlayabiliyoruz. Paketli şekilde anlaşılmıyor. Makinalarımızda yurt dışından getirdiğimiz makinalar var. Orada rahatlıkla sahte veya orijinal olduğunu anlayabiliyoruz.
3: Şimdi cihazlara birazdan döneceğiz ama şunu da sormak isterim. Bir altına sahte denebilmesi için ne olması gerekiyor? Ayarında mı bir farklılık oluyor?
4: Tabii ki ayarı düşük oluyor mesela. Üzerinde kaplama gibi oluyor. Oradan anlaşılabiliyor. Zaten kesiyoruz. Öyle belli oluyor.
3: Şimdi iki tane cihaz var masanın üzerinde. Altını koyduğumuz anda altının sahte olup olmadığına dair ipucu verebiliyor. Peki bize gösterebilir misiniz? Nasıl çalışıyorlar?
4: Ben şimdi hemen size yardımcı olayım. Şimdi mesela burada makinemiz var. Yurt dışından getirdiğimiz makine bu. Hemen buradan makinemizi açıyoruz. Kalibrasyon yapıyoruz. Mesela şu elimizdeki orijinal olan altın. Şimdi hemen size izah edeyim. Buradan.
3: Peki bu makineler %100 doğru sonuç veriyor mu?
4: %100 doğru sonuç veriyor. Tabii ki. Şöyle.
3: Gözle görmek, anlayabilmek daha doğrusu çok mümkün değil demiştiniz. Dolayısıyla bir altının orijinal olup olmadığını ya da sahte olup olmadığını anlamak için mutlaka bir cihaza mı ihtiyaç duyuyoruz?
4: Aynen öyle. Yoksa başka bir şekilde öğrenemeyiz. Mesela şöyle, bakın 50 gram bir paketli altın bu. Yeşil gösterdiği zaman mavi ok, orijinal demektir bu. Şöyle bir de size sahte olanını şimdi göstereceğim. Şu da sahte olanı. Mesela şunu şöyle koyduğumuz zaman mavi ok kırmızıyı gösteriyor. Yeşilde olmadığı zaman bu sahte olmuş oluyor.
3: Ok bu ekranda. Biraz evet. Önce buradaki ok kırmızıyı yeşili gösteriyordu, düzeltiyorum. Orijinal altın vardı. Şimdi sahtesini koyduğumuzda okun kırmızıya döndüğünü de görebilmek mümkün.
4: Mesela bu sahte bir altın. Ondan sonra
3: peki hemen o cihaza geçmeden sahtesiyle orijinalini yan yana koyup hani göze göremiyoruz dedik ki, onu da gösterebilir miyiz?
4: Tabii şöyle, yani hiç anlayamazsınız. Yani normal bir kuyumcu sarraf bile çok zor anlar.
3: Burada hangisi sahte, hangisi orijinal?
4: Sol taraftaki sahte, sağdaki orijinal.
3: Aslında baktığımızda fiziksel olarak çok da, hatta hiçbir fark yok gözle baktığımızda. Şimdi bir de ikinci makinemiz var. Tabii bunların arasında bir fark da var. Siz yayın öncesi bana söylemiştiniz. Evet. Ne fark var iki makine arasında?
4: Vallahi bu makinede paketli olduğu için tam olarak belli olmaz. Düşük ayar verir. Onun için kesmemiz gerekiyor. Anca öyle öğrenebiliyorum.
3: Tamam, altını o zaman paketinden çıkarıp bakabiliyoruz. Sizden rica edeyim, bir örnek bizim için gösterin.
4: Mesela bu orijinal. Orijinal bir altın. Şöyle 995 vermesi normalde gerekli. Ama paketinden düşük ayar gösterir. Sizin de gördüğünüz gibi paketinden çıkarırsak onu, ortadan kestiğim zaman 995'i gördüğümüz zaman orijinaldir demektir. Şöyle mesela bunu kesebiliriz.
3: İki farklı cihaz. Birinde paketli olsa dahi sonucu veriyor. İkincisinde ise, şimdi birazdan deneyeceğimiz cihazdaysa, paketinden çıkartıp denemek gerekiyor. Özellikle de sanırım düğünde takılan takılarda çok test için gelebiliyordur müşteriler diye tahmin ediyorum.
4: Evet, gerçekten öyle, doğru. Şöyle bakabiliriz hemen. ...995'i görebiliriz böyle. Orijinal olduğunu böyle anlayabiliriz.
3: Çok teşekkür ederiz Serkan Bey, katkılarınız için.
4: Rica ederim. Teşekkür ederiz.
3: Sahte altın aslında uzun zamandır gündemde. Biz de Kapalı Çarşı'dayız. Sahte altını nasıl ayırt edebiliriz? Nelere bakabiliriz? Nelere dikkat edilmeli? Altın uzmanı Serkan Burhan'la konuştuk.
5: Beyzanur Özer aktardı. Avrupa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Fransa'da 1000 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Başbakanlık hastanelerden başlamak üzere klima alımlarının artırılacağını açıkladı. Balkanlarda sıcakların etkisi altına girmiş durumda. Polonya 40 dereceyi gördü. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı.
6: Plajlar, havuzlar, nehirler, hatta süs havuzları dolup taşıyor. Metrolar çalışamıyor, iş saatleri kısaltılıyor. Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Fransa'da iki haftadır etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının devam edeceği duyuruldu. Uzun zamandır hükümet aşırı hava koşullarına dair önlem almadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Başbakan Sebastian Lecornu hastanelere klima alımlarının başlayacağını açıkladı.
7: Sağlık Bakanı hafta sonundan önce hemen onayladığımız 30 bin adet klima satın alma teklifinde bulundu. Bakanın yetkisiyle bu klimaların ilk bölümü hastanelere yerleştirilecek.
6: Öte yandan ülkenin kuzey bölgelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, evler hasar aldı, yaralananlar oldu. Fransa Ulusal Demiryolu Şirketi de çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu. İsviçre'de 20 Haziran'dan bu yana yaşanan kavurucu sıcaklar yerini gök gürültülü yağışlara bıraktı. İtalya'da ise Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası sürüyor. Sağlık Bakanlığı durumu günlerdir kırmızıyla en yüksek alarm seviyesinde tutuyor. Aşırı sıcaklar Balkanlarda da etkili oluyor. Polonya'da termometreler 40,5 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar nedeniyle demiryolu altyapısında 300'den fazla arıza meydana geldi. Hırvatistan'da Vis Adası'nda orman yangını çıktı. Hırvatistan İtfaiye Birliği'nden yapılan açıklamada yangına müdahalenin devam ettiği bildirildi.
2: Aşırı sıcak hava Türkiye'de de birçok noktada etkili. Peki sıcak havalarda neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Tuana Çiftçi uzman konuğuyla yayına hazır. Tuana.
8: Ahmet, dünya kavurucu sıcakların etkisi altında. Avrupa'da bu nedenle 1300 kişi hayatını kaybetti ki o sıcaklar Türkiye'ye de giriş yaptı. Birçok ilde sıcaklıklar yükseldi. Uzmanlar bu hafta boyunca hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Peki bu sıcaklarda ne yapmalı? Sağlığımızı nasıl korumalıyız? Yanımda konuğum iç hastalıkları uzmanı Doktor Deniz Sebzeci var. Kendisiyle tüm bunları konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
9: Merhabalar, hoş bulduk.
8: Hocam, şimdi bizim bulunduğumuz nokta oldukça rüzgarlı. Çok şanslıyız. Ama buradan dışarıya çıktığımız zaman caddede yürümek oldukça zorlaşıyor. Sıcaklık kendini oldukça hissettiriyor. Bu noktada özellikle de risk grubu olan kişiler kimler, nelere dikkat etmeliler?
9: Tabii. Şimdi risk grubu olarak bizim aslında öncelikle tuttuğumuz hasta grubu kronik hastalıkları olan, işte şeker hastalığı, işte tansiyon hastalığı ya da kalp hastalığı gibi olan böyle kronik ilaç kullanan hasta grubu. Bu hasta grubunun özellikle saat 11 ile saat 4 arasında dışarı çıkmamalarını ve güneşe maruz kalmamalarını öneriyoruz. Ama sadece biz kronik hasta grubu olarak ele almamak lazım. Özellikle 65 yaş üstü insanların da bu saatlerde dışarı çıkmamalarına, hatta 10 yaşına kadar olan çocukların da bu saatlerde dışarıda olmamalarına, illa olmaları gerekiyorsa da yeteri kadar sıvı tüketip tüketmemelerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bu neden böyle hani bizim için problem olabiliyor? Daha çok işte sıvı kayıpları olabiliyor veyahut da işte güneşin direkt maruziyetinden kalma problemler olabiliyor. Bütün bunlardan dolayı hastalara ya da işte bize gelen, başvuran insanlara hep bu şekilde önerilerde bulunuyoruz.
8: Peki hep aslında yaşlılara, risk grubunda olanların altını çiziyoruz haliyle ama özellikle dışarıda çalışanlar var, gençler var, ağır aktivitede çalışan kişiler var. Onlara önerileriniz nelerdir, nelere dikkat etmeliler?
9: Tabii burada doğru söylüyorsunuz, aslında sadece işte hani kronik hastalığı olanlar ya da işte belli yaş grubu olanlar değil. Eğer ki ağır işlerde çalışan veyahut da işte hani spor aktivitesi yapacak olan genç arkadaşların da bu saatlerde, özellikle saat 11 ile 4 arasındaki süreçlerde mümkünse bu aktiviteleri yapmamaları, ama illa yapmaları gerekiyorsa da mutlaka su tüketimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sıvı tüketimlerine, beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nedir bu beslenme? İşte o gün eğer hani çok fazla sıcak altında kalacaksa ağır yağlı yemekler yememeleri, daha çok işte sebze ağırlıklı ya da meyve ağırlıklı beslenmeleri gerektiği, bunlara dikkat ederlerse tabii ki daha sağlıklı bir gün geçirebilirler.
8: Peki sıcak çarpmasını nasıl anlayabiliriz? Belirtileri neler olur genelde?
9: Sıcak çarpmasının birinci etkisi aslında vücuttaki su kaybının olmasıyla ortaya çıkar. Yani dehidratasyon dediğimiz durumla ortaya çıkar. Bunda ne yapar? İşte şiddetli baş ağrısı olabilir, bayılma olabilir, kendinden geçiyor hissi gibi, böyle yani tam bayılma gibi değil ama presenkop dediğimiz böyle bayılmaya yakın bir his olabilir, iç bunalma gibi hisler olabilir. Bu tarz şeylerde ilk öncelikle tabii ki sıvı tüketiminin miktarına bakılması lazım gün içerisinde. Yeterli sıvı verildiğinde, yani kişi hala kendine gelememiş ya da işte baş ağrısı çok şiddetli ya da işte bilinç bulanıklığı artmışsa mutlaka bir acil servise başvurması gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler.
8: Peki şimdi yaz gelmesiyle tabii klimalı ortamlarda daha fazla bulunmaya başladık. Klimalı ortamdan bir anda sıcak ortama geçiyoruz ve bu nedenle de hastalıklar artıyor ki bunu en iyi siz bilirsiniz zaten. Bu noktada önerileriniz neler?
9: Tabii klima apayrı bir konu aslında. İlk önce bence birinci öncelik, yani bu sezon başlamadan önce klimaların temizliği. Çünkü bu sefer klimayla bulaşan hastalıklar da var. Klimanın kirli olmasından mütevellit. Ama Daha önemlisi ne? İşte mesela biz ne yapıyoruz? Hava çok sıcak, bir duş alıyoruz, hemen klimanın karşısına geçiyoruz. Bunlar şiddetli sinüzit, boğaz ağrısı, hadi akciğere kadar inecek, işte pnömoni dediğimiz zatürreye kadar sebep olabilecek hastalıklara sebep olabiliyor. Kasların şiddetli ağrılarına sebep olabiliyor. Burada bizim önerimiz ne? Genelde böyle hani klimayı 18 derece gibi değil de böyle 21-22 derece civarında tutulması. Sıcak ortamdan, yani çok soğuk ortamdan çok sıcak ortama direkt geçilmemesi. Bunlara dikkat edildiği sürece aslında klimanın çok bir zararı olmayacaktır.
8: Son olarak şunu da sorayım. Özellikle kalp hastaları bu sıcak havalarda oldukça zorlanıyor. Bu sıcak havaların kalbi yormasının sebepleri nelerdir ve önerileriniz nelerdir bu noktada?
9: Burada aslında sadece kalp hastalıkları gibi düşünmemek lazım. Bütün kronik hastalıkları ele almak lazım. Hepsinde birinci sebep aslında dehidratasyon, sıvı kaybı. İkincisi de güneşin direkt etkileri. O yüzden yani mümkün mertebe bu işte saat 11 ile 4 arası dediğimiz yani aşırı sıcakların olduğu saatte, dik vurduğu saatlerde dışarı çıkmamak. İlla çıkmak gerekiyorsa mutlaka bir işte şapka, şemsiye ya da işte açık renkli kıyafetler giyilmesi, yani güneşin direkt vücuda almamak için. Mümkün mertebe o gün sıvı tüketimine çok dikkat edilmesi, yani atıyorum günlük 1 litre 2 litre su içiyorsan dışarı çıkacaksak o gün bir tık daha fazla su içmek gerekiyor. Mutlaka yedikleri besinlere, o günkü öğünlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çok böyle ağır yağlı, çok ağır hamur işi şeyler tüketmemek lazım. Daha sebze ağırlıklı, daha böyle meyve ağırlıklı şeylerle günü geçirerek dışarı çıkabilirler.
8: Çok teşekkürler katkılarınız için. Evet, dünya kavurucu sıcakların etkisi altında ki Türkiye'de de artık o sıcaklar kendini hissettirmeye başladı. Konuğumuzla bu sıcaklarda nelere dikkat etmeliyiz bunu konuştuk.
5: Tuana Çiftçi aktardı. Dünya Kupası güncesine bakacağız. İki büyük sürpriz yazılı o güncede. Avrupa'nın iki devi Almanya ve Hollanda Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. Almanlar Paraguay'a penaltılarda boyun eğdi. Hollanda da benzer bir kaderi Fransa karşısında yaşadı. İki devin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basında da geniş yankı uyandırmış durumda. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan alacağız. Gökhan, Hollanda hadi son dönemde biraz formsuzdu ama Almanya bu kadar erken veda etmesi, üstelik penaltılarla elenmesi nasıl bir yankı buldu Avrupa basınında?
10: Ahmet, senin de dikkat çektiğin gibi Almanya favoriydi. Bu haliyle de Avrupa basını Almanya ve Hollanda'nın Dünya Kupası'nda penaltılarla veda ettiği geceyi şok ve çöküş manşetleriyle gördüler. Şimdi en önemli başlık hiç şüphe yok ki Almanya favori olan takımdı. Bild gazetesiyle başlarsak eğer, onlar yeni Alman futbol kabusu diye bir manşet attılar. Ki takımın havalimanına iniş anını gösteren bir fotoğrafı verdiler manşetten ve Dünya Kupası'na veda eden Alman milli takımı yurda döndü diyorlar. Takımda buz gibi bir hava hakimdi ifadesi dikkat çekiciydi. Sport Bild ise daha da sertti. Yine rezil olduk manşetini attılar ve aynı yayın organı bir taraftan da dünya basınından tepkileri derledi ve oradan da Alman miti sona erdi ifadesinin öne çıktığını söyleyebiliriz. The Welt gazetesi, onlar da dikkat çekiciydi. Almanya artık Almanya değil diyorlar ve Paraguay karşısındaki yenilgiyi utanç verici bir rezimet olarak gördüler. Yeni bir milli takım teknik direktörünün zamanı geldi diyorlar ve bir diğer Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, onlar da bir utanç daha manşetiyle çıktı ve eski futbolcu Christoph Kramer'in sözlerine yer verdiler. Bunun asla yaşanmaması gerekirdi diyor. Hollanda, onlar da büyük çok içinde aslında. Ronald Koeman, onun tercihleri hedefteydi daha çok. Şimdi Hollanda'da Football International'la başlayacak olursak Hollanda için Dünya Kupası bitti. Faz penaltılarla kazandı dediler. Koeman risk aldı, kaybetti ve ayrılıyor ifadeleri dikkat çekiciydi. Yine Hollanda'dan The Telegraph gazetesi, onlar da Koeman'ın beşli savunma tercihini merkeze aldılar yaptıkları haberde. Ve Montreux'de Faz karşısında tarihi hizmet manşetini attılar. Koeman ve Van Dijk Hollanda futbolunu heba etti diyor bu gazetede. NRC Hollanda'dan, onlar da son derece kırılgan ve zayıf bir portakal diye bir ifade kullandılar. Faz'ın uzun bölümlerde daha üstün olduğunu yazdılar. Temkinli oynayan Hollanda Fas'a üstünlük kuramadı ve penaltılarda elendi diyor bu gazetede. Bizim bulunduğumuz Birleşik Krallık basını, buraya baktığımızda Telegraf Almanya Dünya Kupası'nda ilk penaltı mağlubiyetiyle tarihi bir yıkım yaşadı dedi. Sky Sports 4 kez şampiyon olan Almanya son 32'de şok şekilde elendi şeklinde bir başlık attı. Yine Sky Sports Fas'ın Hollanda'yı dramatik penaltı atışlarıyla elediğini de verdi. Times gazetesi de Telegraf gibi Dünya Kupası tarihinde Almanya'nın ilk kez penaltı atışlarıyla kaybettiğini öne çıkarttı. Guardian gazetesi Paraguay'da kaleci Orlando Hill ve son penaltıyı atan Jose Canale'yi gecenin kahramanları olarak ilan etti. Hollanda ve Almanya şok şekilde elendi diyor bu gazetede. BBC ise Paraguay, Fas ve Brezilya son 16'ya yükseldi. Almanya, Hollanda ve Japonya ise kupaya veda etti şeklinde genel bir görüşle verdiler haberleri. İspanya'ya baktığımızda ise As gazetesi dikkat çekiciydi. Fas artık şaka değil başlığı dikkat çekti. Almanya'nın elenişi içinde tarihi Paraguayazo ifadesini kullandı. Bu da Paraguay isyanı ayaklanması şeklinde değerlendirilebilir. Fransa'dan L'Équipe gazetesi, onlar da Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en büyük sürprizi olarak değerlendirdiler bu elenmeleri. Ve tabii onlar daha genel bir manşet attı. Mavilerin gücü manşeti vardı. Orada aslında Dünya Kupası karşılaşmalarını genel olarak verdiler. Ve diyorlar ki Brezilya kendi kendini zora soktu aslında. Son olarak İtalya'dan gazete Della Sport'u aktararak bitirmek istiyorum Ahmet. Almanya fiyaskosu ifadesini kullandı bu gazetede. Yani özetle Avrupa basınının ortak çerçevesi net bir şekilde ortaya çıktı. Paraguay ve Fas için tarihi zafer, Almanya ve Hollanda için ise erken, ağır ve tartışmalı bir veda şeklindeydi Ahmet.
5: Gökhan Bozkurt aktardı. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bankam, Tombank, kartıma bir. NTV Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turu eleme aşaması bugün 3 maçla devam ediyor. İlk maç saat 20'de oynanacak. E grubunu ikinci sırada bitiren Fil Dişi Sahili, Ö grubu ikincisi Norveç'le karşı karşıya gelecek. Ardından gece 12'de gruplarda 3'te 3 yapan Fransa ile F grubunu 3. basamakta noktalayan İsveç mücadelesi var. Son maç saat 4'te oynanacak. A grubundaki tüm maçlarını kazanan ev sahibi Meksika ile E grubu 3.'sü Ekvador karşılaşacak.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bulancak Giresun yolunun 49. kilometresinde ve Ağrı Taşlışen yolunun 42-48. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: İkinci el oto pazarı 5'te 1 oranında daraldı. Fiyatlarda da gerileme var. Talep azalıyor, ilana çıkan otomobil sayısı da artıyor. Otomobil pazarındaki tabloyu Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naim Çetintürk NTV Radyo'da değerlendirdi.
6: İkinci el otomobil satışları son özellikle Nisan ve Mayıs ayından bu yana önemli bir daralmaya sebep oldu. Ocak ayı itibariyle aslında baktığımızda %1.7, Şubat'ta %5.7, Mart'ta da %5.9'luk bir artış vardı. Ama Nisan'la beraber %4.1 önce bir düşüş, geride bıraktığımız Mayıs ayında da %21'lik bir düşüş gerçekleşti ikinci el satışı yapılan araçların sayısında. Şimdi burada Mayıs ayında bir tabii takvim etkisi var bayram olması nedeniyle. Ancak genel anlamda baktığımızda özellikle son dönemde hem 0 kilometre tarafındaki araç satışlarının belli bir seviyede olması bir taraftan bu önemli bir etken. Bununla birlikte savaş ve sonrasında altın fiyatlarındaki aslında önemli önce bir artış ve hemen ardından ciddi bir düşüşün devamı bu taraftaki açıkçası ikinci el pazarında olumsuz etkilemiş durumda. Neden? Çünkü yüksekten altın almış kişiler yükseliş devam edecek düşüncesiyle şu an herhangi bir alım yapmıyor, bekliyorlar. Şu an altın fiyatları ciddi anlamda düştüğü için elindeki bütçesini otomobil almak yerine burada değerlendirmek isteyen de çok ciddi bir aslında vatandaşımız var diyelim, araç almak isteyen. Bu daha önce nasıldı? Önceki süreçte altın sürekli arttığı için buradan elde edilen getirilerle birlikte bir araç satın alma beklentisi ve araç satın alma talebi de açıkçası oluşmuştu. Bununla birlikte belli bir tabii ki yaz sezonunun getirmiş olduğu durgunluğu da ifade etmek lazım. Peki fiyatlarla ilgili olarak nasıl bir durum var? Burada tabii ki sıfır kilometrenin yine ikinci el etkisinden de bahsetmek mümkün. Çünkü baktığımız zaman sıfır kilometre araçlarda özellikle son birkaç aydır bazı marka ve modellerde ya hiç artış olmuyor ya da 2 puan, 1,5 puan, 3 puan gibi enflasyon ortalamasının da altında artışlar gerçekleşiyor. Bu nedenle biz ikinci el tarafında da fiyatların daha da durgunlaştığını ve satışların biraz daha geri çekildiğini görüyoruz. Nitekim bize Haziran ayı da bu trendin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle ilan sayılarına baktığımızda bunu anlamak çok mümkün. 350-370 binler civarındaydı Mayıs ayı, Nisan-Mayıs ayındaki ilan sayısı. Şu an 428 bin adet ilan var. Bu ne demek? İlana konan araçlar satılmadıkça kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla buradaki sayı da artıyor. O yüzden önümüzdeki süreçte de biraz daha bu sürecin bu şekilde ilerleyeceğini açıkçası öngörüyoruz.
2: Peki 6 ay 6 bin kilometre uygulamasının uzatılması piyasayı nasıl etkiliyor size göre?
6: Açıkçası 6 ay 6 bin kilometre uygulamasının şu anki pazar dinamiklerini doğrudan etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü bu biraz daha dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Pandemi süreci ve sonrasında otomobillerin çok hızlı fiyat artışı göstermesi nedeniyle az bulunması ve üretimin pandemi sonrasında etkilenmesi nedeniyle özellikle hayatımıza giren bir konuydu. Aracı alıp kısa süre sonra kullanmak için değil satmak için ilana koyan ve maalesef fiyatları suistimal eden bir süreç vardı. Ticaret Bakanlığı'nın buradaki çok doğru uygulamasıyla biz buradaki manipülatif hareketlerin zaman içerisinde azalarak yok olduğunu gördük. Bu uygulamayı şu an devam ettiriyor Ticaret Bakanlığı. Bence son derecede doğru bir yaklaşım. Ama bunun pazardaki özellikle ikinci el tarafındaki gerek fiyat gerek satış seviyelerini doğrudan etkileyecek bir unsur değil. Daha ziyade 0 kilometre tarafındaki araç fiyatlarının manipüle edilmemesi anlamında bir aksiyon ve bir sonuç getirdiğini söylemek mümkün. Ancak ikinci el tarafına şöyle bir katkısı olabilir. İkinci eldeki durgunluğun bir sebebini de bazı ilanların aslında pazar gerçekliğini çok yansıtmayan fiyatlar nedeniyle gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şöyle çok küçük iki örnek vermek isterim. Örneğin 2008 model yani 18 yaşında bir aracın 120 bin kilometrede 1 milyon 50 bin liraya ilana konduğunu görüyoruz. Halbuki bugün 1 milyon 200 bin lira civarında 0 kilometre bir araç satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarafta fiyat seviyeleri böyle olduğu noktada ikinci el tarafının da bu şekliyle biraz durgun gitmesini çok da farklı karşılamamak lazım diye düşünüyorum.
2: Peki son olarak şunu da soralım Nayım Bey. Sıfırdaki durum ne? Biraz başta bahsettiniz ama biraz açmanız gerekirse sıfırdaki durumla ilgili ne söylersiniz?
6: Sıfır kilometre tarafında da yine aynı şekilde özellikle Mayıs ayı içerisinde yaklaşık %23'e yakın otomobil tarafında bir düşüş görmüştük. Burada da yine hem bir takvim etkisi vardı ama az önce bahsettiğim işte altın ve diğer yatırım araçlarındaki seyrinde önemli ölçüde etkili olduğunu söylemek mümkün. Ancak sıfır kilometre ile ilgili önümüzde şöyle enteresan bir takvim var. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır 2024 yılının 7 Temmuz'unda araçların güvenlik kurallarını ve özelliklerini düzenleyen GSR2 yani genel güvenlik kuralları otomobillerin belirli donanımlara sahip olması zorunluluğunu beraberinde getiriyordu. Ve buna sahip olmayan araçlar çok uygun fiyatlarla elden çıkarılmıştı o dönem otomobil üreticileri tarafından. Şimdi 7 Temmuz 2026'da GSR3 yani biraz daha gelişmiş güvenlik kurallarını zorunlu ve zaruri kılan uygulama hayatımıza geçecek. Dolayısıyla otomobil üreticileri ellerindeki bu donanımı karşılamayan araçlar için de kampanyalar yapmaya başlayacaklar. Zaten var olan kampanyalar önemli ölçüde cazip. 500 bin lira, 700 bin lira civarında fiyat indirimlerini görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta 0 kilometre tarafında biraz daha cazip kampanyaları önümüzdeki süreçte beklemek mümkün. Ancak şu an yılbaşından bu yana başladığımız satış rakamlarının özellikle 100 binin üzerinde toplam satış rakamlarının altında seyrediyoruz. Buradaki bu GSR3 kurallarının biraz daha burayı hareketlendirmesi ihtimali var. Ancak açıkçası başta altın olmak üzere savaş kaynaklı bu yatırım veya kişilerin paralarını yatırdığı finansal enstrümanlardaki seyrin normalleşmesi halinde ancak biz tekrar yüksek seviyelere ulaşabiliriz. Yaz dönemi yine biraz daha durgun seyredecek gibi gözüküyor.
2: Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Nayım Çetintürk NTV Radyo'daydı.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
7: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
9: Festi
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri...

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Bursa 36 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Ankara 33 derece. Ege'de gölgede Manisa ve Denizli 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Karadeniz güneşli, Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Telefon hattımızda DEHA muhabiri Esra Türker var. Esra, nedir durum?
1: Ahmet Arbak, şu anda müdahale sürüyor. Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı yangın. Sık çam ağaçlarının olduğu bir bölge ve aynı zamanda saf ve dik bir araziden bahsediyoruz. O yüzden aslında müdahale biraz da güçlükle yürütülüyor diyebiliriz. Hem karadan hem de havadan müdahalesi var. Ekiplerin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi bölgeye. Aynı zamanda yöre halkından da yangını söndürme çalışmalarına destek vermesi istendi. Onlar da kendi traktörleriyle, su tankerleriyle yangına müdahale çalışmalarına destek veriyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı alevler. Yangın saat 12.30 sıralarında başlamıştı. Hala müdahale devam ediyor. Şu anda hem karadan hem havadan sürüyor yangınla mücadele çalışmaları. 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile ekipler çalışmalarını yürütüyor. Şu anda görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Sarp ve dik bir araziden bahsediyoruz. Yine dün aslında Bursa 2 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. Dün de Osman Gazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçramıştı ve bu yangın 4 saatte kontrol altına alınabilmişti. Yine geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere Orhaneli ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde bir orman yangını başlamış ve Harmancık ilçesine sıçrayarak 6 gün devam etmişti. Yine aynı bölgede aslında mesafe olarak aralarında oldukça fazla bir mesafe var geçen sene yangının çıktığı noktayla. Çünkü biri kuzeyde biri güneyde yer alıyor. Şimdi Yörükler Mahallesi'ndeki o sık çam ağaçlarının olduğu bölgede bir orman yangını söz konusu ve ekiplerin dediğimiz gibi havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Son elimize ulaşan bilgilere göre 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve bölge halkı da çalışmalara destek veriyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Muhabiri Esra Türker aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Kurtulmuş, yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini de vurguladı.
2: Bu rapor bir yol haritası. Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
0: Ankara'da gelecek hafta düzenlenecek kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ittifaktaki son durumu değerlendirdi. NATO'da kriz yok, değişen ortama uyum sağlama süreci yaşanıyor ifadelerini kullandı. Güler, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını vurguladı. Yeni dönemde Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanı, NATO'nun Ankara zirvesinde ittifak içi birlik, müttefiklerin artan savunma harcamaları ve işbirliğini güçlendirme konularının görüşüleceğini belirtti. Washington yönetiminin Avrupalı müttefikler ve Kanada'dan Avrupa'nın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini istediğini söyleyen Güler, NATO Avrupa güvenliği için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik Ankara ile İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. O soruşturmalar kapsamında 145 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
3: Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine eleman temin edenler, İstanbul'da ise yasa dışı bahis gelirini soğuk cüzdanlara aktaranlar tespit edildi. İki ayrı soruşturmada 145 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine eleman temin eden ve çetelerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı listesinde adı geçenlerin yakalanması için kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise yasa dışı bahis gelirlerini aklayan yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Adalet Bakanı'nın verdiği bilgiye göre suç örgütlerinin yasa dışı bahisten elde ettiği geliri elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.
4: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
3: MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon liralık para trafiği yönetildiği ortaya çıktı. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'daki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
0: Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında milyarlarca liralık suç gelirinin izine ulaşıldığı belirtildi. Çok sayıda taşınmaz ve şirkete de el konuldu.
3: 30 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi. Değeri 200 milyon lirayı bulan çok sayıda taşınmaza el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 37 şüpheli yakalandı. Bir diğer yasa dışı bahis operasyonu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Çapkanlar olarak bilinen suç örgütünün 5 milyar lira suç gelirini kripto varlıklarla akladığı tespit edildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin tuvalete attığı uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli yakalandı. Firari 4 kişi aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla çok sayıda şüpheliye de gözaltı kararı verildi. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla geçen yıl başlatılmıştı. 15 şüpheli tutuklanmıştı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binada göçük meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı. Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştiği esnada yıkım alanında çalışan iki işçi göçük altında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve köpekli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte işçiler bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı iki işçinin tedavisi sürüyor. Rusya-Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşta Kiev yönetimi stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Enerji altyapıları Ukrayna'nın saldırısı altında olan Rusya'da halk yakıt bulmakta zorlanıyor. Pek çok istasyonda uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarında hiç yakıt yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkede akaryakıt sorunu olduğunu kabul etmiş durumda.
3: Yüzlerce araçlık kuyruklar oluştu. Araçlarına yakıt almak isteyenlerden şanslı olanlar saatlerce bekleyip depolarını doldurabildi. Kimileri ise yakıt bulamadan evine dönmek zorunda kaldı. Yakıt kuyruklarında zaman zaman sert tartışmalar, hatta kavgalar çıktı. Görüntüler Rusya'dan. Uzun araç kuyruklarının sebebi ise Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun mesafeli saldırıları. Rusya'daki akaryakıt sorunu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de gündemindeydi. Akaryakıt tedariğinin sağlanmasına ilişkin bir toplantıda konuşan Putin, ne yazık ki akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar hala sürüyor. İhtiyaç duyulan yakıt türünü bulmak her zaman mümkün olmuyor ifadesini kullandı. Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz ancak bu kritik seviyede değil dedi. Kiev yönetimi Rus enerji altyapılarına yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna altyapılarına yönelik saldırılara karşı yapılan haklı misillemeler olduğunu savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürme kapasitesini zayıflatan operasyonların bir parçası olduğunu söyledi. Analistlere göre Ukrayna'nın saldırıları Rusya'nın petrol rafineri kapasitesini yaklaşık 1/4 oranında azalttı. Putin'in açıklamalarının aksine bu durumun iç piyasada talebin karşılanmasını zorlaştırdığı ve yaklaşık %15'lik yakıt arz açığı oluşmasına neden olduğu belirtiliyor. Rus basını başkent Moskova'da dahil olmak üzere en az 56 bölgede yakıt kısıtlamaları uygulandığını yazdı. Durumun en ağır hissedildiği yerse Rusya'nın ilhak ettiği Kırım. Bölge yönetimi geçen hafta Ukrayna'nın lojistik hatları ve petrol altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
0: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı konusunda Erivan'dan açıklama var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in kararına yönelik 1915 olayları silah olarak kullanılmamalı yorumunu yaptı. Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan Başbakanı, herhangi bir yanıt vermeye gerek görmüyorum. Bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmaktan kaçınmanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz dedi. İsrail'e Azerbaycan'dan da tepki geldi. Açıklamada tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanaklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez denildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ali Çimen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Başvuru metninde dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil, birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir ifadelerine yer verildi. Dilekçede olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna da dikkat çekildi. Kocaeli'de sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Erencan Alpaslan 3 gündür yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarını bıçaklayan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
3: Sosyal medyada beğendiği bir paylaşım yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Karne almak için okula gideceği gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
5: Neymiş benim çocuk, karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret. Şu an cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
3: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Erencan Alpaslan geçen hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran günü Ali Kuşçu Parkı'nda olduğu sırada 16 yaşındaki saldırganla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir beğeniyi gerekçe göstererek Alparslan'a saldırdı.
6: Çok şükür Allah'ım. Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyoruz.
3: Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan Alparslan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
0: Ticaret Bakanlığı ekipleri Kapıkule'de yasa dışı getirilen Pomeranian cinsi köpek yavrularını yakaladı. Gümrük kapısına gelen bir araç risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sayesinde hayvan kaçakçılığının önüne geçildi. Değeri 472.680 lirayı bulan 6 Pomerian cinsi köpek yavrusu koruma altına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken zincir marketlerin fiyat politikasını eleştirdi. Zincir marketler arasında rekabet yerine fiyat birlikteliği oluştuğunu savunan Palandöken, bu yapı hem piyasa dengelerini bozuyor hem de enflasyonun yüksek seyretmesine zemin hazırlıyor dedi.
3: Esnaf zincir marketlerin fiyat politikasının haksız rekabete ve enflasyona yol açtığı görüşünde. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla mücadelede zincir marketlere denetim şart dedi. Sadece üretim maliyetlerini konuşmanın yeterli olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı, raf fiyatlarının nasıl oluştuğu da aynı ciddiyetle ele alınmalıdır. Özellikle ulusal zincir marketlerin fiyat oluşumundaki etkisinin göz ardı edilmemesi gerek ifadelerini kullandı. Mağaza sayısı arttıkça rekabetin güçlenmesi ve fiyatların aşağı yönlü baskılanması gerektiğini savunan Palandöken, ancak bugün binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde bunun tam tersi yaşanıyor. Rekabet yerine fiyat birlikteliği oluşuyor dedi. Bu yapı hem piyasa dengelerini bozuyor hem de enflasyonun yüksek seyretmesine zemin hazırlıyor dedi. Enflasyonun düşmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasanın yeniden ele alınması gerektiğini de belirten Palandöken, perakende yasası sadece esnafımız için değil, tüketicinin korunması, adil rekabetin sağlanması ve enflasyonla mücadele açısından da hayati önem taşıyor değerlendirmesinde bulundu.
0: Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılması gündemde. Hürriyet gazetesinin haberine göre AK Parti tarafından meclise sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak. Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na bırakılacak. Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor. Bugün koruyucu aile günü. Çocuklarına sıcak bir yuva açan iki aile, koruyucu aileliğin sadece bir çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştirdiğini söylüyor. Ankara ve Rize'deki ailelerin hikayeleri geliyor ekranlarınıza.
3: Bir sıcak yuva iki çocuğun hayatını değiştirdi. Ankara'da yaşayan kahraman çifti çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile oldu. Fahriye ve Halil Kahraman 2020 yılında 18 aylık Mehmet Emin'i ailelerine aldı. Çift 7 yaşındaki oğullarıyla yeni bir hayat kurdu.
7: Biz ona küçük bir ışık tuttuk. O bizim yolumuzu aydınlattı. Hayatımızı aydınlattı.
8: Çok güzel bir duygu. Onun böyle büyümesini görmek, onun gülümsemesini, bunlara şahitlik etmek gerçekten çok güzel.
3: Mehmet Emin ilkokul 1. sınıftan mezun oldu. Kahraman çifti ikinci bir çocuğa daha yuva olmak için yeniden başvuracak. Rize'de yaşayan Hacı Ali ve Selime Karadaş çifti ise yıllar önce ikiz bebeklerinden birini henüz 70 günlükken kaybetti. Çift kız evlat hasretini 2020 yılında koruyucu aile oldukları çocukla giderdi. 4 yaşındaki kız çocuğuna koruyucu aile olan çift şimdi 10 yaşında olan kızlarını sevgiyle büyütüyor.
9: İlk gördüğümüzde öyle bir sarılışı vardı bize ki, yani insan değişik duygular yaşıyor.
10: Kızımız kucağıma oturdu. Anne dedi, sakın beni bırakma tamam mı dedi. Ben seni asla bırakmayacağım dedi. O gün öyle söyleyince 10 günlük deneme sürecimiz vardı. O kelimeyi duyunca eşime dedim ki, biz asla bırakamayız kızımızı.
0: Son yıllarda zaman zaman yakın gelecekte çocuk doktoru bulmakta zorlanacağız endişesini gündeme getiriyoruz. Birkaç gün önce açıklanan tıpta yan dal uzmanlık sınavı sonuçları da maalesef bu endişeyi perçinliyor. Çünkü birçok kritik çocuk branşı alarm veriyor. Örneğin çocuk yoğun bakım kadrosunun %96'sı, yeni doğan branşının %91'i boş kaldı.
11: Yoğun bakım gereksinimi olan bir çocukla karşılaştığımızda ya da bir çocuğumuz olduğunda benim de

0: bir halk sağlığı sorunu. Gerçekten 5 yıl sonra tekrar Melike Hanım bir araya geldiğimizde umarım biz haklı çıkmıştık demeyiz, yanılmışız deriz. Çocuk kanser hastalığına bakacak, çocuk hematoloğu. Çocuk kalp hastalıklarına bakacak, çocuk kardiyoloğu. Yeni doğan hekimi bulmakta çok zorlanacağız.
1: Zorunlu hizmet, malpraktis davaları, sağlıkta şiddet, yan dal branşlarının tercih edilmeme nedenleri arasında.
0: Diyelim ki bir çocuk kanser uzmanı oldunuz. 3 kez zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Kritik dallarda çalışan arkadaşlarımıza farklı bir katsayının olması gerekiyor. Yan dal yaptığınızda yeni ana dalda hasta bakmanız kısıtlanıyor. Bu da çok önemli bir sorun. Zorunlu değil, özendirme ile yapılacak olan her şey daha değerli.
1: Bir yan dal uzmanının yetişmesi zorunlu hizmetlerle birlikte 17 yıl sürüyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İlk kez sigortalı olunan tarih, kıdem tazminatının emeklilik sebebiyle alınabilmesi açısından belirleyici bir unsurdur. Çünkü yaş dışındaki emeklilik şartları her dönem için farklı ve çalışanlar bu şartları sağladığında kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilirler. Nitekim bir önceki yayınımızda da bu hususa değinmiştik. İşte bu temel çerçevede yine 3 temel dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden ilki 8 Eylül 1999 öncesi. Bu dönemde sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü emeklilikte yaş dışındaki koşulların tamamlanması için yeterlidir. Bu nedenle ilk kez 8 Eylül 99 ve öncesinde sigortalı olmuş bir çalışan bu iki şartı sağladığında istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. İkinci dönem 1999 yılı ile 2008 yılı arasıdır. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olmuş çalışanların iki alternatifi var. 7000

0: gün primiyle normal emeklilik şartını sağlamak veya 25 yıl sigortalılık süresiyle birlikte 4500 gün prim şartını tamamlamak. Bu şartlardan biri sağlandığında yine çalışan kıdem tazminatını alarak ayrılabilir, kendi isteğiyle de olsa da. Üçüncü dönemimiz 1 Mayıs 2008 sonrası. İşte bu tarihte, bu 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilikte sigortalılık süre şartı kaldırıldı. Yaştan emeklilik için gerekli prim gün sayısı ilk sigortalılık yılına göre 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar kademeli olarak yükseliyor. Dolayısıyla bu prim gününü dolduran çalışanlar da yine sigortalılık süresi beklemeden kıdem tazminatını alma haklarına sahip olacaklardır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Tek reklam.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Çıkanlarınsa açık renkli şapka ve şemsiye kullanması öneriliyor. Ayrıca bol sıvı tüketip aşırı yorulmamaya özen gösterilmeli.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: NTV Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: ...2026 Dünya Kupası'nda Hollanda ve Almanya turnuvaya son 32 turunda veda etti. Hollanda-Fas eşleşmesinde kazanan penaltılarda belli oldu. Mücadelede normal süre ve uzatmalar birbirlik eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas son 16 turuna adını yazdırdı. Kuzey Afrika ülkesi sıradaki maçında ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Paraguay mücadelesinde de normal süre 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 yenen Paraguay, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Paraguay, sıradaki maçında Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Gecenin ilk maçındaysa Brezilya-Japonya karşısında bir sürprize son dakikada engel oldu. Sambacılar geriye düştüğü maçta 90+6'da attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya'nın rakibi Fildişi sahili Norveç eşleşmesinin galibi olacak. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi.
8: A milli takımın Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara verilen primler konusunda ilk kez konuştu. Sözcü gazetesi için Erman Toroğlu'na röportaj veren Hacı Osmanoğlu, 16 milyon dolar prim dağıttıklarını ve söz verdiği villaları da vereceğini söyledi.
9: FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelerde kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Söz verdiğim gibi futbolculara villaları da vereceğim. Bütün izinler alındı ve inşaatlar başlayacak.
8: Fatih Terim'le girdikleri polemiği de değerlendiren federasyon başkanı artık basın üzerinden mesaj vermeyeceğini belirtti.
9: Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.
8: Erken vedanın ardından teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, bu konuda fikrinin değişmediğini sözlerine ekledi.
5: Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına noktayı koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihlerde doğması gerekir ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeyi başardı. Milli sporcu dünya 29 numaralı En Li'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda Amerika Birleşik Devletleri Clary Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Arina Sabalenka, tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 6-2 ve 6-3'lük set skorlarıyla 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Yannick Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'ı daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin haber radyosu. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe ile karşınızdayız. Bugün 30 Haziran Salı, ayın son günü, açıklanan veriler var. Hemen onlarla başlayalım. İşsizlik oranı Mayıs ayında değişmedi. Oran %8,2 seviyesinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. Kısmi artış nedeniyle genel işsizlik oranında değişim olmadı. İşsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda %10,5 olarak kaydedildi. Aynı ay genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla %14,8'e yükseldi. Öte yandan geniş tanımlı işsizlik oranı ise %0,9 artarak %31'e çıktı. Bu veriye işsizlere ek olarak çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramadıklarını belirtenler de ekleniyor. Ve ayın son günü olması dolayısıyla dış ticaret rakamları geldi. Dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi. Nisan'da 8,5 milyar dolar olan açık Mayıs'ta 5,6 milyar dolara indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta ihracat %9,5, ithalat %10,8 azaldı. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 daralarak 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs dönemindeki 5 ayda ise %3,6'lık artışla 41 milyar doları geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılı Mayıs ayında %78,9'du. 2026 Mayıs'ında %80'e yükseldi. Haziran ayında açlık sınırı 36 bin liraya yaklaştı. Yoksulluk sınırı 116 bin lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş'in her ay yaptığı çalışmanın Haziran ayı sonuçlarına göre açlık sınırı 35.759 liraya, yoksulluk sınırı 116.478 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 585 lira, yoksullukta ise 1902 liralık artış oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 46.248 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı bir ay boyunca 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken tutarı gösteriyor. Yoksulluk sınırı da diğer harcamaları da kapsıyor. Piyasalara gelirsek gözler bu aralar altın fiyatlarında. Çünkü altında gerileme devam ediyor. Fiyatlarda 18 yılın en sert aylık düşüşü kaydedildi.
2: Yüksek faiz endişesi altını baskılamaya devam ediyor. ABD'de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentileri güçleniyor. Diğer yandan yatırımcılar güvenli liman olarak doları tercih ediyor. Buna bağlı olarak doların küresel değeri artıyor. Dolar endeksi 2 aydır yükseliyor. Bu da altını pahalı hale getiriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından altın düşüyor. Altının ons fiyatı kritik kabul edilen 4000 dolarda tutulmaya çalışıyor. Ons altında haftalık kayıp %4'e yakın. Son bir aydaki düşüşse %11'i geçti. Bu 2008 yılından bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Altın 2024'ten bu yana ilk kez çeyreklik bazda kayıp verecek. Bu kayıp 2013'ten bu yana görülen en yüksek çeyreklik kayıp olacak. Gram altın 6 bin lira seviyelerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı aylık bazda %9 ekside. Yılın başından bu yana bakıldığında ise %1,5 pozitif tarafta.
1: Evet, altında rakamlar böyle. Piyasalara bir bakalım genel olarak. Bugün yatay bir seyir var. Bu hafta gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde olacak. Ayrıca Amerika'da Perşembe günü tarım dışı istihdam rakamı gelecek. Bu da önemli. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin bir ipucu vermesi açısından önemli bir veri. İçeride ise elbette en önemli veri Cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamları. Şimdi genel olarak küresel duruma bakarsak dolar endeksi hafif bir yükselişle 101,3 puanda. Brent petrolün varil fiyatında önemli bir değişim yok. 73-74 dolar seviyesinde 1 dolarlık oynamalarla hareket ediyor. İçeride borsa bütünüyle yatay 14.184 puanda endeks. Değişim gerçekten yok denecek kadar az. Altının onsu 4.030 dolarda, 4.000 dolara yakın. Altında hafif bir prim söz konusu, 4.030'a yükseldi %0.39'luk artışla. Ve bu artış içeride gramı da tekrar 6.000 liranın biraz üzerine taşıdı. 6.040 lira civarında hareket etmekte gram altın. Çeyrek altında ise 9.900'ün biraz altını görüyoruz. Son rakamlar bu şekilde. Şimdi gözler sürekli olarak tabii aylardır Amerika ile İran arasındaki zaman zaman çatışmalarda, zaman zaman diyalogda. Burada da en önemli kilit nokta elbette Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı ay ortasında yeniden açıldı. Geçen bu sürede ara ara ipler gerildi, ara ara barışa yaklaşıldı. Boğazın son durumunu konuşacağız. Şu anda boğaz kapalı değil ama gemi geçişleri ne durumda? Son durumu ve beklentileri petrol fiyat tahminleriyle birlikte enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel'e soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Bener Hanım, merhaba.
1: Merhabalar. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu merak ediyoruz. Çünkü gelen haber akışı zaman zaman iki taraf arasında gerilime, çatışmaya, zaman zaman da uzlaşmaya, yaklaşmaya işaret ediyor. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişleri ne durumda? Pürüzler var mı?
3: Evet, şimdi Hürmüz Boğazı özellikle bu İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin 60 günlük süresinde açık olduğu düşünülüyor. Ama biliyorsunuz hafta sonu İran yanlış bilmiyorsam Singapur menşeli bir gemiyi bombaladı. Bunun üzerine Amerika da İran'a ateş bomba attı. Dolayısıyla hani tam anladığımız anlamda kriz öncesi duruma dönmüş değil. Gemi geçişlerine bakacak olursak, evet, boğazdan çıkan gemi sayısı arttı. Bildiğim kadarıyla ya da araştırdığımda bulduğum rakamlara bakacak olursak yaklaşık 32 tane İran gemisi boğazdan çıkmış petrol dolu gemi olarak söyleniyor ve diğer gemiler de var tabii bunların içinde. Ama boğaza giren gemi sayısı hala çok düşük. Yani hala daha burada bir risk söz konusu. Dolayısıyla petrol tankerleri, dışarıda olan petrol tankerleri içeri gelip ürün almak ya da işte tanklarını doldurmak petrol anlamında henüz bu tam normale dönmüş değil. Tabii ki riskler de burada normale dönmüş değil. Biliyorsunuz bugün hala daha İsrail Lübnan'ı bombalıyor ve İran'ın da kırmızı çizgilerinden birisi Lübnan ve oradaki Hizbullah. Bunu da biliyoruz, masadaki önemli noktalardan birisi de bu. Dolayısıyla İsrail hala da ateşkesi ya da işte kendi gündemini uygularken İran'la Amerika'da anlaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla tam bir düzelme, savaş öncesi duruma dönme söz konusu değil. Hala risk mevcut.
1: Peki geçişler hala çok düşük dediniz. Ne zaman eskiye, normale döner? Bir de enerji tedarikçileri geri dönecek mi Hürmüz'e, bunu sormak istiyorum.
3: Evet, tabii enerji tedarikçileri Hürmüz'e dönmek istiyorlar. Çünkü bölgenin üretim potansiyelini hepimiz biliyoruz. Demin de söylediğim gibi gemi girişleri boğaza çok düşük. Bu ancak Amerika ile İran'ın tam bir ateşkes anlaşmasına vardıktan sonra normale dönecek bir durum. Bu da henüz biliyorsunuz 60 günlük süresi var. Kimi zaman masadan kalkılıyor, sert açıklamalar yapılıyor. Kimi zaman tekrar masaya oturuluyor. Beklenen o ki önümüzdeki, beklenen o ki Doha'da bir toplantı olacağı ve buradan bir sonuç çıkacağı. Ama İran bunun olmayacağını, henüz karar vermediğini söyledi. Yani hala daha net bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı savaştan önceki durumuna dönmüş değil. Bu da tabii ki petrol üretimine ve bunların ticaretine yansıyor. Ama ilginç olan bir durum, çok kısa sürede bu Hürmüz Boğazı kriziyle beraber çok kısa sürede 100 dolarlara, 90 dolarların üzerine çıkmış olan Brent bugünlerde 70 dolarlar civarında seyrediyor. Yani aslında piyasa bu anlaşmayı çok hasretle bekliyor ve bunu fiyatlıyor şu anda. Ama yine gerçeğe baktığımız anda boğaza geri dönen petrol tankeri doldurmak amaçlı petrol tankerleri henüz daha yok. Dolayısıyla henüz daha kriz bitmiş değil. Öbür taraftan bakacak olursak da bütün analistlerin 2026 yılı için öngördüğü 65 dolar ortalama petrol fiyatının yine çok üstündeyiz baktığımız zaman 74 dolarlarla. Dolayısıyla hala daha risk bitmiş gibi gözükmüyor. Yakın bir zamanda da ben biteceğini düşünmüyorum. Bu 60 gün süre içerisinde böyle inişler çıkışlar mutlaka olacak. Ama 60 günün sonunu hepimiz merakla bekliyoruz. Bu hepimizin beklediği bir durum.
1: Evet, siz şimdi risk bitmiş değil deyince aklıma geldi. Yine bir konuğumuzla konuşurken, sohbet ederken dedi ki yani Amerika İran'ın eline öyle bir koz verdi ki Hürmüz gibi bir kozu olduğunu İran fark etti ve hatırladı. Artık hani cin şişeden çıktı, tekrar şişeye geri girmez. Önümüzdeki dönemlerde de ne zaman iki taraf arasında gerilim artsa bu kozu her zaman kullanabilecek durumda olduğunu İran fark etti. O yüzden de bu risk hep devam edecek diyebilir miyiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Doğru, bunu ben de bütün yayınlarda söylüyorum. Ta başından beri, savaşın başından beri İran elindeki kartın önemini fark etti ve işin öbür tarafı, hani hep nükleerle İran'ın, Amerika'nın anlaşması bekleniyor ya, işte nükleer silahsızlanma İran için önemli bir konu Amerika adına. Aslında artık İran'ın elinde nükleerden daha iyi bir kaldıraç var. Bomba atmadan yapabileceği çok büyük bir tehdidi söz konusu Hürmüz Boğazı. Dolayısıyla artık bölgede İran diyor ki ben buranın polisliğine soyundum. Burada benim hükümranlığım geçer diyor. Zaten masanın bir an önce anlaşmaya varmamasının en temelinde de bu yatıyor. Bir takım şartlar öne sürüyor İran. Ama bu şartlarına İsrail uyuyor ne de Amerika. Şartların bir kısmını kabul edecek durumda. Dolayısıyla bu biraz daha su götürecek bir durum. Yani hala bu çalkantılar devam edecek. Ama öteki taraftan varsayalım ki bu anlaşma kesinleşti ve İran'la Amerika savaşı bitirdi. Taraflar anlaştı ve masada bir imzalı belgemiz var. Evet, doğru, yarın bir gün İran tekrar kızdığı zaman sadece Amerika'ya kızması gerekmiyor. İran'a, İsrail'e kızabilir, atıyorum Türkiye'ye kızabilir, herhangi bir ülkeye kızdığı anda Hürmüz kartını çekecektir çok rahatlıkla. Dolayısıyla artık elinde çok önemli bir kaldıraç var ve bence bu nükleerden daha kıymetli bir kaldıraç, daha kıymetli bir nokta.
1: Koz, evet. Çok teşekkürler. Enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel'le konuştuk. Hürmüz Boğazı açık gözüküyor ama hala gemi geçişleri çok düşük dedi. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini de aktardı. Devam edelim bir başka haberle. Yüksek faiz oranları tekstil sektöründe üretimi yavaşlattı. Buna artan maliyet baskısı da eklendi. Sektör finansman desteği istiyor.
2: Tekstil sektörü finansman desteği istiyor. Döviz kurundaki seyir ithalatı arttırdı. Üretimde çarklar yavaşladı. Tekstil sanayicileri bu dönemde ayakta kalmak için desteğe ihtiyacımız var çağrısı yaptı.
4: Şu an üretim yapmayıp ithalat yaparız çok daha fazla para kazanabileceğiz, bir süreç yaşıyoruz. Çünkü kurun artmadığını bilen insanlar üreteceğime ithalat yapayım diyor. Türkiye'de üretmekte gurur duyduğumuz kendi markalarımızın bile çok büyük oranda üretimlerini artık yurt dışına gönderdiğini, bizim ihracatta çok önemli pazarımız Avrupa Birliği'ne uzak doğudan %60, yakınlarımızdaki Kuzey Afrika'dan %40-50 pahalı olduğumuz bir süreç yaşıyoruz.
2: Tekstilciler üretim maliyetlerinin yüksek oranlarda arttığını belirtiyor. Bunu iç piyasaya yansıtmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Perakende sektörü ise satışların düşmemesi için aynı oranda zam yapamıyor. Buna rağmen giyim ve ayakkabı %11 ile Mayıs'ta en çok fiyat yükselişi yaşayan ürün grubu oldu.
4: Burada şunu anlıyoruz. Aslında biz üreticiler olarak fiyat artışlarını, maliyet artışlarını iç piyasaya özellikle yansıtmamıza rağmen mağazacılar, yani perakende son tüketiciye satarken maalesef bunu yansıtamıyor.
1: Tekstilden bir başka sektöre geçelim, otomotiv sektörüne. İkinci el otomobil piyasasında durgunluk sürüyor. Satışlar önceki yaz aylarına göre daha durağan seyrediyor. Satışların azalmasının en büyük nedenlerinden biri altın fiyatındaki gerileme.
2: İkinci el otomobil pazarı yazı durgun geçiriyor. Faiz oranları yüksek. Sıfır otomobillerde kampanyalar ağırlıkta. Bu nedenlerden dolayı ikinci el piyasasında durgunluk 6. ayına girdi.
5: Ama bu kadar bir durağanlık beklemiyorduk. Genel dünyadaki ya da Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların bu sektöre de yansımaması da mümkün değil. Türkiye'de hizmet sektörü ve sağlık sektörünün dışındaki bütün alanlarda şu anda bir daralma var. Bunda biz de nasibimizi alıyoruz.
2: Galericilere göre satışların düşük olmasının bir diğer nedeni altın fiyatı. Altın fiyatındaki düşüşten dolayı alıcılar beklemeye geçti.
5: Daha önce altın yükseliyor, dolar yükseliyor diye insanlar almıyordu. Şimdi de altın ve doların düşüşünden kaynaklı olarak ticaretimizde bir gerileme, bir durağanlık mı var? Bu bir gerçek.
2: Vatandaşlar fiyatı uygun araçlara yönelmiş durumda. 1 milyon lira ve altında otomobillere ilginin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
1: İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı başta İstanbul olmak üzere büyük şehirler her zaman daha cazip bir konumda oluyor. Ancak bundan dolayı da kiralar cep yakıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin lira.
2: Konut değer artışı enflasyonun altında kalsa da kiralarda artış sürüyor. Merkez Bankası'nın yeni kiracı indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin lira oldu.
6: Ne kadar?
0: NTV Radyo

0: gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 36.786 lira olan kira fiyatları bu yıl 40.453 liraya çıkmış durumda.
1: %30'larda açıklanan bir enflasyon var. Fakat İstanbul'da kira artışları yaklaşık yıllık %10 gibi bir şey var.
2: Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş.
1: Beşiktaş'ın merkez mahalleleri değil. Bunun yanında Bebek, Arnavutköy, Ulus gibi Moda'ya gittiğiniz zaman, bir Fenerbahçe'ye gittiğiniz zaman, bir Bostancı, Suadiye'ye gittiğiniz zaman iş değişiyor.
0: Şu anda çıksanız başka bir eve geçseniz ne kadar verirsiniz tahmini?
3: Tahmini yine 40'ların üstünde olur muhtemelen.
2: İstanbul'un ardından Muğla 33 bin lirayla kira ortalamasında ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin lirayla İzmir takip etti.
4: Türkiye ve Hong Kong Merkez Bankaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada her iki bankanın finansal teknolojiler alanında işbirliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada anlaşmanın finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına ve yeni projelerde işbirliğinin geliştirilmesine zemin hazırlayacağı vurgulandı. Söz konusu mutabakat zaptı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yu tarafından imzalandı. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Türkiye bu hafta sıcak hava dalgasının etkisinde. Eğer sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerine çıkmışsa çok sıcak hava, 8-10 derece üzerine çıkmışsa aşırı sıcak hava olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de birçok kentin Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 30 dereceyken bu hafta ortalamanın 4 ila 6 derece üzerinde olacak.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öyle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. 4 helikopter, 10 arazöz ve 110 personelle yangına müdahale edildi. Alevler yoğun uğraş sonucu kontrol altına alındı.
1: Yangın başladı.
0: Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor. Toplantıda ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Toplantının ayrıntılarını Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
2: Ahmet Arpat, Ankara'da aylardır ciddi bir hazırlık var. Bu hazırlığın nedeni 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi. Sadece fiziki hazırlık değil, yani şehir hazırlanmıyor bu zirveye ama aynı zamanda konu başlıkları, NATO'da görüşülecekler, farklı forumlar yapılacak, anlaşma imzalanması gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi marjında bazı önemli isimlerle, onlardan bir tanesi ABD Başkanı Donald Trump olabilir, İkili görüşme yapması planlamaları söz konusu. Tüm bu süreç kabinede etraflıca konuşulacak. Her bir bakanlık kendi açısından bu konuya dair önemli detaylar paylaşacak. Bununla beraber takip edilen bir diğer önemli başlık ABD-İran Savaşı. Bir müzakere var ama müzakereye rağmen ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar söz konusu. Özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresinde. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun elbette küresel ekonomiyi, Türkiye'deki ekonomik gidişatı da yakından ilgilendiriyor. Tüm bu sorunların etraflıca değerlendirilmesini bekliyoruz kabinede. Bir diğer başlık Rusya-Ukrayna Savaşı. Birkaç haftadır savaşın barışa evrilebilmesi için bir çaba söz konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz hafta önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti Rusya'ya. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bazı önemli isimlerle bir araya gelmişti. Putin'in yaptığı, sonrasında yaptığı açıklama önemli. 2022 İstanbul müzakereleri temelinde Ukrayna ile yeniden bir barış görüşmesi başlatılabilir demişti. Erdoğan bu açıklamayı olumlu kabul etmişti. Acaba Türkiye'nin de dahil olduğu bir barış müzakeresi yeniden hayata geçirilebilir mi? Kabinede sürecin detaylandırılmasını bekliyoruz. Ve iç politikada en düşük emekli aylığı yükseltilmesi beklentisi söz konusu. Mevcutta 20 bin lira ama yükseltilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir kanun teklifi sunulması gerekiyor. Bunun da konuşulması beklentisi var elbette. Terörsüz Türkiye süreci ve yeni hukuki adımlarında konuşulmasını bekliyoruz kabinede Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir dedi.
3: Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Tarihi bir noksanlıktır dedi. Askeri hastaneler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılmıştı.
3: Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.
4: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi.
3: Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
5: Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün grup toplantısında Özgür Özel konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde MYK'yı topladı. Ayrıntıları Uğraş Mingöl'den alacağız. Uğraş.
6: Toplantı saat 14 itibariyle başladı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında sürüyor. Şu dakika itibariyle saat 17'de parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve bugünkü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ama şunu söylemekte fayda var. Kritik ve önemli bir toplantı. Çünkü sabah erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde, koridorlarında çok sayıda il başkanının görevden alacağı ve çok sayıda il başkanının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edileceği konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiğinden bu yana hatırlanacağı üzere ilk olarak 10 Haziran'da yapılan MYK toplantısında 9 milletvekili partiden kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Arkasından gelen MYK toplantılarından önce belediye başkanları ve il başkanları da görevden alınmıştı. Şu ana kadar 13 il başkanı görevden alındı. Kesin ihraç istemiyle şüphesiz olarak tedbirli olarak da disiplin kuruluna sevk edilen isimler de var. Dediğim gibi bugün önemli, kritik 20'nin üzerinde isim zikrediliyor şu ana kadar ama en net bilgi şüphesiz ki bu toplantının ardından yapılacak açıklamada olacak. İhraçlardan biri 10 Haziran'da 9 milletvekiliydi. Onlardan biri de grup başkan vekili Gökhan Günaydın'dı. Gökhan Günaydın'ın hatırlanacağı üzere bir sonraki MYK toplantısında oy birliğiyle üzerindeki tedbir kararı kaldırılmıştı ve milletvekili olarak görevine devam ediyordu. Bugün itibariyle meclis başkanlığında yapılan görüşmeler neticesinde Gökhan Günaydın'ın da meclis başkanlığı sitesinde de artık eski unvanı yani grup başkan vekilliği unvanı yerinde yeniden getirildi. Grup başkan vekili olarak görev yapmaya devam edecek. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti mi ortaya çıkacak? Özgür Özel'in mesajlarından da bu ortaya çıkıyor ama bugünkü süreç şüphesiz bu toplantıda önemli. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'ya yakın isimlerle yaptığımız kulislerde, değerlendirmelerde çok sayıda ihraç sürecinin artık bundan sonra da bugün itibariyle başlayıp bugünden sonra da devam edeceği yönünde şüphesiz ki bu da yeni partiye ilişkin süreci hızlandıracak gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğim gibi toplantı yaklaşık bir saati geride bıraktık. Saat 17'de parti sözcüsü kameraların karşısında olacak ve sürece ilişkin, ihraçlara ilişkin açıklama yapacak.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Kurtulmuş, yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini de vurguladı.
7: Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini fesh etmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenleme müstakil ve geçici olacak. Terör örgütü mensuplarına silah bırakma, örgüte ise fesih için bir süre tanınacak. Düzenleme kısmi ya da genel af niteliğinde olmayacak. Açıklamayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.
7: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
4: Kurtulmuş düzenlemenin meclise ne zaman geleceği konusunda bilgi vermedi. Ancak en kısa zamanda vurgusu yaptı. Siyasi partilere de bir çağrısı vardı.
7: İttifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir. Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin DEM Parti'den de açıklama var. Eş Genel Başkan Tuncer Bakıran, çerçeve yasa açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi.
8: Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı, topluma güven veren bir yasa olmalıdır diyoruz. Hukuk yoksa güven olmaz değerli arkadaşlar. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Mesele sadece birkaç maddelik teknik bir düzenleme değildir. Mesele bu ülkenin birlikte yaşama iradesinin hukuka bağlanmasıdır. Birlikte yaşayacaksak bunu hukuka bağlamamız lazım. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Herkes gayet güzel sözler söyledi. Şimdi hadi bunu hukukla, yasayla mühürleyelim.
0: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. İncelemelerde şüpheli Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere liderlik yaptığı, yasa dışı buluşmalar düzenledikleri, fitre ve zekat adı altında para topladıkları tespit edildi. 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 39'u yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, kesici ve delici aletler ele geçirildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerinin de olduğu 71 şüpheli gözaltına alındı.
4: Sahte kalıplar, değerin altında yasa dışı basılan altınlar. 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı. Kahramanmaraş'ta sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 10 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda sahte kalıp ele geçirildi. Darphanede basılması gereken ziynet altınlarının standart ayarın çok altında olduğu belirlendi. Zanlıların bu yöntemle hem devleti zarara uğrattığı hem de vatandaşları dolandırdığı belirtildi.
9: Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek, vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekarların eline bırakmayacak, kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşlarımızın güvenini koruyacağız.
4: Bakan Gürlek her türlü organize suç yapısıyla mücadelenin süreceğini vurguladı.
9: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek, adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir.
4: Operasyonda sahte altın üretip pazarlayan 71 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Zanlıların inşaat ve imar işlemleriyle ilgili bazı ihalelerde usulsüzlük yaptığı belirtildi.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin, belediye personeli ve kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığını belirtti. İnşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da bir önceki operasyonda rüşvet transferine aracılık etmekten tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 11 belediye personeli tutuklandı. 6 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Venezuela'da depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti.
10: Tam bir rakam veremiyorum ama en az 2500 yapı etkilendi ve çoğu tamamen çöktü. Buradaki yetkililerle mutabık kalınan bir şekilde 10 bin adet ceset torbası temin ediyoruz.
11: Venezuela'da peş peşe gelen iki depremde bilanço henüz netleşmedi. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Venezuelalılar kurulan bir çadırda sevdiklerinin cenazelerini ellerinde çiçeklerle bekledi. Yetkililer onlarca cenazeyi çadır kampına götürdü. Mezarlıklarda ise yer bulunamıyor. Ailelerini toplu mezarlara gömenler betondan büyük bir anıt yaptı.
12: Annemin kararına saygı duydum. Kardeşimin gömülmesini istedi. Bütün mezarlıklar dolu. Mezar yeri bulamadığımızdan bize özel anıt yaptılar.
11: Umutlar giderek azalırken enkazlardan mucize haberleri de geliyor. ABD'li kurtarma ekibi 21 yaşındaki bir genci enkazdan çıkardı. Kurtarılan genç, "Beni melekler buldu" diyerek ekiplere teşekkür etti. Hükümete tepkiler de giderek artıyor. 10 binden fazla kişi evsiz kaldı. Ancak çadır kentler halen kurulamadı. Depremzedeler battaniyelerden yaptıkları çadırlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Venezuela hükümeti depremlerde 22 bin kişinin etkilendiğini ifade ediyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
0: Monako'da bombalı saldırı düzenlendi. Ukrayna uyruklu bir aileden ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. Kim olduğu henüz bilinmeyen şüpheli akşam yerel saatle 9'da 3 Ukraynalı'nın yaşadığı binaya bir sırt çantası bıraktı. Çantayı yerleştiren kişi güvenlik kamerasıyla tespit edildi. Şüpheli çantayı bıraktıktan sonra kaçtı ve çantadaki bombayı patlattı. Polis şimdi her yerde onu arıyor. Monako yetkilileri saldırının terör eylemine benzediğini açıkladı. Fransız televizyonlarında Ukraynalı oligark Vadim Yermolayev'in de yaralılar arasında olduğu belirtildi. Yermolayev, Ukrayna istihbaratı tarafından yıllardır aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, "Bir çocuğun geleceğini değiştiren en büyük zenginlik, sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığıdır," dedi. 2022 yılında başlattıkları Gönül Elçileri projesinin örnek bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü de belirtti. Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün kalbini ve yuvasını paylaşan koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle bakıyor," ifadesini kullandı. "Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne babalarımıza şükranlarımı sunuyor, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum," dedi. Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere bakanlar kalorileri de görebilecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Amaç sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek.
4: Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz itibariyle zincir restoranlardaki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu da yazacak.
13: Aşırı kalori tüketiminin önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu şekilde de herkes ne kadar kalori tükettiğini bilecekler.
14: Yeni düzenleme ile birlikte restoran ve kafelerdeki menüler daha ayrıntılı hale geliyor. Artık menülerde sadece yemeğin fiyatını değil, içeriğini ve kalori miktarını da görmek mümkün olacak. Ayrıca yemeklerde bulunan alerjen bileşenlere de yer verilecek.
4: Peki kaloriler nasıl hesaplanacak? Belirlenen standart kriterler kullanılacak.
13: Kalori hesaplaması standart. Dünya çapındaki kriterleri kullanıyoruz. Protein, yağ, karbonhidrat gibi bileşenlerde dünya çapında kabul görmüş değerlerimiz var. Bunları kullanıyoruz. Diğer taraftan her aşçının kullandığı bileşenler ya da ne bileyim çok küçük farklılıklardan kaynaklı bu artı eksi %20 tolerans aralığımız da yine standart.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek. Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak.
13: İşletme sayısı arttıkça 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek, geçiş sağlayacaklar. Onun dışında aynı ilde 3 ve üzeri şubesi olan işletmelerimiz 2026 sonuna kadar geçiş sağlayacaklar. Tek şubeli işletmelerimiz 2027 sonuna kadar, yani toplamda 1,5 yıllık bir geçiş süresi öngörüyoruz.
0: Basın İlan Kurumu ve Türkiye İş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

0: yasasının süresi daha evvel olduğu gibi 9 ay olarak uygulanmaya devam edecektir.
1: Protokol kapsamında program katılımcılarına İşkur tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Buna karşılık basın kuruluşları da katılımcıları program süresinin en az 2 katı kadar istihdam edecek.
2: Katılımcıların habercilik faaliyetlerini doğrudan haber merkezlerinde sahada deneyimlemesini son derece kıymetli buluyorum. Teori ile pratik arasında mesafe kapanacağını düşünüyoruz. Böylece gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacaklar.
1: 2 yıl geçerli olacak protokol tarafların onayıyla uzatılabilecek.
3: Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, ilk filmiyle büyük ilgi gören aile arasında yine aynı ekiple yoluna iki aile arasında ismiyle devam ediyor. Yeni filmden kamera arkası görüntüler paylaşıldı.
4: Ücreti nedir diye.
5: Solmaz'dan Leyla'ya.
6: Böyle hafif kadın mı sandın?
7: Avukat sandım ben, avukat.
5: Fiko'dan Behiye'ye.
8: Artık yüzü taktım, geri dönüş yok, evleneceğim ben.
9: Dünyada kız mı yok, kış mı?
5: Dünürler yine tam kadro.
10: Ana aile arasındaydı.
11: Aile işte.
10: Aile toplumu.
5: Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı, vizyona girdiği 2017'de 5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan Aile Arasında yeni filmiyle 4 Aralık'ta seyirciyi selamlamaya hazırlanıyor.
12: Madem güzel, ne soruyorsun? Soruyor, cevabı var. Oh, ne anal.
5: İki aile arasında ismini taşıyan yeni filmden kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Solmaz ve Fiko'nun yaşadığı ev, Dünürlerin memleketi Adana ve Behiye'nin sahne aldığı kulüp gibi ilk filmden tanıdık mekanlar ikinci filmde de yer alıyor. Çekimleri devam eden filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Ozan Açık'tan oturuyor.
13: Biziz arkadaşlar. 3, 2, 1, uyun.
5: Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar gibi isimler rol alıyor.
3: Kültür sanat haberlerinden derlenen turla veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
5: The Lighthouse filminin yönetmeni Robert Eggers imzalı Werewolf'tan ilk fragman geldi. 2027'nin ilk günü vizyona girmeyi bekleyen filmde Aaron Taylor Johnson içindeki dürtüyle mücadele eden kurt adamı canlandırıyor. Dünyaca ünlü süpermodel Bella Hadid sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini açıkladı. Yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele eden Hadid, nefes almakta bile zorlandığını söylüyor. Uzmanların kene kaynaklı bir hastalık olarak açıkladığı Lyme, 29 yaşındaki ünlü modele göre onu kaliteli yaşamından alıkoyuyor. Bang the drum slowly. Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese'nin 1976 yapımı kült filmi Taxi Driver 50. yılını kutluyor. Robert De Niro'nun Travis Bickle karakteriyle sinema tarihine damga vurduğu film 50. yılına özel yeniden beyaz perdeye dönecek. Vietnam Savaşı'ndan döndükten sonra ağır uykusuzluk çeken bir taksicinin hikayesini anlatan film, restorasyon çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde vizyona girecek. Pop'un kraliçesi unvanlı Madonna, İtalya'da bir dergiye verdiği röportajda yapay zekaya duyduğu mesafeyi dile getirdi. Sanatın risk almak ve insan etkileşimiyle geliştiğini belirten şarkıcı, yeni albümü üzerinde çalışırken teknolojiden uzak kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

0: müşterinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Kale Kilit. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
6: Kupa sözlüğü.
7: Dünya Kupası tecrübeli şampiyonların olduğu kadar saf ve korkusuz gençlerin de tarih yazdığı bir arena. Milyonlarca insanın baskısını omuzlarına alıp dünya futbolunun en büyük sahnesinde devleşen, adını kupa tarihine kazıyan mucize çocukları hatırlıyoruz bugün. Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en genç oyuncu unvanı 1982'den beri tek bir isimde. Kuzey İrlandalı Norman Whiteside, Yugoslavya karşısına çıktığında henüz 17 yaşından sadece 41 gün almıştı. Kendisinden önceki rekorsa futbolun altın çocuğu Pele'nin elindeydi. Peki kupada gol atan en genç oyuncu? Pele o alanda da halen zirvede tek başına oturuyor. Futbolun kralı 1958 Dünya Kupası'nda Galler ağlarını sarstığında henüz 17 yaş 239 günlüktü. 2026 Dünya Kupası'na katılan en genç oyuncuysa 17 yaşındaki Meksikalı Gilberto Mora. Günümüz futbolunda daha lise çağındayken devlerin arasında top koşturan o genç yetenekler bize futbolun yaşla değil saf oyun aşkıyla oynandığını her turnuvada yeniden kanıtlıyor.
6: Kupa sözlüğü.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
8: NTV Radyo.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Çıkanlarınsa açık renkli şapka ve şemsiye kullanması öneriliyor. Ayrıca bol sıvı tüketip aşırı yorulmamaya özen gösterilmeli.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü. En çok kirlenmenin İzmit Körfezi, Gemlik ve Çınarcık Çukuru'nun en derin noktasında olduğu bulundu. Peki kirlilik neden bu noktalarda birikti? Nedeni Marmara Denizi'ndeki akıntı mı? Profesör Doktor Mustafa Yücel'e sorduk.
14: Tabii ki şimdi Marmara'nın akıntı sistemi aslında epey karmaşık bir dinamik bir sistem. Tabii çok genel olarak Karadeniz'den giren bir yüzey akıntısı. Hani Çanakkale Boğazı'na çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Rüzgarlara ve karşı akıntıya bağlı olarak bazen yön değiştiriyor. Zaman zaman batıya, doğuya doğru da kaydığı oluyor aslında bu akıntının ama bir nevi biraz izole ediyor aslında Boğazı'ndan giren jet. Bazen direkt kapıda yarımadasına çarpıyor. Ve aslında o hattın doğusu nispeten daha az dinamik diyebiliriz. Yine dinamik ama. Dolayısıyla özellikle Doğu Marmara'ya giren yük Doğu Marmara'nın bu derin noktalarında tabii akıntılarla homojeniz oluyor. Ama oralarda çökeliyor günün sonunda. Tabii ki akıntılar bunu belirliyor. Batı biraz daha dinamik yani oraya giren malzeme bir kere kendini batıya attığı zaman belki artık Çanakkale Boğazı'na çıkışa daha yakın oluyor ve artık Marmara'nın sorunu olmuyor muhtemelen. O Ege Denizi'nde bir yerde bir birikim yapılıyor ama Doğu Marmara bu açıdan şanslı. Tabii ki akıntılar burada ana belirleyici unsur.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Bras çatı sistemleri sundu.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
15: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Edebiyat tarihinde roman türüne yaptığı özgün katkılarla tanınan İngiliz yazar Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Ayşe Deniz Hakyemez çevirmiş. Virginia Woolf 1882'de Londra'da doğdu. 19. yüzyıl İngiltere'sinin tanınmış yazarlarından Sir Leslie Stephen'ın kızıydı. Dolayısıyla daha küçük yaşlarda edebiyata karşı bir ilgi ve aşinalık geliştirdi. Virginia 1912 yılında Leonard Woolf ile evlendi. Karısına tapan Leonard onun için bir basım evi kurdu. Bu da Virginia Woolf'un yazdığı kitapları yayınlatması için bir fırsat oldu. Zira o yıllarda yayın evleri kadınların yazdığı kitapları yayımlamak konusunda hevesli değillerdi. Hayatının son döneminde giderek artan ruhsal sorunlarla uğraştı Virginia Woolf. Nihayetinde 1941 yılında intiharı seçti. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Gece ve Gündüz, Jacob'ın Odası, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri, Dalgalar, Perde Arası. Bugün bahsettiğimiz Kendine Ait Bir Oda, kadınlara özel iki üniversitede yaptığı konuşmalardan oluşmuş bir derleme. Bu konuşmalar feminist düşüncenin ilk dönem manifestoları niteliğinde. Kadınlar ve kurmaca yazın üzerine konuşma yapması için 1928 yılında Cambridge Üniversitesi'ne davet edilen Woolf, kadınların asırlara yayılan kültürel suskunluğu üzerine derinlikli bir sorgulamaya girişir. Kütüphanelerin raflarında rastladığı çeşitli yazarlar ve kitaplar arasında gezinirken, bir yandan kadınların tarih boyunca karşılaştığı engelleri, dışlanma biçimlerini keşfeder, diğer yandan kadın yaratıcılığı ve dehasının bütün bu engeller içinde nasıl filizlendiğini ortaya koyar. Şöyle denilmiş kitabın arka kapak yazısında, "Kendine ait bir oda, cesur önermeleriyle yalnızca edebiyat alanında değil, tarih ve sosyal bilimler alanında da yeni gündemler açmış, güncelliğini hiç yitirmeyen bir klasik. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın."
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
16: NTV Radyo.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
18: Merhabalar. Yiyeceklerin korunması ama en önemlisi yaz günlerinde buz gibi serin içecekler için buz şart. Şimdi bu buz meselesi gerçekten İstanbul'da belirli bir örgütlenmeye de sebep olmuş. Kar ve buz esnafı varmış. Bayağı ticareti yapılan da bir üründen söz ediyoruz. Yani karcı veya buzcu adını taşıyan özel esnaf grupları her zaman halka buz temin etmeye çalışırlarmış. Ki aynı zamanda da sarayın da bu konuda bir örgütü varmış. Evet, Uludağ'dan gelir dedik. Ulu Buzluk da dendiği oluyormuş. Aslında Keşiş Dağı olarak da geçiyor. Ve Osmanlı Sarayı'na genellikle oradan geliyor. Ama Gemliği mesela Katırlı Dağı'ndan da gelebiliyor. Yani aslında belirli bir yere kadar kıyıya geliyor. Oradan kayıklarla İstanbul Limanı'na, tam da işte Eminönü'nün oraya geliyor. Oradan da kar kuyularına, buzluklara naklediliyor. Hatta Uludağ'da göllerden çıkarılan buzlar kalıp halinde kesilirmiş ve her zaman keçelere sarılıyor. Yolda erimemesi için Mudanya'ya kadar taşınıyor. Ondan sonra İstanbul'da ayrıca bir dağılımı var. burada buz vakıflarını da görüyoruz. Mesela bir takım hayırseverler, hani hayrat için çeşme yapılır ya, onun gibi mesela buz vakıfları öne çıkmış. Onlar da halka ücretsiz buz kalıbı, serinlik temin etmek için çalışmışlar. Hatta bazı sebillerden yazın akıtılan buz gibi soğuk sular olurmuş. Yani buz kalıbı geliyor, o sebilin içine konuyor ve halk oradan soğuk su içebiliyor, hararetini gideriyor. Son derece enteresan bir dağılım var. Mesela tekke ve zaviyelere, dergahlara, mevlevihanelere de ücretsiz olarak kar ve buz dağıtımı yapıyor bu vakıflar. Aslında gerçekten İstanbul halkı serinlikten yana son derece şanslı. Şimdi tabii bir de sarayda var. Orada da buzhaneyi amiri altında örgüt kurulmuş Hassa Buzcular Ocağı var. Ve bunların binlerce yevmiye usulü çalışanları var. Teşkilat 17. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürmüş. Yani sarayın buzları da Hassa Buzcular Ocağı tarafından temin edilmiş. Şimdi buzun bugünkü temini nasıl? Aslında bakıyoruz böyle çok soğuk içecekler satılan mekanlarda aslında hazır buz fabrikalarından alınan, buz üretim tesislerinden alınan buzlar da kullanılıyor. Eminönü'ndesiniz, Sirkeci'desiniz. Orada gazoz mazoz satılır. Buzdolabından çıkarır, kime nasıl yetişecek? Buz kalıbı ortaya konur, üstüne gazoz şişeleri dizilir. Çevrile çevrile o bu gazoz şişeleri soğutulurdu. Ve o şekilde buz gibi olmuş gazoz şişeleri alıcı bulurdu. Evet. Gerçekten de buzun hikayesi son derece ilginç. Elbette ki başka diyarlara da gideceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
16: Reklam.
19: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Mekan. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Bugün itibariyle yılın ilk yarısı sona eriyor. Bilindiği üzere ekonomideki gelişme ve gidişatı genelde çeyreklik dönemler üzerinden izlemek bizim için en sağlıklı bir perspektifi oluşturuyor. Öyle ya, anlık, günlük, haftalık ilerlemeler ve analizler aslında bazı dönemsel etkileri veya sürpriz faktörünü içinde barındırırken daha ziyade trend ve genel eğilimlerin ortaya konulabilmesi için 12 haftalık yani 3 aylık bir elimde meseleye yaklaşmak daha gerçekçi çözümleri ve sonuçları bizlere erişilir kılıyor. Bu bakımdan bizler de genelde seneyi çeyreklik dönemlere, iki çeyreğe de yarım yıl diyerek bakmak eğilimini ve istidadını gösteriyoruz. Tabii senenin ilk yılı, yarı yılı geride kalırken aslında İngilizlerin how time does fly, zaman ne kadar da çabuk geçiyor sözü akıllara gelmiyor değil. Geride bıraktığımız 2026 yılının ilk yarısı için hani ana tema neydi veya ilk yarıya ait özlü eko finansal söz ne olabilir derseniz, onları paylaşarak başlayalım. Güçlü doların muhteşem dönüşü. Evet, belki de 2026 yılının ilk ayında bu ibare paylaşılabilir. İkinci unsur da belki servet veya birikimi korumak kazanmaktan zor olabilir. Evet, Körfez Savaşı'nın gölgesinde ve onun damgasını vurduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren Körfez Savaşı aslında dünyada birçok piyasa dengesini de yeniden kurgulamak ihtiyacını karşımıza çıkarttı. Tabii bu ileri geri hareketler, kazançlar ve kayıplar, özellikle güvenli liman eşittir altın ezberinin sil baştan yeniden sorgulanması gibi köktenci bazı değişimlerin arka planında ne olduğunu, bunun mantık ve kurgusunun nasıl yapılandırılabileceğini anlamak gerekiyor. Çünkü bilimsel ve disiplin çerçevesindeki yaklaşımlar neden oldu, niçin oldu, eyvah eyvah şimdi ne olacak, keşke öyle olmasaydı gibi tamamen insani ve beklenilen değerlendirmelerin ötesinde işin temel kurgusunu, yapısını, mekaniğini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Hal böyle olunca biz de kendi kararımızca Nisan ayı içerisindeki bir makalemizde paylaştığımız DC Gap kurgusunu ortaya koymuş ve sizlerle de daha evvel paylaşmıştık. Aslında dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol baş harflerinin bir arada terennüm edilmesinden ortaya çıkan ve DC Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent rumuzu olduğu için Amerika'nın aslında oyun kurucunun yani kasanın her daim bu unsurları karşılıklı kullanarak isterseniz tırnak içinde manipüle ederek nasıl mevcut ekopolitik akışı düzenlediğini ifade etmiştik. Öyle ya, doları ilk önce güçlü dolar kılıfından çıkarttılar. Çünkü dış borçların iskonto edilmesi gerekiyordu. Bu gerçekleştikten ve dönemsel ödemeler yapıldıktan sonra şimdi geçtiğimiz haftalar içinde tekrar güçlü dolara yol verdiler. Güçlü dolar piyasaya çıktığında tahvili faiziyle de birlikte olmak üzere Amerikan kağıtları, dolar ve tahviller diğer finansal varlıklara nefes aldırmazlar. Biliyorsunuz sıklıkla kullandığımız güçlü dolar sopası kavramı yeniden devreye girdi. Mesela altın söz konusu olduğunda çok uzun yıllar güçlü dolar sopası altında nefes alamayan bir altın yaşanmıştı. Eskiye tekrar bakmak ve bunları değerlendirmek lazım. Ama netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman doları geri çekip kriptoya yol vererek, sonra kriptoyu çökerterek, sonra altına çılgınca bir koşu yaptırıp, yanına da yancısı gümüşü de katarak, sonra altlarından tüm temelleri çekerek, silah sanayinde ve petrol sanayinde, bakın petrolde gene savaş öncesi düzeye döndük. Amerika Birleşik Devletleri sadece 110 gün evvel 68-69 dolardan zorlukla sattığı petrolü bu süre içerisinde günde 2,5 milyon varil ve ortalama 95 dolardan satmayı becerdi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri Venezuela operasyonuyla da ilk yarıda ürün gamını tamamladı. Yani hafif petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz ve Venezuela'nın kontrol altına alınmasıyla ağır petrolle tam bir ürün gamı sunan dünyanın yeni petrol efendisi, petrol doların sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Körfez Savaşı'nın da aslında yeni petrol jeopolitiğinin veya jeolojistiğinin Amerika kontrolünde tekrar yapılandırılmasının temel motivasyonu çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılıyor. Bu çerçevede kendi haline kalsa veya bu durumlar olmasa 5 ila 10 yıl içerisinde belki Kuzey Kore gibi kapalı bir toplum olma kaderine yürüyen İran'da tekrar yaptırımların ve diğer izole edici tedbirlerin tedricen kaldırılmasıyla ekonomik dünyaya, küresel ekonomik sisteme dönüş yapıyor. Sistemle tekrar bağdaşma, sistemle kazançları paylaşma imkanını yakalamış oluyor. Yani herkes kazançlı çıkıyor. Tabii yapay zeka ilk döneme gene damgasını vurdu. Özellikle SpaceX halka açılması bu konuda iştahı da arttırdı. Son haftada, geride kaldığımız haftada teknoloji şirketlerinde önemli ölçüde düzeltmeler, gerilemeler oldu. Ama ikinci yarıda da yapay zekanın önünün kapatılmayacağı anlaşılıyor. Çok yatırım yapıldı, çok hikaye yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri bu işin kaymağını almadan, yemeden bu sonucu, bu işin peşini bırakmaz genel geçer ifadeyle. Dolayısıyla acısıyla, tatlısıyla, savaşıyla, savaşmamak üzere geçici barış anlaşmasıyla bir dönemi geride bırakıyoruz. Kârlı çıkanlar, zararlı çıkanlar olduk. Ama Türkiye'de rakamlara bakıldığında ücretliler, asgari ücretliler veya diğer ücretliler, emekliler maaşlarının, gelirlerinin 1/5'ini bu 6 ay içerisinde kaybetmiş olduklarını fark ediyorlar TÜİK rakamlarına göre. Başka tabii değerlendirmeler de yapılabilir ama biliyorsunuz netice itibariyle önemli olan geçmiş üzerine ağıt yazmak, yakmak veya hikayeler düzmekten öte bundan sonra bizi bekleyenlere karşı proaktif bir tedbir almaktan ibaret. Ama bunu da yapabilmek için geçmişten ders çıkartmak gerekiyor. Biz de onun için bugün kapattığımız ilk 6 aylık, ilk yarı yıllık, ilk 2 çeyreklik dönemi şöyle bir analım, göz gezdirelim istedik. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda Hollanda ve Almanya turnuvaya son 32 turunda veda etti. Hollanda-Fas eşleşmesinde kazanan penaltılarda belli oldu. Mücadelede normal süre ve uzatmalar birbirlik eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas son 16 turuna adını yazdırdı. Kuzey Afrika ülkesi sıradaki maçında ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Paraguay mücadelesinde de normal süre 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 yenen Paraguay, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Paraguay, sıradaki maçında Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Gecenin ilk maçındaysa Brezilya-Japonya karşısında bir sürprize son dakikada engel oldu. Sambacılar geriye düştüğü maçta 90+6'da attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya'nın rakibi Fildişi sahili Norveç eşleşmesinin galibi olacak. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi.
3: A milli takımın Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara verilen primler konusunda ilk kez konuştu. Sözcü gazetesi için Erman Toroğlu'na röportaj veren Hacı Osmanoğlu, 16 milyon dolar prim dağıttıklarını ve söz verdiği villaları da vereceğini söyledi.
4: FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelerde kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Söz verdiğim gibi futbolculara villaları da vereceğim. Bütün izinler alındı ve inşaatlar başlayacak.
3: Fatih Terim'le girdikleri polemiği de değerlendiren federasyon başkanı artık basın üzerinden mesaj vermeyeceğini belirtti.
4: Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.
3: Erken vedanın ardından teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, bu konuda fikrinin değişmediğini sözlerine ekledi.
2: Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına noktayı koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan, yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihlerde doğması gerekir ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeye başardı. Milli sporcu dünya 29 numaralı En Li'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda Amerika Birleşik Devletleri Clary Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Arina Sabalenka, tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 6-2 ve 6-3'lük set skorlarıyla 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya bir numarası Yannick Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'ı daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ila 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar kariyer yönünden esiyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği Komisyonu'nun başkan yardımcısını, genişlemeden sorumlu komiserini ve göçten sorumlu komiserini kabul etti. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
1: Burcu, sen de ifade ettin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir kabulü vardı. Bu kabul öncesinde 3 isim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Görüşmeye Hakan Fidan'ın da katıldığını hatırlatalım. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos, İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner kabul edildi Erdoğan tarafından. Hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabulünde, görüşmesinde, hem de külliyede yapılan görüşmede aslında gündem başlıkları neredeyse birebir aynıydı. Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefi gündem başlıklarından bir tanesiydi. Yine Türkiye'nin en önemli beklentilerinden bir tanesi AB'nin genişlemesinin adil ve liyakate dayalı bir şekilde yapılması beklentisi dile getirildi. Türkiye-AB ilişkilerini sınırlayan bir karar, 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması beklentisi yine Ankara'nın gündemindeki başlıklardan bir tanesi. Siyasi enerji ve ulaştırma alanındaki yeni işbirlikleri yine bugünkü kabulde önemli bir yerdeydi. Türk vatandaşlarının yaşadığı bir sorun, AB ülkelerine girişlerde yaşanan vize sorunu, bu sorunun kaldırılması ve vize serbestisi diyalog sürecinin yeniden başlatılması, ekonomide ise gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi ne yönelik Ankara'nın beklentileri Erdoğan'ın kabulünde bir kere daha dile getirildi. Elbette AB düzeyinde yapılan bu ziyaret, NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılıyor olması, bu görüşmelerin yapılıyor olması oldukça önemli. Zira NATO Liderler Zirvesi'ne AB Zirvesi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Kısa süre sonra kabine toplantısı başlayacak. Bunu da hatırlatalım. Pek çok gündem başlığı kabine toplantısında enine boyuna ele alınacak Burcu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Kurtulmuş, yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini de vurguladı.
2: Bu rapor bir yol haritası. Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını söyledi. Kriz yok, değişen güvenlik ortamına uyum süreci yaşanıyor ifadesini kullandı.
3: ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı yok. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ittifakın geleceğine dair tartışmaları bu sözlerle değerlendirdi. Güvenlik ortamındaki değişime dikkat çekti.
4: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı bulunmamakta. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın gerek savunma bütçesini ve gerekse askeri kabiliyetini artırarak Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor.
3: Yaşar Güler, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Güler, ABD yönetiminin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönündeki beklentisinin NATO'nun kolektif caydırıcılığına katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Güler, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden inşa sürecini de değerlendirdi.
4: Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Son yıllarda savunma sanayinde önemli ilerlemeler kaydetmiş bir müttefik. Böylesine önemli bir kapasitenin Avrupa'nın savunma girişimlerinden dışlanmasının stratejik açıdan isabetli bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz.
3: Güler, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için SAMP-T ve Patriot hava savunma sistemlerinin alınabileceğini de bildirdi.
4: Türkiye, hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de tüm seçenekleri değerlendiriyor. Ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim imkanlarını içeren, sürdürülebilir ve müttefiklik ruhuna uygun her türlü işbirliğine açığız.
0: İstanbul Büyükçekmece'de geniş bir alanda ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıntıları Özgür Yılmaz aktaracak. Özgür.
5: Evet, yaklaşık yarım saattir itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Büyükçekmece Çakmaklı mahallesindeki geniş bir alanda yangın var. Şu sıralarda bu yangın devam ediyor. Birçok ilçeden itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Otluk bir alanda başladı. Aslında günlerdir hava sıcaklığı nedeniyle uyarılar yapılıyor. Bu uyarılardan biri de işte orman yangını riski. Yine ekili arazilerde yangın çıkma riskiydi ki işte bu uyarıları da dikkate alacak olursak yaklaşık yarım saat önce Büyükçekmece'deki otluk alanda yangın başladı. Alevler ekili arazilere de sıçramış durumda. Şu sıralarda yangına müdahale devam ediyor. Ancak şunu belirtelim, çok geniş bir alan. Rüzgarın da etkisiyle, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor ki bu alanda yangın hızla yayılıyor. Bunun altını çizelim. Yangının çıktığı alan yerleşim yerlerine uzak bir alan. Daha çok ekili arazilerin olduğu bir alan. Öncelikle kuru otların olduğu alanda başladı yangın. Sonrasında da ekili arazilerin, ki buğday ekili olduğunu öğrendiğimiz arazilere sıçradı ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Büyükçekmece İtfaiye Grubu'nun yanı sıra farklı ilçelerden de bu yangın için destek istendi. Şu sıralarda ekipler çalışmalarına devam ediyor. Ancak şunu belirtelim, rüzgar yangının söndürülmesi, kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Rüzgarın şiddetiyle de etkisiyle de yangın hızla büyüdü ve şu sıralarda da devam ediyor. Yerleşim yerlerine ulaşmaması için alevlerin bir çaba veriliyor. Bunun da altını çizelim, ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Yılmaz'dan aldık ayrıntıları ve Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Atlı polisler bugün güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içerisinde. Beyaz gömlek ve gri pantolon giyecekler. Yolculara lokum ve kolonya da ikram edilecek.
3: Kapanacak yollar belirlendi. Güvenlik tedbirleri sahada uygulanmaya başlandı. Ankara'da NATO alarmında seviye yükseliyor. 7-8 Temmuz tarihindeki zirvede Cumhurbaşkanlığına açılan yollar, konuk liderlerin kalacağı otellerin çevresi araç trafiğine kapalı olacak. 55 bin kolluk görevlisinin mesaide olacağı zirvede atlı polisler de görev yapacak.
6: NATO güvenlik önlemleri kapsamında Ankara'da atlı polisler de görev yapacak. Tam 22 atla birlikte güvenlik sağlanacak. Buradaki amaç caydırıcılık.
3: Önlemler kapsamında Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapıldığı iddiasını ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Açıklamada somut bir gerekçe olmadan kimsenin kimlik kontrolünden geçirilmediği söylendi. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Ankara'nın 9 ilçesinde kamu çalışanlarına zorunlu haller dışında idari izin verildi. Günlük rutin işleyişin aksamaması için de Ankara'da toplu taşıma çalışmaya devam edecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiner, taksicilerin de zirve için hazırlandığını söyledi.
7: Yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Araçlarımız temiz olacak, şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyinecekler. Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum ikramında bulunacağız, kolonya ikramında bulunacağız. Havalar sıcaklaştı, araçlarımızın tamamında su olacak.
0: Ve NATO ülkeleri savunma harcamalarını son yıllarda tarihi seviyelere çıkarıyor. Peki dünya yeni bir silahlanma dönemine mi giriyor, yoksa bu yalnızca caydırıcılığı güçlendirmeye yönelik bir hazırlık mı? Bültenimizin bu diliminde Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi grafiklerle NATO'yu paranteze açacağız. Ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu stüdyo konuğumuz. Sayın Tokmakoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
0: Tabii önümüzdeki hafta oldukça hareketli geçecek. Aslında tüm dünyanın gözü de bu Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde olacak. Şimdi Türkiye savunma harcamalarında NATO'daki yerini nasıl değerlendirmek gerekir? Bununla başlayalım isteriz. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ittifak içindeki durumu nasıl konumlanıyor?
8: Evet, yani şimdi bu NATO'nun pozisyonu eleştiriye maruzdu. Neydi bu? Rusya diye bir tehdit var mı yok mu? İşte Sovyetler Birliği gitti. Bu neden böyle? Bunu Avrupa bu boşluğa düştü. Avrupa çoğunlukla işte savunma harcamalarını bırakayım dedi uzunca süre. Onun yerine işte refah yolunda ekonomilerini geliştirmekle böyle gitti. Nereye kadar? Trump'a kadar. Trump işte bu yük paylaşımı konularını ortaya açtı. Gerçi Türkiye buna hazırdı. Niye hazırdı? Uzun yıllardır terörle mücadele kapsamında zaten kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamak için bu konuda kendini geliştirmek istiyordu. Ve özellikle de işte son bu diyelim ki hızlı tempoda gidiş 10 yıl içerisinde belirli bir şekle geldi. Bakın bu Türkiye'nin bölge istikrarını istemesi, caydırıcılıkla ilgili olan konuda savaşa hazırlık manası taşımıyor. Hı hı. Savaşmamak için gerekli. Caydırmanın mantığı tabii. Bu zaten.
0: Evet.
8: Dolayısıyla siz ne kadar hazır güçlü olursanız böyle. İkincisi, yaptığınız bütün silah ve sistemlerin eğer ki kendi ortaklarınızı bulup onlarla birlikte siz bir savunma şemsiyesini stratejik boyuta getirirseniz, yani ortaklarınızla birlikte artık barış ve istikrarı sağlamak için çaba sarf ederseniz, bu daha bir Türkiye'nin kazancı olarak ortaya çıkıyor. Yani daha önce silahlar birileri tarafından Türkiye'ye hibeyle verilecek, beklenecek. Veya işte partnerler gelip belirli sistemleri size getirecek, savunmanızı destekleyecek noktasından Türkiye artık bu işi kendi kendime yapabilirim, NATO'ya da bunları verebilirim diyeceği noktada, ki yakın dönemde de işte NATO Genel Sekreteri de geldi Türkiye'ye, tesisleri de gezdi ve Türkiye ile mesela Türkiye konusunda da gündeme geldiği için Trump'la geçen Rutte'nin konuşması Beyaz Saray'da. Yani burada ne kadar bu işlerin ileri gittiğini anlattı. Bu bölge istikrarı Türkiye'nin pozisyonu bakımından çok değerli.
0: Evet.
8: Tabii hani bu eleştiriye maruz olan Avrupa'daki ülkeler de artık bu yük paylaşımında kendilerini toparlamaya çalışıyor. Ama burada kritik nokta gayri safi yurt içi hasılanın içindeki payın savunmaya %5. Bu 2 ile 5 arası değişiyor her hı hı. tempoya göre ama hadi 5 olarak nitelendirildiği için öyle söyleyelim. Şimdi bu zaten sizin gayri safi yurt içi hasılanız darsa onun %5'i de dar olacaktır. Fakat Türkiye ona bakmadı işte. Yani aradaki fark bu. Savunma yatırımlarını arttırarak kendi ekonomisini yarattığı gibi ortak bulma şansını da arttırdı.
0: Evet.
8: Ve projelerini ortaklarla da daha büyük şekillere getirmeye çalıştı.
0: Aslında yani, Türkiye'nin gücü bir bakıma NATO için kritik hale geldi aslında.
8: Bu daha önceden Türkiye sadece kullanıcı pozisyonunda veya işte kanat ülkesi gibi kavramlarla stratejik değeri veya jeopolitik değeri bakımından bulunduğu pozisyon itibariyle öğleyken şimdi varlıklarıyla birlikte önemsenmeye başladı.
0: Evet.
8: Ya bu varlıklarıyla hayır öyle yapmayalım böyle yapalım noktasında karar merciği oluyor tabii ki.
0: Evet. Şimdi tabii NATO savunma harcamalarında 2025 yılına oranlar da ekrana geliyor. İzleyicilerimizle paylaşıyor. Tabii bu tablolarda Rusya-Ukrayna savaşının etkisini görmek mümkün mü?
8: Mümkün. Özellikle Avrupa için bütün tabloya baktığınızda Avrupa'nın belki hani silkinip üstündeki o tozu atması gereken nokta Amerika verecek, Ukrayna boyutunda düşünelim. Hı hı. Amerika verecek, Biden döneminde öyle oldu. Hı hı. Ve Ukrayna ayakta kalacak. Bu Trump döneminde o değişti. Avrupa bu sefer dedi ki Trump'la görüşmesinde ben de bu işin içerisinde olacağım dedi. Olacaksan buna para vermen gerekiyor dedi. Çünkü bu katmayı koyduğunuz zaman durum bu. Fakat tabii sadece Ukrayna savaşı değil dünya silahlanmaya gidiyor ki sizin açık konuşmasında söylediğiniz. Dünya silahlanmaya gidiyor bu konuda.
0: Evet.
8: Şimdi sadece ve sadece Avrupa boyutuyla bakmak da yetmiyor. Artık bu küresel perspektif, Kuzey Buz Denizi'nden, Hint Pasifik'ten, ne bileyim yani Meksika Körfezi'nden nereden bakarsanız bakın. Burada iddiası olan ülkeler ki Avrupalıları öyle düşünmemiz lazım. İşte İngiltere'sini, ne bileyim Almanya'sı, bunların artık sahanın dışında da yani Avrupa'nın dışında da etki alanlarını yaratabilmeleri için gemiye, denizaltıya, ne bileyim işte füzeye bunlara ihtiyaçları var. Yatırım yapacaklar, depolarını dolduracaklar. Depolarını doldurmazsa sadece prototip olarak kalması yetmiyor.
0: Evet, tüm bunlarla birlikte tabii personel de çok önemli. Yani baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en büyük ikinci aktif personeline sahip ülke Türkiye.
8: Hı hı.
0: Tabii bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki hem bu donanım hem bu donanma bize ittifakta aslında nasıl bir yer açıyor?
8: Başından beri böyleydi aslına bakarsanız. Türkiye'nin hani biraz önce kullandığım tabiri hatırlatayım. Hani kanat ülkesi pozisyonu. Çünkü biz o zaman Sovyet döneminde de yani iki kutuplu dünyada da temas halindeydik. Hani o zamanın düşmanı olarak gösterilen. Ama şimdi baktığınızda bütün her yer savaş alanı gibi ve cephe yok aslına bakarsanız.
0: Evet.
8: Cephenin olmadığı yerde bir sürü çatışmanın olduğu noktadasınız. Ama Türkiye öyle bir dinamik noktada ki bütün bunlara yetecek personeli olduğu gibi aynı zamanda NATO görevlerini de yerine getirirken hep inisiyatif alabildi. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Ama mesela Irak'ta bir operasyona gideceksiniz. Ne bileyim çok az sayıda onlu rakamlarla Avrupalı ülkelerden oradaki misyonlara katılan varsa Türkiye'den yüzlü rakamlarla katılınabiliyordu.
0: Hı hı.
8: Bunlar aynı zamanda hem işte oraya götürmek istediğiniz kendi ülkenize ait olan değerlerin oraya yerleşmesi bakımından size avantaj veriyor. Hani gittiğiniz yerde bunları koyuyorsunuz ortaya. Hem de burada diğer ortaklarla birlikte olduğunuz yerde daha dinamik olduğunuzu gösteriyorsunuz, söz sahibi oluyorsunuz.
0: Evet, peki Türk askeri NATO görevlerinde hangi özellikleriyle öne çıkıyor Sayın Tokmakoğlu?
8: Şimdi daha önceden çok klasikti bu işler. Yani klasik mantık içerisinde baktığınız zaman hani askeri hazırla cepheye sür şeklindeydi. Hı-hı. Daha sonra sivil asker işbirliği usullerine döndü. Yani özellikle Soğuk Savaş bittikten sonraki yakın dönemde barış için ortaklık vesaire bu tür konuların içerisinde yani sivillerin burada çatışma alanında değil hemen gerisindeki insanların o hazırlanması ne bileyim o ateş çemberinin içerisinden çıkartılması destek sağlanması mesela Türkiye bu işlerin hepsinin içerisinde oldu ve bu misyonları yerine getirdi. Dolayısıyla bu sivil asker işbirliği konularında çok aktif rol alarak eğitimli çok personeli oldu.
0: Evet.
8: Bunlar önemliydi. Çünkü bugün çatışmaları yani hibrit savaş dediğimiz o yöntemlerin içerisinde siz sadece ve sadece birbirine ateş eden insanları görmüyorsunuz. Ama diğer taraftakileri de görüyorsunuz. Yani şöyle bağlayayım. Üçüncü nokta artık geldik. Beşinci nesil savaşların içerisinde bunlar ortaya çıktığına göre yeni nesil savaşlarda artık siber uzay var. Yani belki burada biraz daha teknolojisi yüksek olanlara bizim biraz daha yanaşıp bu konularda daha da ileriye gitmemiz gerekiyor.
0: O zaman
8: olabilir.
0: NATO askeri güçe mi daha çok önem veriyor, teknolojik yatırımlara mı?
8: İkisine
0: daha
8: de veriyor.
0: İkisi. Ama hangi birisi ağır basıyor?
8: Ama şimdi bu yani baktığınız zaman esasında hani kitaba girdiği ölçüde söyleyeyim. 70. yıl Londra'daki zirveden sonra artık NATO bu siber ve siber uzayı devreye koydu. Hatta NATO 2035 vizyonu diye Stoltenberg'in zamanında yazdığı vizyon vardır. O çerçeve içerisine oturttuğunuz zaman bütün bunları şimdi zaten vazifeler kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani yeni dünyanın ihtiyaçları olan savunma mekanizmalarında bunları koymanız gerekiyor. Eğer ki siz yatırım yapacaksanız klasik gitmemeniz gerekiyor. Zaten silahlar da çok karmaşıklaştı. Yani o silahları bildiğiniz hani atma vasıtalarıyla da atamıyorsunuz. Çok basitleşti veya karmaşıklaştı. Bu nasıl oluyor? Hem bir insan kullanabiliyor. Hı hı. Ama yaptığı iş bakımından bakıyorsunuz ki koskoca ülkeye diz çöktürebiliyor. Yani böyle karşılıklı baktığınızda çok karmaşık sistemler ortaya çıktı. Ama bildiğimiz şeylerden vazgeçmedik. Yani mesela nükleer silahlardan vazgeçmedik. Ne bileyim uzaydaki parametreler artık genişledi. Oradan etki sağlama usulleri bunlar gitmedi. Ne bileyim internetleri, ne bileyim işte buradaki... mesela İran'ın içerisindeki halka etki edecekseniz onun internet kullanımını açmak için ne gerekiyor? Devlet kapatıyor İran ama öbür taraftan bir şirket onu açmaya çalışıyor gibi düşünürseniz artık yeni sistemlerde bu hibrit vasıtaların hepsinin içerisinde olmak gerekiyor ki işte bu alanda da Türkiye'nin çalışmaları ve ortaklıkları oluyor.
0: Evet. Şimdi tabii önümüzdeki haftaya baktığımızda dünyanın gözü NATO zirvesine kilitlenmiş durumda ama

0: daha çok birbirine aktif olarak tutunması gerektiğini söyleyecek ve hatta yakın dönemde meydana gelen bu Hürmüz Boğazı'nın önündeki küresel ticaret vesaire bu konularla enerji piyasasıyla ilgili siz bana yardım etmediniz diye şimdi o Avrupalılara dönecek orada. Yani esas bunlar mevzu ama benim hani Rutte'nin son çıkarımlarından hareketle evet Trump da haklıymış galiba falan demeye başladı o da. Dolayısıyla böyle bir orta yol bulunacak burada. Bence işte bu yeni dünya parametreleri diyelim nasıl dersek çok kutuplu dünya diyen var işte tekrar iki kutuplu mu oluyoruz diyen var. Bütün bunlarla ilgili dengelerin okunduğu yerde NATO'nun geri kalmadığı gereken değişimleri yapabildiği ve ortak hareket edebildiği noktada bir mesaj vermesi gerekiyor ki Trump bunun için de yani ben size söylemiştim bak böyle olacak siz de şimdi buna kanaat getirdiniz. Bunun efendim kararının alındığı yerde Türkiye'dir demek için geliyor. Tabii yani Türkiye'ye gelmiş olması hem bölge ülkesi hem Türkiye açısından çok önemli.
1: Evet tabii siz NATO'nun öncelikleri olacak dediniz ama mutlaka ki bir değişim içerisinde olduğunu da o zaman bu zirvede NATO'da göstermiş olacak öyle değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii ama şöyle söylemek lazım yani NATO kararlarının içerisinde sadece metne geçmiş olanlarla bakmamak lazım bunu. Yani daha sonra çalışılacak konuların da belirginleştiğini söylemem gerekiyor benim. Yani bundan sonra mesela NATO Genel Sekreterliği'nin kendine vazife edineceği konular da burada konuşulmuş olacak. Tamam bir bu zirvede imzalanacak belge olacaktır. O şunlar şunlar yapılacaktır diye kendisiyle alakalı olan konuları mutlaka karara bağlayacaklardır. Fakat hem ikili temaslarla hem de işte bu vizyon konusundaki tekrar edilen noktalarla hem ülkeler kendilerine hem de NATO'nun kurumsal yapısı içerisinde vazifenin çıkarılması için tekrar bir fırsat olacak ki bir sonraki zirvenin de zemini böyle çıkar zaten.
1: Evet. Tabii önümüzdeki 10 yılda NATO'nun en büyük güvenlik sınaması ne olacak diye sorayım. Tabii Türkiye'nin de burada bir rolü olacaktır mutlaka ki büyük bir rolü. Sizce neler olur?
0: Şimdi gelecek 10 yıl deyince bu tehlikeli. Neden? Çünkü Çin'in 2027-2035 planları var. Burada baya baya hani tam tabiriyle söylersek hem Amerika'ya hem de işte NATO'ya karşı koyabilecek nükleer ve konvansiyonel yapılarla yeni tip savaş imkanlarındaki bu hibrit yapıya uygun bütün her şeyde hazırlıklarını 2035'e kadar tamamlamış olacağını varsaymamız lazım. Çünkü geri kalmadan bütün projelerde Çin ilerliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu projelerde ilerliyorsa sadece askeri yönden değil, Çinlinin ayak bastığı, parasının geçmeye başladığı noktalarda artık bu Atlantik İttifakı'nın ülkelerinin demokrasiyi ve işte serbest piyasa ekonomisi bağlamı içerisinde dengelemek istediği rol neydi? Nasıl yapacağım? Bunun tartışması içerisinde güvenlik boyutuyla ilgili olan kısmı konuşuyoruz biz.
1: Gereken alan hangisi? En çok gereken alan
0: İkisi
1: hangisi?
0: İkisi de çok dengeli gitmek zorunda. Biri birinin önüne geçmez bunların. Ama zafiyet gösterdiğiniz yerde diğeri öne geçtiği için işte esas rol burada. Bundan sonraki o 10 yıl dediğiniz için ben de öyle açıklamak istiyorum. Yani gerçekten şu anda dünya çok büyük bir değişim içerisindeyse evet. NATO geri kalmamak zorunda yoksa rakip olarak almak zorundasınız çünkü planları var. Yani Çin'i rakip olarak alalım mı almayalım mı tartışması yok aslında. Zaten planları var. Zaten adım adım yaklaşıyor. Dolayısıyla kendi pozisyonlarını buna göre ayarlayacaklar ama sürpriz şeyler de var. Yani mesela Güney Kore, Japonya, Avustralya mesela ne diyorlar? G7'yi G9 yapalım mı diyorlar? Güney Kore ile Avustralya'yı alalım mı diye. Bakın bunlar paralel giden şeylerdir. Yani sadece NATO deyince işte bu kadar ülke var. Hepsi Atlantik'tedir. Böyle değil bu olay artık. Birbirlerini destekleyen sistemler var. Dolayısıyla diğer ülkelerin de hani Batı dünyası içerisindeki ülkelerin de buraya kattıkları ki ne diyebiliriz bunlara? Küçük oluşumlar diyelim, küçük ittifaklar diyelim. Mesela Avustralya, İngiltere, Amerika bir bakıyorsunuz bir ittifak kuruyor. Japonya, Güney Kore, Amerika bir ittifak kuruyor. Bunlar böyle baktığınızda işte sistemin bütünleşmesini sağlıyor. Neden önemli biliyor musunuz bunlar? Şunun için mesela örneğini nerede gördük biz bunun? Libya'da gördük. Önce NATO girmedi topa.

0: Önce işte bu küçük ittifaklar girdi. Misyon girdi. Ondan sonra NATO devreye girdi. Mesela dünyanın değişik yerlerinde eğer hızlı müdahale gerektiren noktalar varsa o hızlı müdahaleyi yapabilecek yerel organların organize edilmesi lazım. Şimdi bu bağların da NATO ile çalışmaları bu sefer gündeme geliyor. Bakın bunların hepsinin eğitim transferleri oluyor, sistem transferleri oluyor, teknolojik uyumluluk oluyor, bütçeleme sistemleri oluyor. Bütün bunlar o sistemlerin içerisinde sistemler yaratıyor.
1: Evet. Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri varlığını sınırlandırmaya, geri çekmeye yönelik attığı bazı adımlar var. Ve şu tahsis ettiği uçak ve savaş gemilerinin azalmasına yönelik bazı kararlar aldı. Tabii burada bu kararların ardından NATO'nun geleceği nasıl şekillenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu bu kararla birlikte.
0: Evet, şimdi tabii kamuoyuna yansıyan şekliyle başkadır. Kitap üzerinde bu işler başkadır. Hmm. Şöyle bakmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da iki misyonu var. Bir tanesi NATO ile ilgili olan konularla alakalı, ikincisi kendi ulusal yapısıyla alakalı ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra getirip orada bulundurması gereken şeyler vardı. Yani bu 2. Dünya Savaşı'nın anlaşmalarının gereği olarak asker bulunduruyordu oralarda. Şimdi diyebilir ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra getirmiş olduğu milli amaçlarla askeri azaltıyorum, NATO ile olan kısımlarını ben bunların toparlıyorum, artık yaptığım şey NATO çerçevesinde olacaktır, diğerlerini azaltıyorum diyebilir. Hı hı. Bunu demesinin peki yansıması ne biliyor musunuz? Ey Almanya, ben sana destek veriyordum. Hayır, sen artık kendi askerini kendin koy. Kendi savaş tecrübeni, kapasiteni geliştir. Ey Hollanda, Fransa, neyse sen bunu yap demeye başlar. Yani Avrupa'yı tekrar ayağa kaldırmak için oradaki o yönetimi kendi içerisinde yapması gerekiyor. Ama çok büyük sayılar değildir. Yani diyelim ki 52 bin kişi varsa 2000'ini çektiniz, 50 bin hala orada. Hı. Yani bu çok aldatıcı olmasın.
1: Yani bu NATO'nun aslında yeni bir güvenlik mimarisine geçtiğinin de ibaresi geçti. Sayılabilir mi?
0: O geçti, fakat bunun tabii sistem olarak tam oturması ve bunun tatbikatları yapılacaksa tatbikatlarının yapılması lazım. Hı hı. Planları yapılacaksa planlarının yapılması lazım. Bunların hepsinin detayına girilecek bundan sonra.
1: Peki son olarak şunu da söyleyelim. Genel bir değerlendirme yapacak olursanız önümüzdeki haftadan nasıl zirveden kararlar çıkacak?
0: Bence çok böyle uyumlu, güzel bir zirve olacak buradaki. Çünkü bugüne kadarki tartışmaların hani bir üst noktaya çıktığını söylersek bu tartışmalar, artık bu tartışmalar biraz daha aşağıya inmiş olacak. Ve buradan da güzel bir belge çıkacaktır. Türkiye'nin de bu konuda bu performansı bütünüyle düşünülürse gerçekten hani bazı düşünce sahiplerinin söylediği gibi acaba Türkiye NATO'da nerede, ne yapıyor falan, bütün bunlar bu herhalde tartışmalar biter.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yayın konuğumuzu, stüdyo konuğumuzu. Ayaklarınıza sağlık. Devam edelim efendim. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılması gündemde. Hürriyet gazetesinin haberine göre AK Parti tarafından meclise sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak. Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanı'na bırakılacak. Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik Ankara ile İstanbul'a yürütülen iki ayrı soruşturma ilişkin bilgi verdi. O soruşturmalar kapsamında 145 kişi hakkında gözaltı kararı var.
2: Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine eleman temin edenler, İstanbul'da ise yasa dışı bahis gelirini soğuk cüzdanlara aktaranlar tespit edildi. İki ayrı soruşturmada 145 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine eleman temin eden ve çetelerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı listesinde adı geçenlerin yakalanması için kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise yasa dışı bahis gelirlerini aklayan yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Adalet Bakanı'nın verdiği bilgiye göre suç örgütlerinin yasa dışı bahisten elde ettiği geliri elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdan aktardığı tespit edildi.
3: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
2: MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon liralık para trafiği yönetildiği ortaya çıktı. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'daki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
1: Kahramanmaraş merkezde 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerinin olduğu 71 kişi gözaltına alındı. Bu durum bir kez daha sahtecilik tehlikesini gündeme getirdi. Beyza Nur Özer, sahte altının nasıl anlaşılabileceğini İstanbul Kapalı Çarşı'da uzman bir isimle cihazlar üzerinde gösterdi.
4: İlk bakışta sahte altının anlaşılması mümkün mü? Vatandaş eline aldığında altın ya da rengine baktığında bir takım değişikliklerle birlikte sahte olup olmadığını anlayabiliyor mu?
5: Mümkün değil, anlayamaz. Normal altın satan yerdeki kişiler bile onu anlayamaz. Makinede bakmamız gerekiyor. Makinede baktıktan sonra sahte veya orijinal mi olduğunu oradan anlayabiliriz.
4: Peki neye dikkat etmek lazım? Özellikle alırken sanırım güvenilir olan yerlerden tercih etmek lazım ama özellikle şu günlerde internette de altınların çokça satıldığını görüyoruz.
5: Bence internet üzerinden almamak gerekli. Bilindik yerlerden alınması daha uygun olur. Yani çarşıda her yerde alışveriş yapılmaması gerekiyor. Önemli olan o.
4: Peki size çok gelen oluyor mu? Altını kontrol etmek isteyenler oluyor mu gün içinde?
5: Tabii ki kendi altınlarına baktırmak isteyenler oluyor. Mesela veyahut da satmak için gelenler olduğunda cihazlarımızda bakıyoruz onlara. Ara sıra sahte altın da çıkıyor. Zaten onu keserek anlayabiliyoruz. Paketli şekilde anlaşılmıyor. Makinalarımızda yurt dışından getirdiğimiz makineler var. Orada rahatlıkla sahte veya orijinal olduğunu anlayabiliyoruz.
4: Şimdi cihazlara birazdan döneceğiz ama şunu da sormak isterim. Bir altına sahte denebilmesi için ne olması gerekiyor? Ayarında mı bir farklılık oluyor?
5: Tabii ki ayarı düşük oluyor mesela. Üzerinde kaplama gibi oluyor. Oradan anlaşılabiliyor. Zaten kesiyoruz. Öyle belli oluyor.
4: Şimdi iki tane cihaz var masanın üzerinde. Altını koyduğumuz anda altının sahte olup olmadığına dair ipucu verebiliyor. Peki bize gösterebilir misiniz? Nasıl çalışıyorlar?
5: Ben şimdi hemen size yardımcı olayım. Makinamızı açıyoruz, kalibrasyon yapıyoruz. Mesela şu elimizdeki orijinal olan altın. Bakın 50 gram bir paketli altın bu. Yeşil gösterdiği zaman mavi ok, orijinal demektir bu. Şöyle bir de size sahte olanını şimdi göstereceğim. Şurada sahte olanı. Mesela şunu şöyle koyduğumuz zaman mavi ok kırmızıyı gösteriyor. Yeşilde olmadığı zaman bu sahte olmuş oluyor.
4: Ok bu ekranda. Biraz evet. Önce buradaki ok kırmızıyı yeşili gösteriyordu. Düzeltiyorum. Orijinal altın vardı. Şimdi sahtesini koyduğumuzda okun kırmızıya döndüğünü de görebilmek mümkün.
5: Mesela bu sahte bir altın. Ondan sonra
4: peki hemen o cihaza geçmeden sahtesiyle orijinalini yan yana koyup hani gözle göremiyoruz dedik ya, onu da gösterebilir miyiz?
5: Tabii şöyle, yani hiç anlayamazsınız. Yani normal bir kuyumcu sarraf bile çok zor anlar.
4: Burada hangisi sahte, hangisi orijinal?
5: Sol taraftaki sahte, sağdaki orijinal. Mesela bu orijinal bir altın. Şöyle 995 vermesi normalde gerekli. Ama paketinden düşük ayar gösterir. Sizin de gördüğünüz gibi paketinden çıkarırsak onu ortadan kestiğim zaman 995'i gördüğümüz zaman orijinaldir demektir.
4: İki farklı cihaz, birinde paketli olsa dahi sonucu veriyor. İkincisinde ise şimdi birazdan deneyeceğimiz cihazdaysa paketinden çıkartıp denemek gerekiyor. Özellikle de sanırım düğünde takılan takılarda çok test için gelebiliyordur müşteriler diye tahmin ediyorum.
5: Evet, gerçekten öyle, doğru. Şöyle bakabiliriz hemen. 995'i görebiliriz böyle. Orijinal olduğunu böyle anlayabiliriz.
4: Çok teşekkür ederiz Serkan Bey katkılarınız için.
5: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz.
4: Sahte altın aslında uzun zamandır gündemde. Biz de kapalı çarşıdayız. Sahte altını nasıl ayırt edebiliriz? Nelere bakabiliriz? Nelere dikkat edilmeli? Altın uzmanı Serkan Burhan'la konuştuk.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
8: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
9: Pronto Tur.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
11: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakika golüyle yendi. Avrupa'nın devlerinden Almanya ve Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.
3: Brezilya yoluna devam ediyor, Almanya ve Hollanda ise evine dönüyor. Dünya Kupası'nda son 32 turu sürüyor. Brezilya, Japonya karşısında zorlansa da 90+6'da bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Uzak Doğu ekibinin gücüne dikkat çekti.
4: Önceki maçlarda hiç bu kadar zorlanmamıştık. Japonya harika savunma yaptı ve bize büyük zorluklar yaşattılar. İkinci yarıda onların ceza sahasına daha fazla oyuncu sokup orta yaparak çözüm ürettik.
3: Brezilya'da son anlarda gelen turla büyük sevinç yaşanırken Japonya'da ise hayal kırıklığı vardı. Tokyo'da Shibuya kavşağındaki kutlamalarla dünya gündemine oturan Japonlar, çok yaklaştıkları tura veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Kupanın en büyük sürprizlerinden birine Paraguay imza attı. Güney Amerika ekibi 4 kez dünya şampiyonu rakibini penaltılar sonunda eledi. Bu büyük başarının ardından Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña, 30 Haziran'ı resmi tatil ilan etti. Maçta 6 kurtarış yapan, seri penaltı vuruşlarında Almanya'ya 2 kez izin vermeyen Paraguay kalecisi Orlando Hill, maçın futbolcusu seçildi.
5: Biraz sakinleşip neyi başardığımızı anlamaya çalışacağım. 120 dakika boyunca Almanya gibi bir takıma karşı direndik. Penaltılarda şans bizim yanımızdaydı. Şimdi dinlenip rakibimizin belli olmasını bekleyeceğiz.
3: Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşmada turu Fas geçti. Afrika'nın güçlü ekibi Hollanda'yı penaltılarda elemeyi başardı.
6: Herkesin saygısını kazandığımızı düşünüyorum. Güçlü oyuncularımız olduğu için değil, sahada başardıklarımız için bu saygıyı hak ediyoruz. Hollanda'nın bize karşı bu kadar savunma yapacağını düşünmemiştim. Bunu bir saygı göstergesi olarak görüyorum.
3: 2022'de yarı final oynayan Fas, son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada ile eşleşti.
2: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi.
3: A milli takımın Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara verilen primler konusunda ilk kez konuştu. Sözcü gazetesi için Erman Toroğlu'na röportaj veren Hacı Osmanoğlu, 16 milyon dolar prim dağıttıklarını ve söz verdiği villaları da vereceğini söyledi.
7: FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelerde kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Söz verdiğim gibi futbolculara villaları da vereceğim. Bütün izinler alındı ve inşaatlar başlayacak.
3: Fatih Terim'le girdikleri polemiği de değerlendiren federasyon başkanı, artık basın üzerinden mesaj vermeyeceğini belirtti.
7: Özel yayın yaptı, ne gerek vardı. Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.
3: Erken vedanın ardından teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, bu konuda fikrinin değişmediğini sözlerine ekledi.
2: Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına noktayı koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihlerde doğması gerekir ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeyi başardı. Milli sporcu dünya 29 numaralı Ann Lee'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda Amerika Birleşik Devletleri Clary Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Arina Sabalenka, tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 6-2 ve 6-3'lük set skorlarıyla 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Yannick Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'ı daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İlk kez sigortalı olunan tarih, kıdem tazminatının emeklilik sebebiyle alınabilmesi açısından belirleyici bir unsurdur. Çünkü yaş dışındaki emeklilik şartları her dönem için farklı ve çalışanlar bu şartları sağladığında kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilirler. Nitekim bir önceki yayınımızda da bu hususa değinmiştik. İşte bu temel çerçevede yine 3 temel dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden ilki 8 Eylül 1999 öncesi. Bu dönemde sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü emeklilikte yaş dışındaki koşulların tamamlanması için yeterlidir. Bu nedenle ilk kez 8 Eylül 99 ve öncesinde sigortalı olmuş bir çalışan bu iki şartı sağladığında istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. İkinci dönem 1999 yılı ile 2008 yılı arasıdır. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olmuş çalışanların iki alternatifi var. 7000 gün prim ile normal emeklilik şartını sağlamak veya 25 yıl sigortalılık süresiyle birlikte 4500 gün prim şartını tamamlamak. Bu şartlardan biri sağlandığında yine çalışan kıdem tazminatını alarak ayrılabilir, kendi isteğiyle de olsa da. Üçüncü dönemimiz 1 Mayıs 2008 sonrası. İşte bu tarihte, bu 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilikte sigortalılık süre şartı kaldırıldı. Yaştan emeklilik için gerekli prim gün sayısı ilk sigortalılık yılına göre 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar kademeli olarak yükseliyor. Dolayısıyla bu prim gününü dolduran çalışanlar da yine sigortalılık süresi beklemeden kıdem tazminatını alma haklarına sahip olacaklardır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Asteroid Günü. Dünyaya asteroid çarpma tehlikesi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve dünyaya yakın bir cismin olası tehdidi durumunda küresel düzeyde alınması gereken kriz iletişim önlemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bir gün. 3 yıl sonra 13 Nisan 2029 tarihinde 99.942 Apopsis asteroidi dünya yüzeyinin yaklaşık 32 bin kilometre üstünden güvenli bir şekilde geçecek. Tahminlere göre dünya için hiçbir tehdit oluşturmayacak ve bin yılda bir yaşanacak bu geçiş asteroidin milyarlarca insan tarafından açık gece gökyüzünde çıplak gözle görülebilmesini sağlayacak. Bu olay, asteroidlerin bilimsel ve kaynak değeriyle oluşturabilecekleri potansiyel tehlike konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ekleyelim, asteroid uzayda bir gezegenden daha küçük olan kayalık nesne olarak tanımlanıyor. NASA, küçük gezegen veya planetoid olarak da adlandırıyor. Ayrıca uzay enkazı diyen kaynaklar da var.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.

0: veriyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
4: adım önde. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 35, İzmir 38, Bursa 37 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Cuma sıcaklık 2-4 derece düşüyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 35, Balıkesir 36 derece. Perşembe Trakya'da yaz sağanakları bekleniyor. İç Anadolu daha da ısınıyor. Eskişehir ve Konya 35, Kayseri 34 derece. Ege'de, gölgede Manisa 38, Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 36 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Perşembe Batı Karadeniz'de sağanak geçişi olacak. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 38-39 derecelerdeki sıcaklık, cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. 17 bültenine haber özetleriyle başlıyoruz efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılmasını istedi. Özgür Özel yeni parti sinyali verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına Ermenistan'dan destek gelmedi. Erivan 1915 olayları silah olarak kullanılmamalı diyor. Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarının ardından Rusya'da akaryakıt krizi baş gösterdi. Halk yakıt bulmakta zorlanıyor. Pek çok istasyonda uzun kuyruklar var. On ilde sahte altın üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerin olduğu 71 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği Komisyonu'nun başkan yardımcısını, genişlemeden sorumlu komiserini ve göçten sorumlu komiserini kabul etti. Ardından kabine toplantısı başladı. Avrupalı yetkililerle görüşmenin detaylarını Ahmet Örsoğlu aktaracak bizlere. Ahmet.
1: Burcu, Avrupa Komisyonu'nun 3 önemli üyesi Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüler. Ardından külliyeye geldiler ve Erdoğan tarafından kabul edildiler. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Önemli bir kabuldü. Zira Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden önemli beklentileri var. O beklentilerden ilki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi. Bir diğeri Türk vatandaşlarının vize alabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve diyalog kanallarının yeniden açılması. Ama bununla beraber siyasette, ekonomide, ulaştırmada pek çok başlıkta yeni anlaşmalar yapılabilmesi ve yine Avrupa Birliği'nin 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması yönündeki beklentisi kabulde ele alınan önemli başlıklardan bir tanesiydi. Yine bir diğer önemli konu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin bu yöndeki beklentisinin dile getirilmesi önemli başlıklardan bir tanesi. AB genişlemesinin liyakatle yapılması beklentisi de Ankara'nın önemli gündem başlıkları arasındaydı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Sonrasında bir açıklama yapılmadı. Bugün Beştepe'de kabine toplantısı da bir araya geliyor. Kısa süre önce kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları bu kabine toplantısının ilk önemli başlığı. Ama bununla beraber ABD İran Savaşı, evet bir müzakere var ama Hürmüz Boğazı başta olmak üzere saldırılar devam ediyor karşılıklı olarak. Hürmüz Boğazı'ndaki durum küresel ekonomiyi ve Türkiye'deki ekonomik dengeleri de etkiliyor. Bu konunun da kabinede etraflıca konuşulması beklentisi var. Bir yandan da Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor ama barış içinde arka planda bir diplomasi trafiği var. Bu diplomasi trafiğinin aktörlerinden biri de Türkiye. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz hafta Rusya'ya yaptığı ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeler ve o görüşmenin çıktıları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak. Elbette terörsüz Türkiye süreci kabinede konuşulacak. Zira meclis tatile girmeden hukuki düzenlemelerin meclis başkanlığına sunulması yönünde bir beklenti söz konusu. Bu kabine toplantısı emeklileri de yakından ilgilendiriyor olabilir. Zira en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı görüşülecek mi, görüşülmeyecek mi? Bunu da takip edeceğiz Burcu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir dedi.
2: Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Tarihi bir noksanlıktır dedi. Askeri hastaneler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılmıştı.
2: Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.
3: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi.
2: Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
4: Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz, bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin, milletle birlikte kazanacağız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 59. günde sürüyor. Davada artık savunması alınmayan 5 tutuklu sanık kaldı ve son durumu şimdi Dilek Yaman Demir Silivri'den aktaracak bizlere. Dilek.
5: Duruşma saat 11 sıralarında başladı ve bu davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan bu davada ilk kez bir yönetici olmakla suçlanan bir isim sanık kürsüsüne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ile birlikte MEDYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun yaklaşık 6 saattir sanık kürsüsünde ifade veriyor. İfadesini de hazırladığı dosyayla birlikte sayfa sayfa aslında anlatıyor ve hakkındaki iddialara tek tek eylem eylem cevap veriyor. Sabah saatlerinde başlayan ifadesinde savunmasında Murat Ongun bu soruşturmadan operasyonlardan önce haberdar olduğu şeklinde bir beyanda bulundu. Yine hakkındaki eylemlere ilişkin kamu adına dolandırıcılık eylemlerine ilişkin ise bir dolandırıcılığın olmadığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından bir para çıkmadığı şeklinde savunma yaptı. Şu sıralarda savunması devam ediyor ama savunması sadece bugün değil yarın da devam edecek Murat Ongun'un. Artık sadece 5 tutuklu sanık kaldı ve mahkeme heyeti de yine bir rota aslında bu dava kapsamında bir yol haritası da açıkladı. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tutuklu sanıklar için artık bu davayı bir celseyi bitirmek istediğini söyledi. Bu da 4 tutuklu sanıktan son olan savunmasını yapacak olan isim Ekrem İmamoğlu olacak. Onun ifadesi içinde hem çarşamba önümüzdeki hafta hem çarşamba hem de perşembe günü savunma yapacak bu şekilde kararlaştırıldı. Murat Ongun'un savunması 6 saattir sürüyor dedik ama halen şu sıralarda da devam ediyor. Yarın da devam edecek. Murat Ongun'un ifadesinden sonra savunmasından sonra avukatlara müdafi olarak onlar da savunma yapacaklar. Ardından çapraz sorguya geçilecek. Çapraz sorgu içinde duruşma savcısıyla mahkeme heyeti söz konusu Murat Ongun'un savunmalarına ilişkin sorular soracak, cevaplar almaya çalışacak. Murat Ongun'un savunması yarın da devam edecek.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Ayrıntıları devam edelim. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Zanlıların inşaat ve imar işlemleriyle ilgili bazı ihalelerde usulsüzlük yaptığı belirtildi.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye personeli ve kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığını belirtti. İnşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da bir önceki operasyonda rüşvet transferine aracılık etmekten tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 11 belediye personeli tutuklandı. 6 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla geçen yıl başlatılmış. 15 şüpheli tutuklanmıştı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Kurtulmuş, yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini de vurguladı.
6: Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenleme müstakil ve geçici olacak. Terör örgütü mensuplarına silah bırakma, örgüte ise fesih için bir süre tanınacak. Düzenleme kısmi ya da genel af niteliğinde olmayacak. Açıklamayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.
6: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
3: Kurtulmuş düzenlemenin meclise ne zaman geleceği konusunda bilgi vermedi. Ancak en kısa zamanda vurgusu yaptı. Siyasi partilere de bir çağrısı vardı.
6: İttifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir. Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
0: Yasal düzenleme ilişkin DEM Parti'den de açıklama var. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, çerçeve yasa açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi.
7: Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı, topluma güven veren bir yasa olmalıdır diyoruz. Hukuk yoksa güven olmaz değerli arkadaşlar. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Mesele sadece birkaç maddelik teknik bir düzenleme değildir. Mesele bu ülkenin birlikte yaşama iradesinin hukuka bağlanmasıdır. Birlikte yaşayacaksak bunu hukuka bağlamamız lazım. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Herkes gayet güzel sözler söyledi. Şimdi hadi bunu hukukla, yasayla mühürleyelim.
8: NTV Radyo.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını söyledi. Kriz yok, değişen güvenlik ortamına uyum süreci yaşanıyor ifadesini kullandı.
3: ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı yok. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ittifakın geleceğine dair tartışmaları bu sözlerle değerlendirdi. Güvenlik ortamındaki değişime dikkat çekti.
9: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı bulunmamakta. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın gerek savunma bütçesini ve gerekse askeri kabiliyetini artırarak Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor.
3: Yaşar Güler, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Güler, ABD yönetiminin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönündeki beklentisinin NATO'nun kolektif caydırıcılığına katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Güler, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden inşa sürecini de değerlendirdi.
9: Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Son yıllarda savunma sanayinde önemli ilerlemeler kaydetmiş bir müttefik. Böylesine önemli bir kapasitenin Avrupa'nın savunma girişimlerinden dışlanmasının stratejik açıdan isabetli bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz.
3: Güler, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için SAMP-T ve Patriot hava savunma sistemlerinin alınabileceğini de bildirdi.
9: Türkiye, hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de tüm seçenekleri değerlendiriyor. Ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim imkanlarını içeren, sürdürülebilir ve müttefiklik ruhuna uygun her türlü işbirliğine açığız.
0: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı konusunda Erivan'dan açıklama var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in kararına yönelik 1915 olayları silah olarak kullanılmamalı yorumunu yaptı. Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan Başbakanı, herhangi bir yanıt vermeye gerek görmüyoruz. Bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dair dahil olmaktan kaçınmanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz dedi. İsrail'e Azerbaycan'dan da tepki geldi. Açıklamada tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanıklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez denildi. Rusya-Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşta Kiev yönetimi stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Enerji altyapıları Ukrayna'nın saldırısı altında olan Rusya'da halk yakıt bulmakta zorlanıyor. Pek çok istasyonda uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarında hiç yakıt yok. Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkede akaryakıt sorunu olduğunu kabul etmiş durumda.
3: Yüzlerce araçlık kuyruklar oluştu. Araçlarına yakıt almak isteyenlerden şanslı olanlar saatlerce bekleyip depolarını doldurabildi. Kimileri ise yakıt bulamadan evine dönmek zorunda kaldı. Yakıt kuyruklarında zaman zaman sert tartışmalar, hatta kavgalar çıktı. Görüntüler Rusya'dan. Uzun araç kuyruklarının sebebi ise Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun mesafeli saldırıları. Rusya'daki akaryakıt sorunu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de gündemindeydi. Akaryakıt tedariğinin sağlanmasına ilişkin bir toplantıda konuşan Putin, ne yazık ki akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar hala sürüyor. İhtiyaç duyulan yakıt türünü bulmak her zaman mümkün olmuyor ifadesini kullandı. Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz, ancak bu kritik seviyede değil dedi. Kiev yönetimi Rus enerji altyapılarına yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna altyapılarına yönelik saldırılara karşı yapılan haklı misillemeler olduğunu savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürme kapasitesini zayıflatan operasyonların bir parçası olduğunu söyledi. Analistlere göre Ukrayna'nın saldırıları Rusya'nın petrol rafineri kapasitesini yaklaşık 1/4 oranında azalttı. Putin'in açıklamalarının aksine bu durumun iç piyasada talebin karşılanmasını zorlaştırdığı ve yaklaşık %15'lik yakıt arz açığı oluşmasına neden olduğu belirtiliyor. Rus basını başkent Moskova'da dahil olmak üzere en az 56 bölgede yakıt kısıtlamaları uygulandığını yazdı. Durumun en ağır hissedildiği yerse Rusya'nın ilhak ettiği Kırım. Bölge yönetimi geçen hafta Ukrayna'nın lojistik hatları ve petrol altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
0: Ekranlara son dakika bilgisi olarak da yansıyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları oldu. Müslüm Sarı, Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Nevşehir ve Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli, Sinop 26 il başkanının görevden alındığı konusunda bilgi paylaşımı yaptı. 7 il başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Sinop'ta sadece il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı için tedbir ve ihraç kararı verildi. Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli 6 ilde yeni görevlendirmenin söz konusu olduğunu da belirtelim. CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı. İl başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulları görevden alındı. Ağrı ve Ağrı Merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli. Sinop'ta sadece il başkanı görevden alındı. Müslüm Sarı'nın açıklamaları doğrultusunda CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. Evet, CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklamada bulundu. Ekranlara da yansıyor. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli, aynı zamanda Sinop, 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Sinop'ta sadece il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı için tedbir ve ihraç kararı verildi. Bunlar bu iller: Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli. 6 ilde de yeni görevlendirme söz konusu. CHP'de Müslüm Sarı

6 ilde de yeni görevlendirme söz konusu. 7 il başkanı için tedbir ve ihraç kararı verildi dedik. Bu iller ise Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli.

0: Devam edelim efendim. Avrupa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Fransa'da 1000 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Başbakanlık hastanelerden başlanmak üzere klima alımlarının artırılacağını açıkladı. Balkanlar'da sıcakların etkisi altına girdi. Polonya 40 dereceyi gördü. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı.
1: Plajlar, havuzlar, nehirler, hatta süs havuzları dolup taşıyor. Metrolar çalışamıyor, iş saatleri kısaltılıyor. Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Fransa'da iki haftadır etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının devam edeceği duyuruldu. Uzun zamandır hükümet aşırı hava koşullarına dair önlem almadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Başbakan Sebastian Lecornu hastanelere klima alımlarının başlayacağını açıkladı.
2: Sağlık Bakanı hafta sonundan önce hemen onayladığımız 30 bin adet klima satın alma teklifinde bulundu. Bakanın yetkisiyle bu klimaların ilk bölümü hastanelere yerleştirilecek.
1: Öte yandan ülkenin kuzey bölgelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, evler hasar aldı, yaralananlar oldu. Fransa Ulusal Demiryolu Şirketi de çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu. İsviçre'de 20 Haziran'dan bu yana yaşanan kavurucu sıcaklar yerini gök gürültülü yağışlara bıraktı. İtalya'da ise Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası sürüyor. Sağlık Bakanlığı durumu günlerdir kırmızıyla en yüksek alarm seviyesinde tutuyor. Aşırı sıcaklar Balkanlar'da da etkili oluyor. Polonya'da termometreler 40,5 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar nedeniyle demiryolu altyapısında 300'den fazla arıza meydana geldi. Hırvatistan'da Vis Adası'nda orman yangını çıktı. Hırvatistan İtfaiye Birliği'nden yapılan açıklamada yangına müdahalenin devam ettiği bildirildi.
0: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerinin de olduğu 71 kişi gözaltına alındı.
3: Sahte kalıplar, değerin altında yasa dışı basılan altınlar. 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı. Kahramanmaraş'ta sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 10 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda sahte kalıp ele geçirildi. Darphanede basılması gereken ziynet altınlarının standart ayarın çok altında olduğu belirlendi. Zanlıların bu yöntemle hem devleti zarara uğrattığı hem de vatandaşları dolandırdığı belirtildi.
4: Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek, vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekarların eline bırakmayacak, kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşlarımızın güvenini koruyacağız.
3: Bakan Gürlek her türlü organize suç yapısıyla mücadelenin süreceğini vurguladı.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek, adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir.
3: Operasyonda sahte altın üretip pazarlayan 71 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor.
0: Ticaret Bakanlığı ekipleri Kapıkule'de yasa dışı getirilen cins köpek yavrularını yakaladı. Gümrük kapısına gelen bir araç risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sayesinde hayvan kaçakçılığının önüne geçildi. Değeri 472.680 lirayı bulan 6 Pomeryan cinsi köpek yavrusu koruma altına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili

0: ile soruşturma başlattı. Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere bakanlar kalorileri de görebilecekler. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Amaç sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek.
1: Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz itibariyle zincir restoranlardaki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu da yazacak.
2: Aşırı kalori tüketiminin önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu şekilde de herkes ne kadar kalori tükettiğini bilecekler.
3: Yeni düzenleme ile birlikte restoran ve kafelerdeki menüler daha ayrıntılı hale geliyor. Artık menülerde sadece yemeğin fiyatını değil, içeriğini ve kalori miktarını da görmek mümkün olacak. Ayrıca yemeklerde bulunan alerjen bileşenlere de yer verilecek.
1: Peki kaloriler nasıl hesaplanacak? Belirlenen standart kriterler kullanılacak.
2: Kalori hesaplaması standart. Dünya çapındaki kriterleri kullanıyoruz. Protein, yağ, karbonhidrat gibi bileşenlerde dünya çapında kabul görmüş değerlerimiz var. Bunları kullanıyoruz. Diğer taraftan her aşçının kullandığı bileşenler ya da ne bileyim çok küçük farklılıklardan kaynaklı bu artı eksi %20 tolerans aralığımız da yine standart.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek. Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak.
2: İşletme sayısı arttıkça 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek, geçiş sağlayacaklar. Onun dışında aynı ilde 3 ve üzeri şubesi olan işletmelerimiz 2026 sonuna kadar geçiş sağlayacaklar. Tek şubeli işletmelerimiz 2027 sonuna kadar, yani toplamda 1,5 yıllık bir geçiş süresi öngörüyoruz.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Çıkanlarınsa açık renkli şapka ve şemsiye kullanması öneriliyor. Ayrıca bol sıvı tüketip aşırı yorulmamaya özen gösterilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Engelsiz.
2: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
2: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
2: Kolları olmayan yüzücü.
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
2: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
2: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
2: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakika golüyle yendi. Avrupa'nın devlerinden Almanya ve Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.
3: Brezilya yoluna devam ediyor, Almanya ve Hollanda ise evine dönüyor. Dünya Kupası'nda son 32 turu sürüyor. Brezilya, Japonya karşısında zorlansa da 90+6'da bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Uzak Doğu ekibinin gücüne dikkat çekti.
4: Önceki maçlarda hiç bu kadar zorlanmamıştık. Japonya harika savunma yaptı ve bize büyük zorluklar yaşattılar. İkinci yarıda onların ceza sahasına daha fazla oyuncu sokup orta yaparak çözüm ürettik.
3: Brezilya'da son anlarda gelen turla büyük sevinç yaşanırken Japonya'da ise hayal kırıklığı vardı. Tokyo'da Shibuya kavşağındaki kutlamalarla dünya gündemine oturan Japonlar çok yaklaştıkları tura veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Kupanın en büyük sürprizlerinden birine Paraguay imza attı. Güney Amerika ekibi 4 kez dünya şampiyonu rakibini penaltılar sonunda eledi. Bu büyük başarının ardından Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña 30 Haziran'ı resmi tatil ilan etti. Maçta 6 kurtarış yapan, seri penaltı vuruşlarında Almanya'ya 2 kez izin vermeyen Paraguay kalecisi Orlando Hill maçın futbolcusu seçildi.
5: Biraz sakinleşip neyi başardığımızı anlamaya çalışacağım. 120 dakika boyunca Almanya gibi bir takıma karşı direndik. Penaltılarda şans bizim yanımızdaydı. Şimdi dinlenip rakibimizin belli olmasını bekleyeceğiz.
3: Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşmada turu Fas geçti. Afrika'nın güçlü ekibi Hollanda'yı penaltılarda elemeyi başardı.
6: Herkesin saygısını kazandığımızı düşünüyorum. Güçlü oyuncularımız olduğu için değil, sahada başardıklarımız için bu saygıyı hak ediyoruz. Hollanda'nın bize karşı bu kadar savunma yapacağını düşünmemiştim. Bunu bir saygı göstergesi olarak görüyorum.
3: 2022'de yarı final oynayan Fas, son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada ile eşleşti.
2: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi.
3: A milli takımın Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara verilen primler konusunda ilk kez konuştu. Sözcü gazetesi için Erman Toroğlu'na röportaj veren Hacı Osmanoğlu, 16 milyon dolar prim dağıttıklarını ve söz verdiği villaları da vereceğini söyledi.
7: FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelerde kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Söz verdiğim gibi futbolculara villaları da vereceğim. Bütün izinler alındı ve inşaatlar başlayacak.
3: Fatih Terim'le girdikleri polemiği de değerlendiren federasyon başkanı artık basın üzerinden mesaj vermeyeceğini belirtti.
7: Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.
3: Erken vedanın ardından teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, bu konuda fikrinin değişmediğini sözlerine ekledi.
2: Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına noktayı koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan, yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihlerde doğması gerekir ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeyi başardı. Milli sporcu dünya 29 numaralı En Li'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda Amerika Birleşik Devletleri Clary Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Arina Sabalenka, tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 6-2 ve 6-3'lük set skorlarıyla 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Yannick Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'ı daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Kayseri-Niğde yolunun 14-19. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: İTAKÜ yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pronto, Pronto Tur.
7: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
8: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: Türlü anlamlara gelen bir sözcük daha. Dar. A sesi kimisinde kısa, kimisinde uzun söyleniyor. İlk anlamı, içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. Dar elbise, dar ev. Genişliği içine girecek şeye göre yetersiz olan, içine sığılmayan, geniş ve bol olmayan. Dar ceket, dar ayakkabı. Ensiz, genişliği az. Dar kumaş, dar kadife. Maddi imkanların azlığı sebebiyle güçlüklerle dolu, sıkıntılı. Vallahi yardım edemem, benim de elim darda. Sınırlı, mahdut, yeterli olmayan, yetersiz. Dar çevre, dar zaman. Zihni ve ruhi yetenekler için kuşatıcı olmayan, belli bir sınırı aşacak güce sahip bulunmayan. Dar muhakeme, dar düşünce. Güç halle, ancak ucu ucuna. Akşam altı vapuruna dar yetiştiler. Türlü deyimlerde dar. Dar açı, dik açıdan daha küçük açı. Dar ya da darı darına. Güçlükle, zorla, ucu ucuna. Dar etmek, zaman bildiren kelimelerle aradaki vakti zor geçirmek, sabahı dar etti. Dar gelirli, geliri az ve sınırlı olan. Dar görüşlü, görüşü belli bir sınırın dışına çıkmayan, yeni görüşlere açık olmayan. Bu anlamlarda ağımız kısa. Bir kısa ağlı daha, eskiden idam mahkumlarını asmak için dikilen direk, dar. Daha çok dar ağacı olarak kullanılıyordu. A'nın uzun okunduğu dar, eskiden yurt anlamında, daha sonraları ev anlamında kullanıldı. Dar. Şimdi bazı örnekler. Dar-ı dünya, halk ağzında dünya, yeryüzü. Bu dar-ı dünyada ondan başka dostum kalmadı. Dar-ül aceze, düşkünler evi. Dar-ül bedai, güzel sanatlar kuruluşu, eski şehir tiyatroları. Darül Eytam, yetimlerin barındığı yer. Sait Faik anlatımıyla, hizmetçide bir Darül Eytam kız talebesi güzelliği vardı. Darül Fünun, eskiden üniversite ve Darül Şifa, yani sağlık yurdu. Hiçbir zaman darda kalmamanız dileğiyle, hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
10: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 35, İzmir 38, Bursa 37 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Cuma sıcaklık 2-4 derece düşüyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 35, Balıkesir 36 derece. Perşembe Trakya'da yaz sağanakları bekleniyor. İç Anadolu daha da ısınıyor. Eskişehir ve Konya 35, Kayseri 34 derece. Ege'de, gölgede Manisa 38, Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 36 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Perşembe Batı Karadeniz'de sağanak geçişi olacak. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 38-39 derecelerdeki sıcaklık, cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Dünya radyolarında zapping.
3: Podía comer su carne favorita.
4: Main bhi zehen ke dariche khol raha hoon ki mujhe.
5: میکسر تو همه ی ناکامی ها بریم فقط داور
6: Assalamualaikum Kazakh ile Alda Virginov asıl
7: Burası Davao City Radyosu.

0: Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: NTV Radyo.

Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuş

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Gündemde öne çıkan gelişmeleri bir haber turunda topladık. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklar ele alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleriyle Rusya-Ukrayna savaşı da masada. Terörsüz Türkiye süreci de masadaki bir diğer konu. CHP'de bugün Kılıçdaroğlu yönetimi MYK toplantısı yaptı. Toplantı sonrası konuşan parti sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. NATO içinde askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir ifadesini kullandı. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Atlı polisler bugün güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içerisinde. Beyaz gömlek ve gri pantolon giyecekler. Yolculara lokum ve kolonya ikram edecekler. Amerika Birleşik Devletleri heyeti İran'la imzalanan mütabakat muhtırasını görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Ancak Katar Dışişleri Sözcüsü İran'la bir görüşme olmayacağını açıkladı. Hafta boyunca üst düzey toplantı yerine teknik görüşmelerin yapılacağını söyledi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerin olduğu 71 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri aktardık efendim.
1: NTV Radyo. Hava durumu.
2: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 35, İzmir 38, Bursa 37 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Cuma sıcaklık 2-4 derece düşüyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 35, Balıkesir 36 derece. Perşembe Trakya'da yaz sağanakları bekleniyor. İç Anadolu daha da ısınıyor. Eskişehir ve Konya 35, Kayseri 34 derece. Ege'de, gölgede Manisa 38, Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 36 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli, Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Perşembe Batı Karadeniz'de sağanak geçişi olacak. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 38-39 derecelerdeki sıcaklık, Cuma'dan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
1: Hava durumu.
3: Toplu yemekler sonrası gelen gıda zehirlenmeleri haberleriyle zaman zaman karşılaşırız. Bu yemeklerde et, balık ya da mantar olmasa bile zehirlenmeye sebep olan birkaç gıda maddesi daha var. Makarna ve pilav. Peki günlük hayatımızda evde de sık sık ısıtıp tekrar masaya koyduğumuz makarna ve pilav neden zehirliyor? Zehirlememesi için ne yapmak gerekiyor? Gıda mühendisi Ebru Ak'ta anlatıyor.
4: Beklemiş makarna pilav zehirlenmesi aslında çok bilinmeyen fakat yaygın karşılaşılan bir şeydir. Çünkü makarnalarda, pilavlarda, hububatlarda Bacillus cereus gibi bakteriler olabilir. Bunlar toprakta yer alan bakterilerdir. Dolayısıyla makarna gibi, pirinç gibi ürünlerin içerisinde de bunlar bulunabilir. Buradaki asıl sorun aslında bunların bulunması değil, pişirdikten sonra yapılan hatalardır. En büyük hata bu makarna, pilav gibi ürünleri pişirdikten sonra 2 saatten uzun süre soğutmadan, buzdolabına koymadan dışarıda bekletmektir. Çünkü bu şekilde beklediğinde bakteri üremesi hızlanır ve hızla çoğaldığı için de daha sonra oluşan toksinler tüketildiğinde aslında insanlara zarar verebilir. Dolayısıyla hatta yaz aylarında 1 saat içerisinde, normal zamanda da 2 saat içerisinde makarna pilav gibi gıdaları, aslında genel prensiptir bu, tüm pişmiş gıdaları buzdolabına koymamız ve çabuk soğumasını sağlamamız lazım. Bir hata da burada, büyük miktarlarda yapılan makarna pilav gibi ürünlerde buzdolabına koyduğumuzda hızla o soğumayı sağlayamıyorsak hacminden dolayı, orada da toksin üreme şansı var. O yüzden de çok yüksek miktarlardaysa da bunları daha küçük porsiyonlara bölerek kolay soğumasını sağlayacak şekilde buzdolabına koymak gerekiyor. Öte yandan bunların tekrar ısıtılmasında da bir sorun olabilir. İşte başta toksinler ürediyse ve bunları düzgün şekilde, tamamen ısınacak şekilde ısıtmadıysak burada da yine toksin oluşumu olabilir. O yüzden de ilk prensip olarak 2 saat içerisinde buzdolabına koymak gerekiyor. Bu gıdaları doğru şekilde sakladıysak 3-4 gün buzdolabında saklayabiliriz. Tekrar ısıttığımız zaman da tamamen ısındığından emin olmak lazım ve hızla tüketmek gerekir.
3: Gıda mühendisi Ebru Aktağ, NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl? Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
7: geçmişe dönmek de lazım.
8: Netleştirelim.
5: Bunu mu demek istedin?
7: Bu mesajın etkisi ne olacak?
5: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
7: Dediniz ama bunun tersi olamaz.
5: Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
1: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
10: TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü. En çok kirlenmenin İzmit Körfezi, Gemlik ve Çınarcık Çukuru'nun en derin noktasında olduğu bulundu. Peki kirlilik neden bu noktalarda birikti? Nedeni Marmara Denizi'ndeki akıntı mı? Profesör Doktor Mustafa Yücel'e sorduk.
11: Tabii ki şimdi Marmara'nın akıntı sistemi aslında epey karmaşık bir dinamik bir sistem. Ama tabii çok genel olarak Karadeniz'den giren bir yüzey akıntısı, hani Çanakkale Boğazı'na çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Rüzgarlara ve karşı akıntıya bağlı olarak bazen yön değiştiriyor. Zaman zaman batıya, doğuya doğru da kaydığı oluyor aslında bu akıntının, ama bir nevi biraz izole ediyor aslında. Boğazdan giren jet bazen direkt Kapıdağ Yarımadası'na çarpıyor. Ve aslında o hattın doğusu nispeten daha az dinamik diyebiliriz. Yine dinamik ama. Dolayısıyla özellikle Doğu Marmara'ya giren yük, Doğu Marmara'nın bu derin noktalarında tabii akıntılarla homojeniz oluyor. Ama oralarda çökeliyor günün sonunda. Tabii ki akıntılar bunu belirliyor. Batı biraz daha dinamik, yani oraya giren malzeme bir kere kendini batıya attığı zaman belki artık Çanakkale Boğazı'na çıkışa daha yakın oluyor ve artık Marmara'nın sorunu olmuyor muhtemelen. O Ege Denizi'nde bir yerde birikim yapılıyor ama Doğu Marmara bu açıdan şanslı. Tabii ki akıntılar burada ana belirleyici unsur.
1: Doğa konuşmaları.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
12: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
13: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Para

0: Dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Bankam Tombank
2: kartıma gir. Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. NTV Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: ...2026 Dünya Kupası'nda Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakika golüyle yendi. Avrupa'nın devlerinden Almanya ve Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.
6: Brezilya yoluna devam ediyor, Almanya ve Hollanda ise evine dönüyor. Dünya Kupası'nda son 32 turu sürüyor. Brezilya, Japonya karşısında zorlansa da 90+6'da bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Uzak Doğu ekibinin gücüne dikkat çekti.
7: Önceki maçlarda hiç bu kadar zorlanmamıştık. Japonya harika savunma yaptı ve bize büyük zorluklar yaşattılar. İkinci yarıda onların ceza sahasına daha fazla oyuncu sokup orta yaparak çözüm ürettik.
6: Brezilya'da son anlarda gelen turla büyük sevinç yaşanırken Japonya'da ise hayal kırıklığı vardı. Tokyo'da Shibuya kavşağındaki kutlamalarla dünya gündemine oturan Japonlar çok yaklaştıkları tura veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Kupanın en büyük sürprizlerinden birine Paraguay imza attı. Güney Amerika ekibi 4 kez dünya şampiyonu rakibini penaltılar sonunda eledi. Bu büyük başarının ardından Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña 30 Haziran'ı resmi tatil ilan etti. Maçta 6 kurtarış yapan, seri penaltı vuruşlarında Almanya'ya 2 kez izin vermeyen Paraguay kalecisi Orlando Hill maçın futbolcusu seçildi.
8: Biraz sakinleşip neyi başardığımızı anlamaya çalışacağım. 120 dakika boyunca Almanya gibi bir takıma karşı direndik. Penaltılarda şans bizim yanımızdaydı. Şimdi dinlenip rakibimizin belli olmasını bekleyeceğiz.
6: Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşmada turu Fas geçti. Afrika'nın güçlü ekibi Hollanda'yı penaltılarda elemeyi başardı.
9: Herkesin saygısını kazandığımızı düşünüyorum. Güçlü oyuncularımız olduğu için değil, sahada başardıklarımız için bu saygıyı hak ediyoruz. Hollanda'nın bize karşı bu kadar savunma yapacağını düşünmemiştim. Bunu bir saygı göstergesi olarak görüyorum.
6: 2022'de yarı final oynayan Fas, son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada ile eşleşti.
5: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi.
6: A milli takımın Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara verilen primler konusunda ilk kez konuştu. Sözcü gazetesi için Erman Toroğlu'na röportaj veren Hacı Osmanoğlu, 16 milyon dolar prim dağıttıklarını ve söz verdiği villaları da vereceğini söyledi.
10: FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelerde kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Söz verdiğim gibi futbolculara villaları da vereceğim. Bütün izinler alındı ve inşaatlar başlayacak.
6: Fatih Terim'le girdikleri polemiği de değerlendiren federasyon başkanı artık basın üzerinden mesaj vermeyeceğini belirtti.
10: Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.
6: Erken vedanın ardından teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, bu konuda fikrinin değişmediğini sözlerine ekledi.
5: Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına noktayı koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihlerde doğması gerekir ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan Kosovalı forvette kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Mavilerde takımın başına Enzo Maresca getirildi. İtalyan teknik adam City ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Maresca'nın eski kulübü Chelsea'ye iki kulüp arasındaki centilmenlik anlaşması gereği 17 milyon sterlin tazminat ödeyecek. Tenisin en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da ilk gün tamamlandı. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez ilk turu geçmeye başardı. Milli sporcu dünya 29 numaralı En Li'yi 2-1 mağlup etti. Zeynep ikinci turda Amerika Birleşik Devletli Clary Liu ile eşleşti. Dünya 1 numarası Arina Sabalenka, tek kadınlarda Sırp raket Teodora Kostovic'i 6-2 ve 6-3'lük set skorlarıyla 2-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Tek erkeklerde ise dünya 1 numarası Yannick Sinner geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı. Son şampiyon ilk tur maçında Miomir Keçmanovic'i 3-2 mağlup etti. Wimbledon'ı daha önce 7 kez kazanan Novak Djokovic ise ilk turda Çinli rakibi Wu Yibing'i 3-1 yendi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehrin rekortman kuşlarını keşfetmeye devam etmiştik. Havada en iyi asılı duran kuşu, şehrin sürpriz misafirlerini, en fazla yiyen kuşu, en tuzlu sularda yaşayan türü ve gecenin en iyi vokalini konuştuk. Birlikte yaşadığımız kuşların şaşırtıcı yeteneklerini, uyum becerilerini ve doğanın rekortmenlerini geçtiğimiz bölümümüzde dinleyebilirsiniz. 59. bölümümüzdü. Bu hafta 60. bölümümüzü çekiyoruz. Klasik sorumla başlamak istiyorum Kerem'e. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben buradaydım. Neler gördüğümü düşünüyorum şimdi. Beni en çok heyecanlandıran şey buradaki kızıl kuyruklu şahini görmem oldu. Kızıl kuyruklu şahin Kanada'da, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür. Çok ilginç bir şekilde Latince bilimsel ismi Jamaika şahini. Herhalde ilk orada tanımlanmış. Bizim şahinin yakın akrabası, aynı boylarda ama bir farkı var. Çok cesur ve çok saldırgan. Sincap gibi daha büyük hayvanlara da saldırıp duruyor. Parka bir hindi geldi. O da yabani bir tür burada. Yabani hindiye saldırdı. Ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum. Çünkü 1 kiloluk bir şahinin 8 kiloluk toy boyunda bir kara kuşuna saldırmasını beklemiyordum. Ama çok hoş manzaralar oldu. Her gün gidiyorum. Her gün de aynı kuşu görüp duruyorum. Bayağı arkadaş olduk bu kızıl kuyruklu şahinle. Aynı şeyi Türkiye'de de şehir parklarında yaşıyordum. Kışın İstanbul'un çok değişik parklarına, Hacı Osman Korusu'na, Yıldız Parkı'na yani Atatürk Kent Ormanı yeni ismiyle ve Validebağ Korusu'nda şahinler kışın geçiriyorlar, ağaçların ortasında kalıyorlar ve sağdaki soldaki küçük hayvanlara ve onlar da herhalde sincaplara saldırıyorlar. Onun yakın kuzeni olarak biraz daha agresif, biraz daha büyük avların peşinde koşturan kuş olarak kızıl kuyruklu şahinle güzel vakit geçirdim. Hemen not ediyorum. Buranın en yaygın şehir kuşlarından biri.
0: Bizde yok tabii ki de, değil mi Kerem?
1: Bizde yok.
0: Bizim peki şahinler sen yani parkta ağaçların üstünde görebiliyor muyuz gerçekten? Çünkü ben hep söylediğin parklarda böyle uzak mesafelerde uçarken işte kargalar onların peşindeyken gördüm şimdiye kadar.
1: Genellikle öyle görülüyorlar ama kışın vurgulamamın nedeni bizde de şahinler şehir kuşu oluyorlar ve parklarda, büyük parklarda ağaçların içinde bayağı fazla vakit geçiriyorlar. Hiç beklemediğin yerde pat diye bir şahin kalkabiliyor. Şahinlerin en büyük sıkıntısı Türkiye'de leş kargalarının yüksek nüfusu. Rahat bırakmıyorlar leş kargaları.
0: Evet, belki daha çok rahat bıraksalar belki de daha çok şahin göreceğiz senin Kanada'da gördüğün gibi.
1: Bence hiçbir neden yok görmememiz için. Gerçekten kargalar daha az olsa belli bir kuş faunası Türkiye'de bayağı değişik olabilir. Ama hepsinin bir nedeni var. O da bir doğanın dengesi diyelim. Ve

0: ki programımıza sakladım. Çünkü bugün sıkı dinleyicimiz, benim de arkadaşım Burak Dönmez'le buluştum Bodrum'da. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedim burada. Onunla yaptığımız gözlemi anlatarak. Yalı çiftliğine gittik Kerem ve sahilde otururken ikimiz için de değişik bir kuş gördük. Birden hani aslında sohbet ediyorduk ve iki kuş sever tabii ki de heyecanlandı. Dürbünleri yanında hemen koşturduk, ne bu diye. Kuyruk kakanlardan bir tür olduğunu anladık. Fotoğrafını çektik, uzun uzun gözledik yani. Makinemizi bile alabildik ve başta kara kulaklı kuyruk kakan mı, aksırıklı sırtlı kuyruk kakan mı diye çok böyle arada kaldık. Sana da sormuş olabilirim. Kara kulaklı olduğuna karar verdik. Bir çok kısaca özetleyeyim onu. Neden kara kulaklı dediğimizi de söylemek istiyorum. Üreme giysisindeki erkeğin gövdesi bembeyaz, yüz maskesi ve kanatları da siyah kara kulaklının. Yüzündeki siyahlık siyah kanatlarıyla birleşmiyor. Sanırım buradan ayrışıyor, değil mi Kerem? Direkt sana sormak istiyorum.
1: Doğru, kulaklarıyla kanadındaki siyahlık birleşmiyor. O kara kulaklı aslında o ayrımı anlatıyor biraz.
0: Kuyruğun ortası ve köşeleri de siyah, kuyruk bandı kesik bir tür. Ötüşü gıcırtılı plit hecesiyle başlıyor ve bunu bilmiyordum, sıkça kırlangıç ve ebabili taklit ediyormuş. Güzel bir türdü bizim için ilk gözlemimizdi. Yani muhtemelen başka yerlerde de gördüm ama ilk dikkatimi çeken an Bodrum'da oldu. Onu paylaşmak istedim.
1: Kara kulaklı kuyruk kakanından ben de biraz bahsedeyim. Gerçek bir yazlık kuşu, bir şehir kuşu değil ama sayfiye alanı kuşu. Bütün yazlık sitelerinde çatılarda yuvalıyorlar, antenlere konuyorlar, duvar kenarlarında dolaşıyorlar. Bizim yazlık evim de orada var, Çanakkale'de. Her tarafta görebiliriz. Muazzam bir taklit yeteneği var. Çok dikkat çekmemiş bir taklitçi ama ben bir kere bir sakaya taklit ettiğine şahit oldum. İki kuş gözlemcisi, ikisi de çok iyi tecrübeli. Saka deyip kafalarını çevirip tele bakmadılar. Ben tele baktım, sakaya bakayım diye. Aslında aralarındaki hani en saf yaklaşımda olan, yani şüphe ettiğimden dolayı değil, sakaya bakayım diye dürbünü kaldırdım. Bir baktım, kara kulaklı kuyruk kakan saka sesi çıkarıyor. Onun için muazzam bir taklit yeteneği var ve bu biraz bilinmiyor, yani şeyde kalmış, gölgede kalmış bu yetenek. Pek konuşulmuyor ama gerçekten kırlangıcı, ebabili aşmış, sakalar makalar bayağı güzel taklit ediyor yani.
0: Bir günde kuyruk kakanları konuşalım o zaman diye not ediyorum ben.
1: Olabilir. Yani bir şehir kuşu değil aslında, açık arazi kuşu veya makilik alan kuşu ama gerçekten kara kulaklı kuyruk kakan yazlık sitelere çok iyi adapte olmuş bir tür.
0: O zaman bugünkü 60. bölümün konusuna geçelim istiyorum. Bugün Türkiye'nin en renkli ve en güzel ötüşlü kuş ailelerinden birini konuşalım dedik Kerem'le. İspinozgiller, özellikle İspinoz, Saka ve Florya'ya değineceğiz. Bazıları şehir parklarında, bazıları orman kenarlarında karşımıza çıkıyor bu türlerin. Kimileri ötüşleriyle, kimileri ise göz alıcı renkleriyle yüzyıllardır insanların ilgisini çekmiş türler. Hatta bazı türler geçmişte kafes kuşu ticaretinde hedefe olmuş. Peki bu kuşları birbirine bağlayan özellikler neler? Nasıl tanırız? Bugün Kerem'le birlikte bu renkli ailenin izini süreceğiz.
1: Bence de çok güzel bir konu aldık gerçekten. İspinozgiller. İstiyorsan yavaştan ispinozlardan bahsetmeye başlayayım.
0: Tamam, ama ilk olarak ispinozgiller dediğimizde hangi kuşları kapsayan bir aileden bahsediyoruz? Yani biz üç türümüzü seçtik ama çok daha fazlası var, değil mi Kerem?
1: Türkiye'de 18 tür ispinoz var. Bu ispinozların çoğunun ismi ispinoz olmadığı için ispinozgiller familyası altında özetleniyorlar. Biraz kısaca bazı isimlerinden bahsedeyim. İspinoz da dağ ispinozu, yaygın bulunan yazın ve kışın görülen türler. Çok iri gagalı bir kocabaş var. Eski adı kocabaş çekirge ısırını, bir kiraz çekirdeğini kırabilecek güçte 65 kiloluk basınç uygulayabiliyor gagasıyla. Kıpkırmızı çütreden bahsedebiliriz. Gene böyle dağlarda bulunan gri ve kırmızı renkli şakrak. Sonra bozkır ve dağlarda bulunan alamecek türleri. Bunlar alamecek, küçük alamecek, doğu alameceği ve boz alamecek. Sonra ünlü Florya. Keten kuşlarından 2-3 çeşit var. Çam kozalakların içinden tohumu çıkaran çapraz gaga var. Saka, Kanarya'nın akrabası olan küçük iskete, kara iskete ve karabaşlı iskete var. Yani isketeler, sakalar, keten kuşları, floryalar, alamecekler, şakraklar çok geniş bir familya. Çok da eğlenceli bir familya. Hepsi tohumcul. Tohumla besleniyorlar. Ama üreme dönemine gelince yavrularını beslemek için böcek de yakalıyorlar.
0: O zaman demin söylediğin gibi sanırım en sık gördüğümüz tür olan ispinoza giriş yapalım.
1: İspinoza giriş yapalım ve bu programda biraz daha farklı yapalım. Artık kuşun renklerinden ve özelliklerinden, göç ve yaz dağılımından bahsetmeden doğrudan ötüşünden bahsetmek istiyorum. Çünkü muazzam bir Türkiye'de bir kültürel birikim var. Kafes kuşçuluğu. bazı insanların tepkilerini alan,

0: yabani kuşların kafeste tutulması zaten kanunen yasak. Bazı insanları zedeleyen ve doğaya bir tehdit olarak görülen bir unsur. Fakat çok eski bir tarihi var Türkiye'de. Ve aslında kuşlarla ilgili birçok bilgimiz de kafes kuşçularından geliyor. Köklü bir kültür. Aslında İtalyanlardan ve Rumlardan gelmiş ve daha sonra Osmanlı döneminde Anadolu'da yayılmış. Daha sonra Rumların çoğunun ayrılmasından sonra Anadolu'dan daha geniş bir kitle tarafından takip edilmiş. Kafeslerin de çoğalmasıyla 1970'li ve 80'li yıllarla sayıları da iyice artmış. Ama sonrasında tabii bu yasa dışı bir konum. Çünkü doğadan kuşlar yakalanıyor ve doğadan bir şekilde kuşların yakalanması ve kafes konması özellikle şu andaki çevre koşullarında hayvanların soyunun azaldığı, habitatların bozulduğu zaman tabii ki çok doğru değil. Ama bugüne kadar yapılan bütün bu birikimi sahiplenmemiz, bugüne kadar kafes kuşçularının kuşlarla ilgili gözlemlerini, oluşturdukları bilgileri bilimsel çerçevede değerlendirmemiz ve onların ileride korunması, daha iyi de bilinmesi için.
1: Canlı yayın.
2: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayınlıyoruz.
3: Kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde USA'ya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. TürkSat 6A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif yeteneklerini artırdık. 3 sene önce uzaya gönderdiğimiz IMC uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği aştık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC 2 ve IMC 3 uydularımız ile Göktürk Y ve Göktürk 3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık. Yeni hedefimizi ise 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız, ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için
1: NTV Radyo.
3: İstismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı duaya amin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayında tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da polis akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan İşbirliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen İki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz 5 arama kurtarma aracı 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmayı mikrofona getirdik.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.
8: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
9: Garanti.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
11: Borusan Next.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
13: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Bankart yeniden de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bulancak Giresun yolunun 49. kilometresinde ve Ağrı Taşlışen yolunun 42-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Her mevsimde her havada
4: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Türkiye bu hafta sıcak hava dalgasının etkisinde. Eğer sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerine çıkmışsa çok sıcak hava, 8-10 derece üzerine çıkmışsa aşırı sıcak hava olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de birçok kentin Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 30 dereceyken bu hafta ortalamanın 4 ila 6 derece üzerinde olacak.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: İyi akşamlar. Saat 19. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa Birliği komiserlerinin Ankara ziyareti başladı. Heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
1: Avrupa Birliği heyeti Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'i kabul etti. Türkiye-AB üyelik müzakereleriyle bölgesel gelişmeler masadaydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'da Türk Demiryolu sektöründe intermodal taşımacılık hizmetlerinin güçlendirilmesi projesi programında komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la bir aradaydı.
2: Koridorları mutlaka krizlere karşı dayanıklı hale getirmemiz gerektiğini hep beraber söylüyoruz. Burada Sayın Kos'un da yaptığımız görüşmelerde bunun özellikle altını çizdiğimizi, gümrük prosedürlerini mutlaka standart hale getirmemiz gerektiğini özellikle söyledi.
1: Kos bu programın ardındansa Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Bolat, AB üyelik müzakerelerindeki durgunluğun ticari ilişkileri etkilememesi gerektiğini söyledi.
3: Her ne kadar bu müzakereler son yıllarda durmuş da olsa gümrük birliği ile sanayiler arasında sağlanan büyük entegrasyon gümrük birliğinin öngördüğü malların serbest dolaşımı ilkesini zedelememeli, geriye götürmemeli.
0: Irak'ta resmi temaslarda bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü. Görüşme Bağdat'ta oldu. İki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonu ve tehditlere karşı ortak mücadele konuları masadaydı. Kalın, Türkiye'nin Irak'la tüm alanlarda koordinasyon ve işbirliği sürdürme kararlılığını dile getirdi. İlgili kurumlar arasında ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi çağrısı yaptı. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının artırılması yönünde mutabakata varıldı. Kalın'ın Bağdat'taki temaslarına yarın da devam edeceği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO ziyareti zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Güler, Amerika'nın NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını söyledi. Kriz yok, değişen güvenlik ortamına uyum süreci yaşanıyor ifadesini kullandı.
1: ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı yok. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ittifakın geleceğine dair tartışmaları bu sözlerle değerlendirdi. Güvenlik ortamındaki değişime dikkat çekti.
4: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı bulunmamakta. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın gerek savunma bütçesini ve gerekse askeri kabiliyetini artırarak Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor.
1: Yaşar Güler, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Güler, ABD yönetiminin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönündeki beklentisinin NATO'nun kolektif caydırıcılığına katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Güler, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden inşa sürecini de değerlendirdi.
4: Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Son yıllarda savunma sanayinde önemli ilerlemeler kaydetmiş bir müttefik. Böylesine önemli bir kapasitenin Avrupa'nın savunma girişimlerinden dışlanmasının stratejik açıdan isabetli bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz.
1: Güler, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için SAMP-T ve Patriot hava savunma sistemlerinin alınabileceğini de bildirdi.
4: Türkiye, hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de tüm seçenekleri değerlendiriyor. Ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim imkanlarını içeren, sürdürülebilir ve müttefiklik ruhuna uygun her türlü işbirliğine açığız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 26 il başkanını görevden aldı. 7 il başkanı da ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararları CHP sözcüsü Müslim Sarı açıkladı.
5: Örgütsel çalışmalarımız değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütleri, ilçe örgütleri kadın kolları ve gençlik kollarının bu gelişen durum karşısında tutumlarına ilişkin bir genel değerlendirme yaptık ve bazı kararlar aldık. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Onun dışında ilçelerimiz de birkaç ilçemiz de var. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik. Partinin kurumsal kimliğiyle kimliğine uygun olmayan iş, eylem ve davranışlar çerçevesinde bir değerlendirme yapıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında kürsüdeydi bugün. Mutlak Butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar verdi ve bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
6: Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 Temmuz sonrasında kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi bugün grup toplantısındaki konuşmasında.
7: Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, mehbetçiye adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin DEM Parti'den bir açıklama var. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, çerçeve yasa açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi.
8: Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı, topluma güven veren bir yasa olmalıdır diyoruz. Hukuk yoksa güven olmaz değerli arkadaşlar. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Mesele sadece birkaç maddelik teknik bir düzenleme değildir. Mesele bu ülkenin birlikte yaşama iradesinin hukuka bağlanmasıdır. Birlikte yaşayacaksak bunu hukuka bağlamamız lazım. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Herkes gayet güzel sözler söyledi. Şimdi hadi bunu hukukla, yasayla mühürleyelim.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler Doha'da devam edecek mi? Taraflardan bu konuya ilişkin farklı açıklamalar var. İran'ın başkenti Tahran'da mikrofon uzatılanlarsa Amerika'nın görüşmelerde samimi olup olmadığı konusunda kuşkularını dile getiriyor.
1: ABD ve İran arasındaki müzakerelere İran halkı temkinli yaklaşıyor. Başkent Tahran'da mikrofon uzatılanlar ABD'nin güvenilmez olduğunu söylüyor.
9: Evet. Bu zaman kaybından başka bir şey değil. Bu müzakerelere hiç inancım yok. Zira tarih boyunca ve farklı dönemlerde bu durum defalarca kanıtlandı. Petrol fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle yalnızca piyasaları normale döndürmek için zaman kazanmak istiyorlar.
1: Tahranlılar Trump yönetiminin zaman kazanmaya çalıştığı görüşünde.
10: Amerika her zaman güvenilmez olmuştur. Bence bu kez de sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Bir futbol sever olarak bu Dünya Kupası sona erene kadar beklediklerine, sonrasında ise yine o bildik güvenilmezliğe, zorbalığa ve her zamanki tutumlarına geri döneceklerine inanıyorum.
1: ABD ve İran nükleer müzakereleri 60 gün içinde tamamlayabilmek için mütabakat zaptına imza atmıştı. Müzakerelerin bu süre içinde tamamlanmasının zor olduğuna dikkat çekiliyor.
0: Lübnan ve İsrail arasında geçen hafta varılan anlaşma ne kadar uygulanabilir? Reuters haber ajansı uzmanlara bu soruyu yöneltti. İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlamasının işleri çıkmaza sürüklediği yorumu yapılıyor.
1: İsrail ve Lübnan arasında geçen hafta ABD arabuluculuğunda varılan anlaşma uygulamaya konulabilir mi? Anlaşma İsrail'in askerlerini Lübnan'dan çekmesini Hizbullah'ın silahsızlanması şartına bağlıyor. Uluslararası Reuters haber ajansına konuşan analistlere göre bu uygulanabilir bir şart değil. Hizbullah silah bırakmayı reddederken hiçbir Lübnan hükümetinin bunu zorla yaptırma gücü olmadığına dikkat çekiliyor. Varılan anlaşmanın Lübnan devletini yerine getiremeyeceği yükümlülüklerle tam olarak geri kazanamadığı egemenliği arasında sıkışmış bir halde bıraktığı belirtiliyor. Anlaşmanın Lübnan'ın siyasi gerçekleriyle çatıştığı değerlendirmesi de yapılıyor. İç savaş sonrası güç paylaşımı üzerine kurulu bir sistemi bulunan Lübnan'da mezhepsel açıdan kırılgan olan bir devletten ülkenin en güçlü silahlı grubuyla karşı karşıya gelmesini talep etmenin gerçekçi olmadığının altı çiziliyor. Reuters'a konuşan uzmanlar Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırmak için yeterli donanıma sahip olmadığına dikkat çekiyor. Ordudan böyle bir adım atmasını beklemenin Lübnan'ın istikrarının dayandığı hassas mezhepsel dengeyi göz ardı etmek anlamına geldiği de vurgulanıyor. Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılmaya çalışılmasının ülkede mezhepsel tansiyonu tırmandıracağı yorumları yapılıyor. Anlaşmanın Lübnan hükümetine kapsamlı yükümlülükler getirirken İsrail'in çekilmesine dair güvenceler içermediği de belirtiliyor. Uzmanlar bunun bir dengesizlik oluşturduğuna dikkat çekiyor. Lübnanlı akademisyen Favaz Gerges anlaşmanın ölü doğduğunu ve pratikte yerine getirilmesi imkansız bir şarta dayandığı için yapısal açıdan kusurlu olduğunu söyledi. Gerges, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in oluşturduğu tampon bölgeyi 10 kilometreye çıkardığını hatırlattı. Anlaşmanın bu tampon bölgeye diplomatik meşruiyet kazandırdığı uyarısına bulundu. İsrail için bunun siyasi bir hediye olduğunun altını çizdi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deni Strinovitz, anlaşmanın Lübnan'da fiilen ucu açık bir İsrail askeri varlığını meşrulaştırdığını söyledi. Hizbullah lideri Naim Kasım anlaşmayı teslimiyet olarak niteledi. İsrail ordusu Lübnan'dan çıkıncaya kadar silahlı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. İran, ABD ile kalıcı anlaşmaya varabilmek için Lübnan'da çatışmaların sona erdirilmesini şart koşuyor. ABD'nin ise Lübnan'ı anlaşmadan ayrı tutarak İsrail'e bu konuda özgürlük alanı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.
0: Yasa dışı bahis ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sürüyor. İstanbul Merkezi Soruşturma kapsamında milyarlarca liralık suç gelirinin izine ulaşıldığı belirtildi. Çok sayıda taşınmaz ve şirkete de el koyuldu.
1: 30 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi. Değeri 200 milyon lirayı bulan çok sayıda taşınmaza el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 37 şüpheli yakalandı. Bir diğer yasa dışı bahis operasyonu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Çapkanlar olarak bilinen suç örgütünün 5 milyar lira suç gelirini kripto varlıklarla akladığı tespit edildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin tuvalete attığı uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli yakalandı. Firari 4 kişi aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla çok sayıda şüpheliye de gözaltı kararı verildi. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Geçen yıl 11 Temmuz'da İstanbul'da eski polis Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın bugün 3. duruşması vardı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cemil Koç Segbis aracılığıyla katıldı. Cinayet günü 22 yaşındaki genç kıza şiddet uyguladığını anlattı. "Cezam neyse çekerim, mahkemeden indirim talebim yok," dedi. Davada tanıklar da dinlendi. Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz tepkiliydi. Duruşma 2 Temmuz'da devam edecek. İstanbul Şişli'de bir çete haraç istediği işletmeye tetikçi gönderdi. İş yerini kurşunlayıp kaçan saldırganı bir bekçi fark etti. Zanlı ayağından vuruldu ve etkisiz hale getirildi.
11: Koşarak geldi. Tam köşeyi dönecekken ayağından vuruldu. Kurşun yağdıran tetikçi bekçiden kaçamadı. Gece karanlığında silah seslerinin yankılandığı yer İstanbul Şişli'ydi. İddiaya göre bir suç örgütü gözünü tekstil firmasına dikmişti. Önce tehditle haraç istediler. Sonra da tetikçi gönderdiler. Ama sokakta devriye görevinde bulunan bekçiyi hesaba katmamışlardı. Zanlı ateş edip kaçmaya başladı. Sokağa dönerken bekçi onu ayağından vurdu. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.
0: Bursa'da tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler Bitişik'teki dükkanlara da sıçradı. Yangında 6 işletme zarar gördü.
1: Tarihi çarşı alev alev yandı. 6 işletme küle döndü. Bursa'da ikinci el eşya satılan tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangın 13 iş yerinin olduğu çarşıdaki bir dükkanın ikinci katında başladı. Alevler kısa sürede eski yapının çatısını sardı. Çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Bursa'nın birçok bölgesinden görülen siyah duman bir anda gökyüzünü kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre güvenliği alan polis yangın bölgesine sivil vatandaşların girmesine izin vermedi. İş yeri sahipleri kurtarabildikleri masa ve sandalyeleri dışarı çıkardı. Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Yangında 6 iş yeri zarar görürken yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
0: Altın fiyatlarındaki geri çekilme devam ediyor. Fiyatlarda 18 yılın en sert aylık düşüşü kaydedildi.
1: Yüksek faiz endişesi altını baskılamaya devam ediyor. ABD'de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentileri güçleniyor. Diğer yandan yatırımcılar güvenli liman olarak doları tercih ediyor. Buna bağlı olarak doların küresel değeri artıyor. Dolar endeksi 2 aydır yükseliyor. Bu da altını pahalı hale getiriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından altın düşüyor. Altının ons fiyatı kritik kabul edilen 4000 dolarda tutunmaya çalışıyor. Ons altında haftalık kayıp %4'e yakın. Son bir aydaki düşüşse %11'i geçti. Bu 2008 yılından bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Altın 2024'ten bu yana ilk kez çeyreklik bazda kayıp verecek. Bu kayıp 2013'ten bu yana görülen en yüksek çeyreklik kayıp olacak. Gram altın 6000 lira seviyelerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı aylık bazda %9 ekside. Yılın başından bu yana bakıldığında ise %1,5 pozitif tarafta.
0: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon vardı. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerinin de olduğu 71 kişi gözaltına alındı. Bu durum bir kez daha sahtecilik tehlikesini gündeme getirdi. Beyza Nur Özer, sahte altının nasıl anlaşılabileceğini İstanbul Kapalı Çarşı'da uzman bir isimle cihazlar üzerinde gösterdi.
12: bakışta sahte altının anlaşılması mümkün mü? Vatandaş eline aldığında altını ya da rengine baktığında bir takım değişikliklerle birlikte sahte olup olmadığını anlayabiliyor mu?
13: Mümkün değil, anlayamaz. Normal altın satan yerdeki kişiler bile onu anlayamaz. Makinede bakmamız gerekiyor. Makinede baktıktan sonra sahte veya orijinal mi olduğunu oradan anlayabiliriz.
12: Peki neye dikkat etmek lazım? Özellikle alırken sanırım güvenilir olan yerlerden tercih etmek lazım ama özellikle şu günlerde internette de altınların çokça satıldığını görüyoruz.
13: Bence internet üzerinden almamak gerekli. Bilindik yerlerden alınması daha uygun olur. Yani çarşıda her yerde alışveriş yapılmaması gerekiyor. Önemli olan o.
12: Peki size çok gelen oluyor mu? Altını kontrol etmek isteyenler oluyor mu gün içinde?
13: Tabii ki kendi altınlarına baktırmak isteyenler oluyor. Mesela veyahut da satmak için gelenler olduğunda cihazlarımızda bakıyoruz onlara. Ara sıra sahte altın da çıkıyor. Zaten onu keserek anlayabiliyoruz. Paketli şekilde anlaşılmıyor. Makinalarımızda yurt dışından getirdiğimiz makineler var. Orada rahatlıkla sahte veya orijinal olduğunu anlayabiliyoruz.
12: Şimdi cihazlara birazdan döneceğiz ama şunu da sormak isterim. Bir altına sahte denebilmesi için ne olması gerekiyor? Ayarında mı bir farklılık oluyor?
13: Tabii ki ayarı düşük oluyor mesela. Üzerinde kaplama gibi oluyor. Oradan anlaşılabiliyor. Zaten kesiyoruz. Öyle belli oluyor.
12: Şimdi iki tane cihaz var masanın üzerinde. Altını koyduğumuz anda altının sahte olup olmadığına dair ipucu verebiliyor. Peki bize gösterebilir misiniz? Nasıl çalışıyorlar?
13: Ben şimdi hemen size yardımcı olayım. Makinamızı açıyoruz, kalibrasyon yapıyoruz. Mesela şu elimizdeki orijinal olan altın. Bakın 50 gram bir paketli altın bu. Yeşil gösterdiği zaman mavi ok, orijinal demektir bu. Şöyle bir de size sahte olanını şimdi göstereceğim. Şu da sahte olanı. Mesela şunu şöyle koyduğumuz zaman mavi ok kırmızıyı gösteriyor. Yeşilde olmadığı zaman bu sahte olmuş oluyor.
12: Ok bu ekranda. Biraz evet. Önce buradaki ok kırmızıyı yeşili gösteriyordu, düzeltiyorum. Orijinal altın vardı. Şimdi sahtesini koyduğumuzda okun kırmızıya döndüğünü de görebilmek mümkün.
13: Mesela bu sahte bir altın. Ondan sonra
12: peki hemen o cihaza geçmeden sahtesiyle orijinalini yan yana koyup hani gözle göremiyoruz dedik ki onu da gösterebilir miyiz?
13: Tabii şöyle. Yani hiç anlayamazsınız. Yani normal bir kuyumcu sarraf bile çok zor anlar.
12: Burada hangisi sahte, hangisi orijinal?
13: Sol taraftaki sahte, sağdaki orijinal. Mesela bu orijinal bir altın. Şöyle 995 vermesi normalde gerekli. Ama paketinden düşük ayar gösterir. Sizin de gördüğünüz gibi paketinden çıkarırsak onu ortadan kestiğim zaman 995'i gördüğümüz zaman orijinaldir demektir.
12: İki farklı cihaz, birinde paketli olsa dahi sonucu veriyor. İkincisinde ise şimdi birazdan deneyeceğimiz cihazdaysa paketinden çıkartıp denemek gerekiyor. Özellikle de sanırım düğünde takılan takılarda çok test için gelebiliyordur müşteriler diye tahmin ediyorum.
13: Evet. Gerçekten öyle, doğru. Şöyle bakabiliriz hemen. 995'i görebiliriz böyle. Orijinal olduğunu böyle anlayabiliriz.
12: Çok teşekkür ederiz Serkan Bey katkılarınız için.
13: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz.
12: Sahte altın aslında uzun zamandır gündemde. Biz de kapalı çarşıdayız. Sahte altını nasıl ayırt edebiliriz? Nelere bakabiliriz? Nelere dikkat edilmeli? Altın uzmanı Serkan Burhan'la konuştuk.
14: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.

0: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Telefon deyince vatan.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: NTV Radyo.

0: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Yiyeceklerin korunması ama en önemlisi yaz günlerinde buz gibi serin içecekler için buz şart. Şimdi bu buz meselesi gerçekten İstanbul'da belirli bir örgütlenmeye de sebep olmuş. Kar ve buz esnafı varmış. Bayağı ticareti yapılan da bir üründen söz ediyoruz. Yani karcı veya buzcu adını taşıyan özel esnaf grupları her zaman halka buz temin etmeye çalışırlarmış. Ki aynı zamanda da sarayın da bu konuda bir örgütü varmış. Evet, Uludağ'dan gelir dedik. Ulu Buzluk da dendiği oluyormuş. Aslında Keşiş Dağı olarak da geçiyor. Ve Osmanlı Sarayı'na genellikle oradan geliyor. Ama Gemli'yi mesela Katırlı Dağı'ndan da gelebiliyor. Yani aslında belirli bir yere kadar kıyıya geliyor. Oradan kayıklarla İstanbul Limanı'na, tam da işte Eminönü'nün oraya geliyor. Oradan da kar kuyularına, buzluklara naklediliyor. Hatta Uludağ'da göllerden çıkarılan buzlar kalıp halinde kesilirmiş ve her zaman keçelere sarılıyor. Yolda erimemesi için Mudanya'ya kadar taşınıyor. Ondan sonra İstanbul'da ayrıca bir dağılımı var. Burada buz vakıflarını da görüyoruz. Mesela bir takım hayırseverler, hani hayrat için çeşme yapılır ya, onun gibi mesela buz vakıfları öne çıkmış. Onlar da halka ücretsiz buz kalıbı, serinlik temin etmek için çalışmışlar. Hatta bazı

0: bazı sebillerden yazın akıtılan buz gibi soğuk sular olurmuş. Yani buz kalıbı geliyor, o sebilin içine konuyor ve halk oradan soğuk su içebiliyor, hararetini gideriyor. Son derece enteresan bir dağılım var. Mesela tekke ve zaviyelere, dergahlara, mevlevihanelere de ücretsiz olarak kar ve buz dağıtımı yapıyor bu vakıflar. Aslında gerçekten İstanbul halkı serinlikten yana son derece şanslı. Şimdi tabii bir de sarayda var. Orada da buzhaneyi amiri altında örgüt kurulmuş hassa buzcular ocağı var. Ve bunların binlerce yevmiye usulü çalışanları var. Teşkilat 17. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürmüş. Yani sarayın buzları da hassa buzcular ocağı tarafından temin edilmiş. Şimdi buzun bugünkü temini nasıl? Aslında bakıyoruz böyle çok soğuk içecekler satılan mekanlarda aslında hazır buz fabrikalarından alınan, buz üretim tesislerinden alınan buzlar da kullanılıyor. Eminönü'ndesiniz, Sirkeci'desiniz. Orada gazoz mazoz satılır. Buzdolabından çıkarılır. Kime nasıl yetişecek? Buz kalıbı ortaya konur. Üstüne gazoz şişeleri dizilir. Çevrile çevrile o bu gazoz şişeleri soğutulurdu. Ve o şekilde buz gibi olmuş gazoz şişeleri alıcı bulurdu. Evet. Gerçekten de buzun hikayesi son derece ilginç. Elbette ki başka diyarlara da gideceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Edebiyat tarihinde roman türüne yaptığı özgün katkılarla tanınan İngiliz yazar Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Ayşe Deniz Hakyemez çevirmiş. Virginia Woolf 1882'de Londra'da doğdu. 19. yüzyıl İngiltere'sinin tanınmış yazarlarından Sir Leslie Stephen'ın kızıydı. Dolayısıyla daha küçük yaşlarda edebiyata karşı bir ilgi ve aşinalık geliştirdi. Virginia 1912 yılında Leonard Woolf ile evlendi. Karısına tapan Leonard onun için bir basım evi kurdu. Bu da Virginia Woolf'un yazdığı kitapları yayınlatması için bir fırsat oldu. Zira o yıllarda yayın evleri kadınların yazdığı kitapları yayımlamak konusunda hevesli değillerdi. Hayatının son döneminde giderek artan ruhsal sorunlarla uğraştı Virginia Woolf. Nihayetinde 1941 yılında intiharı seçti. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Gece ve Gündüz, Jacob'ın Odası, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri, Dalgalar, Perde Arası. Bugün bahsettiğimiz Kendine Ait Bir Oda, kadınlara özel iki üniversitede yaptığı konuşmalardan oluşmuş bir derleme. Bu konuşmalar feminist düşüncenin ilk dönem manifestoları niteliğinde. Kadınlar ve kurmaca yazın üzerine konuşma yapması için 1928 yılında Cambridge Üniversitesi'ne davet edilen Woolf, kadınların asırlara yayılan kültürel suskunluğu üzerine derinlikli bir sorgulamaya girişir. Kütüphanelerin raflarında rastladığı çeşitli yazarlar ve kitaplar arasında gezinirken, bir yandan kadınların tarih boyunca karşılaştığı engelleri, dışlanma biçimlerini keşfeder, diğer yandan kadın yaratıcılığı ve dehasının bütün bu engeller içinde nasıl filizlendiğini ortaya koyar. Şöyle denilmiş kitabın arka kapak yazısında: Kendine Ait Bir Oda, cesur önermeleriyle yalnızca edebiyat alanında değil, tarih ve sosyal bilimler alanında da yeni gündemler açmış, güncelliğini hiç yitirmeyen bir klasik. Güney Afrikalı çocuk kitapları yazarı Karen Blyner'ın 10 yaş ve üzeri genç okurlar için yazdığı Yıldızlı Soygun isimli romanı Çınar Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize yazar Aslı Tohumcu çevirmiş. Max Rodriguez sık sık okulu eker ama hasta annesine ev işlerinde yardım eder ve annesiyle kurtardıkları hayvanlara bakar. Dolayısıyla Max'in hayatı hayli yoğundur. Üstelik bir de sürekli ziyaret ettiği zaman şeridi sergisi vardır. Max bu sergide adı Maybe olan gizemli bir zaman yolcusuyla tanışır ve arkadaş olur. Max ve Maybe Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu sanatçı da dahil olmak üzere tüm dünyanın hafızasından sonsuza dek silinmekten kurtarmak için zamanda geçmişe yolculuk ederler. Karşılarında karanlık yaratık Sefil vardır. Öte yandan Max'in bu görevi reddetmesi mümkün değildir. Çünkü garip şekilde annesinin hayatı buna bağlıdır. Yıldızlı Soygun aile, dostluk, sanat hırsızlığı ve zaman yolculuğu üzerine heyecanlı bir macera. Hintli yazar Amitava Kumar'ın Sevgili Hayatım isimli romanı Deli Dolu yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Niran Elçi çevirmiş. Amitava Kumar 1963 doğumlu. Yazarlığının yanı sıra gazetecilik de yapıyor. Kumar özellikle göç, kimlik ve siyaset temalarını işlediği kurmaca ya da kurmaca dışı eserleriyle tanınıyor. Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde Western Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmakta. Sevgili Hayatım, bir baba-kız ilişkisi üzerinden 100 yıllık bir hafızayı ve Hindistan'ın toplumsal değişimini işleyen bir roman. Jadu Kumar'ın Hindistan'ın küçük bir köyünde başlayan hikayesi, üniversite eğitiminden tarih kürsüsünde akademik kariyere uzanan bir yolculuk. Jadu'nun hayatı yalnızca kendi seçimlerinin değil, Hindistan'ın bağımsızlığından bölünmesine, kast sisteminin gölgesinden modern şehirlere uzanan büyük tarihsel akışının içinde biçimleniyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Yıllar sonra sözü devralan kızı Jugnu, babasının izinden gidiyor ama onunkinden farklı bir hayat seçiyor. Gazeteci olarak dünyanın başka bir coğrafyasında, başka bir hızda yaşayan Jugnu, geçmişi yeniden kuruyor, babasının sessiz kaldığı yerleri konuşulur hale getiriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Eve dönerken
4: Murat Ferman'la evdeki hesap.
5: Bugün itibariyle yılın ilk yarısı sona eriyor. Bilindiği üzere ekonomideki gelişme ve gidişatı genelde çeyreklik dönemler üzerinden izlemek bizim için en sağlıklı bir perspektifi oluşturuyor. Öyle ya, anlık, günlük, haftalık ilerlemeler ve analizler aslında bazı dönemsel etkileri veya sürpriz faktörünü içinde barındırırken daha ziyade trend ve genel eğilimlerin ortaya konulabilmesi için 12 haftalık yani 3 aylık bir elimde meseleye yaklaşmak daha gerçekçi çözümleri ve sonuçları bizlere erişilir kılıyor. Bu bakımdan bizler de genelde seneyi çeyreklik dönemlere, İki çeyreğe de yarım yıl diyerek bakmak eğilimini ve istidadını gösteriyoruz. Tabii senenin ilk yılı, yarı yılı geride kalırken aslında İngilizlerin How time does fly, zaman ne kadar da çabuk geçiyor sözü akıllara gelmiyor değil. Geride bıraktığımız 2026 yılının ilk yarısı için hani ana tema neydi veya İlk yarıya ait özlü eko finansal söz ne olabilir derseniz, onları paylaşarak başlayalım. Güçlü doların muhteşem dönüşü. Evet, belki de 2026 yılının ilk ayında bu ibare paylaşılabilir. İkinci unsur da belki servet veya birikimi korumak kazanmaktan zor olabilir. Evet, Körfez Savaşı'nın gölgesinde ve onun damgasını vurduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren Körfez Savaşı aslında dünyada birçok piyasa dengesini de yeniden kurgulamak ihtiyacını karşımıza çıkarttı. Tabii bu ileri geri hareketler, kazançlar ve kayıplar, özellikle güvenli liman eşittir altın ezberinin sil baştan yeniden sorgulanması gibi köktenci bazı değişimlerin arka planında ne olduğunu, bunun mantık ve kurgusunun nasıl yapılandırılabileceğini anlamak gerekiyor. Çünkü bilimsel ve disiplin çerçevesindeki yaklaşımlar neden oldu, niçin oldu, eyvah eyvah şimdi ne olacak, keşke öyle olmasaydı gibi tamamen insani ve beklenilen değerlendirmelerin ötesinde işin temel kurgusunu, yapısını, mekaniğini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Hal böyle olunca biz de kendi kararımızca Nisan ayı içerisindeki bir makalemizde paylaştığımız DC Gap kurgusunu ortaya koymuş ve sizlerle de daha evvel paylaşmıştık. Aslında dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol baş harflerinin bir arada terennüm edilmesinden ortaya çıkan ve DC Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent rumuzu olduğu için Amerika'nın aslında oyun kurucunun yani kasanın her daim bu unsurları karşılıklı kullanarak isterseniz tırnak içinde manipüle ederek nasıl mevcut ekopolitik akışı düzenlediğini ifade etmiştik. Öyle ya, doları ilk önce güçlü dolar kılıfından çıkarttılar. Çünkü dış borçların iskonto edilmesi gerekiyordu. Bu gerçekleştikten ve dönemsel ödemeler yapıldıktan sonra şimdi geçtiğimiz haftalar içinde tekrar güçlü dolara yol verdiler. Güçlü dolar piyasaya çıktığında tahvili faiziyle de birlikte olmak üzere Amerikan kağıtları, dolar ve tahviller diğer finansal varlıklara nefes aldırmazlar. Biliyorsunuz sıklıkla kullandığımız güçlü dolar sopası kavramı yeniden devreye girdi. Mesela altın söz konusu olduğunda çok uzun yıllar güçlü dolar sopası altında nefes alamayan bir altın yaşanmıştı. Eskiye tekrar bakmak ve bunları değerlendirmek lazım. Ama netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman doları geri çekip kriptoya yol vererek, sonra kriptoyu çökerterek, sonra altına çılgınca bir koşu yaptırıp, yanına da yancısı gümüşü de katarak, sonra altlarından tüm temelleri çekerek, silah sanayinde ve petrol sanayinde, bakın petrolde gene savaş öncesi düzeye döndük. Amerika Birleşik Devletleri sadece 110 gün evvel 68-69 dolardan zorlukla sattığı petrolü bu süre içerisinde günde 2,5 milyon varil ve ortalama 95 dolardan satmayı becerdi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri Venezuela operasyonuyla da ilk yarıda ürün gamını tamamladı. Yani hafif petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz ve Venezuela'nın kontrol altına alınmasıyla ağır petrolle tam bir ürün gamı sunan dünyanın yeni petro efendisi, petro doların sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Körfez Savaşı'nın da aslında yeni petrol jeopolitiğinin veya jeolojistiğinin Amerika kontrolünde tekrar yapılandırılmasının temel motivasyonu çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılıyor. Bu çerçevede kendi haline kalsa veya bu durumlar olmasa 5 ila 10 yıl içerisinde belki Kuzey Kore gibi kapalı bir toplum olma kaderine yürüyen İran'da tekrar yaptırımların ve diğer izole edici tedbirlerin tedricen kaldırılmasıyla ekonomik dünyaya, küresel ekonomik sisteme dönüş yapıyor. Sistemle tekrar bağdaşma, sistemle kazançları paylaşma imkanını yakalamış oluyor. Yani herkes kazançlı çıkıyor. Tabii yapay zeka ilk döneme gene damgasını vurdu. Özellikle SpaceX halka açılması bu konuda iştahı da arttırdı. Son haftada, geçtiğimiz geride kaldığımız haftada teknoloji şirketlerinde önemli ölçüde düzeltmeler, gerilemeler oldu. Ama ikinci yarıda da yapay zekanın önünün kapatılmayacağı anlaşılıyor. Çok yatırım yapıldı, çok hikaye yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri bu işin kaymağını almadan, yemeden bu sonucu, bu işin peşini bırakmaz genel geçer ifadeyle. Dolayısıyla acısıyla, tatlısıyla, savaşıyla, savaşmamak üzere geçici barış anlaşmasıyla bir dönemi geride bırakıyoruz. Kârlı çıkanlar, zararlı çıkanlar oldu. Ama Türkiye'de rakamlara bakıldığında ücretliler, asgari ücretliler veya diğer ücretliler, emekliler maaşlarının, gelirlerinin 1/5'ini bu 6 ay içerisinde kaybetmiş olduklarını fark ediyorlar TÜİK rakamlarına göre. Başka tabii değerlendirmeler de yapılabilir ama biliyorsunuz netice itibariyle önemli olan geçmiş üzerine ağıt yazmak, yakmak veya hikayeler düzmekten öte bundan sonra bizi bekleyenlere karşı proaktif bir tedbir almaktan ibaret. Ama bunu da yapabilmek için geçmişten ders çıkartmak gerekiyor. Biz de onun için bugün kapattığımız ilk 6 aylık, ilk yarı yıllık, ilk 2 çeyreklik dönemi şöyle bir analım, göz gezdirelim istedik. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
6: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: program.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Kayseri-Niğde yolunun 14-19. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İlk kez sigortalı olunan tarih, kıdem tazminatının emeklilik sebebiyle alınabilmesi açısından belirleyici bir unsurdur. Çünkü yaş dışındaki emeklilik şartları her dönem için farklı ve çalışanlar bu şartları sağladığında kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilirler. Nitekim bir önceki yayınımızda da bu hususa değinmiştik. İşte bu temel çerçevede yine 3 temel dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden ilki 8 Eylül 1999 öncesi. Bu dönemde sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü emeklilikte yaş dışındaki koşulların tamamlanması için yeterlidir. Bu nedenle ilk kez 8 Eylül 99 ve öncesinde sigortalı olmuş bir çalışan bu iki şartı sağladığında istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. İkinci dönem 1999 yılı ile 2008 yılı arasıdır. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olmuş çalışanların iki alternatifi var. 7000 gün prim ile normal emeklilik şartını sağlamak veya 25 yıl sigortalılık süresiyle birlikte 4500 gün prim şartını tamamlamak. Bu şartlardan biri sağlandığında yine çalışan kıdem tazminatını alarak ayrılabilir, kendi isteğiyle de olsa da. Üçüncü dönemimiz 1 Mayıs 2008 sonrası. İşte bu tarihte, bu 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilikte sigortalılık süre şartı kaldırıldı. Yaştan emeklilik için gerekli prim gün sayısı ilk sigortalılık yılına göre 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar kademeli olarak yükseliyor. Dolayısıyla bu prim gününü dolduran çalışanlar da yine sigortalılık süresi beklemeden kıdem tazminatını alma haklarına sahip olacaklardır.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.
7: If a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, all she gets in life is pity.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Uluslararası Asteroid Günü. Dünyaya asteroid çarpma tehlikesi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve dünyaya yakın bir cismin olası tehdidi durumunda küresel düzeyde alınması gereken kriz iletişim önlemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bir gün. 3 yıl sonra 13 Nisan 2029 tarihinde 99.942 Apopsis asteroidi dünya yüzeyinin yaklaşık 32 bin kilometre üstünden güvenli bir şekilde geçecek. Tahminlere göre dünya için hiçbir tehdit oluşturmayacak ve bin yılda bir yaşanacak bu geçiş asteroidin milyarlarca insan tarafından açık gece gökyüzünde çıplak gözle görülebilmesini sağlayacak. Bu olay, asteroidlerin bilimsel ve kaynak değeriyle oluşturabilecekleri potansiyel tehlike konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ekleyelim, asteroid uzayda bir gezegenden daha küçük olan kayalık nesne olarak tanımlanıyor. NASA, küçük gezegen veya planetoid olarak da adlandırıyor. Ayrıca uzay enkazı diyen kaynaklar da var.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
10: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: Bankam, bank, kartıma gir.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yaşanıyor. Gölgede İstanbul 35, Bursa 37 derece. İç Anadolu daha da ısınıyor. Ankara 35 derece. Ege'de, gölgede Manisa ve İzmir 38 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana, Antalya ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: akşamlar. NTV'de Ana Haber Bülteni zamanı. Saat 20 oldu. Ben Seda Üretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakalım. Bültenimize başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 26 il başkanını görevden aldı. 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Merkez Yönetim Kurulu'nda bu kararlar alınırken Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında kürsüdeydi ve "Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız," dedi. Bugün meclis kürsüsünden seslenen bir diğer isimse Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli, 15 Temmuz'dan sonra kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bahçeli'nin mesajlarına bakacağız. Ankara'daki NATO zirvesine doğru güvenlik önlemleri her gün biraz daha arttırılıyor. En son atlı polisler yollara çıktı. Sadece güvenlik değil ama estetik uygulamalar da söz konusu Ankara'da. Örneğin taksiciler beyaz gömlek ve gri pantolon giyecekler. Hatta yolcularına lokum ve kolonya da ikram edecekler zirve boyunca. Dünya Kupası'nda peş peşe sürprizler var. Örneğin Almanya ve Hollanda, ki ikisi de turnuvanın favori takımlarındandı, daha son 32 turunda veda ettiler. Brezilya ise çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakika golüyle yendi. Haberimiz hazır. NTV'de Ana Haber'e başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlıyoruz. Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı Cumhurbaşkanı ve İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı gündeminde. "Bizim tarihimizde soykırım yok," dedi ve İsrail'e sert eleştirileri vardı.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
2: İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine Ankara'nın tepkisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetini çok sert sözlerle eleştirdi.
1: "Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır."
2: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde CHP'de yaşanan tartışmalar da vardı. Aleviler üzerinden kimse siyaset yapmadı.
3: Seda.
0: Ali Çabuk anlattı Doha'daki gelişmeleri. Evet, İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda mutabakat konuşuluyor ama Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yıldır sürüyor ve son olarak Kiev yönetimi Rusya'nın enerji tesislerini, altyapılarını hedef aldığı için Rusya'da kriz var, akaryakıt krizi var. O yüzden de benzin istasyonları yoğun.
2: Yüzlerce araçlık kuyruklar oluştu. Araçlarına yakıt almak isteyenlerden şanslı olanlar saatlerce bekleyip depolarını doldurabildi. Kimileri ise yakıt bulamadan evine dönmek zorunda kaldı. Yakıt kuyruklarında zaman zaman sert tartışmalar, hatta kavgalar çıktı. Görüntüler Rusya'dan. Uzun araç kuyruklarının sebebi ise Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun mesafeli saldırıları. Rusya'daki akaryakıt sorunu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de gündemindeydi. Akaryakıt tedariğinin sağlanmasına ilişkin bir toplantıda konuşan Putin, "Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar hala sürüyor. İhtiyaç duyulan yakıt türünü bulmak her zaman mümkün olmuyor," ifadesini kullandı. "Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz, ancak bu kritik seviyede değil," dedi. Kiev yönetimi Rus enerji altyapılarına yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna altyapılarına yönelik saldırılara karşı yapılan haklı misillemeler olduğunu savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski

0: ki saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürme kapasitesini zayıflatan operasyonların bir parçası olduğunu söyledi. Analistlere göre Ukrayna'nın saldırıları Rusya'nın petrol rafineri kapasitesini yaklaşık 1/4 oranında azalttı. Putin'in açıklamalarının aksine bu durumun iç piyasada talebin karşılanmasını zorlaştırdığı ve yaklaşık %15'lik yakıt arz açığı oluşmasına neden olduğu belirtiliyor. Rus basını başkent Moskova'da dahil olmak üzere en az 56 bölgede yakıt kısıtlamaları uygulandığını yazdı. Durumun en ağır hissedildiği yerse Rusya'nın ilhak ettiği Kırım. Bölge yönetimi geçen hafta Ukrayna'nın lojistik hatları ve petrol altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
1: 10 ilde sahte altın operasyonu vardı bugün. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet ele geçirildi. Gözaltına alınan 71 kişi arasında kuyumcular ve altın üreticileri de var.
0: Sahte kalıplar, değerin altında yasa dışı basılan altınlar. 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı. Kahramanmaraş'ta sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 10 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda sahte kalıp ele geçirildi. Darphanede basılması gereken ziynet altınlarının standart ayarın çok altında olduğu belirlendi. Zanlıların bu yöntemle hem devleti zarara uğrattığı hem de vatandaşları dolandırdığı belirtildi.
2: Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek, vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekarların eline bırakmayacak, kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşlarımızın güvenini koruyacağız.
0: Bakan Gürlek her türlü organize suç yapısıyla mücadelenin süreceğini vurguladı.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek, adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir.
0: Operasyonda sahte altın üretip pazarlayan 71 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor.
1: Bu kadar çok sahtecilik varken, bu kadar çok sahtekar varken sahte altın nasıl anlaşılır, neye dikkat etmeliyiz, nasıl önlem almalıyız konunun uzmanlarıyla konuştuk.
0: Renkleri, boyutları hatta ağırlıkları bile aynı. Sahte altını gözle ayırt etmek neredeyse imkansız. Yalnızca yatırımcılar değil, kuyumcular dahi zaman zaman farkı anlayamıyor.
3: Bu da 1 gram altın. Bunun da sahteleri olabiliyor. Bunun içinden çıkarıyorlar, buraya açıyorlar. Sahtesini koyuyorlar. Dolayısıyla bunları da dikkat etmek gerekiyor. Bunu önlemek için vatandaş nasıl davranmalı? Önce bir kere aldığı yerden fişini, faturasını almış olması lazım. Güvenilir bir yerden alması lazım.
0: İstanbul'da bazı kuyumcular sahte altını tespit eden makine kullanıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılıyor?
4: Elimde gramajı ve ayarı aynı iki altın var. Şimdi bu altınları teste sokacağız. Bakalım hangisi sahte, hangisi orijinal. Yerleştirdiğimizde makineye, eğer makinedeki ibre kırmızıyı gösteriyorsa, burada olduğu gibi bu altının sahte olduğu ortaya çıkıyor. Orijinal altını koyduğumuzdaysa bakın ibre şu anda yeşili gösteriyor.
5: Kendi altınlarına baktırmak isteyenler oluyor mesela veyahut da satmak için gelenler olduğunda cihazlarımızda bakıyoruz onlara. Ara sıra sahte altın da çıkıyor. Ayarı düşük oluyor mesela. Üzerinde kaplama gibi oluyor. Oradan anlaşılabiliyor.
0: Uzmanlar güvenilir yerler dışında altın alınmaması gerektiğinin altını çiziyor.
1: Belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişi rüşvet soruşturmasında tutuklandı.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye personeli ve kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığını belirtti. İnşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında savunmalar sürüyor. Duruşmanın 59. günüydü bugün. Tutuklu sanıklardan Murat Ongun savunma yaptı, iddiaları reddetti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan 59'u tutuklu 414 sanıklı davada 2 ay geride kaldı. Silivri Cezaevi karşısındaki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada tutuklu sanıklardan örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Murat Ongun savunmasına başladı.
2: Seçimi kazandıktan sonra İstanbul
1: Büyükşehir Belediyesi eski Medya AŞ yöneticisi olan Ongun suçlamaları kabul etmedi. İddianamenin sakat, davanınsa siyasi olduğunu savundu. Ongun geçen yıl eşi de gözaltındayken cezaevine gelen tanımadığı bir avukatın kendisine başsavcılıkta tanıdıkları olduğunu, eşinin tutuklanmaması için 1 milyon dolar istediğini iddia etti. Bu avukat hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Murat Ongun operasyondan 5 ay önce soruşturmadan haberdar olduğunu da anlattı. Buna rağmen işlerini bildiği gibi yapmaya devam ettiğini, para kaçırmadığını ve mal devretmediğini iddia etti. Tutuklanmasına neden olan iddiaların iftira olduğunu savunan Ongun, Büyükşehir Belediyesi'nde ve iştiraklerinde işlerin düzgün yapıldığını savundu. Örgüt diye bir şey yok, ihalede fesat yok, rüşvet yok, kamu zararı yok dedi. Davaya Murat Ongun'un savunmasıyla devam edilecek.
0: Avrupa'da sadece bir ayda 1300'den fazla kişinin ölümüne neden olan kavurucu sıcaklar artık Türkiye'de. Yeni hafta ile birlikte sıcaklık yurt genelinde arttı. Peki bu havalarda neler yapmalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz? Uzmanıyla konuştuk.
3: Risk grubu olarak bizim aslında öncelikle tuttuğumuz hasta grubu kronik hastalıkları olan, işte şeker hastalığı, işte tansiyon hastalığı ya da kalp hastalığı gibi olan böyle kronik ilaç kullanan hasta grubu. Bu hasta grubunun özellikle saat 11 ile saat 4 arasında dışarı çıkmamalarını ve güneşe maruz kalmamalarını öneriyoruz. Ama sadece biz kronik hasta grubu olarak ele almamak lazım. Özellikle 65 yaş üstü insanların da bu saatlerde dışarı çıkmamalarını, hatta 10 yaşına kadar olan çocukların da bu saatlerde dışarıda olmamalarına, illa olmaları gerekiyorsa da yeteri kadar sıvı tüketip tüketmemelerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bu neden böyle hani bizim için problem olabiliyor? Daha çok işte sıvı kayıpları olabiliyor veyahut da işte güneşin direkt maruziyetinden kalma problemler olabiliyor. Bütün bunlardan dolayı hastalara ya da işte bize gelen, başvuran insanlar hep bu şekilde önerilerde bulunuyoruz. Ağır işlerde çalışan veyahut da işte hani spor aktivitesi yapacak olan genç arkadaşların da bu saatlerde, özellikle saat 11 ile 4 arasındaki süreçlerde mümkünse bu aktiviteleri yapmamaları, ama illa yapmaları gerekiyorsa da mutlaka su tüketimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sıvı tüketimlerine, beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nedir bu beslenme? İşte o gün eğer hani çok fazla sıcak altında kalacaksa ağır yağlı yemekler yememeleri, daha çok işte sebze ağırlıklı ya da meyve ağırlıklı beslenmeleri gerektiği, bunlara dikkat ederlerse tabii ki daha sağlıklı bir gün geçirebilirler. Sıcak çarpmasının birinci etkisi aslında vücuttaki su kaybının olmasıyla ortaya çıkar. Yani dehidratasyon dediğimiz durumla ortaya çıkar. Bunda ne yapar? İşte şiddetli baş ağrısı olabilir, bayılma olabilir, kendinden geçiyor hissi gibi, böyle yani tam bayılma gibi değil ama presenkop dediğimiz böyle bayılmaya yakın bir his olabilir, iç bunalma gibi hisler olabilir. Bu tarz şeylerde ilk öncelikle tabii ki sıvı tüketiminin miktarına bakılması lazım gün içerisinde. Yeterli sıvı verildiğinde yani kişi hala kendine gelememiş ya da işte baş ağrısı çok şiddetli ya da işte bilinç bulanıklığı artmışsa mutlaka bir acil servise başvurması gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler.
0: Yarından itibaren bir zincir restorana gittiğinizde menülerin değiştiğini göreceksiniz. Artık yemeklerin kalorileri yanlarında yazacak. Bu kalori hesabı da uluslararası kriterlere göre yapılmış olacak. Uygulama 2027'nin sonunda tüm restoranlara geçmiş olacak.
1: Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz itibariyle zincir restoranlardaki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu da yazacak.
4: Aşırı kalori tüketiminin önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu şekilde de herkes ne kadar kalori tükettiğini bilecekler.
5: Yeni düzenleme ile birlikte restoran ve kafelerdeki menüler daha ayrıntılı hale geliyor. Artık menülerde sadece yemeğin fiyatını değil, içeriğini ve kalori miktarını da görmek mümkün olacak. Ayrıca yemeklerde bulunan alerjen bileşenlere de yer verilecek.
1: Peki kaloriler nasıl hesaplanacak? Belirlenen standart kriterler kullanılacak.
4: Kalori hesaplaması standart. Dünya çapındaki kriterleri kullanıyoruz.

0: protein, yağ, karbonhidrat gibi bileşenlerde dünya çapında kabul görmüş değerlerimiz var. Bunları kullanıyoruz. Diğer taraftan her aşçının kullandığı bileşenler ya da ne bileyim çok küçük farklılıklardan kaynaklı bu artı eksi %20 tolerans aralığımız da yine standart.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek. Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak.
0: İşletme sayısı arttıkça 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek, geçiş sağlayacaklar. Onun dışında aynı ilde 3 ve üzeri şubesi olan işletmelerimiz 2026 sonuna kadar geçiş sağlayacaklar. Tek şubeli işletmelerimiz 2027 sonuna kadar, yani toplamda 1,5 yıllık bir geçiş süresi öngörüyoruz.
2: İkinci el otomobil piyasasında satışlar önceki yaz aylarına göre epey durağan. Bunun en büyük sebebi de altın fiyatlarındaki gerileme.
1: İkinci el otomobil pazarı yazı durgun geçiriyor. Faiz oranları yüksek. Sıfır otomobillerde kampanyalar ağırlıkta. Bu nedenlerden dolayı ikinci el piyasasında durgunluk 6. ayına girdi.
3: Ama bu kadar bir durağanlık beklemiyorduk. Genel dünyadaki ya da Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların bu sektöre de yansımaması da mümkün değil. Türkiye'de hizmet sektörü ve sağlık sektörünün dışındaki bütün alanlarda şu anda bir daralma var. Bunda biz de nasibimizi alıyoruz.
1: Galericilere göre satışların düşük olmasının bir diğer nedeni altın fiyatı. Altın fiyatındaki düşüşten dolayı alıcılar beklemeye geçti.
3: Daha önce altın yükseliyor, dolar yükseliyor diye insanlar almıyordu. Şimdi de altın ve doların düşüşünden kaynaklı olarak ticaretimizde bir gerileme, bir durağanlama var. Bu bir gerçek.
1: Vatandaşlar fiyatı uygun araçlara yönelmiş durumda. 1 milyon lira ve altında otomobillere ilginin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
2: İstanbul'da Şişli'de bir çete haraç istediği işletmeye bir tetikçi gönderdi ve tetikçi kurşunladıktan sonra işletmeyi kaçmaya başladı. Onu da bir bekçi fark etti ve bekçi zanlıyı ayağından vurdu, etkisiz hale getirdi.
4: Koşarak geldi. Tam köşeyi dönecekken ayağından vuruldu. Kurşun yağdıran tetikçi bekçiden kaçamadı. Gece karanlığında silah seslerinin yankılandığı yer İstanbul Şişli'ydi. İddiaya göre bir suç örgütü gözünü tekstil firmasına dikmişti. Önce tehditle haraç istediler. Sonra da tetikçi gönderdiler. Ama sokakta devriye görevinde bulunan bekçiyi hesaba katmamışlardı. Zanlı ateş edip kaçmaya başladı. Sokağa dönerken bekçi onu ayağından vurdu. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.
2: Dünya Kupası'nda sürprizler yaşanıyor. Favorilerden Almanya ve Hollanda henüz son 32 turunda turnuvaya veda etti. Brezilya ise çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakika golüyle yendi.
5: Brezilya yoluna devam ediyor. Almanya ve Hollanda ise evine dönüyor. Dünya Kupası'nda son 32 turu sürüyor. Brezilya, Japonya karşısında zorlansa da 90+6'da bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, uzak doğu ekibinin gücüne dikkat çekti.
4: Önceki maçlarda hiç bu kadar zorlanmamıştık. Japonya harika savunma yaptı ve bize büyük zorluklar yaşattılar. İkinci yarıda onların ceza sahasına daha fazla oyuncu sokup orta yaparak çözüm ürettik.
5: Brezilya'da son anlarda gelen turla büyük sevinç yaşanırken Japonya'da ise hayal kırıklığı vardı. Tokyo'da Shibuya kavşağındaki kutlamalarla dünya gündemine oturan Japonlar çok yaklaştıkları tura veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Kupanın en büyük sürprizlerinden birine Paraguay imza attı. Güney Amerika ekibi 4 kez dünya şampiyonu rakibini penaltılar sonunda eledi. Bu büyük başarının ardından Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña 30 Haziran'ı resmi tatil ilan etti. Maçta 6 kurtarış yapan, seri penaltı vuruşlarında Almanya'ya 2 kez izin vermeyen Paraguay kalecisi Orlando Hill maçın futbolcusu seçildi.
6: Biraz sakinleşip neyi başardığımızı anlamaya çalışacağım. 120 dakika boyunca Almanya gibi bir takıma karşı direndik. Penaltılarda şans bizim yanımızdaydı. Şimdi dinlenip rakibimizin belli olmasını bekleyeceğiz.
5: Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşmada turu Fas geçti. Afrika'nın güçlü ekibi Hollanda'yı penaltılarda elemeyi başardı.
1: Herkesin saygısını kazandığımızı düşünüyorum. Güçlü oyuncularımız olduğu için değil, sahada başardıklarımız için bu saygıyı hak ediyoruz. Hollanda'nın bize karşı bu kadar savunma yapacağını düşünmemiştim. Bunu bir saygı göstergesi olarak görüyorum.
5: 2022'de yarı final oynayan Fas, son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada ile eşleşti.
2: Süper Lig'de bir süredir tartışılan yabancı kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir denildi. Kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriterinin aranmadığı hatırlatıldı. 14 yabancı futbolcu olması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekir ifadesi kullanıldı. Son günlerde zayıflama iğneleri çok kullanılıyor. Hızlı kilo vermek isteyenlerin hemen hemen ilk başvurduğu yöntem haline geldi. Ama bu iğnelerin asıl amacı zayıflamak değil. Amaç obezite ve diyabet hastalarına yardımcı olmak. Bilinçsiz kullanımsa sağlık açısından büyük risk.
1: Daha hızlı kilo vermek için kullanıyorlar. Doktor tavsiyesi olmadan alıyorlar. Zayıflama iğnesi kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Zayıflama iğneleri LPG-1 hormonuna etki ederek iştahı baskılıyor ve tokluk hissini artırıyor.
7: Şöyle bir algı oldu, hani bunlar sanki böyle bir kozmetik ürün ve hani işte kullanacağım, kilomu vereceğim, hayatıma devam edeceğim ve bana hiçbir yan etki yapmayacak. Bu ilaçların da hastaların, insanların kendi başına gidip almaları ve kendi kendilerine kullanmaları çok doğru değil. Doğru olan şey tabii bu ilaçların aslında reçeteyle doktor kontrolünde satılması.
1: Asıl kullanım alanı obezite ve diyabet hastalıkları olan bu iğneler amacı dışında kullanıldığında yan etkilere sebep olabiliyor. Özellikle pankreas ve mide hastalığı geçmiş olanlar, tiroid kanseri riski taşıyanlar için bu ilacı kullanmak tehlikeli olabilir.
7: Bulantı, kusma, kabızlık, ishal gibi şikayetlere sebep olabilir. Bazen işte çok hızlı kilo kaybı olduğunda safra kesesi problemlerine yol açabilir. Çok nadirdir ama en çok korkulan yan etkisidir. Pankreas iltihabına sebep olabilir.
1: Hem talebin çok olması hem de fiyatının yüksek olması sahtelerini de ortaya çıkardı. Uzmanlar zayıflama iğnesinin mucizevi sonuçlar yaratmadığını ve sağlıklı bir kilo yönetimi için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguluyor.
2: Bilim insanları uykuyla ilgili çok araştırma yapıyor. Biz de paylaşıyoruz. Çok haber var uykuyla ilgili. Bu haber epey dikkat çekici. Çünkü uyuyamadan dinlenemiyorum diyenler özellikle bu haberden yararlanabilecek. Bilim insanları fareler üzerinde yeni bir deney yapmışlar ve beyne gönderilen sinyallerle yapay bir uyku yaratmayı başarmışlar. Kısaca gelecekte yapay uykuyla uyumadan dinlenmek mümkün olabilir.
1: Beyne gönderilen sinyallerle yapay uyku yaratmak mümkün olabilir. Fareler üzerinde yeni yapılan araştırma beynin uyuduğuna inandırılabileceğini ortaya koydu. Üstelik bu sahte uykuda beynin ihtiyacı olan yenilenme süreci de gerçekleşiyor. Farelerin beynine minyatür fiber optik kablolar yerleştirildi. 30 dakika boyunca üretilen ışık sinyalleriyle derin uyku ritmi oluşturuldu. Kendileri uyumasa da beyinlerinin bir kısmı uykuya zorlanan farelere hafıza testi yapıldı. Bu farelerin daha az uykuya ihtiyaç duyduğu belirlendi. Araştırmada uykusuz bırakılan farelerde meydana getirilen yapay uykunun tıpkı doğal uyku gibi hafızayı pekiştirerek öğrenme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi. Uzmanlar gelecekte benzer yöntemlerle insan beyninde de yapay uyku yaratmayı hedefliyor. Böylece uykusuzluğun yol açtığı kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıklara engel olunması amaçlanıyor.
2: Artık ana haber bültenimizi noktalayacağız. Saat 21 olduğunda siyasi işler başlayacak. Ahmet Arpat karşınızda olacak. Biz ise bültenimizi kültür sanat haberlerinden derlediğimiz bir turla noktalıyoruz. Hoşçakalın.
8: The Lighthouse filminin yönetmeni Robert Eggers imzalı Werewolf'tan ilk fragman geldi. 2027'nin ilk günü vizyona girmeyi bekleyen filmde Aaron Taylor Johnson içindeki dürtüyle mücadele eden kurt adamı canlandırıyor. Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini açıkladı. Yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele eden Hadid nefes almakta bile zorlandığını söylüyor. Uzmanların kene kaynaklı bir hastalık olarak açıkladığı Lyme, 29 yaşındaki ünlü modele göre onu kaliteli yaşamından alıkoyuyor. Bang the drum slowly. Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese'nin 1976 yapımı kült filmi Taxi Driver 50. yılını kutluyor. Robert De Niro'nun Travis Bickle karakteriyle sinema tarihine damga vurduğu film 50. yılına özel yeniden beyaz perdeye dönecek. Vietnam Savaşı'ndan döndükten sonra ağır uykusuzluk çeken bir taksicinin hikayesini anlatan film, restorasyon çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde vizyona girecek. Pop'un kraliçesi unvanlı Madonna, İtalya'da bir dergiye verdiği röportajda yapay zekaya duyduğu mesafeyi dile getirdi. Sanatın risk almak ve insan etkileşimiyle geliştiğini belirten şarkıcı, yeni albümü üzerinde çalışırken teknolojiden uzak kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

0: Gram altın 6044, çeyrek 9856, tam altın 39305 lirada. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 14.121, BIST 30 ise 16.339 puandan kapandı.
1: NTV Radyo. Dünya aynı hızla dönüyor ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Gündemin hızına yetişmek güç.
3: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz.
4: Bunda olmayan her şey onda da var.
5: Oo, yandı gülüm keten eleva.
3: Burada şöyle hassas bir nokta var. Hepsini bir yana bırak.
5: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
1: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
5: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepetaklak oldular.
3: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor.
4: Bardağın içine bakıyorsun, hep düştün mü bardağa, bittin zaten.
5: Aralarında bunların çok büyük farkları var.
1: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TED Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasım Han, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster'le siyasi işler bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: NTV Radyo.

0: Sentiamo.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: Sıcaklıkların etkisini giderek arttırdığı bu günlerde uzmanlar aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıcak çarpması zamanında müdahale edilmediğinde hayati sonuçlara yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki sıcak çarpması nedir, nasıl anlaşılır, korunmak için neler yapılmalı? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes NTV Radyo'da anlatıyor.
3: Sıcak çarpması adından da anlaşılacağı gibi aşırı sıcakta vücudun verdiği bir tepkiyle ortaya çıkıyor. Bu özellikle içinde bulunduğumuz sıcak havalarda benzeri bir takım şikayetler aslında hepimizde mevcut olabilir. Bu sıcaktan bunalmaktan dolayı ortaya çıkan ama sıcak çarpması hafif ufak tefek şikayetlerin yanında özellikle beyin çünkü sıcaktan olumsuz etkilenebiliyor, çok hassas organlarımızdan bir tanesi. Sıcak çarpmasındaki farklı olay biraz böyle beyin fonksiyonlarına ait hafif bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, sersemlik ama ciddi bir sersemlik baş dönmesiyle birlikte bu tip beyine ait bir takım belirtilerin de ortaya çıktığı ve sıcaktan dolayı oluşan bir takım belirtiler aslında sıcak çarpması diye adlandıracağımız. Kısaca toparlayacak olursak hani sıcakta hepimizde biraz baş ağrısı olur, baş dönmesi olur, çarpıntı olabilir. Çünkü sıcaktan etkilenen organların arasında beynin yanı sıra en çok kalp var. Zamanla bu böbrek ve karaciğeri de etkileyebiliyor. Yani bütün organlarımız etkileniyor aslında. Tabii bunlara bağlı bir takım işte aşırı susama, aşırı halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, bulantı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlara bir de bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, hayal görmeler, halüsinasyonlar, nöbet geçirmede eklenirse işte sıcak çarpması dediğimiz olay da bu aşamada karşımıza çıkıyor.
2: Hangi noktada tıbbi bir müdahale, acil bir müdahale gerekir sizce?
3: Özellikle bilinç bulanıklığına bağlı belirtiler ortaya çıktığında daha da ilerlerse komaya kadar gidebilir. Kesinlikle acil müdahale gerekiyor. Bu sıcak çarpması çok basit bir şekilde başlayabilir ve hassas kimselerde, bu konuda kırılgan olan kişilerde, kronik hastalarda, çok ileri yaştaki kimselerde veya çocuklarda, bebeklerde çok hafif belirtiler dahi ortaya çıktığında bir en azından sıcaktan uzaklaştırmaya yönelik, su kaybını gidermeye yönelik bir müdahale gerekir. Ama sıcak çarpmasıyla birlikte bilinç bulanıklığı da başladıysa bu artık kesinlikle acil tıbbi müdahale gerektiren bir olaydır. Yani su kaybını bilinç bulandığı için ağızdan su alamayacağından hemen bir damar yolu açmak, damar yoluyla su kaybını karşılamak, işte vücuttaki bu aşırı ısıyı düşürmek, sıcak bölgeden uzaklaştırmak, buna yönelik bir müdahalede bulunmak acil olarak gereklidir.
2: En riskli gruplar kimler Demet Hanım? Kronik hastalığı olanlar için ne söylemek istersiniz? Ne önlem alınmalı?
3: Kronik hastalığı olanlar özellikle kalp hastaları. Hani özellikle benim branşım olduğu için çok daha yakından izliyorum. Yüksek tansiyon hastaları, kalp yetersizliği olanlar çok olumsuz yönde etkileniyor. İdrar söktürücü ilaç kullananlarda dikkatli olmak lazım. Sıvı kaybı onlarda daha dramatik seyrediyor. Yani kronik kalp hastalığı olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, böbrek hastalığı olanlar, böbrekleri çok kötü etkiliyor dedik. İleri yaştaki, çok ileri yaştaki kimseler, çocuklar, bebekler ve bu su kaybını rahat, çabuk gideremeyecek, ağızdan su alamayan kişiler de çok daha dikkatli olmak lazım.
2: Peki bir de alınması gereken önlemlerden bahsedelim isterseniz. Sıcak çarpmasına karşı özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Sıvı tüketimi, hangi saatlerde dışarı çıkılmaya dikkat edilmeli gibi bu başlıklarda da değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz.
3: Sıcaktan kendimizi korumak için aslında çok basit. Özellikle açık havada sıcaklığın en fazla olduğu, güneş ışınlarının dik olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya, güneşte sıcakta kalmamaya gayret etmeliyiz. Gölgede, serin yerlerde kalmaya dikkat etmeliyiz. İşte ince, pamuklu, açık renk giysiler, terletmeyen giysiler giymeliyiz. Su kaybını, çünkü sıcakta terliyoruz. Vücut kendini korumaya aldığı için terlemeyi arttırıyor. Nem oranı da önemli bulunan ortamdaki. Çünkü vücut terleyerek bu terin üzerimizde buharlaşmasıyla biraz ısı dengesini sağlamaya çalışıyor. Ama ancak nemli ortamda bu buharlaşma olmuyor. O yüzden biz nem oranı yüksek olan yerlerde sıcaktan daha çabuk bunalırız. Bu sıcak çarpması da bu bölgelerde, bu yerlerde daha dramatik seyreder. O yüzden vücudun dengesi bozulduğu için ve su kaybı da arttığı için, terleme de arttığı için su kaybını su ile gidermeliyiz. Çay ya da kahve ile susuzluğumuzu gidermeye çalışmamalıyız. Onlar aynı zamanda idrar söktürücü özelliği de olduğu için daha çok su kaybetmemize sebep olur. Mineral kaybı olur. Bu kalpte bazı ritim bozukluklarına da yol açabiliyor. Çarpıntıyı arttırabiliyor. Bu mineral kaybını da işte yazın o çok çeşitli sebzelerini, meyvelerini tüketerek giderebiliriz aslında. Gerektiğinde kanda bu potasyum, manyezyum minerallerine bakarak eksik ve takviye alarak giderebiliriz. Sıcaktan uzak kalmanın yanı sıra bir de özellikle yine güneşin dik geldiği açık havadaki bu yoğun fiziksel aktivite, spor faaliyetleri, bunlardan kaçınmamız gerekiyor. İşi icabı mecburen dışarıda çalışan işte güvenlik görevlileri olabilir veya inşaatta çalışan işçilerimiz olabilir. Onların su kaybına çok dikkat etmeli. Kendilerini direkt güneşten mümkün olduğunca korumaya çalışmaları gerekir. Belirtiler görüldüğünde, özellikle bilinç bulanıklığı da eşlik ettiğinde acil bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.
2: Sıcak çarpmasıyla güneş çarpması arasında bir fark var mı? Çünkü halk arasında bazen güneş çarptı gibi de tabirler kullanabiliyoruz. Bir fark var mı bu ikisi arasında?
3: Evet, aslında en belirgin fark bu beyin fonksiyonlarıyla ilgili olan hikayeler. Yani güneş çarpmasında en çok gördüğümüz güneş yanıkları karşımıza çıkabiliyor. Orada kişiyi en çok rahatsız eden konu bu. Sıcak çarpması birbiriyle çok bağlantılı. Neticede güneş çarpmasıyla birlikte o sıcakta kaldığı için sıcak çarpmasına da çok açık bir risk taşıyor bu kişiler. İkisi birlikte de olabilir pekala. Ama aynı şey değil. Güneş çarpmasında en çok karşımıza çıkan güneş yanığıdır. Ama sıcak çarpması olayı daha ciddi, komaya kadar gidebilen, bütün organları etkileyebilecek. Yani kalbi düşünün. Örneğin sıvı kaybı çok fazlaysa, özellikle kalp damar hastaları için konuşuyorum, kanın pıhtılaşması kolaylaşıyor. Pıhtıyla damar tıkanıklıkları, kalp krizleri daha sık ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla her yönden vücudu olumsuz etkileyebilir. Bu sıcak çarpması çok daha ciddi bir olay. Hem beyni, bilinç durumunu etkiliyor, o belirtiyi de kendini gösteriyor daha doğrusu. Fakat o hale gelmeden de kalp üzerinde yaptığı etkiler de yine ciddi, ölümcül sonuçlanabilecek etkiler.
2: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes NTV Radyo'daydı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Müzik arası.

0: durumu. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 35, İzmir 38, Bursa 37 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Cuma sıcaklık 2-4 derece düşüyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 35, Balıkesir 36 derece. Perşembe Trakya'da yaz sağanakları bekleniyor. İç Anadolu daha da ısınıyor. Eskişehir ve Konya 35, Kayseri 34 derece. Ege'de, gölgede Manisa 38, Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 36 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli, Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Perşembe Batı Karadeniz'de sağanak geçişi olacak. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 38-39 derecelerdeki sıcaklık, Cuma'dan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
1: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Siyasi işler başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Çok zor ve hareketli bir haftaya hazırlanıyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde, yani önümüzdeki hafta bugünlerde Ankara'da NATO Liderler Zirvesi toplanıyor. Son yılların en kritik, en önemli zirvelerinden biri olacak. Yeni bir güvenlik stratejisi şekillenebilir NATO içerisinde. İran Savaşı nedeniyle Trump'ın Avrupalı liderlerle arası pek iyi değil, bozuk dahi diyebiliriz. NATO'ya olan inancı sarsılmış duruyor. Onarılabilecek mi o inancı? Avrupa'nın güvenliği ne olacak? Türkiye'nin pozisyonu nasıl belirlenecek? Bu akşamki programda ve önümüzdeki günlerde etraflıca konuşacağız bu konuları. Öncesinde ise bu akşam siyasetin yakıcı başlıkları elbette konu başlıklarımız arasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı sonrası ayrışma artık arşa çıkmış durumda. Genel merkezde bugün MYK toplantısı vardı. 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 6 il başkanlığına da yeni isimler atandı. Görevden alınmaların gerekçesi partinin kurumsal kimliğine uygun olmayan iş, eylem ve davranışlar. Kılıçdaroğlu arınma sloganıyla geçmişti koltuğa. Yaşanan bir arınma mı soracağım bu akşam konuklarıma. Özgür Özel ise o cephede ise artık yeni parti kaçınılmaz gibi duruyor. Bugün Özgür Özel grup kürsüsündeydi. Parti işgal altında, işgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. O seçenek ne olacak, ne zaman hayata geçecek konuşacağız. Bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Yasal düzenlemeler gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta partisinin grup toplantısında sinyali vermişti. Bu bir çerçeve, yasa üzerinde çalışıyor AK Parti ve meclis tatile girmeden de genel kurula getirmek için bir gayret söz konusu. HDP eş başkanı Tuncer Bakırhan muğlak ifadelerden kaçınılmalı diyerek beklentiyi ortaya koydu. Yasal düzenleme ama nasıl bir düzenleme? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye'de dahil milli meselelerde uzlaşıya hazırız açıklaması da bu gecenin başlıklarından. Geçen haftada yeni bir yeni kapı ruhundan bahsetmişti Cumhurbaşkanı. Konuşacağız elbette. Bu akşam İstanbul'dayız. İstanbul stüdyomuzda 3 değerli konuk ağırlıyoruz. Okan Müderrisoğlu bu akşam bizimle birlikte değil. Profesör Doktor Selami Kur'an bizimle. Hukukçu, hoş geldiniz Sayın
1: Teşekkür
0: Kur'an.
1: Teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor Ahmet Kasımhan, TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın.
2: Merhaba.
0: Ve Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın
3: Doster. Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi ben açılışı yaptım. Bu aslında programın kolay kısmıydı ama daha zor bir kısım var bu akşam programı açarken. Şimdi biz siyasi işlerde bir programı 4 kişi yapıyoruz. Birlikte yapıyoruz. Program ortağı olarak başladık. Evet, ama zamanla artık bir aile olduk siyasi işler ekibi olarak. Konuklarım benim abilerim. Onlar beni kardeşleri olarak görüyorlar. Bunu hissettiriyorlar. Ve siyasi işler ailesi olarak da bir acı yaşıyoruz. Bu hafta sonu sevgili Okan Müderrisoğlu, Okan abi, sevgili babasını kaybetti. Cemil Müderrisoğlu, Cemil amcayı kaybettik. Bu akşam bizimle birlikte değil, Allah rahmet eylesin. Bir siyasi işler izleyicisini de kaybettik. Sıkı bir izleyici olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin.
3: Bir Kıbrıs gazisiydi aynı zamanda.
0: Bir Kıbrıs gazisi. Geride ruhu kalanlara, Müderrisoğlu ailesine sabırlar dileyerek başlayalım. Mutlaka Ahmet Kasıman, Barış Doster, Selami Kur'an, sizin de söyleyecekleriniz vardır. Ahmet Kasıman, buyurun.
2: Bu hayata geldiğimiz zaman bir tane garantiye sahibiz Ahmet Arpat. Tek bir garantimiz var. Kalan her şey kader. Ama bilebildiğimiz mukadder kader tabir edebileceğim tek şey ölüm. Bunun bilinciyle doğmak zaten insana büyük bir yük getiriyor ve o yük içerisinde kendinin farkında varlıklar olarak Allah'ın yarattığı en mukaddes varlık olarak bir sonumuzun olduğunun bilinciyle yaşıyoruz. İşte o sonumuzun olduğu bilinci de bize arada geçirdiğimiz zamana mana katma, hem bir taraftan mükellefiyeti yüklüyor hem de bizim bütün çabamız ister istemez o tarafa doğru evriliyor. Yaptığımız her şeyde bir anlam yaratmaya çalışıyoruz. Bu anlamların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi ebeveyn olmak. Ve ebeveynlerin de çocuklarının hayatı üzerinde büyük bir etkisi var. Kıymetli Cemil amcamız, Cemil Müderrisoğlu, bu yaşama çok önemli anlamlar katmış. O doğduğu günle mukadder kaderin geldiği gün, ecelin geldiği gün arasında yaptığıyla, yaptıklarıyla kendi turunu doğru tamamlamış bir kuldu. Çünkü bu vatana hizmet etti. Allah hem ondan hem bütün onun gibi gazi mertebesine ulaşmış olan vatandaşlarımızdan, yakınlarımızdan razı olsun. Kıbrıs gibi çok önemli bir davada vücudunu ortaya koyarak, kendini ortaya koyarak gazi mertebesine ulaşmış bir insandı. Bu zaten kendi içerisinde bir insanın yaşamına mana katacak çok önemli bir adım. Ama onun ötesinde bir de işin doğrusu evlat yetiştirmek diye bir şey var. Değil mi? Bu hayatta bütün anne babaların en önemli işlerinden bir tanesi, hepimizin en önemli işlerinden bir tanesi, evlatlarımızı doğru, hayırlı, vatanına, milletine sadık ve katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek. Cemil Müderrisoğlu amcamız sadece kendisini ortaya koyup bu vatanın bekasına, birliğine bir hizmette bulunmadı. Gazi mertebesine ulaşarak, ama aynı zamanda Okan Müderrisoğlu gibi bir evlat da yetiştirdi. Dolayısıyla yetiştirdiği evlat, evlatlar, etrafında olduğu örnek ve son dakikaya kadar kalpağıyla, madalyasıyla, temsil ettiği değerlerle bize ne olduğumuzu hatırlatan bir kimlik ve kişilikti. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Onun izi, onun emeği, onun inancı, onun vatan sevgisi hem Okan Müderrisoğlu'nda, hem evlatlarında, hem de torunlarında yaşıyor. O yattıkça Allah onlara uzun ömür versin, sağlık versin, sıhhat versin, sabır versin. Dilemekten başka bu aşamada yapacak bir şey yok. Ama en içten şekilde bu dileklere sahip çıkmak bizim hem sevgili Okan Müderrisoğlu'na, hem bu vatan için kendini ortaya koymuş Cemil Müderrisoğlu amcamıza borcumuz. Bu akşam bu kısacık zaman dilimi içerisinde o borcu ödüyoruz. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin. Tekrar tekrar kederli Müderrisoğlu ailesinin başı sağ olsun. Ve dediğim gibi o yattıkça Allah onlara sağlık ve uzun ömür versin.
0: Barış dostlar.
3: Ahmet, benim bütün duygu ve düşüncelerime, bütün hissiyatıma tercüman oldu. Yani Ahmet'in bu anlamda söylediklerine benim ilave edecek bir şeyim yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün Müderrisoğlu ailesine de sabırlar diliyorum.
0: Peki. Selam Kur'an.
1: Ya tabii. Ben de aynı şekilde. Tabii vefat, ölüm, hak. Yani inançlı insanlar için her nefs ölümü tadacaktır. İlahi prensibinden hareket edersek hepimiz için, herkes için dünyadaki yaşam belirli bir süredir. Önemli olan husus, doğru, özellikle geride bırakacağı evlatlar açısından, evlatları varsa veya sadece bireysel anlamda yaşadığı topluma, ülkeye faydalı, yararlı eserler bırakmaktır. Bu anlamda aslında gerçekten Okan Bey'in merhum babası Cemil Müderrisoğlu, ben bilmiyordum, şimdi öğrendim, Kıbrıs gazisiymiş. Aynı anlamda yani ülkesi için, vatanı için bu anlamda da bir bedel ödemiş biri. Bu nedenle ben bir kez daha içtenlikle merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Müderrisoğlu ailesine başsağlığı diliyorum. Ölüm acıdır ama haktır hepimiz için, herkes için. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
0: Peki. Teşekkür ederim. Şimdi ölüm elbette hayatın içinde var. Ama hayatta devam ediyor. Dönelim gündeme, siyasi işler. İzleyicilerimize yaptığımız bir açılış var. O açılışta söz verdiğimiz başlıklar var. Bunları konuşalım. Okan Müderrisoğlu, Okan Müderi Soğlu'ndan başlıyorduk tabii hep programı. Ahmet Kasım'a.
2: Hemen eksikliği hissediyorum. Evet,
3: hatta ben Okan Bey'e takılırdım. Ben derdim ki yani ben adımı babanızın ve babanız gibi Kıbrıs kahramanlarının oradaki yiğitliğine, oradaki fedakarlığına borçluyum yani. Ruhu şad olsun.
0: Haftaya oradayım demişti.
3: Evet.
0: Kısmet olmadı. Önümüzdeki hafta birlikte olacağız.
3: Önümüzdeki hafta biz Ankara'dayız.
0: Biz Ankara'da olacağız NATO zirvesi için. Ahmet Kasman, Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Mutlak kutlan kararı sonrası gerçekten çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Çok hızlı bir şekilde yaşanıyor gelişmeler. Bugün MYK toplantısından açılışta da aktardım. 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ihraçlara bile disipline sevk edildi. 6 il başkanlığında yeni atamalar var. Şimdi ilk ihraçlar çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu işte bu iddianamelerde adı geçen isimler, ismi şaibeye karışmış isimler demişti ve arınma olarak yola çıkmıştı. Bu son ihraç kararlarını göz önünde bulundurduğunuzda nereye koyuyorsunuz? Yani o arınma kavramının arkasından mı gidiyor Sayın Kılıçdaroğlu, yoksa parti içerisinde, çünkü baktığımızda gerekçeler parti disiplinine aykırı hareketler, davranışlar, eylemler şeklinde açıklanmış. Ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
2: Yani parti disiplininin ne olup ne olmadığı konusu siyasette zaten durduğunuz yerle alakalı olarak belirlenen bir mevzudur çoğu zaman. Her zaman değil. Bazen hani böyle artık herkesin çok objektif olarak bu da olmaz dediği işler olmuyor mu? Oluyor ama genel olarak parti disiplini dediğinizde genel merkezin istek ve arzularına muhalif olmak kastedilir. Burada da olan bu. Çok açık ki olan bu. Yani 26 tane il başkanı, memleketin 81 tane ili var. Yani bunun 26 tanesinde il başkanlarını görevden alıyorsunuz. Bunlarla ilgili yapılacak bir işlem yok anlaşılan, değil mi, görevden el çektirme dışında. Dolayısıyla orada bir açıklama isteyebilirsin. Yani kamuoyu isteyebilir, ben merak edebilirim, sen merak edebilirsin. Ama o açıklamanın geleceği yok. Orada bir şey var, böyle toptan bir hüküm var. Biz partiyi temizliyoruz. Partiyi temizlememizin önünde engel teşkil eden kim varsa onları da yolumuzdan temizleyeceğiz. Yani bir manada dikensiz gül bahçesi istiyorum ben diyor Kılıçdaroğlu. Öyle atama matama falan filan, bunları da şey yapmam, hiç sallamam diyor Türkçesi. Beni buraya getirdiler, ben canım ne istiyorsa o yönde hareket etmeye devam edeceğim. Sonunda bir CHP yaratacak Kılıçdaroğlu. Yani sil baştan bir CHP mi olacak bu? Hayır, bir takım eskinin unsurlarını da barındıran ama büyük ölçüde Kemal Bey'le şu anda etrafındaki ekibin arzu ettiği türde bir CHP olacak. Ondan sonra o CHP ile bakalım ne yapacaklar, onu da ben çok merak ediyorum. Çünkü muhtemelen bu kadar oyuncaklaştırılmış bir CHP'ye seçmen de Kemal Bey'in oyuncağı muamelesi yapacaktır. Yani 26 il başkanını görevden aldığınız zaman bunlarla ilgili yapacak bir açıklamanız, hani bu demin senin söylediğin ötesinde bir açıklamanız yoksa, bununla ilişkili onları görevden alırken işte hani var, o da var yani 7 tanesini de şey yapıyor ama yani kalanlarının tamamı şey, yani sadece işten el çektirme hikayesi. Dolayısıyla hani onlara niye benzer bir işlem yapılmadı? İyi kalpliliğinden olmadığı açık. Kemal Bey'in öyle bir kaygısı yok. Kimsenin öyle Kemal amcası falan gibi de davranmıyor, dedesi gibi de davranmıyor. Bayağı böyle şey, Bruce Willis'in bir filmi vardı Zor Ölüm diye. Onun İngilizcesi daha iyidir, böyle Die Hard with a Vengeance, intikamla zor öl. Tamam mı? Şimdi siyaseten ölüyor Kemal Bey. Bunu çok açık bir teşhis olarak söyleyeyim. Bundan sonrası yok Kemal Bey. Ama bu siyaseten ölümünü intikamcı bir ruhla ilerlettiği açık. Bir dizayn çerçevesinde hareket ettiği çok açık. Bu dizaynın kamuoyu indinde, CHP seçmeni, muhalif seçmen indinde bir karşılık bulacağını ümit ettiği de çok açık muhakkak, yani bunun umudu içerisinde olması herhalde bunları yapmaz, emin değilim ama herhalde yapmaz. Ve günün sonunda bunların hiçbirini aldırmadan böyle bodoslama yürüyor. Göreceğiz bunun sonucunun ne olduğunu. Ama bir partinin il başkanlarının yarısını görevden alıp sevimli bir gülümsemeyle sıyıramazsınız. Kamuoyu da bunu böyle anlamaz. Gittikçe daha fazla amacının ne olduğunu açık ediyor. Bir kere bir CHP dizayn etmek istiyor. O dizayn etmek istediği CHP'nin neye benzediği konusunda zannediyorum kamuoyunun verdiği bir hüküm var. Ama onun da ötesinde, kendisinin bu makama getiriliş biçimini tasvip etmeyen kamuoyuna da bir mesaj veriyor. Yani o kamuoyunun ne büyüklükte olduğu meselesi bir tartışma konusu. Bence büyük. Anladım. Ama onun da ötesinde, CHP'nin içinde şu anda bulunan ve nüfuz edemediği parlamento grubu ve onun etrafındaki ekibe de siz bu partiden gidin diyor. Sonunda bunu becerecektir. Ama şunu net olarak ifade etmek isterim ki Barış dostlar bunu birkaç kere söyledi bu programda. Bu garip süreç başlamadan evvel, garabet süreç başlamadan evvel ve sonrasında, yani bu bunlar böyle böyle olursa günün sonunda bu ortaya çıkmış olan manzara bir parti doğurur. Ama o partilerin doğmasında ne gibi unsurlar ön plana çıkar, onu Barış'a bırakayım tekrar. Peki. Söylesin.
0: Konuşacağız onu.
2: Benim gördüğüm şu, bu kadar çabalarsa Kemal Bey son derece meşru bir biçimde Özgür Bey ve ekibine yeni bir parti kurmayı helal edecek.
0: Anladım.
2: Helal edecek.
0: Peki. Barış dostlar, şimdi biz bu programda...
2: Bizim de burada ne dediğimiz Kemal Bey'in ve ekibinin hiç umurunda değil. Onlar sonucunun ne olduğunu bildikleri bu yola bilerek, isteyerek, kasten girmiş durumdalar. Bilerek, isteyerek ve kasten ulaşmak istedikleri yere ulaşacaklar. O ulaştıkları yer onların da hoşuna gidecek mi çok emin değilim.
0: Peki. Şimdi biz bu programda işte zaman zaman size işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi bilen isim olarak takılıyoruz. Siz aman estağfurullah yok o kadar da bilmiyorum diyorsunuz. Ama yaptığınız bir tespit var ki defaatlerde tekrarladınız. Cumhuriyet Halk Partisi dediniz. İlçe başkanı olmak, hatta
3: mahalle delegesi
0: olmak dahi çok zordur.
3: ABD başkanı olmaktan daha zordur derim benim. Mahalle delegesi olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nde ABD'de başkan olmaktan zordur.
0: Çünkü bu işler birazcık işte böyle kongre süreçleri, kurultay süreçleri, seçimler bu şekilde oluşur. İşte bir ilçe başkanı çıkar, sonra il kongresi düzenlenir, il kurultayı düzenlenir, oradan bir il başkanı seçilir. Yani seçilerek gelir il ve ilçe yönetimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi baktığımızda genel merkez daha önce de birkaç il vardı bir önceki MYK toplantısında görevden alınan ve İhraç talebiyle disipline sevk edilen. Bu sefer de 26 il başkanlığı görevden uzaklaştırılıyor. CHP geleneğinde var mıdır böyle genel merkez kararıyla görevden almalar, göreve atamalar ilçe ve il yönetimi?
3: Bu kadar yüksek kitlesellikte olmamakla beraber evet vardır. Çünkü bunlar hani adını koyalım tasfiye süreçleridir. Her ne kadar CHP'nin yargı kararıyla genel merkeze dönmüş olan mevcut genel başkanlık koltuğunda oturan ismi, önceki genel başkan diyorum ben, Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir arınma olarak nitelese de bu bir tasfiye süreci. Zaten Kemal Bey kurultayı kaybettikten sonra kendi grup başkan vekiline, yani el verdiği isme, eskiler rahle-i tedris derler. Şimdi biz üniversite hocaları bu lafı da kullanmayı pek severiz. Hala o kürsü geleneğinden dolayı. Onun rahle-i tedrisinden geçmiş bir isme. Kurultayı kaybettikten hemen sonra Ankara'da bir ofis açtığı an ha dedim ben kendi kendime içimden. Kemal Bey'in demek ki dönme niyeti var. Olabilir mi? Olabilir. Siyasette bu olur. Deniz Baykal da bırakıp geri gelmişti. Ama şimdi Kemal Bey şu lafı ettiğinde ben bir ofis açıyorum. Tecrübelerimi gençlerle, partililerle, yeni kuşaklarla paylaşıyorum dediğinde ben gene burada programımıza şunu demiştim. Tecrübe kavramı, deneyim kavramı hani kelime kök olarak olumluluk içerir. Yani başarılı bir akademisyen tecrübelerini asistanları başta olmak üzere gençlerle paylaşır. Başarılı bir teknik direktör tecrübelerini paylaşır. Başarılı bir şirket tepe yöneticisi paylaşır. Ama siz bir isim düşünün ki yöneticilik yaptığı bütün şirketleri batırmış. Ya ben anılarımı yazıyorum. Gidip Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret odalarında deneyimlerimi paylaşacağım derse
2: bir insanlar tane bunu
3: pek ciddiye almazlar. Seçim kazanmış bir isim ardı ardına ben tecrübelerimi genç siyasetçilerle paylaşacağım derse bunun bir hayatta, bir siyasette karşılığı vardır ama hiç seçim kazanmamış biri arkadaşlar ben tecrübelerimi paylaşıyorum dediğinde onu pek dinleyen olmaz. Çünkü tecrübe kelime kök gereği, çağrışımı gereği nedir? Olumluluk içerir. Hı hı. Şimdi Kemal Bey ben tecrübelerimi paylaşacağım ve bu anlamda bir ofis açıyorum dediğin ha tamam dedim. Kemal Bey'in de yerine geçtiği Deniz Baykal gibi fırsatını bulup yerisin geri gelme niyeti arzusu var. Peki güzel de şimdi geliş biçimi nasıl oldu? Burada zaten asıl CHP içinin artı muhalif seçmenin hatta iktidara yakın olmakla beraber arkadaş bu kararları da fazla diyen iktidara yakın yurttaşlarımızın da öyle bir tepkisi öyle bir endişesi var. Yani geliş nasıl oldu bir? İki, geldikten sonra hani partinin genel merkezine zor kullanarak girmekle başlayan süreçte geldikten sonra nasıl icraatlara imza attı? Şimdi görevden almalar, ihraçlar, disipline sevk etmeler. Bu belli ki bir tasfiye süreci. Ha, şu ideolojik tartışma olsaydı ki maalesef hiç partide yok. Yani benim değerli meslektaşım, değerli hocam, değerli ağabeyim Selami Kur'an'la zaten programdan evvel konuk odasında onu konuşuyorduk. Yani keşke partilerde ideoloji tartışılsa ama bu malzemede olmuyor. Yani acaba Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında Altıok'un yorumlanışı, Altıok özelinde devletçiliğe bakış, milliyetçiliği kavrayış, halkçılığı yorumlayış şeklinde bir tartışma olsa, ideolojik bir tartışma, politik bir tartışma, entelektüel bir tartışma, arkadaşlarız bak. Yani biri daha liberal, biri daha sosyal demokrat. Biri daha Marksist, biri daha ulusalcı. Biri deriz ki mavi vatana böyle bakıyor, bir iki şöyle bakıyor.
2: Ya, emin misin bundan?
3: Bir iki önümüzdeki hafta işte biz de Ankara'da olacağız ekip olarak. NATO'ya böyle böyle bakıyor, bir ikisi şöyle şöyle bakıyor. Ama ben şu anda CHP içindeki tartışmada, ayrışmada, kutuplaşmada bir ideolojik, bir ekonomi politik eksen görmüyorum.
4: Ne görüyorsunuz?
3: Tamamen Kemal Bey'i Özgür Bey ve çevresini tasfiye etme çabası olarak görüyorum. Ha Özgür Bey de ki çok da eleştirdim ben onu. Hı hı. Ama iyi de öldür hakkını yeme. Hani partiden gitmemek için çabalıyor. Bütün siyasal, bütün hukuksal yolları deniyor ama günün sonunda şu ortaya çıkacak ki Özgür Bey'in partiden ayrılmamak için ortaya koyduğu bütün çabaya, gayrete, iyi niyete rağmen günün sonunda bugünkü koşullarda bu siyasal ve bu hukuksal hamleler netice vermeyecek. Özgür Bey ve onu destekleyen kadrolar ister milletvekili düzleminde olsun, ister parti meclisi düzleminde olsun, ister kurultay delegesi düzleminde olsun, ister belediye başkanı düzleminde olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak durumunda kalacaklar. Ha bu çok sancılı olur. Niye? Çünkü hala CHP kitlesinde bir kısım ya Kemal Bey haksız, yanlış, Özgür Bey ve çevresi haklı, mağdur ama gene de parti içinde kalsalar diye düşünüyor. Bir kısım ya Kemal Bey burada olduğu müddetçe bu partinin birinci parti olması mümkün değil. E Özgür Bey'in de seversiniz sevmezsiniz, oy verdiniz vermeniz beni de ilgilendirmiyor. Ama çiçeği burnunda bir genel başkan olarak girdiği ilk seçimde bir seçim başarısı, yadsınamayacak bir seçim başarısı söz konusu. Ya onun arkasından girelim. Bir kısmının da ya arkadaş burada nasıl olsa Kemal Bey ve kadrosunu Özgür Bey kalsa da gitse de bir büyük seçim başarısızlığı bekliyor. Biz partide kalalım. O mukadder olan, o kaçınılmaz olan seçim başarısızlığının ardından nasıl olsa Kemal Bey ve takım arkadaşları burada kalamazlar. Biz partiyi geri alırız şeklinde bir beklentisi var. Ama bugünkü mevcut koşullarda artık bu yapı, bu yapı her ikisinin de o çatı altında kalmasına cevaz vermez.
4: Peki. Selami Kur'an şimdi bir hukukçu olarak henüz kesinleşmemiş bir yargı sürecinde tedbirli olarak göreve getirilen bir genel başkanın parti içerisinde hukuki sonuçlar da doğurabilecek böyle bir tasfiye ya da arınma hareketine girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya çok doğru. Şimdi burada da birkaç kez bu konuyla ilgili görüşlerimi ben teknik anlamda da ifade ettim. Yani işin hukuki, teknik boyutu farklı, siyasi boyutu farklı. Bir defa altını çizelim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi tedbirli bir mutlak mutlak kararı var. Yani kesinleşmiş bir yargı kararı yok. İlk derece mahkemesi farklı bir karar verdi. Hatırlarsınız. Doğru. Yani özel ve ekibine. Evet. BAM dairesi yani
3: İstinaf
1: mahkemesi farklı bir karar verdi. Dolayısıyla Yargıtay

0: ifade ettiği, Barış Hoca'nın ifade ettiği özellikle ayrışma nedenleriyle ilgili tamamen %100 katılıyorum. Bakın bunu ben birçok kez ifade ettim. Ayrışma nedenleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir kimliğe sahip bir parti olarak 10 yıllarca içinde çeşitli gruplar, çeşitli krizler yaşamıştır. Ama ayrışma nedenleri genellikle ideolojik, politik bir duruştan kaynaklanıyordu. İlk kez yani sayın, biz bunu da kendimiz söylemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış. İyi kötü. Yani o partinin, o tüzel kişiliğin genel başkan olarak görev yapmış, 12-13 seçime girmiş, başarılı başarısız olmuş, mahalli idarelerde kısmen 2019'da İstanbul, Antalya, Ankara gibi mahalli seçimleri de kazanmış, onu da söyleyelim. Yani 2019 seçimlerindeki başarısı da ortada. Ama bu işin şu açıdan önemli, şimdi tedbir kararı ile ilgili ben birçok kez de ifade ettim. Tedbir kararının kapsamı ve içeriğine baktığınız zaman bir olağan veya olağanüstü kurultay yapılması önünde bir engel yok. Bunu teknik olarak söylüyorum ben. Ama genel merkez bunu istiyor mu? İstemiyor. Zaten açık yapmış oldukları icraatlarla bunu gösteriyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun nihai hedefi nedir? 3 tane ana hedef ortaya koyduğunu düşünüyorum. Birincisi genel merkezde hakimiyeti sağlamak. Bu mutlak butlan kararıyla, tedbirli de olsa bunu sağlamaya çalıştı. Çok nahoş hadiseler olmasına rağmen. İkincisi de örgütlerde bir hakimiyet sağlamak ki bunu da görevden almalarla, MYK toplantılarıyla yapıyor. Şimdiye kadar da bugün 26, daha önce de 10 olmuştu. 36 tane il başkanlığı görevden aldı. Toplam Haziran ayında görevden alınan il başkanları 36. Bir de şey var, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen il başkanları var. Üçüncü hedefinin de mecliste hakimiyeti sağlamak. Bunun çok kolay olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Yani çünkü meclisteki milletvekillerin kahır ekseriyeti, büyük çoğunluğu en azından takip ettiğimiz kadarıyla Özgür Özel Bey ekibinde yanında yer alıyorlar. Şimdi bu noktada aslında bundan sonra ne olacak? Sanıyorum Özgür Özel Yargıtay'ın kararıyla ilgili olarak bir bekleme süresine girmiş gibi geliyor bana. Yani biliyorsunuz 18 Temmuz olması lazım. Adli tatil başlıyor. O zamana kadar bir kararın çıkıp olumlu veya olumsuz bilemiyoruz tabii ki. Nasıl çıkacak? Ona göre bir yol ayrımını düşünüyor.
1: Temmuz'a geldik yani 18 gün içerisinde evet, çıkan yani, bu karar. Çünkü hala mesela
0: ben onu
1: gelen haberlere teknik bakıyoruz da Yargıtay'a dosyanın ulaşmadığı şeklinde tabii, bilgiler var.
0: Ben onu teknik anlamda da söyledim. Şimdi bu öncelikli bir dosya olarak Yargıtay'ın ilgili dairesinde öne çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
1: ama önce dosyanın herhalde Yargıtay'a gelmesi gerekiyor.
0: Tabii şüphesiz. Ki gelmiştir diye düşünüyorum ben.
1: Gelen yani, haberler son ya, gelmediği şeklindeydi ama tam yok, bilmiyorum. Yok, çok geçti üzerinden
0: gelmiştir ama Yargıtay'daki süreç gerçekten çok sıralamaya göre dosyalar gelir. Ona göre dairedeki heyetler incelerler.
2: Sonda gelen dosya bir anda öne ama geçmez normal geçmez. Şartlarda.
0: Yani o olmaz. O belli bir sistematiği vardır. Ama ben öncelikle bir dosya olması gerektiğini düşündüm. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir siyasi parti. Yani şu noktada eleştirirsiniz, katılırsınız o ayrı ama ben demokratik bir düzende ana muhalefet partisinin sağlıklı işleyebilmesi. Bakın az önce bir şeyler söyledi sevgili Barış. Yani Türkiye'nin işte bakın NATO zirvesi yapılacak. İşte güvenlik meseleleri, jeopolitik mücadele, Türkiye-AB ilişkileri. Ben bu Cumhuriyet Halk Partisi ne Kılıçdaroğlu'ndan bir iki cümle kullandı gerçi. Ne de Özgür Özel'den bu konularla ilgili bir geniş kapsamlı bir değerlendirme duymadım. Duyanlar varsa söyleyebilirler ki Cumhuriyet Halk Partisi eskiden
1: gündemde sıra gelmiyor herhalde.
0: Gelmiyor işte enerjisi derken onu kastediyorum. Yani enerjisi efendim bunu iktidar yaptı. Ya bu kadar basit bir cümle ben doğru bulmuyorum. Hakkaniyeti de uygun bulmuyorum. Suçlayan CHP'li, suçlanan CHP'li de hukuk devreye girince neden girdi? Bakın hukuk tekniği açısından ben eleştirimi getiririm. Bu ayrı bir şey. Hı hı. Ben o tedbir kararının doğru olmadığını düşünüyorum. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararın teknik olarak ilk derece mahkemesinin kararının daha doğru olduğunu, davada bu dosyada karar verilmesi yer olmadığına dair bir karar verilmesi gerektiğini düşündüm. Bu teknik bir mesele. Ben ayrı söylerim ben bunu.
1: Anladım.
0: Ama sadece efendim iktidar yapıyor. Hayır öyle bir şey değil. Yani hiç kimse

0: Mars'ta falan yaşamıyoruz biz. Uzayda da yaşamıyoruz. Etrafımızı da takip ediyoruz. Hadi yansıyanlar diyeceksiniz, şöyle yansıyor, böyle yansıyor. Ya %1'i, %3'ü doğru olsa bile dehşet bir şeydir. Efendim burada oluyor da diğer tarafta olmuyor. Bu mazeret de değil, onu da söyleyeyim. Hukuk herkese aynı şekilde işlemesi lazım. Bunu söylersiniz. Bu haklı bir taleptir. Haklı bir taleptir. Dersiniz ki hukuk böyle bir şüphe varsa, suç şüphesi varsa eşit işlemeli. Parti aidiyeti, parti kimliği, kişinin siyasi kimliğine bakılmaksızın. Bunun altına imzamı atarım. Bu ayrı bir şeydir. Ama sadece kolaycılığa kaçarak salt tırnak içinde saf bir politik değerlendirmenin ben bu aşamada da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bir de son söyleyeyim. Şimdi bu görevden alınmalarla ilgili orada da çok şeyler yapılıyor. Kime işte diyorlar genel merkez olağanüstü kurultay kararı alabilir mi? Alabilir efendim. Hı hı. Alabilir ama siyasi irade yok. Bu öyle bir düşünceleri yok. Böyle planlamaları yok. Çünkü siyasi partiler kanunun 16. maddesi MYK'ya her türlü yetkiyi veriyor. İki tane istisnası var. Bir partinin tüzel kişiliğini sona erdirme noktasında böyle bir yetkisi yok. İkincisi de partinin tüzüğünü veya programını değiştirmek. Hı hı. Bu iki istisna dışında görevden el alabiliyorsunuz, el çektirebiliyorsunuz, atama yapabiliyorsunuz, ihraç kararı alabiliyorsunuz, tedbirli olarak disipline sevk edebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben genel merkezin yani Kılıçdaroğlu ve ekibinin öne sürdüğü hukuki argümanın temelsiz olduğunu düşünüyorum. Bunu söylüyorum. Yani yetkileri tedbir nedeniyle yetkileri olmadığına dair farklı düşünen hukukçular da var. Hukukçular da var. Ama ben görüşümü gayet teknik anlamda şeyleriyle, argümanlarıyla ortaya koymaya çalışıyorum. Peki, açıkçası.
1: Teşekkür ederim. Kısa bir reklam aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: siyasi işler devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Müzik arası.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşarak başlamıştık programa. Genel merkez bugün MYK'yı topladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı MYK ve yine ihraç ve disipline sevk kararları vardı. Arka arkaya il başkanlıklarında görev değişikliğine gidiyor. Görevden almalar yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve Özgür Özel cephesi de bu gelişmelerle birlikte daha sık yeni parti tahminlerini ya da ihtimallerini dillendirmeye başlıyorlar. Sayın Özgür Özel bugün CHP grup toplantısında kürsüdeydi ve CHP işgal altında, işgal geçmezse, işgalden bir şekilde kurtulmazsa parti, bu milleti seçeneksiz bırakmayız dedi. Ahmet Kasman net bir şekilde yeni bir parti anladığımız kadarıyla işaret ediyor Sayın Özgür Özel. Bu yeni seçenek ya da farklı bir seçenek ne olabilir? Nasıl bir oluşum, yapılanma olabilir?
2: Yani yeni bir parti şeklinde olur. Bunun örneklerini daha önce gördük. En belki önemli örneği, birçok örneği var ama Türk siyasetinde en önemli örneği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşudur. Ama daha yakın zamandan örnek arıyorsak İYİ Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkması, onun nüvesinden doğması. İYİ Parti'nin nüvesinden gene Anahtar Zafer gibi iki başka partinin, hı hı, doğmuş olması. MHP'den daha önce Büyük Birlik Partisi'nin doğmuş olması. Çok başka koşullardı onlar tabii ama yani gene de benzer bir süreç olduğu için Doğru Yol Partisi'nden Demokrat Türkiye Partisi'nin çıkmış, hı hı, olması. Geriye doğru gittiğiniz
1: ama
2: zaman
1: verdiğiniz örneklerde yani AK Parti dışında hiçbiri içinden çıktığı partinin cüssesine ulaşamadı. O etkiye ulaşamadı. Bu sefer farklı olur mu?
2: Yani bir tane örnek varsa arkasından bunun bir tekrarının olmayacağına dair kimsenin elinde bir ezbere varsayım olamaz. Eğilimin bu yönde olmadığını söyleyelim ama mesela yani DYP'den DTP'nin çıkışı benzer koşullar değildi. Gene Has Parti'nin zamanında Refah Partisi'nin içerisinden, Saadet Partisi'nin içerisinden
1: Sayın Numan Kurtulmuş'un,
2: Numan Kurtulmuş'un şimdiki Sayın Meclis Başkanı'nın hareketiyle çıkmış olması gene benzer koşullar içerisinde değildi. Burada bütün Türkiye'nin önünde bir siyasi drama oynanıyor. Hı hı. Ve bir kişinin hadi iyi niyetli olalım, duygusal dalgalanmaları ve hırslarının hiçbir surette katılmadığımı belirtmem gereken ve biraz evvel burada da ifade edilmiş yani teknik olarak doğru olmadığını hukukçuların önemli bir bölümünün, Türkiye'nin ciddiye alınır hukukçularının tamamının aslında. Hatta bir adım daha ileriye gidelim. Şu andaki CHP yönetiminin çevresinde mevzilenmiş hukukçular dışında neredeyse hiç kimsenin, iktidara yakın bir kısım hukukçunun dışında sahiplenemediği bir karar neticesinde ortaya çıkmış olan bu süreç tam anlamıyla biraz evvel söylediğim gibi bir siyasi dram. Şimdi bu dramda kimin mağdur, kimin arkasına belli bir takım güçleri alarak belli bir senaryo dahilinde davrandığı konusunda kamuoyunun çok büyük bir bölümünün bir şüphesi yok. O yüzden burada başarısızlıktan çok başarı izleri var. Başka bir şey, örneğin MHP İYİ Parti kopuşunda bile, ki o da dramatiktir, kopuşunda bile partinin o ideolojik, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojik tutumunun çok ötesinde bir söylem geliştirme imkanı olmadı İYİ Parti açısından. Ama bunu becerebildiği anda, hatırlayalım, İYİ Parti'nin oyları %10'ların yüksek %10'lara kadar çıktı. Her ne kadar kimi anketçilerin Barış sağ olsun onlarla arasının hiç iyi olmadığını söylerdir ama kimi anketçilerin iddia ettiği kadar yukarıya çıkmadıysa da bayağı ciddi bir noktaya...
3: 30-35 verenler vardı hatırlarsan.
2: Tabii. Yani onlar saçmalık ama belli bir noktaya çıktı. Nasıl çıktı? Ülkücü geleneğe sahip çıktığını söyledi söyleminde İYİ Parti ama onun ötesinde merkeze doğru, sağın merkezine doğru açılma iddiası ortaya koydu. Meral Hanım belli bir dönem bunu gayet iyi de götürdü. Fakat merkez sağın önemli isimlerinden pek azını diyelim hadi ikna edebildi o şeyin içerisinde, anladım, hareketin içerisinde olmaya.
1: Özgür Özel'in yeni partisi nasıl bir konumlama yapacaktır kendisini? Nasıl bir yani, pozisyon alacaktır?
2: Bu aşamada bence merkeze doğru oynaması ve Cumhuriyet Halk Partisi mirasını kökenini reddetmeyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne atfedilen birçok başka meseleyi de sahiplenmeme şansı var. Özgür Özel. Bu hiç aklında olmayan, CHP'ye asla oy vermeyecek bir kısım insanı da ikna edebilir. Dolayısıyla ben bu partinin başarısız olma ihtimalini görmüyorum. Bir başka şey, gene İYİ Parti MHP şeyine gidersek benzetmesine, teşbihte hata olmaz tabii ama MHP'nin kamuoyu önünde konuşan, kanaat önderi, ideolog sıfatı taşıyan isimlerinin tamamının İYİ Parti ile beraber gittiğini falan söylemeye imkan yok. Zaten orada bir Devlet Bahçeli faktörü var. Dolayısıyla orada o hareketlenme bu kadar keskin olmadı. Benim görebildiğim kadarıyla, ben açık söyleyeyim onlardan bir tanesi değilim. Hani Barış belki biraz daha orada konumlanabilir. Yani CHP kamuoyu indinde konuşma meşruiyeti daha yüksek olan kişilere baktığınız zaman ben ortalıkta pek Kemal Bey'den yana fikir beyan eden kimseyi görmüyorum. Dolayısıyla bu yeni partinin meşruiyeti bir tartışma konusu olmayacak.
1: Anladım.
2: O nedenle bu partinin başarı şansı var. Ha tabii bu parti rahatça siyaset yapabilirse. Orada bir takım, anladım, bu son süreçler nedeniyle şüpheli olmak için değil mi? Her tür nedenimiz var. Ama kendi siyasi mecrasında akarsa hikaye, ben Özgür Bey'in bu kadar iteklendikten, bu kadar iyi niyet gösterdikten, bu kadar ciddi, sebepsiz, mesnetsiz, açıklanamaz. Yani her naneyi yiyorsun, kurultaya götüremiyormuşsun şeyi. Bunu çocuklar bile yemez. Yani bu aklımızla dalga geçmek. Anladım. Tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyu bunu yemeyecektir.
1: Peki.
2: Bu da partinin, yani yeni kurulacak bir parti olursa o partinin arkasında ayrı bir rüzgarın esmesine de neden olabilir.
1: Peki Barış dostlar, şimdi yeni partiyi konuşuyoruz. Ben ayrılanlardan değil kalanlar tarafından sorayım. Daha doğrusu işte yeni bir parti olursa Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Kılıçdaroğlu ne anlatacak? Nasıl ikna edecek CHP tabanını ya da muhalif seçmeni?
3: İkna etmesi çok zor. Neden zor? Şundan zor.
2: İkna falan edemeyecek ya.
3: Kemal Bey'in bir seçim başarısı yok. Hani 2019'daki kısmi belli büyükşehirlerin kazanması dışında.
1: Sonuçta baktığımızda yine yani iktidar hedefiyle yola çıktığını söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda.
3: İkincisi tekrardan koltuğuna oturuş biçimi çok izaha muhtaç. Yani hukuken bunu değerli hocam yanlış buluyor. Siyaseten bunu hiç kimse izah edemez. Bir üçüncüsü, Özgür Özel'in ortada bir seçim başarısı var. Efendim dersiniz ki işte onun altyapısını Kemal Bey hazırladı, konjonktür öyleydi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımız hani sandığa gitmeyerek ya da işte Kerhen CHP'ye oy vererek ya da işte Yeniden Refah'a oy vererek bir efendim kırmızı kart değil de bir sarı kart göstermek istediler. Bakınız bütün bunlar seçmen davranışları kapsamında izah edilebilir ama sonuçta ortada bir birinci parti olmuş. 47 yıl sonra birinci parti olmuş bir parti var ve o da Özgür Özel Genel Başkanlığında. Şimdi yani siyasette hani rahmetli Demirel'in tanımıyla hiçbir şey başarının yerine tutmaz. Başarısızlığın da kolay izahatı olmaz. Şimdi bütün bunlardan dolayı Kemal Bey yeni bir hikaye yazamaz. İki, yeni bir hikaye yeni bir yüz yazar. Kemal Bey o anlamda yeni bir yüz de değil. Yani ne yeni bir hikaye yazacak, yeni bir anlatı ortaya koyacak elinde toplumsal, siyasal, ideolojik, entelektüel bir başarı var. Çok, ne de kendisi yeni bir yüz.
2: Çok özür dilerim Barış. Bir de bir şey daha unutmayalım bak. Kemal Bey'in bu hani kuyruğundan vurulmuş uçak gibi döne döne aşağıya doğru süzülmesi meselesi yeni başlamış, bu süreçle başlamış bir iş değil ki. Kaybettiği kurultayla başlamış bir iş değil ki. Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu günden beri aynı şekilde eleştiriliyor.
3: Devam. Şimdi CHP seçmeni, CHP tabanı, CHP kamuoyu üzerinde etkili isimlerin, etkili yayın organlarının, takip edilen televizyon kanallarının, kitapları okunan, çok satan efendim gazetecilerin, yazarların tamamı Kemal Bey'e karşı. Yani dikkat ederseniz Kemal Bey o anlamda CHP tabanına yakın olan gazetelere yani ziyaret bile gerçekleştiremiyor. Bir diğeri şu, şimdi az evvel değerli dostum Ahmet değindi. Şimdi bir yeni parti kurulma süreci. Türkiye'de partiler doğurgandır. Ve bu partilerin doğurganlığının sebebi öyle her zaman ideolojik, ekonomi, politik, sınıfsal temelli olmaz. Çoğunlukla kişisel temelli olur. Hiç uzaklara gitmeyelim ve CHP ekseninden uzaklaşmadan söyleyelim. Kim? Muharrem İnce.
4: Doğru.
3: Kim? Emine Ülker Tarhan. Örnekler çoğaltılabilir. Tekrar CHP'ye döndüler. Şimdi İyi Parti tartışmaları sırasında ben
2: ama
3: yine...
2: Ama bunlar hadi ben gidiyorum tabii diye çıktılar. Böyle iteklenmediler.
3: Tabii. Ve yani ideolojik bir ayrım da ortaya koyamadılar kolay kolay. Hani Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adaylığı vardı. Yarışlarda kaybediyordu. Ve işte Kemal Bey o zamanlar işte yeterince tırnak içinde hani ulusalcı olmamakla falan falan eleştirdi de. Ama çok ikna edici de olamadı. Ve ne oldu? Partisini kapattı, geri geldi.
4: Şimdi bir araya gireyim mi Barış dostlar? Çünkü bir süredir ekranda bir son dakika gelişmesi var. O gelişmeye ilişkin ayrıntı alalım. Varşova Tel Aviv seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. F-16'lar yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar eşlik etmişler, refakat etmişler. Daha fazla ayrıntıyı Sibel Can aktaracak bize. Sibel?
5: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Varşova Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli DOT Hava Yolları tarafından işletilen yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada uçak kaçırılma kodu yayınladı. Bunun üzerine de Türk hava sahasına giriş yaptı ve hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verildi. Ancak buna karşılık havacılık prosedürleri gereği gerekli tüm tedbirler bakanlık tarafından alındı denildi o açıklamada. Bu hava aracı Türk hava sahasında giriş yaptığı andan itibaren de hava kuvvetlerine ait 2 adet F-16 uçağı tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Sonrasında hava sahasından çıktı bu uçak ve yeniden giriş izni istedi. Bu sırada da yine F-16 uçakları tarafından Türk hava sahasından ayrılana kadar eşlik ettiği ifade ediliyor açıklamada. Son duruma baktığımızda pilot hava yolları tarafından yapılan açıklamada olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Ve fiili bir kaçırma vakasının da söz konusu olmadığı ifade edildi. Uçakta Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de iniş yaptı.
4: Sibel Can aktardı. Gazetecilikte klişe bir manşettir. Havada hareketli dakikalar Türk hava sahasında da yaşanmış anladığımız kadarıyla. Neyse ki olumsuz bir durum yok. Yanlış bir kod ve Türk savaş uçakları da o yolcu uçağına eşlik etmişler. Bir kısa reklam arasına gidelim. Çünkü kısa bir süremiz kalmıştı. O reklam aradan çıkaralım. Sonrasında sıcak siyaset gündemiyle devam edeceğiz siyasi işlere.
0: Siyasi işler devam edecek. Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri konuşuyorduk. Barış Doster'deydi söz. Buyurun Sayın Doster, yeni partiyi konuşuyorduk.
3: Şimdi yeni partiyle alakalı, Selami Kur'an'a geçelim. Yeni doğan parti için ben hep şu üç özelliği sıralarım. Bir, acaba konjonktür onun lehine mi? İki, bir karizmatik liderlik söz konusu mu? Üç, içinden çıktığı partinin durumu ne? Mesela 12 Eylül 1980 darbesi. Partilerin tamamı kapatılmıştı. Yeni kurulan partiler o geleneğin devamıyız diyorlardı. Başka bir konjonktürdü. 99 seçimleri Demokratik Sol Parti yükselişteydi. Konjonktür milliyetçi bir dalgayı yükseltiyordu. İkinci parti zaten Milliyetçi Hareket Partisi olmuştu. Ecevit bir tarihsel karizması vardı. Terör örgütleri Öcalan yakalanmıştı ve CHP baraj altı kalmıştı. Öyle bir konjonktürdü. 2002'ye ele alalım. Parlamento iki parti girmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi içinden çıktığı gelenek 28 Şubat sürecinde etkisi artı çok ciddi parti yönetiminin hatalarından dolayı baraj altındaydı. Karizmatik bir liderlik vardı. Seçmen 99'da baraj altında bıraktığı CHP'yi 20 ile daha kuruluşu üzerinden bir yıl geçmemiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi %35'ten iktidar taşıdı. Yani bütün bu koşullar uyuyor. Şimdi bir yeni parti söz konusu olduğunda bizim bu üç soruyu sormamız lazım. Benim bir üç sorum daha var diyeyim. Onu da sonra değerli hocama bırakayım. Selami hocama. Acaba bir yeni parti kurulduğunda bu üç soruya ilaveten şu üç soru akla geliyor. Bir, toplumsal talep var mı? Soru bir. İki, siyasal hayatta bir boşluk var mı? Ve üçüncüsü de seçmen nezdinde o partinin genel başkanının, o partinin kurucularının, medyatik isimlerinin, A takımının, kurma heyetinin bir karşılığı var mı?
2: Yanıtları sizce nedir bu soruların?
3: Şimdi
2: evet,
3: ilk hayır mı bu üç soru artı bu üç soruyu alt alta yazdığımızda toplam altı soru ediyor. Bu konjonktürde Özgür Özel ve yol arkadaşları bütün hukuksal ve siyasal mücadeleyi verdikten sonra artık arkadaş bak bu bizim BCD değil Z planımızda ama başka da çare kalmadı. Biz partimizden baba ocağından adeta kovalanıyoruz dedikten sonra bir parti kurarlarsa bugünkü konjonktürde bu 6 sorumuzun 3 artı 3 sorumuzun yanıtı çok önemli ölçekte olumlu olur. Evet olur.
2: Peki. Selami Kur'an, şimdi Sayın Özgür Özel ve ekibi diyordu ki biz evet tamam yeni parti bizim bir kıyamet senaryosu halinde evet gündemimizde ama onun öncesinde parti içi tüm hukuki yolları zorlayacağız. Parti içi hukuki yol deyince akla tabii parti tüzüğü geliyor. Parti tüzüğü, partinin anayasası, kurallar orada belirleniyor. İşte neydi? Parti meclisinde üye sayısı belli bir çoğunluğun altına düşerse parti meclisinin yenilenmesi için kurultay yapılır deniyordu. Olmadı. Delegelerin imzası
3: toplandı. Toplam bin dolayında imza.
2: Toplam bin dolayında bir imza toplandı. O imzaları genel merkeze sundu Özgür Özel ekibi ama oradan da bir sonuç alamadılar. Şimdi onu mahkemeye taşıyacaklar. Bir yargı süreci daha olacak. Kaldı mı yasal yol parti içerisinde özel ekibinin izleyebileceği, zorlayabileceği ya da neden hep karşılıksız çıktı bu girişimler?
4: Şimdi aslında Özgür Özel ve ekibinin atacağı hukuki hamle en önemli hamlelerden bir tanesi. Bu toplanan imzalarla ilgili, yani binin üzerinde delegenin noter tasdikli imzasını genel merkeze gönderildi. Genel merkezde bu konuyla ilgili olağanüstü kurultaya gidip gitmeme noktasındaki kararını 10 gün içinde vermesi gerekiyordu. O 10 gün geçti. Şimdi Özgür Özel ve ekibinin bundan sonraki hukuken atacakları adım su hukuk mahkemesine giderek bir çağrı heyetinin görevlendirilmesini ve olağanüstü kurultay kararı alması yönünde bir karar çıkarılmasını talep etmektir. Yani çünkü bunu nereden söylüyoruz? Bu da yine siyasi partiler kanunu, medeni kanunun derneklerle ilgili hükümlerine yaptığı atıftan hareketle söylüyoruz. Çünkü derneklerde de genel kurul talebi varsa yönetimin genel bu talebe imza, delegasyon imzası yeterli olmak kaydı şartıyla uyması gerekir. Uymadığı tarihte dernek üyeleri, yani kongre üyeleri diyelim, siyasi partilerde veya CHP'de kurultay üyeleri, delegeler mahkemeye başvurabilirler. Bunu yapacaklardır diye düşünüyorum ve yapmalarında salık veririm acilen. Çünkü artık o zaman mahkemenin vereceği karara, yani tedbir kararının olağanüstü kongreye önünde engel olup olmadığı noktasında en azından önlerinde bir yargı kararı.
2: Peki o mahkeme şöyle bir yorumda bulunabilir mi? Mutlak butlan kararı verilmiştir. Haliyle o delegenin yaklaşımı sakatlanmıştır. İradesi sakatlanmıştır. Verdiği, daha doğrusu genel merkezin merkezin
4: çok güzel bir,
2: o savunması ya da yaklaşımını mahkeme benzer bir...
4: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu çok önemli. Bu teknik açıdan da çok önemli. Neden? Şimdi ilk derece mahkemesi ne dedik? İlk derece mahkemesini hatırlayın. Özgür Özel Bey ekibin lehine bir karar verdi. Bakın, ilk derece mahkemesinin gerekçesi kararda, ilamda yapılan tespitlerle istinaf mahkemesinin tespitleri birebir örtüşüyor. Ne örtüşüyor? İlk derece mahkemesi de diyor ki delegenin bir kısmının iradesi fesada uğratılmıştır. Akçeli işler nedeniyle para alışverişi vesaire seçime hile karıştırılmıştır. Bir kısım delegenin, ilk derece mahkemesi de söylüyor bunu, İradesi sakatlanmıştır. Ancak diyor, daha sonra yapılan olağanüstü kurultayla birlikte bu iradesi sakata uğrayan delegelerin dışarıda bırakılması nedeniyle, ki İstanbul delegasyonuydu bunlar.
2: Doğru.
4: Sanırım 114, 194 olması lazım. O kişilerin dışarıda bırakılması suretiyle bir kurultay yapıldı ve dolayısıyla ilk kurultaydaki irade sakatlığı ortadan kaldırıldı. Bu nedenle dedi ki dava konusuz kalmıştır, karar vermeye gerek yoktur. İradesi sakata uğrayan kişilerin katılmadığı, iştirak etmediği bir kurultay yapıldığı gerekçesine dayandırdı. BAM dairesi, İstinaf Mahkemesi ne dedi? Ben buna katılmıyorum dedi. Şimdi Yargıtay nasıl karar verecek onu göreceğiz. Ama ben ilk derece mahkemesinin verdiği kararın hukukun genel anlamdaki işlevine, fonksiyonuna, toplumdaki, çünkü adaleti sağlamak artı toplumsal barışı ve düzeni korumaktır. Dolayısıyla yani mesela İstinaf Mahkemesi de diyebilirdi ki ben derdi bir yine çare heyeti görevlendiriyorum ve çağrı heyeti de 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidecek. Çünkü partilerdeki bu krizleri, bu problemleri çözecek en önemli siyasi ortam, organ kurultaydır, genel kuruldur. Doğru. Dolayısıyla yani hem bu kadar kaotik bir durum ortaya çıkmazdı, hem de CHP kendisinden kaynaklanan, altını önemli çiziyorum, kendisinden, kendi delegelerinden, belediye başkanlarından vesaire kaynaklanan nedenlerden dolayı düştüğü bu kaotik durumu yine iradesi sakata uğramayan delegelerin katılımıyla, altını önemli çiziyorum. Çünkü hiç kimse diyemez ki kurultaya katılan bütün delegelerin iradesi sakatlandı. Bunu ispat edemezsiniz zaten.
2: Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Yani Özgür Özel ve ekibi bu delege imzalarını bu kez mahkemeye taşıyorlar. Sürecini başlatacaklar. Orada mahkeme
4: tırnak içinde iradesi temiz olan delegelerin imzası toplanmıştır. Onu diyorum. Toplanmıştır. Mahkemeye sunacaklar. Mahkemeye diyecekler ki biz genel merkezi de verdik. Genel merkez bu talebimizi yerine getirmiyor. Direniyor. Hakikaten öyle. Dolayısıyla biz mahkemeden 3 kişilik bir çağrı heyetinin görevlendirilmesini ve 45 gün içinde çok kısa da olağanüstü kurultaya gidilmesini, bu konudaki genel organizasyonun yapılmasını talep edecek.
2: Yani mutlak butlan kararı tamam, o kurultayla göreve gelen yeni yönetimi görevden uzaklaştırıyor. Kurultaydan bir gün önceki yönetimi göreve getiriyor. Evet. Ama delegeyi de ortadan kaldırmıyor değil mi?
4: Yok, kaldıramaz zaten.
2: Yani o delege yine tabii, aynı delege.
4: Tabii, 38. kurultay diyebilirdi. Anladım. Ki ben 38 değil mi? Kurultayları da karıştırdım.
2: 38.
4: Yani iradesi sakata uğramayan delegasyonun katılımıyla bir olağanüstü kurultay yapılmasına.
2: Anladım.
4: Yani burada hukukun, yargının, benim kanaatim öyle. Ben bu teknik anlamda söylüyorum bunu. Yani siyaseten Kılıçdaroğlu'na mı yarar, Özgür Özel'e mi yarar? Altını
0: bunu hangi mahkemeye götürecekler ve hangi mahkemeye?
4: Hukuk mahkemesine.
0: Peki mesela o sulh hukuk mahkemesinden değerli hocam, ne kadar bir süre zarfında bu karar çıkabilir?
4: Çok kısa zamanda çıkar. Yani Yargıtay'dan daha önce çıkar. Çünkü çok mesela, şey bir...
0: Yargıtay kararından daha evvel çıkarsa ve bu 45 gün içerisinde kurultaya gidilirse değerli hocam.
4: Evet.
0: O zaman Yargıtay kararını beklemeden, belki de Yargıtay bunu öne almayacak arkadaş diyecek. Yani ben bu konuda Selami Kur'an hocamız gibi düşünmüyorum. Ben sonda geldiği için ben bunu 2 sene sonra karara bağlayacağım diyelim. Ve 45 gün içinde gitti kurultaya. Özgür Özel tekrar seçildi. Yargıtay kararı 2 sene sonra çıktığında bu sefer ne olacak?
4: O zaman Yargıtay'ın kararı geçerli olacak. Ama aynı zamanda bu şu andaki konjüktürel kaotik durum ortadan kalkar. Bu nedenle dedim ki istinaf mahkemesi mutlak butlan kararı vermiş olsa dahi tedbir kararı vermemiş olsaydı Özgür Özel ekibi Yargıtay'ın vereceği kesinleşmiş karara kadar görevde devam edeceklerdi. Ama şimdi karşımıza tamamen kaotik bir ortam çıktı.
2: Tabii bu arada şunu da unutmayalım bence. Kısa sürede sulh adli hukuk mahkemesi sonuçlandırır diyor Sayın Selami Kur'an ama işte 18 Temmuz dediniz. Yani 3 hafta bile değil, okullar tatil gibi adli yargı...
4: Hayır, Yargıtay 18 Temmuz'a kadar karar verir demiyorum.
2: Hayır, sulh ceza mahkemesi...
4: Yani şeyin beklentisi bu, Özgür Özel ve ekibinin beklentisi.
2: Sulh hukuk mahkemesinden çıkar mı peki 18 gün içerisinde böyle bir karar?
4: Yani yakın tarihte çıkar, daha yakın tarihte. Ha, yani öyle birkaç aya sarkmaz.
2: 2 hafta içerisinde bu...
4: 2-3 hafta olur ama yani çıkması gerekir.
2: Adli
4: çünkü
2: tatil öncesinde.
4: İmzaların tetkiki yapılacak dosyada. Yani gerçekten o delegasyona ait mi, noter tasdikli mi, onaylı mı? Ondan sonra da o yönde bir karar verecektir mahkeme. Hangi yönde verecek ama dediğim gibi dernekler kanununun ilgili hükümlerine göre de söylediğim şekilde bir kararın çıkması beklenir.
0: Peki diyelim hocam o karar çıktı. Ve Yargıtay'da ben diyeyim 6 ay sonra, siz deyin 1 sene sonra ama kısa vadede değil.
4: Evet.
0: Kemal Bey'i mutlu edecek bir karar verdi. O zaman ne olacak?
4: Yargıtay'ın verdiği karar kesinleşecek.
0: Tamam, o zaman Kemal Bey tekrar mı gelecek?
4: Tabii. Öyle olacak.
2: Ahmet Kasman, ne diyorsunuz tüm bu?
5: Ne? Hangi bölümüne? Ya bunlar çok doğru şeyler de. Ahmet Arpat. Şimdi bu meselenin
2: not
5: sonunda
2: not aldığınızı gördüm de ondan pasatayım.
5: Bu meselenin sonunda 2 sene sonra Yargıtay karar verdi. Dedi ki ya bu ilk derece mahkemesi ve istinaf kararlarına baktım. Bu iş böyle olmaz. Kemal Bey'in göreve atanması doğru bir şey değildir. 2 sene sonra aradan seçim geçti. Toplam 36 tane il başkanıyla ilişkili ve ayrıca parti yöneticileriyle ilgili bütün bu şeyler inisiyatifler diyeyim alındı. Bu tasfiyeler yapıldı. Bu insanları görevden aldın. Üstelik de görevden alırken Kemal Bey öyle hafif bir şey söylemiyor. Elinde kanıt yok, ispat yok, o yok, bu yok. Kendisine sorarsan da bilmiyor zaten. Yani bilmiyor. Bilmediğini kendi söylediği için rahatlıkla söyleyebiliriz ki bilmiyor. Bu bilmediği konularla ilişkili bilir bilmez bir sürü iş yaptı. O arada da maşallah 110 yaşına geldi. Alınan bu karar neticesinde ne olacak? Hazır hukukçuyu bulmuşken sormak lazım. William Gladstone vardır, İngiliz devlet adamı. Güzel lafları vardır. Bir tanesi çok önemli, bir tanesi bütün hukukçulara malumdur. Geç gelen adalet, adalet değildir der. Şimdi o noktada ben olsam 1000 delege, 36 il başkanı, görevden alınan bütün şeyler. Çünkü nasıl görevden alıyor bunları? Elinde dedim ya, karar yok, o yok, bu yok. Bilgisi de yok zaten. Bilmiyor da. Ondan sonra bu cehaletin içerisinde verdiği kararlarla bu inisiyatifleri aldı ama alırken şey diyor. Arınıyoruz diyor. Şimdi burada bir, değil mi? İsnat var burada.
0: İsnat, iddia, itham.
5: Tamam, bir itham var. Tamam mı? Bu iddia ile görevden aldı. Şimdi bu adamların hepsi, bu siyasetçilerin tamamı tek tek Kemal Bey ve yanındakilerle ilgili suç duyurusunda bulunabilirler mi? Tabii. Bulunurlar. Tabii. Tamam mı? Kemal Bey'in 7 sülalesi o işin altından kalkamaz. Bu yanındakilerin 7 sülalesi de kalkamaz. Tamam mı? Yani bugün yapabilirler mi aynı suç duyurusunu? İktidar. Yapabilirler. Zaten neden?
4: Mesela sizin söylediğinizden hareketli bunu da yapmalarını da beklemek lazım şimdi. Evet.
5: Yapmazlarsa yanlış.
4: Suçu işlendiğine dair Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek yapmaları lazım.
2: Üstelik neden bunu, görevden almada
4: ağır bir itham var mı?
5: İtham, itham var.
2: Ne var itham? Parti disipline aykırı davranmak.
5: Parti temizliyorum diyorsun. Parti temizliyorum. Arındırıyorum diyorsun. Suça karışmış olanlar var. Ben bu partiyi geri döndürüyorum diyorsun. Tamam mı? İki, hukukta bir mekanizma var. Önemli bir mekanizmadır değil mi? Yürütmeyi durdurma. Bir...
2: Belki de Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bu arınmayla parti içerisindeki bu görev değişikliklerini biraz ayrıştırıp daha bir açıklaması mı gerekiyor? Yani şimdi
5: ya yaptıkları
4: ben mesela bu son açıklamayı görünce kanaatimce siyasi bir söylem.
2: Sanki şu anlıyorum hocam.
4: Kesinleşmiş bir karar olmadıkça ki İmamoğlu da dahildir buna, bunu söylüyorum. Yani şu aşamada kimse hiçbir şey yapmadı, suçsuz veya suçlu ben demem. Yani ben kendi adıma suçlu veya suçsuz diyemezsiniz. Masumiyet karinesi geçerlidir. Anayasamızda amir hükümdür. Masumiyet karinesi içinde hakkında kesinleşmedikçe ciddi iddialar diyebilirsiniz. Bakın ciddi iddialar var. Bilgi, belgeler vesaire bunlar zaten iddianamede var. Ama hakkında kesinleşmedikçe bir yargı kararı hiç kimseye suçlu veya yargılanmakta olan bir kişiye suçsuzdur. Tamamen siyasidir. Yani siyaseti, bakın siyaset kurumu çok kıymetli bir alandır. Ama siyasetin şemsiyesini de bir zırh olarak kullanamaz hiç kimse. Kullanmamalı en azından. Onu kastetmeye çalışıyorum.
2: Anladım.
4: Yani bir takım adi suçlarla ilgili olarak, bu kim olursa da olsun, hangi siyasi parti olursa da olsun, herhangi bir ideoloji, herhangi bir siyasi kimliği kullanarak yapmış olduğu haksız kazancın üstünü de örtemez. Bunu bir sırf olarak bir mekanizma olarak kullanamaz. Buna müsaade etmemek lazım.
2: Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bazı işte hakkında bir takım iddialar olan isimleri arınıyorum diyerek partiden ihraç edebilirsiniz. Belki bir yere kadar kabul edilebilir ama diğerlerinde sanki ben şöyle bir şey hissediyorum. Genel merkezle uyuşamama, genel merkezle biraz itişme. Eylem derken ben biraz da bunu anlıyorum. Acaba bu mudur?
5: Bunu normal koşullarda söylemek başkadır. Acı bir şey söyleyeceğim ama yani iş oraya geldi.
2: Gelmesin o kadar
5: geldi,
2: da acı
5: geldi,
2: olmasın.
5: Bak şimdi benim için acı değil. Bu işin müellifleri açısından acı. İşinize geldiği zaman Atatürk'ün partisi. Değil mi? İşinize geldiği zaman bize hiç şaibe bulaşmamıştı. Şimdi bulaştı. Onun için yapıyorum ben bunları. Tamam mı? Atatürk'ün bir kere ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi midir? Oturup tartışırım. Çünkü Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Tabii. Tamam. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın içinden iki tane parti çıkmıştır. Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Onların ikisi de Atatürk'ün partisi değil. Onların ikisi de Atatürk'ün partisinin mirasından beslenerek siyasete girmiş iki tane ayrı partidir. Tamam mı?
2: Aslında benim, iki ana damar çıkarıyor
5: tabii
2: yani.
5: Tabii iki ana damar çıkar oradan. Tamam mı? Ama velev ki bu iddiayı doğru kabul ettik ki önemi yok. Yani ona bir itirazım da yok. Siyasi tarih bakımından yaptığım itiraz o. Ama velev ki siz haklısınız. Ya bu Atatürk'ün partisi olma münhasır hakkı
0: Cumhuriyet imtiyazı.
5: İmtiyazı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait. Adama sormazlar mı birader? Atatürk'ün partisi meclis hükümeti olarak, tamam mı? Meclis hükümeti olarak, meclis olarak, gazi meclis olarak Yunan'a karşı cenk etti. Bu vatanı işgalden kurtardı. Devrimleri yaptı falan falan. Tamam mı? Büyük iş. Atatürk'ün partisi Afyon'u aşmış, top sesi Ankara'ya gelen, Yunan ordusu karşısında fethedilemedi Ankara'da. Durdu kapısının önünde.
0: Tamam, meclisin Kayseri'ye taşınması önerisi geldi.
5: Önerisi geldi. Cumhuriyet Halk Fırkası orada durdu. Böyle teslim olmamış partinin kapısını yıktırdın sen içeri girerken. Yıktırdın. Ertesi günde yangından mal kaçırır gibi doğru olmadığı belli olan iddialarla arkasından ya biz onların hepsini simgesel olarak yapmıştık ama diye çıkarıp iki tane minibüs koydun. Tamam, çalıntı mal diye onların üzerine koydun. Şimdi arkasından da patır patır adam alıyorsun görevden. Tamam mı? Bence dava açmanın her tür zemini var burada.
6: Tamam mı? Bakalım izleyeceğiz.
5: Açmanın her tür zemini var. Şimdi o dava açmanın her tür zeminini kullanır kullanmaz bu insanlar onu bilmiyorum. O davalar nasıl sonuçları nasıl sonuçlanmaz bilmiyorum. Ama iki sene sonra ortaya çıkmış olan Yargıtay kararı alacaksa bir de bir sene sonra ortaya çıkmış olan Yargıtay kararı tahtında sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni, sen Atatürk'ün partisini, sen bir önceki seçimin galip partisini, sen muhalefetin ana damar aks oluşturan partisini böyle kepaze ettikten sonra ortaya çıkmış olan mağduriyeti, muhalif seçmenin mağduriyetini neyle telafi edeceksin? Yani bir butlan kararı var ama butlan kararının arkasından bence yürütmeyi durdurma kararı gerektiren 10 bin tane karar var arkasından. Çünkü insanların siyasi geleceğini sıfırlıyorsun. Kurultaylarla, il ilçe kurultaylarıyla seçilmiş insanları görevden alıyorsun. Uzaklaştırıyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun.
0: Her şeyi yapıyorsun ama bir tek kurultaya gidemiyorsun.
5: Parti meclisini çalışamaz hale, kendi isteğinin ötesinde çalışamaz hale getiriyorsun. Ya kardeşim, bunların hepsi hukuki ve maddi sonuç doğuran işlemler. Bu hukuki ve maddi sonuç doğuran işlemleri yaparken bir kere bir hukuk tahtında bunun ne manaya geldiğini galiba, yani hukukum çünkü bir lafzı var.
6: Peki.
5: Bir de ruhu var. Bir bunu tartışmak lazım. Bir adım ileri git. Barış'ın söylediği yere gelirsin. Kardeşim, bütün bunları yapıyorsun. Bu partiyi kurultaya niye götürmüyorsun? Korktuğun ne senin ya? Korktuğun ne senin? Sizin korktuğunuz ne?
6: Peki. Buyurun, tamamlayalım bu konuda.
4: Orada, yani şöyle,
6: yavaş yavaş konuyu da değiştireceğim.
4: Bakın,
6: sürede
4: altını çizeyim. Yani demokrasiye, siyasi partilerin, tüm siyasi partilerin kimliğine saygı duyan biri olarak katılırım katılmam o ayrı mesele. Ama demokrasinin vazgeçilmez unsurları diye öyle bir beylik cümlemiz var ya. Aslında burada şu, bizim bu tartıştığımız, bakın, bir teknik meselelere giriyorsunuz. Hukukçular arasında bazıları açısından diyelim ayrışma oluyor. Türkiye'de ben bunu birkaç kez de söyledim. Yani bu önümüzdeki 10 yıllarda, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylemiyorum. Özellikle siyasi partiler kanunumuzda medeni hukuk yargısı ve seçim hukuku yargısını net olarak ayrıştıran, çok net olarak ayrıştıran, bana göre belirli şeyleri var ama benim için bitmiyor mesele. Ama söz konusu olan bir dernek değil, bir vakıf değil, bir siyasi parti olduğu zaman, bu ana muhalefet partisi bugün, yarın bir iktidar partisi de olabilir. Yani bugün bu nedenle önümüzdeki 5 yıllarda, 10 yılda, 20 yılda bence şu anda yasa koyucunun, parlamentonun önündeki en önemli mesele, bakın, bu siyasi partiler kanununa, bu seçim hukuku yargısıyla medeni hukuk yargısını arasındaki çizgiyi netleştirmek, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde. Efendim, YSK yetkilidir, YSK vermiştir kararı, biz de biliyoruz YSK son mercidir. Ama o teknik usule ilişkin kararlarla da ilgili olduğu da bazı noktalarda ortaya çıkıyor. Ama siz bu meselede, bu dernekler hukukuna atıf, medeni hukuk ilgili hükümlerine atıfı siyasi partiler kanundaki o madde hükmünü çok açık, net, tartışmaya, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde netleştirmeniz lazım. Bu Türk siyaseti açısından önemli. Bir de delegasyonla ilgili. Bakın, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben diyor delegasyonu değiştireceğim. Bu büyük bir buhtandır. Yani sizin 1200 sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegasyon sayısı 1200 civarında veya 1250 civarındadır. Tamamını suçluyorsunuz. Ha, belki içinde 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, bilemem ben. Ceza davası da yargılaması yarın devam edecek. Ne olacak göreceğiz orada da. Ama siz tamamını bu töhmet altında bıraktığınız zaman bu da bırakın hukuki olarak siyaseten de kabul edilir bir şey değil. Bu çok büyük yani.
2: Anladım.
4: Bir siyasi partinin bütün delegasyonu töhmet altında bırakıyorsunuz. Dolayısıyla bence siyasi partilerdeki kriz çözüm yeri kongredir, kurultaydır, genel kuruldur. Orada delegasyonu vereceği karar da herkes için geçerli olmalı.
2: Peki.
5: Bir şey daha söylemek durumundayım.
2: Kısa bak, olsun.
5: Ay, kısa.
2: Konuyu değiştireceğim çünkü artık.
5: Kısa. Sen şeyi sordun ya daha önce, şansları var mı diye hepimize ayrı ayrı. O kapı kırılıp içeriye mahkeme kararıyla girdikleri gün o parti artık Cumhuriyet Halk Partisi olma niteliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla seçmen ona göre değerlendirmesini yapacak. Çünkü seçmen herhalde böyle şey değil yani. Türk seçmeni çok son derece bilinçli, ferasetli bir seçmendir. Kukumav kuşu değil, böyle bakınca 6 tane ok var. Ha bu tabii Kemal Bey mi var başında, Ali Bey mi var, Ahmet Bey mi var fark etmez, ben buna basayım falan. Böyle diyen vardır ama bu çoğunluğu olmaz. Ama sen kapısını kırıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni fethettirdiğin gün, fethettirdiğin gün o parti artık Cumhuriyet Halk Partisi olma özelliğini yitirmiştir. O yüzden yeni kurulacak olan o mirasın istediği kısmını alır, kalan kısmını da senin üstüne bırakır. 2 sene sonra da sen bu hale gelirsen, dava etmezlerse hiçbir şey bilmiyorlar demektir. Çünkü dava edilmesi gerekir.
2: Anladım.
5: Dava edilmesi gerekir.
2: Peki.
5: Bu çünkü dediği gibi Selami Hocam, buhtan. Bunu yaptığın zaman bunun bir sonucu var kardeşim. Öyle ben bilmiyorum, bilemiyorum, anlamıyorum. Hukukçulara sormak lazım. Onu da bilemem.
3: Okumadım.
5: Benle
3: onu
5: alakası
3: da
5: yok. Onu da okumadım falan deyip böyle insanları töhmet altında bırakamaz.
2: Peki.
5: Onu da iyi niyet diye damgalayamaz. Siyasette her şey siyasi irade meselesidir. Sen o siyasi iradeyi göstermiyorsun. Bu partiyi kurultaya götürmüyorsun. Neden korkuyorsun diye adama sordukları zaman öyle bilmiyorum, hukukçulara sormam lazım dersen onun seçmen cezasını çart diye kesersen.
4: Şimdi bu ihraç kararlarıyla görevden el çektirmelerle genel merkezin genel sebebi, genel nedeni onu şimdi gördüm. Şu onu okudum açıkçası. Parti sözcüsü Müslüm Bey o açıklamayı yapmış. Diyor ki iki başlığa neden olmak, partinin kurumsal kimliğine zarar vermek. Bu da dismiss suçunu oluşturur. Onu da söyleyelim. Yani bu bizim ceza hukuku anlamında, ceza kanunumuzda belirtilen iftira suçunu oluşturmaz. Dismiss suçunu oluşturur. Genel merkezde buna dayanarak bu bir dismiss suçudur. Dolayısıyla ben de ihraç kararı
2: disiplin suçuna dayandırıyor. Disipline sevk edilen 7
4: yani çift başlılık, çünkü
2: yedi,
4: diyor
2: yedi
4: ki
2: il başkanı
4: genel
2: için, çünkü
4: merkezin il binaları resmi anlamdaki, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi resmi binaları dışında paralel il binaları, ilçe binaları alınmış, yani altında bir yeni kurulacak bir siyasi partinin altyapısı oluşturuluyor. Biz bu diyor çifte başlılık kabul edemeyiz. Bu partinin CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor ve bu bir disiplin suçu oluşturur. Bu disiplin suçu nedeniyle ihraç kararı alıyoruz. Görevden el çektiriyoruz.
5: Bu disiplin suçunun kanıtlanması gerekmiyor mu?
4: Ya disiplin suçuna itiraz edersiniz. Partinin kendi iç bünyesinde itiraz edersiniz.
5: Kendi iç bünyesinde.
4: Ama burada ceza hukuku anlamında yani, biraz önce bahsi geçen şekilde söylediğimiz anlamda kullanmıyor. Ben onu okudum. Yani ya, o anlamda kullanmıyor onu.
2: Yani şöyle bak, bir örnek olabilir.
4: Ben onu mesela, disiplin suçuyla ceza süreci
5: bakın,
4: farklı şeyler.
5: Disiplin suçu sözü bütünüyle bu işi kitabına uydurmanın tabii yöntemi.
3: Tabii, çok muğlaktır.
5: Ben çıkarmadım.
3: Belirsizdir.
5: Ben
3: o
5: çıkarmadım o arabaları oraya. Tamam mı? Arınacağız deyip sonra ben neden arınacağımı da bilmiyorum. Zaten hukukçular okumadı diye ben söylemedim. Şimdi bütün bunların yarattığı bir sonuç olmak durumunda.
2: Anladım.
5: Anlatabildim mi?
2: Peki. Hadi izin verin artık bir araya gideyim. Aranın ardından da terörist Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler var. Onları konuşacağız. Yönetmenime sorayım. Bir reklamımız vardı değil mi?
5: Bunun bir sonucu.
2: O reklama gidelim. Sonrasında da devam edeceğiz.
7: Siyasi işler devam edecek.
8: Müzik arası.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Programın son bölümü 20-25 dakikalık bir süremiz kaldı. Terörsüz Türkiye sürecini konuşmak isteriz. Zira önemli gelişmeler var. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı partisinin grup toplantısında yasal süreç için meclise işaret etmişti. Meclisle birlikte tarihe not düşeceğiz demişti ve o açıklama sonrasında da süreç hızlandı gördüğümüz kadarıyla. En son Sayın Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı bir çerçeve yasa üzerinde çalıştığını AK Parti'nin ve de bunun en kısa sürede meclise getirilmesini ve meclisten de meclis tatili olmadan bir şekilde çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Tabii süre çok fazla kalmadı, olur mu olmaz mı izleyeceğiz ama bu çerçeve yasanın içi nasıl olacak? Bir hukukçu Selami Kur'an'la başlamak isterim bu bölüme. Sayın Numan Kurtulmuş aslında bir tarif yapıyor. İşte silah bırakmış, kendini feshetmiş bir örgüt özelinde yapılacak bir çerçeve yasadan bahsediyor. Bir af yasası olmayacak diyor. HDP'den bir takım açıklamalar var. Muğlak ifadeler olmasın. Muğlak ifadeler olmasın. Evet. Bir hukuki güvence altına alınsın bu süreç talebi var. Evet. Ne olacak şimdi? Çerçeve yasada biz ne göreceğiz?
2: Şimdi çerçeve yasa tabii çok önümüzdeki herhalde günlerde sanıyorum meclis
1: tatiline girmeden. Çerçeve yasa ne demek yani?
2: Çerçeve bu kavram. Önümüzdeki dönemde o alanla o konuyla ilgili yapılacak ayrıntılı yasal düzenlemelerin genel hatlarını ortaya koyan bir çerçeve, bir temel alanı oluşturan bir yasa olarak değerlendirmek lazım. Uluslararası ilişkiler açısından da bakıldığında, uluslararası hukuk açısından da çerçeve antlaşma deriz. Yani bir çerçeve antlaşma yapılır, ondan sonra da ayrıntılı bir düzenlemeyi bilahaki ondan sonraki yapılan ayrıntılı düzenlemeleri içine antlaşmalar takip eder. Ama şimdi çerçeve yasa tabii bu önemli bir alan, önemli bir konu. Yani ben kalırsa ben birçok kez de söyledim, aynen de tekrar ediyorum. Farklı yaklaşımlar da olabiliyor ama benim için önemli olan husus bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayağı pranga olmuş. Bu meselenin çözümüdür. Bunun da özellikle parlamentonun, demokratik süreçlerin devreye girmesiyle bu meselenin bir hal yoluna koyulmasıdır. Cumhuriyet tarihimizin bana kalırsa en önemli meselesidir. Yani birincisi antidemokratik müdahalelerdir. Demokrasimize darbeler ve muhtıraları kastediyorum. İkincisi bu terör meselesidir. Dolayısıyla tabii farklı değerlendirmeler, yaklaşımlar olur. Zaten siyasi partilerin şeyi ortada. Ama önemli bir nokta bu komisyonun yaptığı çalışmadır. Komisyonun biliyorsunuz kahrekseriyetin, yani milletimizin, halkımızın kahrekseriyetin siyasi olarak temsil edildi. %95 civarındaydı. Bir İyi Parti ve birkaç diğer küçük partinin katılmadığı, temsilci vermediği bir komisyondu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkıları da önemlidir bence.

0: önce ana muhalefet partisi olarak ve diğer muhalif partilerinde. Dolayısıyla orada bir rapor çıktı ortaya. Doğru. Aslında o rapor da bir yol haritası. Hı hı. Oraya baktığınız zaman sizin az önce söylediğiniz aslında ana hatlarıyla önümüzdeki dönemde meclise gelecek bir çerçeve yasanın neleri oluşturabildiğini az çok görebiliyoruz. Önemli olan oradaki ne? En önemli unsur oydu. Bu silahın silahın bırakılması, örgütün fesi ve silahların bırakılması devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidiydi. Şimdi tartışma nerede kaynaklanıyordu? Burada da çok tartıştık biz bu konuyu sizlerle. Şimdi komisyonun raporuna baktığımızda, yani hükümetin açıklamalarına, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımız zaman, yani şöyle bir şey oldu. Önce silahların bırakıldığının tespit ve teyidi, özellikle Milli Güvenlik Kurulu istihbaratın sağdan verdiği bilgilere dayanarak, daha sonra yasal düzenlemelerin yapılması, ki bana kalırsa benim görüşüm de o yönde, şöyle sahada bu anlamda ciddi bir ilerlemenin olmasının tespit edilmesi lazım. Sözde kalmaması lazım. Ancak sonlandırılmasını mı beklemek doğru, yoksa gelişmeliğe, yani silahların bırakılması boyutuna paralel olarak meclisin de siyasetin de devreye girmesi, bu anlamda da yani Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama vardı grup toplantısında geçen hafta, silahların bırakılması sürecinin ilerlemesi için, hı hı, gerekli yasal düzenlemeleri meclise sevk edeceğiz dedi. Silahların bırakılması, yani o sürecin bir anlamda hızlandırılması, ilerletilmesi noktasında bir düzenleme getirilecektir. Bu düzenlemenin önemli hususu bir defa devletin nitelikleriyle ilgili.
1: Yani acaba şöyle mi? Belki ortaya da soralım. Yani devlet de, yani ya da hükümet de silah bırakmanın beklenen seviyede gerçekleşmemesinin nedenini ortada bir yasal düzenleme olmaması olarak mı yorumluyor da Sayın Cumhurbaşkanı da hani sürecin hızlanması açısından bu çerçeve yasanın bir an önce meclisten şimdi...
0: Çerçeve
1: çıkması.
0: Yasa külliyen tamamen bu meseleyi noktalayacak bir yasal düzenleme olmayacaktır. Anladım. Diye düşünüyorum ben. Bir başlangıç olarak, hmm, devleti yönetenlerin bu süreçle ilgili samimiyetlerinin, bu meseleyi çözme noktasındaki siyasi iradelerini ortaya koyan bir nişan, bir işaret olarak ben değerlendiriyorum. Bu, anladım, anlamda önemli. Şimdi tartışma içine girerseniz önce o mu sonra bu mu?
2: Havuk mu yumurta mı?
0: Paralel olması. Bakın paralel anlamı da şudur. Ya devlet ciddi, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddidir. Devlet geleneğine sahiptir.
1: Doğru.
0: Yani biz şimdi bu meseleyi siyaset yoluyla, hukuk yoluyla bir noktaya getirelim. Ne doğuda ne batıda bu ülkenin genç, yoksul insanların, evlatlarının ölmesini önüne geçelim. Yani bu meseleyi jeopolitik şeyde o konjüktür de müsait. Yani bölgesel anlamda. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti terörle zaten başarıyla mücadele ediyor. Eder. Yani yarın 3 gün, 3 ay, 1 yıl, 2 yıl Türkiye Cumhuriyeti her anlamda bağımsızlığına, ülke bütünlüğüne, egemenliğine yönelik her türlü tehdidi yok edecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Bu tartışmaya mahal vermeyecek bir meseledir. Yani bunu tartışmıyoruz. Bir. Ama burada bir mesele varsa, bu meselenin artık hukuk yoluyla, sürecin de hukuki bir mekanizmaya bağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. En önemlisi de özellikle siyaset yoluyla bunun yapılması. Orada da teknik olarak şöyle ben görüyorum, onu da hemen bir iki cümleyle söyleyeyim. Bir defa cezasızlık algısının olmaması açısından, yani suça bulaşanlarla bulaşmayanlar arasında bir sınıflandırma olacağını, yani sadece örgüt üyeliği aşamasında kalan ama hiçbir eyleme katılmayan, terör şiddet eylemine katılmayanlara ayrı bir düzenleme getirilecektir. Katılanlarla da ilgili özellikle ceza infaz kanununda bazı düzenlemelerin yapılması, yine terör suçlarıyla ilgili olarak bundan, terör suçlarından dolayı mahkum olmuş hasta kişilerle ilgili şartlı tahliye mekanizmasının devreye sokulmasıyla ilgili, yani bu konuda devletin iyi niyetini, iradesini ortaya koyacak, Yani bu terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası gibi meselelerle de ilgili sanıyorum daha ifade özgürlüğü gibi noktalarda da bir takım daha geniş, daha demokratik, daha ileri düzenlemeler getirilmesi söz konusu olacak. Kaldı ki bu komisyon raporunda bu çok önemliydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin ivedilikle uygulanması. Bakın bu çok önemlidir. Hukukçu olarak ifade ediyorum. Bu ilk yayınlandığı zamanda çok kıymetli bulmuştur. Bence en can alıcı noktası odur. Anayasa Mahkemesi ve ahim kararlarının amasız fakatsız uygulanması. Teknik anlamda eleştiririz. Ben çok ahim kararını da eleştirdim. Buralarda da eleştirdim. Teknik olarak eleştiririm. Ama yüksek mahkemelerin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. AİHM kararları bağlayıcıdır. Madem ki biz Avrupa Konseyi üyesi bir ülkeyiz, altına imza koymuşuz. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi...
1: Beğenmedim, uygulamıyorum, olmaz.
0: Olmaz. Öyle bir dünya yok. O zaman hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkesinden uzaklaşmış olursunuz.
1: Peki.
0: Bir şeyi de söyleyeyim. Bu devletin nitelikleriyle ilgili, ben de onun çok kıymetli olduğunu, anayasanın ilk üç maddesindeki noktalarda ne Cumhur İttifakı'nda ne de komisyonda, yani yayınlanan raporda, onları sekteye uğratacak, onları ihlal edebilecek herhangi bir yaklaşım olmadığını da altını çizelim.
1: Peki Ahmet Kasman, Sayın Bakıran diyor ki cesur ve muğlak olmayan bir içerikle hazırlanmalı bu çerçeve yasa ya da yasal düzenlemeler.
2: Sayın Bakıran kendi durduğu yerden itirazında haklı. Kendi durduğu yerden. Ben onun durduğu yerde değilim, dolayısıyla onun itirazı beni çok ilgilendirmiyor. Ama şöyle bir şey var. Zaten yasanın adının çerçeve yasa olması onun istediğinin olmayacağının ilanı.
1: Tamam. Neden?
2: Çünkü biraz evvel izah edildi değil mi? Çerçeve yasa ne? Bir sürü şeyi yani böyle bir genelge çıkar, sonra onun arkasına uygulama tebliğleri beklenir. Bu da aynı şey. Çerçeve yasa o. Yani işte bir niyet beyanı. Bu bence yerinde bir yaklaşım. Neden? Çünkü karşı tarafa yani muhatap olmayan muhataba bir mesaj veriliyor. Bak bunları yapmaya hazırız. Nasıl uygulayacağız? O biraz yani sanıyorum öyle kullanmak istiyorlar. O senin bu işe nasıl yaklaştığınla alakalı olacak. Yani burada bir müzakere yürüyor. Çerçeve yasa da bu müzakerenin parçası. Yapabileceklerimizin genel çerçevesi bunlar. Fakat bunları nasıl yapacağımıza ilişkin düzenlemeler, işte biraz evvel söylenilen, işte kim ne kadar silah bıraktı, sizin niyetiniz ne, neye ne kadar katılmak istiyorsunuz, yani neye ne kadar destek vermek istiyorsunuz vesaire vesaire gibi şeylerle belli olacak, denecek. Benim anladığım bu. CHP'nin katkısı çok kıymetli dendi, son derece önemli. Sayın hocamız söyledi. Fakat CHP buna şu anda herhangi bir katkı veremez. Muhtemelen Özgür Özel şeyi, kanadı parlamentoda hakim olduğu için bunun aleyhine oy vermeyecektir. Büyük ölçüde. Bir takım müdahaleleri olabilir ama aleyhine bir oy vermeyecektir. Siyasi konjonktür içinde bulundukları durum onu gerektiriyor. Çerçeve yasa bu şekilde geçecektir. O bakımdan da yani parlamentonun tatile girmesinden önce yetiştirilebileceğini düşünüyorum. Detaylandırılmayacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'de ya da genel merkez diyelim, bugünkü MYK toplantısında da bu süreç değerlendirilmiş. Hatta parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın da açıklamaları vardı konuda. Yani onlar da şunu soruyorlar. Zaten işte komisyon toplandı, komisyon bir nihai rapor hazırladık ve o rapor tüm komisyonun uzlaşısıyla ortaya çıktı. Böyle bir uzlaşı hala hazırda varken biz 4 aydır neden bunu bekliyoruz? Acaba perde arkasında bizim bilmediğimiz bu silah bırakma sürecinde bir takım gelişmeler var da bu yüzden mi bu süreç uzuyor diye bir soru ve eleştiri getirmişler.
2: Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu bakımdan herhalde bunu kolay muhalefet yapmanın ya da muhalefet yapıyormuş gibi yapmanın iyi bir yolu olarak, iyi bir konusu olarak gördü. Böyle bir yorum yaptı. İncir çekirdeğini de doldurmaz. Peki. Boş bardağı da işte bir adım ileri götürmez, bir adım geriye de getirmez bir yorum bu. Yani dostlar Peki. alışverişte görsün.
1: Barış dostlar, son 10 dakika konuşmak istediğim yine bu başlıkla ilintili. Elbette bu çerçeve yasaya ilişkin sizin de yaklaşımınızı merak ediyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir hafta içerisinde yaptığı iki tane konuşma var. Biri grup toplantısındaydı, diğeri hafta sonu partisinin Sapanca'daki kampında yaptığı bir konuşma. Demişti ki geçen hafta grup toplantısında yeni bir yeni kapı ruhu aranıyorsa terörsüz Türkiye süreci bunun için bir fırsattır demişti. Hafta sonu da Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye'ye dahil tüm milli konularda, dış politika olsun, içerisi olsun, milli konularda bir uzlaşı için biz hazırız açıklaması yaptı. Bu yaklaşımın da yorumlarınızı isterim Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Şimdi yeni kapı ruhu başka bir konjonktürün ruhuydu. Yani orada emperyalizmin desteğini almış olan bir terör, bir ihanet, bir cinayet, bir casusluk örgütünün, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden, kalkışmasından sonra ne olmuştu? Bütün partiler bir araya geldi. Çünkü DEM Parti hariç. DEM Parti yeni kapıda yoktu. Şimdi başka bir konjonktürü var. DEM Parti bu meselede Cumhur İttifakı'nın adı konmamış. Resmen ilan edilmemiş ama fiilen ortağı olan bir konumda. Bu sefer diğer muhalefet partileri, CHP mesela İmralı'ya mümessil yollamamakla beraber komisyona katıldı. İyi Parti usulden ve esastan karşıtı, zaten komisyona da isim vermemişti. Şimdi başka konjonktürü var ve partiler arasında başka türlü bir ittifak söz konusu. Yeni kapıya davetli olmayan DEM Parti bugün Cumhur İttifakı'nın bu mesele özelinde fiili ortayken, o gün yeni kapıya gitmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün ikiye bölünmüş durumda. Ve hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafı ne diyor? Çok da anlamlı bir şey demiyor ama hani Özgür Özel tarafı biraz daha fazla bu konuya meyal. Demek ki konjonktür de farklı, partiler arası ittifak ilişkileri de farklı. Bir kere bunu bir kenara koyalım. İkincisi, önceki sorunuzdan devamla ben hep şunu savuna geldim. Bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündemimize geldiği günden bu yana. Ben dedim ki bu bizim iç dinamiklerimizin neticesinde değil, dış dinamiklerin, özellikle ve öncelikle de Suriye'de yaşananların neticesinde gündeme geldi. Yani Suriye'de rejim değişti. 3 aşağı 5 yukarı 2 ay evvel, 3 ay sonra bu mesele bizim gündemimize geldi. Niye? Çünkü Türkiye, Türk devleti, Türk istihbaratı belli ki Suriye'de bir şeyler olacağını gördü, saptadı. Türkiye'nin içinde terör çok önemli ölçekte bittiği halde mevcut ve önceki bütün İçişleri Bakanları, dahiliye vekillerimiz, biz teröristlerin adını, ayakkabı numarasını, nerede olduğunu biliyoruz dedikleri halde, yani İslamikler çok da dayatmadığı, dikte etmediği halde bu mesele geldi. Çünkü Suriye'de olacaklar öngörülebiliyordu. Yani arada 2-3 ay var. Suriye'deki rejim değişimiyle terörsüz Türkiye meselesinin gündemimize gelmesi. Şimdi soru o zaman burada başlıyor. Acaba Suriye'deki gelişmeler bizi ne kadar mutlu, ne kadar memnun, ne kadar mesut, ne kadar tatmin etti? İsrail ve ABD'nin Suriye üzerindeki mevcut yüksek nüfuzuna baktığımızda, hani Suriye'deki gelişmelerin bizi öyle aman aman kimilerinin iddia ettiği gibi havaya sıçrayacak kadar memnun etmediğini saptamak durumundayız. Eğer İsrail ve ABD Suriye'de kazanan tarafsa Türkiye en diplomatik, en nazik ifadeyle o kadar kazanan taraf değildir. Şimdi bu bir. İkincisi, Türkiye içinde ne deniyordu arkadaş diyordu. Biz önce bir MİT'e soracağız. Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Silah bırakma hızı teröristlerin, terör örgütü mensuplarının silah bırakma hızı ne alemde? Şimdi açık kaynaklara baktığımızda silah bırakma hızının o kadar yüksek olmadığı, beklentileri o kadar da tatmin etmediği yazılıp çiziliyor. Bir üçüncüsü, PKK terör örgütünün Kandil ayağının yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar. Geçtiğimiz haftalarda da gene programımızda konuştuk. Ne dediler? Dediler ki efendim bizim açımızdan süreç dondurulmuştur dediler. Kandil'deki teröristler. Ne dediler? Beklenen hızda adımlar atılmıyor. Biz süreci dondurduk. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda, yani bir, Suriye'deki gelişmeler. İki, MİT'in teröristlerin silah bırakma hızına ilişkin hocamın deyimiyle tespit ve teyitle bezenmiş olan, tahkim edilmiş olan raporları. Ve 3, PKK terör örgütünün Kandil kolunun süreci kendince dondurduğunu açıklaması. Acaba bu koşullarda böyle bir çerçeve yasa çıkar mı? Tamam, hızlandıralım diyorlar, meclis başkanı da bu yönde hadi arkadaşlar diyor. 2, o çerçeve yasanın çerçevesi nasıl olur? Şimdi bunları da sormak lazım. Bir de mesela benim burada Selami hocamdan ayrıştığım bir nokta var. Selami hocam diyor ya, şunu diyor. Yanlış anlamadı ümit ediyorum. Hani devlet de iyi niyetini göstersin, bu iş beraber eş anlı olarak yürüsün. Devlet hukuki adımı atsın bir çerçeve yasayla, teröristler de silah bırakmaya hızlanarak devam etsinler. Ben orada Selami hocamdan ayrışıyorum. Farklı düşünüyoruz. Önce silahlar bırakacak, amasız fakatsız tamamı, ondan sonra devlet hukuki adım atmalı diye düşünüyorum. Bu paralel, bu eş anlı, bu eş zamanlı, bu birbirine koşut yürümez. Bana göre bu benim yorumum. Orada hocamdan ayrışıyoruz. Terör örgütü amasız fakatsız hızla, öyle ağır aksak falan da değil ha, hızla bütün silahını bırakır. Ondan sonra eğer ihtiyaç duyulursa bir çerçeve yasa gündeme gelebilir.
1: Peki. Şimdi kısa kısa 4 dakikam kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu uzlaşı çağrısında...
0: Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddi bir devlettir. Tabii ki attığı her adımı, atacağı her adımı da en ince ayrıntısına kadar hesaplamıştır. Sadece güvenlik boyutuyla değil, jeopolitik boyutuyla, istihbarat boyutuyla, sosyolojik her türlü boyutuyla. Benim buradaki samimi inancım şudur. Yani bu ülkenin evlatlarının ölümünün önüne geçecek her türlü girişimin iyi niyetle desteklenmesidir. Devletin terörle mücadelesi noktasında en ufak bir şüphemiz olmaz, olmamalı. Zaten devleti yönetenlerin asli görevi budur. Yani devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini, ülke bütünlüğünü, millet bütünlüğünü korumaktır. Burada şöyle, ama bir arıza varsa, ki bir var yani, bunu görmüyor muyuz? 50 yıldır yani bu aziz, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerin de aziz hatırası önünde saygıyla eğilerek söylüyorum. Büyük acılar yaşandı. Büyük bedeller ödendi. Hepsini biliyoruz. Ve çözüm ne? Çözüm yani, bu meseleyi çözmeniz lazım. Bırakın işte siyaset çözsün bunu. Bu kolay bir mesele değil. Yani 100 yıllık bir meseleyi siz son 50 yılda teröre bulaşmış, doğru emperyalizmin açık desteğiyle, ya jeopolitik konjüktür de buna müsait. Şu sebebi, bu meseleyi kökten çözecek adımlar atılması, ki ben Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın burada devlet adamlığı şuuruyla, anladım, siyasi bir beklenti değil ki, bunu da bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısının çok önemli olduğunu, peki, söylüyorum. Partiler üstü bir mesele olarak gördüğüm için. Peki. Kolay bir mesele mi? Değil. Ama ileriye gitmesi, eyleme geçmesi lazım.
1: Peki. Ahmet Kasman, son 1,5 dakika. Partiler üstü bir mesele ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte uzlaşı çağrısı, uzlaşıya hazırız açıklaması. Nasıl yorumlarsınız?
2: Ya, partiler üstü bir mesele olduğu açık. Memleketin en önemli meselesi. Bugün artık bu yolda yürünüyorsa bir çerçeve düzenlemenin yapılacağı da aşikar. O çerçeve düzenlemeyi yapacak ve siyasi sorumluluğunu taşıyacak olan da Adalet ve Kalkınma Partisi. Onun da genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla burada bir tutarsızlık yok.
1: Peki. Sayın Selam Kur'an, teşekkür ederim. Bu akşam bizimleydiniz. Ahmet Kasman, teşekkür ediyorum. Barış Doster, çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi Ankara'da toplanıyor. Biz de Ankara'da olacağız. Siyasi işleri Ankara'dan yapacağız. Bu akşamlık noktalıyoruz programı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yaşanıyor. Gölgede İstanbul 35, Bursa 37 derece. İç Anadolu daha da ısınıyor. Ankara 35 derece. Ege'de, gölgede Manisa ve İzmir 38 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana, Antalya ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece.
1: Hava durumu.
3: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
4: Bale, kendine vücut
3: anlamayacağınızı bale düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

TV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. İç politikadan dış siyasete ve aynı zamanda spordan kültür sanata pek çok farklı başlıkta haberlerimiz ekranlarınıza gelecek. Günün son saatinde gelin önce günün öne çıkanlarını teker teker özetleyelim.

0: NATO zirvesine bir hafta kala Ankara'nın önemli konukları var. Avrupa Birliği komiserlerinden oluşan heyet başkentte temaslarda bulundu. Vize sorunundan gümrük birliğine kadar pek çok başlık ele alındı. Kritik başlıklar var. Onlar neler, aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 26 il başkanını görevden aldı bu defa. 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Merkez Yönetim Kurulu'nda bu kararlar alınırken Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Önemli açıklamalar yaptı. Özel bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Sözlerinin ayrıntıları birazdan. Ve altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Fiyatlarda 18 yılın en sert aylık düşüşü kaydedildi. Gram altın 6000 lira seviyelerinde hareket ediyor şu sıralar. Altının gram fiyatı aylık bazda %9 ekside. Altın fiyatında beklenti ne yönde? Uzman bir konuğumuz olacak, değerlendireceğiz. Bu arada altın fiyatları yükseliyor ama sahte altın operasyonu düzenlendi 10 ilde. Çok miktarda sahte altın ele geçirildi. Dikkat edilmesi gerekenler ne? Haberi hazır, aktaracağız. Son günlerde, hatta son aylarda, yıllarda sıkça duyuyoruz zayıflama iğneleri. Hızlı kilo vermek isteyenlerin ilk başvurduğu yöntemlerden biri. Ancak bu iğnelerin asıl amacı zayıflamak değil. Amaç obezite ve diyabet hastalarına yardımcı olmak. Bilinçsiz kullanımsa sağlık açısından birçok risk barındırıyor. Uzmanların uyarıları var. O uyarılara da bakacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok dedi ve İsrail'e sert eleştiriler yöneltti.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
2: İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine Ankara'nın tepkisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetini çok sert sözlerle eleştirdi.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
2: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde CHP'de yaşanan tartışmalar da vardı. Aleviler üzerinden kimse siyaset yapmamalıdır dedi.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır.
2: Cumhurbaşkanı kutuplaşma uyarısı da yaptı.
1: Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli toplantı vardı bugün. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını daha görevden aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise meclis grup toplantısında konuştu. Özel, yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajı verdi.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
2: CHP yönetimi 26 il başkanını daha görevden aldı. Böylece görevden alınan il başkanlığı sayısı 36'ya yükseldi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Toplantıda Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzalar da ele alındı.
3: Bizim tüzüğümüze göre 15 günden önce 45 günden sonra diye bir değerlendirme var. Bu değerlendirme ve bu süreler içinde biz de kendi düşüncemizi kamuoyuyla paylaşacağız.
2: Özgür Özel ise CHP Meclis Grup Toplantısı'nda kürsüdeydi.
4: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız.
2: Özel yeni parti iddiaları gündemdeyken dikkat çeken mesajlar da verdi.
4: Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin, milletle birlikte kazanacağız.
2: Öte yandan daha önce tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevi düşmüştü. Tedbir kararına yaptığı itiraz haklı bulunan Günaydın görevine iade edildi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir ifadesini kullandı.
5: Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Tarihi bir noksanlıktır dedi. Askeri hastaneler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılmıştı.
5: Ne hazındır ki? Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi.
5: Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Kurtulmuş yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini vurguladı.
6: Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenleme müstakil ve geçici olacak. Terör örgütü mensuplarına silah bırakma, örgüte ise fesih için bir süre tanınacak. Düzenleme kısmi ya da genel af niteliğinde olmayacak. Açıklamayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.
6: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Kurtulmuş düzenlemenin meclise ne zaman geleceği konusunda bilgi vermedi. Ancak en kısa zamanda vurgusu yaptı. Siyasi partilere de bir çağrısı vardı.
6: İttifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir. Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin DEM Parti'den açıklama var. Eş Genel Başkan Tuncel Bakırhan, çerçeve yasa açık ve güven veren içerikte meclise gelmeli dedi.
7: Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı, topluma güven veren bir yasa olmalıdır diyoruz. Hukuk yoksa güven olmaz değerli arkadaşlar. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Mesele sadece birkaç maddelik teknik bir düzenleme değildir. Mesele bu ülkenin birlikte yaşama iradesinin hukuka bağlanmasıdır. Birlikte yaşayacaksak bunu hukuka bağlamamız lazım. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Herkes gayet güzel sözler söyledi. Şimdi hadi bunu hukukla, yasayla mühürleyelim.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Zanlıların inşaat ve imar işlemleriyle ilgili bazı ihalelerde usulsüzlük yaptığı belirtildi.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin, belediye personeli ve kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığını belirtti. İnşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da bir önceki operasyonda rüşvet transferine aracılık etmekten tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 11 belediye personeli tutuklandı. 6 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Değerli izleyenler, Varşova-Tel Aviv seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasında kaçırılma kodu verdi. Türk hava sahasına giriş yapan uçağa Türkiye'ye ait 2 F-16 savaş uçağı eşlik etti. Konuya ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasında kaçırılma kodu yayımladı. Kısa süre sonra Türk hava sahasına giren uçağın pilotları herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönünde bilgi verdi. Ancak uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda uçağı Türk hava sahasını terk edene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti. Yapılan görüşmeler neticesinde Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na iniş yapma kararı alan uçağa tekrar Türk hava sahasını kullanma izni verildi. Bu süreçte de yine 2 F-16 savaş uçağı Bulgaristan hava sahasına kadar uçağa eşlik etti. Türk savaş uçaklarının eşlik ettiği yolcu uçağı akşam saatlerinde Burgaz Havalimanı'na iniş gerçekleştirildi. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Amerika heyeti İran'la imzalanan mutabakat muhtırasını görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Ancak Katar Dışişleri Sözcüsü İran'la bir görüşme olmayacağını açıkladı. İran tarafından da açıklamalar var. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Aysöz karşımızda. Begüm merhaba. Görüşmelere dair neler biliyoruz? Seni dinleyelim. Buse, Amerikan heyetinden Trump yönetiminin temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da. İran heyeti de Doha'da. Fakat bu günkü görüşmelerde biz İran ve Amerikalı heyetin birbiriyle doğrudan görüştüğünü görmeyeceğiz. Yani iki tarafta ara bulucu ülkelerle İran'la Amerika arasında varılan mutabakat zaptının ayrıntılarını görüşecekler. Dolayısıyla İran ve Amerika heyeti bir araya gelmeyecek. İlk açıklama görüşmelere ilişkin Doha'daki İran tarafından geldi. İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf. Şu anda İran tarafından gerçekleştirilen toplantıların amacının mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi olduğunu söyledi. İran'ın mutabakat zaptında yer alan koşullar ve taahhütler yerine gelene kadar da başka müzakerelere girmeyeceğini, katılmayacağını söylüyor İranlı yetkili. Bunun dışında İran, Amerika ve Lübnan'ın da Lübnan'daki savaşın sonlandırılmasının sağlanmasına yönelik bir komisyon kurulmasına karar verildiğini söyledi Kalibaf. Hürmüz Boğazı meselesi mutabakat zaptındaki önemli konulardan bir tanesiydi. Hatta İran'ın 60 gün boyunca yani ateşkes geçerli olduğu süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden bir ücret talep etmeyeceği anlaşma maddeleri arasında yer almıştı ama sonrası biraz muğlak bırakılmıştı. İranlı baş müzakereci Kalibaf bunun altını çizdi. Sadece 60 gün için bu geçerli dedi ve Hürmüz Boğazı'ndaki haklarımızdan da asla taviz vermeyiz mesajını iletiyor Kalibaf. İranlı yetkili aynı zamanda mutabakat zaptını Amerika ve İsrail açısından da bir yenilgi olarak tanımladı. ABD tarafındansa Doha'daki görüşmeler özelinde çok ayrıntılı bir açıklama ve bilgi gelmedi. Arabulucu Katar'dan yapılan açıklamalarda bu müzakerelerde bölgesel konular, İran'la müzakereler, Lübnan ve bölgedeki diğer dosyaların ele alınacağını biliyoruz. Dolayısıyla o da altını çizdi İranlılarla doğrudan müzakerenin olmayacağını. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu sürecin İsrail-Lübnan ayağına dair bir açıklaması oldu. Vance, Lübnan ve İsrail birbiriyle birkaç ay öncesinde mümkün olmayacak şekilde doğrudan görüşüyorlar, konuşuyorlar dedi. Şunu da söyleyebiliriz hatta dedi. Hem İsrail-Lübnan arasındaki anlaşma hem de Amerika ile İran arasındaki anlaşmayı bir araya getirdiğimizde her iki dokümanda, her iki anlaşmada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğini söylüyor ifadesini kullandı. Her şey aslında büyük miktarda, büyük oranda değişti ama buradaki soru bu değişim sürdürülebilir olacak mı, ne kadar sürecek ifadesini kullanıyor Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Teknik görüşmelerin ise İran'la Amerika arasında tam olarak önümüzde bir takvim ve tarih olmamakla birlikte bu hafta içerisinde daha düşük düzeyde devam edeceği ifade ediliyor. Sonrasında ilerleyen süreçte bu düzeyin yani katılan yetkililerin düzeyinin yükselebileceği ifade ediliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bugün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında çarşamba günü Doha'daki görüşmelerin mutabakat zaptındaki koşulların uygulanmasına odaklanacağını ve muhtemelen bu konulardan bir tanesinde İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması olacağını söylüyor ki bunun bir kısmının yarısının 6 milyar dolarının Katar'da tutulduğu biliniyor. Dolayısıyla Doha'daki görüşmelerde önümüzdeki günlerde İran'a ait bu dondurulmuş varlıkların 6 milyar doların serbest bırakılması konusunun da gündeme gelmesi olası ama bunun için tabii İran ve Amerika'nın da yine görüşmesi gerekiyor.
8: Begüm Dönmez, her sözü aktardık. Bölgede yaşanan diğer gelişmelere bakalım şimdi de. Lübnan ve İsrail arasında geçen hafta varılan anlaşma ne kadar uygulanabilir? Reuters haber ajansı uzmanlara bu soruyu yöneltti. İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlamasının işleri çıkmaza sürüklediği yorumu yapılıyor.
2: İsrail ve Lübnan arasında geçen hafta ABD arabuluculuğunda varılan anlaşma uygulamaya konulabilir mi? Anlaşma İsrail'in askerlerini Lübnan'dan çekmesini Hizbullah'ın silahsızlanması şartına bağlıyor. Uluslararası Reuters haber ajansına konuşan analistlere göre bu uygulanabilir bir şart değil. Hizbullah silah bırakmayı reddederken hiçbir Lübnan hükümetinin bunu zorla yaptırma gücü olmadığına dikkat çekiliyor. Varılan anlaşmanın Lübnan devletini yerine getiremeyeceği yükümlülüklerle tam olarak geri kazanamadığı egemenliği arasında sıkışmış bir halde bıraktığı belirtiliyor. Anlaşmanın Lübnan'ın siyasi gerçekleriyle çatıştığı değerlendirmesi de yapılıyor. İç savaş sonrası güç paylaşımı üzerine kurulu bir sistemi bulunan Lübnan'da mezhepsel açıdan kırılgan olan bir devletten ülkenin en güçlü silahlı grubuyla karşı karşıya gelmesini talep etmenin gerçekçi olmadığının altı çiziliyor. Reuters'a konuşan uzmanlar Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırmak için yeterli donanıma sahip olmadığına dikkat çekiyor. Ordudan böyle bir adım atmasını beklemenin Lübnan'ın istikrarının dayandığı hassas mezhepsel dengeyi göz ardı etmek anlamına geldiği de vurgulanıyor. Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılmaya çalışılmasının ülkede mezhepsel tansiyonu tırmandıracağı yorumları yapılıyor. Anlaşmanın Lübnan hükümetine kapsamlı yükümlülükler getirirken İsrail'in çekilmesine dair güvenceler içermediği de belirtiliyor. Uzmanlar bunun bir dengesizlik oluşturduğuna dikkat çekiyor. Lübnanlı akademisyen Favaz Gerges anlaşmanın ölü doğduğunu ve pratikte yerine getirilmesi imkansız bir şarta dayandığı için yapısal açıdan kusurlu olduğunu söyledi. Gerges, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in oluşturduğu tampon bölgeyi 10 kilometreye çıkardığını hatırlattı. Anlaşmanın bu tampon bölgeye diplomatik meşruiyet kazandırdığı uyarısına bulundu. İsrail için bunun siyasi bir hediye olduğunun altını çizdi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Strinovitz, anlaşmanın Lübnan'da fiilen ucu açık bir İsrail askeri varlığını meşrulaştırdığını söyledi. Hizbullah lideri Naim Kasım anlaşmayı teslimiyet olarak niteledi. İsrail ordusu Lübnan'dan çıkıncaya kadar silahlı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. İran, ABD ile kalıcı anlaşmaya varabilmek için Lübnan'da çatışmaların sona erdirilmesini şart koşuyor. ABD'nin ise Lübnan'ı anlaşmadan ayrı tutarak İsrail'e bu konuda özgürlük alanı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.
0: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı konusunda Erivan'dan açıklama var. Erivan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in kararına yönelik 1915 olayları silah olarak kullanılmamalı yorumunu yaptı. Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan Başbakanı, herhangi bir yanıt vermeye gerek görmüyoruz. Bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmaktan kaçınmanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz dedi. İsrail'e Azerbaycan'dan da tepki geldi. Açıklamada tarihi gerekçelerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanıklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez denildi. Rusya-Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşta Kiev yönetimi stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Enerji altyapıları Ukrayna'nın saldırısı altında olan Rusya'da halk yakıt bulmakta zorlanıyor. Pek çok istasyonda uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarında yakıt hiç yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkede akaryakıt sorunu olduğunu kabul etmiş durumda.
2: Yüzlerce araçlık kuyruklar oluştu. Araçlarına yakıt almak isteyenlerden şanslı olanlar saatlerce bekleyip depolarını doldurabildi. Kimileri ise yakıt bulamadan evine dönmek zorunda kaldı. Yakıt kuyruklarında zaman zaman sert tartışmalar, hatta kavgalar çıktı. Görüntüler Rusya'dan. Uzun araç kuyruklarının sebebi ise Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun mesafeli saldırıları. Rusya'daki akaryakıt sorunu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de gündemindeydi. Akaryakıt tedariğinin sağlanmasına ilişkin bir toplantıda konuşan Putin, ne yazık ki akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar hala sürüyor. İhtiyaç duyulan yakıt türünü bulmak her zaman mümkün olmuyor ifadesini kullandı. Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz ancak bu kritik seviyede değil dedi. Kiev yönetimi Rus enerji altyapılarına yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna altyapılarına yönelik saldırılara karşı yapılan haklı misillemeler olduğunu savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürme kapasitesini zayıflatan operasyonların bir parçası olduğunu söyledi. Analistlere göre Ukrayna'nın saldırıları Rusya'nın petrol rafineri kapasitesini yaklaşık 1/4 oranında azalttı. Putin'in açıklamalarının aksine bu durumun iç piyasada talebin karşılanmasını zorlaştırdığı ve yaklaşık %15'lik yakıt arz açığı oluşmasına neden olduğu belirtiliyor. Rus basını başkent Moskova'da dahil olmak üzere en az 56 bölgede yakıt kısıtlamaları uygulandığını yazdı. Durumun en ağır hissedildiği yerse Rusya'nın ilhak ettiği Kırım. Bölge yönetimi geçen hafta Ukrayna'nın lojistik hatları ve petrol altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
0: Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında milyarlarca liralık suç gelirinin izine ulaşıldığı belirtildi. Çok sayıda taşınmaz ve şirkete de el konuldu.
2: 30 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi. Değeri 200 milyon lirayı bulan çok sayıda taşınmaza el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi, 37 şüpheli yakalandı. Bir diğer yasa dışı bahis operasyonu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Çapkanlar olarak bilinen suç örgütünün 5 milyar lira suç gelirini kripto varlıklarla akladığı tespit edildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin tuvalete attığı uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli yakalandı. Firari 4 kişi aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla çok sayıda şüpheliye de gözaltı kararı verildi. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Son yıllarda zaman zaman gelecekte çocuk doktoru bulmakta zorlanacağız endişesini gündeme getiriyoruz. Birkaç gün önce açıklanan tıpta yan dal uzmanlık sınavı sonuçları da maalesef bu endişeyi perçinliyor. Çünkü birçok kritik çocuk branşı alarm veriyor. Örneğin çocuk yoğun bakım kadrosunun %96'sı, yeni doğan branşının %91'i boş kaldı.
9: Yoğun bakım gereksinimi olan bir çocukla

0: çocuk doktoru bulamama endişelerini artırıyor.
1: Bir halk sağlığı sorunu. Gerçekten 5 yıl sonra tekrar Melike Hanım bir araya geldiğimizde umarım biz haklı çıkmıştık demeyiz, yanılmışız deriz. Çocuk kanser hastalığına bakacak çocuk hematoloğu, çocuk kalp hastalıklarına bakacak çocuk kardiyoloğu. Yeni doğan hekimi bulmakta çok zorlanacağız.
0: Zorunlu hizmet, malpraktis davaları, sağlıkta şiddet, yan dal branşlarının tercih edilmeme nedenleri arasında.
1: Diyelim ki bir çocuk kanser uzmanı oldunuz. 3 kez zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Kritik dallarda çalışan arkadaşlarımıza farklı bir katsayının olması gerekiyor. Yan dal yaptığınızda yeni ana dalda hasta bakmanız kısıtlanıyor. Bu da çok önemli bir sorun. Zorunlu değil, özendirmeyle yapılacak olan her şey daha değerli.
0: Bir yan dal uzmanının yetişmesi zorunlu hizmetlerle birlikte 17 yıl sürüyor.
2: Son yıllarda, son aylarda sıklıkla duyuyoruz zayıflama iğnelerini. Hızlı kilo vermek isteyenlerin ilk başvurduğu yöntemlerden biri bu. Ancak bu iğnelerin asıl amacı zayıflamak değil. Amaç obezite ve diyabet hastalarına yardımcı olmak aslında. Doktor kontrolünde obeziteyle mücadelede başarılı sonuçlar veren bu ilaçların bilinçsiz kullanımı ise sağlık açısından hep uyarıldığı gibi risk oluşturuyor.
0: Daha hızlı kilo vermek için kullanıyorlar. Doktor tavsiyesi olmadan alıyorlar. Zayıflama iğnesi kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Zayıflama iğneleri LPG-1 hormonuna etki ederek iştahı baskılıyor ve tokluk hissini artırıyor.
3: Şöyle bir algı oldu. Hani bunlar sanki böyle bir kozmetik ürün ve hani işte kullanacağım, kilomu vereceğim, hayatıma devam edeceğim ve bana hiçbir yan etki yapmayacak. Bu ilaçların da hastaların, insanların kendi başına gidip almaları ve kendi kendilerine kullanmaları çok doğru değil. Doğru olan şey tabii bu ilaçların aslında reçeteyle doktor kontrolünde satılması.
0: Asıl kullanım alanı obezite ve diyabet hastalıkları olan bu iğneler amacı dışında kullanıldığında yan etkilere sebep olabiliyor. Özellikle pankreas ve mide hastalığı geçmiş olanlar, tiroid kanseri riski taşıyanlar için bu ilacı kullanmak tehlikeli olabilir.
3: Bulantı, kusma, kabızlık, ishal gibi şikayetlere sebep olabilir. Bazen işte çok hızlı kilo kaybı olduğunda safra kesesi problemlerine yol açabilir. Çok nadirdir ama en çok korkulan yan etkisidir. Pankreas iltihabına sebep olabilir.
0: Hem talebin çok olması hem de fiyatının yüksek olması sahtelerini de ortaya çıkardı. Uzmanlar zayıflama iğnesinin mucizevi sonuçlar yaratmadığını ve sağlıklı bir kilo yönetimi için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguluyor.
2: Bir kısa reklam arasına gidelim, ardından buradayız efendim, haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Doğa takvimi. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün Uluslararası Asteroid Günü. Dünyaya asteroid çarpma tehlikesi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve dünyaya yakın bir cismin olası tehdidi durumunda küresel düzeyde alınması gereken kriz iletişim önlemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bir gün. 3 yıl sonra 13 Nisan 2029 tarihinde 99.942 Apopsis asteroidi dünya yüzeyinin yaklaşık 32 bin kilometre üstünden güvenli bir şekilde geçecek. Tahminlere göre dünya için hiçbir tehdit oluşturmayacak ve bin yılda bir yaşanacak bu geçiş asteroidin milyarlarca insan tarafından açık gece gökyüzünde çıplak gözle görülebilmesini sağlayacak. Bu olay asteroidlerin bilimsel ve kaynak değeriyle oluşturabilecekleri potansiyel tehlike konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ekleyelim, asteroid uzayda bir gezegenden daha küçük olan kayalık nesne olarak tanımlanıyor. NASA küçük gezegen veya planetoid olarak da adlandırıyor. Ayrıca uzay enkazı diyen kaynaklar da var.
4: Doğa takvimi.
6: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
7: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
6: Cinayetle ilgisi olanlar.

0: caz seven polislerden kedi seven dedektiflere...
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
0: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara...
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
0: Polisiye roman sevenler...
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
0: Her gece saat 1:30'da NTV radyo başına...

0: Arın ardından devam ediyoruz haberleri aktarmaya. Bir operasyon haberi paylaşacağız. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerinin de olduğu 71 kişi gözaltına alındı.
1: Sahte kalıplar, değerin altında yasa dışı basılan altınlar. 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı. Kahramanmaraş'ta sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 10 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda sahte kalıp ele geçirildi. Darphanede basılması gereken ziynet altınlarının standart ayarın çok altında olduğu belirlendi. Zanlıların bu yöntemle hem devleti zarara uğrattığı hem de vatandaşları dolandırdığı belirtildi.
2: Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek, vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekarların eline bırakmayacak, kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşlarımızın güvenini koruyacağız.
1: Bakan Gürlek her türlü organize suç yapısıyla mücadelenin süreceğini vurguladı.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek, adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir.
1: Operasyonda sahte altın üretip pazarlayan 71 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor.
0: Altın fiyatlarına bakalım şimdi bir de. Fiyatlarda geri çekilme devam ediyor. 18 yılın en sert aylık düşüşü kaydedildi. Bir rakamlara bakalım ve analizlere bakalım, ardından üstüne konuşalım.
1: Yüksek faiz endişesi altını baskılamaya devam ediyor. ABD'de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentileri güçleniyor. Diğer yandan yatırımcılar güvenli liman olarak doları tercih ediyor. Buna bağlı olarak doların küresel değeri artıyor. Dolar endeksi 2 aydır yükseliyor. Bu da altını pahalı hale getiriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından altın düşüyor. Altının ons fiyatı kritik kabul edilen 4000 dolarda tutunmaya çalışıyor. Ons altında haftalık kayıp %4'e yakın. Son bir aydaki düşüşse %11'i geçti. Bu 2008 yılından bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Altın 2024'ten bu yana ilk kez çeyreklik bazda kayıp verecek. Bu kayıp 2013'ten bu yana görülen en yüksek çeyreklik kayıp olacak. Gram altın 6000 lira seviyelerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı aylık bazda %9 ekside. Yılın başından bu yana bakıldığında ise %1,5 pozitif tarafta.
0: Evet, ons altın 4000 doların, gram altın da 6000 liranın biraz üzerinde şu sıralar. Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kırdı, hatırlayacaksınız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile beklentilerin aksine düşüşe geçti. Müzakere görüşmeleri dahi olumlu fiyatlanmadı. Çünkü farklı parametreler var içinde. Biz de şimdi buraya bir parantez açacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi o parametreler kısmını tabii sizden dinleyeceğiz. Amerika Merkez Bankası'nın son aldığı kararlar da altını baskıladı. Ama neden? Neden? Hangi kararlar alındı ve şu an altın, özellikle gram altın 6 bin lira seviyesinde, sizi dinleyelim.
3: Şimdi bu yıla başladığımız zaman bugün itibariyle aslında kritikte bir kapanış yapacağız. Hem ilk yarıyı kapatıyoruz, hem de ikinci çeyreği kapatıyoruz ve yılın ikinci yarısına başlamış olacağız. Bu yıla başlarken 4400 civarında ons altınla başlamıştık. Ve tabii ki fiyatladığı nedenlerin başında Fed'in Mart sonrasında faiz indirimi yapacağı yönündeydi. Ama hem jeopolitik gelişmeler hem de beklenmedik petroldeki %100 %100'e yakın bir değer kazanımı aslında tabloyu tam tersine çevirmiş oldu. Hatta jeopolitik risklerin bile bu tarafta pozitif fiyatlanmadığını gördük. Ocak sonrasında aşırı değerlenmeyle beraber hem yatırım fonları noktasında hem de yatırımcılar noktasında bir miktar satışların gelmesi altında düzeltmenin devam etmesini sağlıyor. Tabii temel neden, iki tane neden vardır. Bir, yatırımcıya sorduğunuzda altını niye, neden alıyorsunuz diye sorduğunuzda parasının değerini korumak için alır. Yani enflasyon yükseldiği ortamlarda altının değer kazandığını görürüz. Bir de değer kaybettiği nokta ise bir de tabii faizlerin düşük olduğu ortamda. Çünkü altını siz alıp beklettiğiniz zaman bir faiz getirisi ya da bir getirisi olmadığından dolayı zaman içerisinde maliyeti oluşmaya başlıyor ve siz özellikle faizlerin yüksek olduğu ortamda altın taşımak istemiyorsunuz. Savaş sonrasında petrol fiyatlarının yükselmesi, dünyada enflasyonu yükseltmesiyle beraber gözler tabii merkez bankalarına çevrildi ve burada artık Fed en son toplantıda faiz artırımına gitmedi. Fakat Eylül'de ya da Aralık'ta faiz artırımı bekleniyor Amerika'dan. Bu ise dolar endeksinin son 13 ayın en yüksek seviyelerine çıkmasını sağladı. Ons altının da neredeyse 4000 dolarların altına inmesini sağladı. Yani altın bir faizden korkar. Altından çıkış varsa tahvil tarafına giriş vardır. Bir de enflasyonun uzun süre yüksek seyretmiş olması burada yine altın yatırımcısını korkutan nedenlerden bir tanesi oldu. Şu an hem Merkez Bankası alımları hem de jeopolitik riskler devam etse bile altın yatırımcısı altın almak için ikna olmuyor açıkçası. Bu hafta tarım dışı istihdam rakamlarını takip edeceğiz Buse Hanım. Perşembe günü açıklanacak. Cuma günü Amerika piyasası kapalı. Şimdi geçtiğimiz hafta Amerika'dan Fed'in takip etmiş olduğu enflasyon rakamlarını almıştık. Enflasyon çekirdek bazda bile %3'lerin üzerine yerleşmiş durumda ve TÜFE rakamları da zaten %4'ün üzerinde seyrediyor. Bu hafta da istihdam rakamlarında da yeniden yükselişler gelmiş olması, yani istihdam piyasasının hala sıcak olması artık yavaş yavaş Fed'in faiz artırımlarına gidebilmesi için bir kapıyı aralamış olacak. O yüzden bu hafta tarım dışı istihdam rakamlarını takip edeceğiz ama Fed'in Fed'in faiz artırım beklentisi, 2 Fed'in faizini belirleyen büyüme ve enflasyon ve istihdam üçlüsünü de yakından takip ediyor olacağız önümüzdeki dönemde.
0: Anladığımız kadarıyla yukarı yönlü görünmüyor altın cephesinde işler. Ama zaman zaman dalgalandığını görüyoruz. Özellikle işte bu İran-Amerika arasındaki müzakerelerin biraz daha olumlu gitmesi, ufak da olsa yükselmelere sebep oluyor. Ama daha da düşer mi korkusu var tabii ki de altın alan, biriktiren kişilerde, altın yatırımcısında. Ne dersiniz? Daha aşağı yönlü düşüşler söz konusu olacak mıdır?
3: Tabii bu dönem aslında bize biraz şunu öğretti. Portföyün tamamını altın olarak belirlemek artık biraz riskli. O yüzden tasarrufların belirli bir kısmını altın olarak belirlemek doğru olacaktır önümüzdeki süreçte. Ve biraz da düşüşler devam edebilir. Özellikle uzmanlar ve yatırım bankalarının da raporlarına baktığımızda 4000 doların altında, zaten teknik olarak da 3500 dolarlara kadar 4000'in altında düşüşlerin gelmesi yönünde. Tabii bu 500 dolarlık düşüş çok da düşük, küçük bir düşüş değil. Neredeyse %15, %20'lere denk gelen bir düşüş daha sanki bizi bekliyormuş gibi görünüyor. O yüzden 4000 dolar seviyesini bugün itibariyle hem yarı yılın kapanışı dolayısıyla hem ay kapanışı dolayısıyla 4000 dolar seviyesini yakından takip edeceğiz. Eğer altında günlük ve haftalık kapanışlar gerçekleşirse satışlar biraz daha devam edebilir. Gram altında bu psikolojik seviye olarak nasıl olsa altında 4000 dolarsa gramda da 6000 TL. 6000 TL'nin kırılması durumunda da yine 5600-5700 TL bandına doğru da düşüşler beraberinde gelebilir. Yine aslında orta uzun vadeli beklentiyle bu kısa vadeli düzeltmeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Orta ve uzun vadede yeniden yükselişler.
0: Mesela siz piyasa uzmanlarının kısa vade, uzun vade tanımı tam olarak nedir? Orta vadede nasıl bir getirisi olacak? Ve şunu da sorayım tabii, en merak edilen konu. Tekrar ne zaman rally yapacak? Evet. Ne zaman yükselişe geçecek altın? Bir önceki seviyeyi ne zaman yakalar ya da bunun da üstüne çıkar mı hatta?
3: Belki bu seviyelerin de çok çok üzerinde fiyatlamalar göreceğiz ama öncelikle Fed'den, başta Amerika Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri yönelik bir işaret görmemiz gerekiyor. Yani faizin dünyada düşmesi gerekiyor. Altının yeniden yükselebilmesi açısından. Bu ne zamana denk gelebilir?
0: Koşullara evet bağlı olacaktır.
3: Bu istihdam piyasasında, Amerika'nın istihdamında bozulmalar, enflasyondaki düşüş kademeli olarak, bunların hepsi Fed'in elini rahatlatacağı için faiz indirimi noktasında. Eğer enflasyon, bu petrol fiyatları düştüğü için enflasyonda önümüzdeki aylardaki düşüş Fed'in faiz indirimleri noktasında yıl sonunda artırım değil belki indirim yapmasını sağlayabilir. Bu haberlerin hepsi altının yeniden yükselmesini sağlayabilir. Ortalama 2027 Mart civarı aslında yakın vadeler. Orta vade dediğimizde 2027'nin sonu, 2028'in başları. Uzun vade ise aslında 3 yıldan sonraki süreci ifade ediyor. 2008 krizinden sonra 2011 ile 2018 arasında aslında ons altın uzun süre yatırımcısını bekletmişti. Biz iç piyasada doların değer kazanması dolayısıyla gram altında değer kazanımları görmüştük. Ama baktığımız zaman altında bu bekleme süreçleri, uzun süre yükseldikten sonra bekleyiş süreçleri biraz uzunca, yani 3 yıl, 5 yıl gibi yılları bulabiliyor.
0: Peki bir de son olarak bu darphaneden alınan altın fonları, bunlar da tabii pek çok farklı sebeple düşüşe geçti. Burada yatırımcıya öneriniz ne olacaktır? Altından farklı bir yükseliş trendi var zannediyorum. Bunu da biraz açıklayalım mı?
3: Şimdi darphanenin çıkarmış olduğu, isterseniz de fiziki karşılığının olduğu altın S1 dediğimiz ürün, hem fiziki karşılığı hem de fiziki karşılık olmadan da fiyatından yararlanabildiğiniz bir ürün. Burada aşırı alımlar gerçekleştiği zaman talebin yoğun olduğu durumda aslında otomatik olarak uluslararası piyasadaki gram altın ya da bizim kapalı çarşıdaki fiziki gram altın fiyatından bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Tabii bu dijital altın diyoruz. Tabii ki varlıkların, değerlerin yastık altında değil de dijital tarafta olması her zaman daha güvenli. Darphane bu üründe o yüzden çok ciddi talep gördüğünden dolayı bizim gördüğümüz gram altın fiyatından ayrıştığını görüyoruz. Düşünce de aslında aynı oranlarda düşüşler gerçekleşiyor. Ama aradaki makas farkı açıldıkça da tabii arbitraj fırsatı doğmuş oluyor. Bir noktada dijital altın tercih edenlerin bu en fazla aldığı ürünlerden bir tanesi altın S1 darphanenin çıkarmış olduğu ürün. Gram altın gibi bir şey. Sadece siz dijitalde altını tutmuş oluyorsunuz Rosem.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz tüm aktardıklarınız için. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizler birlikte. Sağ olun.
4: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Bugün itibariyle yılın ilk yarısı sona eriyor. Bilindiği üzere ekonomideki gelişme ve gidişatı genelde çeyreklik dönemler üzerinden izlemek bizim için en sağlıklı bir perspektifi oluşturuyor. Öyle ya, anlık, günlük, haftalık ilerlemeler ve analizler aslında bazı dönemsel etkileri veya sürpriz faktörünü içinde barındırırken, daha ziyade trend ve genel eğilimlerin ortaya konulabilmesi için 12 haftalık yani 3 aylık bir elimde meseleye yaklaşmak daha gerçekçi çözümleri ve sonuçları bizlere erişilir kılıyor. Bu bakımdan bizler de genelde seneyi çeyreklik dönemlere, İki çeyreğe de yarım yıl diyerek bakmak eğilimini ve istidadını gösteriyoruz. Tabii senenin ilk yılı, yarı yılı geride kalırken aslında İngilizlerin how time does fly, zaman ne kadar da çabuk geçiyor sözü akıllara gelmiyor değil. Geride bıraktığımız 2026 yılının ilk yarısı için hani ana tema neydi veya İlk yarıya ait özlü eko finansal söz ne olabilir derseniz, onları paylaşarak başlayalım. Güçlü doların muhteşem dönüşü. Evet, belki de 2026 yılının ilk ayında bu ibare paylaşılabilir. İkinci unsur da belki servet veya birikimi korumak kazanmaktan zor olabilir. Evet, Körfez Savaşı'nın gölgesinde ve onun damgasını vurduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren Körfez Savaşı aslında dünyada birçok piyasa dengesini de yeniden kurgulamak ihtiyacını karşımıza çıkarttı. Tabii bu ileri geri hareketler, kazançlar ve kayıplar, özellikle güvenli liman eşittir altın ezberinin sil baştan yeniden sorgulanması gibi köktenci bazı değişimlerin arka planında ne olduğunu, bunun mantık ve kurgusunun nasıl yapılandırılabileceğini anlamak gerekiyor. Çünkü bilimsel ve disiplin çerçevesindeki yaklaşımlar neden oldu, niçin oldu, eyvah eyvah şimdi ne olacak, keşke öyle olmasaydı gibi tamamen insani ve beklenilen değerlendirmelerin ötesinde işin temel kurgusunu, yapısını, mekaniğini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Hal böyle olunca biz de kendi kararımızca Nisan ayı içerisindeki bir makalemizde paylaştığımız DC Gap kurgusunu ortaya koymuş ve sizlerle de daha evvel paylaşmıştık. Aslında dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol baş harflerinin bir arada terennüm edilmesinden ortaya çıkan ve DC, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent rumuzu olduğu için Amerika'nın aslında oyun kurucunun yani kasanın her daim bu unsurları karşılıklı kullanarak, isterseniz tırnak içinde manipüle ederek nasıl mevcut ekopolitik akışı düzenlediğini ifade etmiştik. Öyle ya, doları ilk önce güçlü dolar kılıfından çıkarttılar. Çünkü dış borçların iskonto edilmesi gerekiyordu. Bu gerçekleştikten ve dönemsel ödemeler yapıldıktan sonra şimdi geçtiğimiz haftalar içinde tekrar güçlü dolara yol verdiler. Güçlü dolar piyasaya çıktığında tahvili faiziyle de birlikte olmak üzere Amerikan kağıtları, dolar ve tahviller diğer finansal varlıklara nefes aldırmazlar. Biliyorsunuz sıklıkla kullandığımız güçlü dolar sopası kavramı yeniden devreye girdi. Mesela altın söz konusu olduğunda çok uzun yıllar güçlü dolar sopası altında nefes alamayan bir altın yaşanmıştı. Eskiye tekrar bakmak ve bunları değerlendirmek lazım. Ama netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman doları geri çekip kriptoya yol vererek, sonra kriptoyu çökerterek, sonra altına çılgınca bir koşu yaptırıp, yanına da yancısı gümüşü de katarak, sonra altlarından tüm temelleri çekerek, silah sanayinde ve petrol sanayinde, bakın petrolde gene savaş öncesi düzeye döndük. Amerika Birleşik Devletleri sadece 110 gün evvel 68-69 dolardan zorlukla sattığı petrolü bu süre içerisinde günde 2,5 milyon varil ve ortalama 95 dolardan satmayı becerdi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri Venezuela operasyonuyla da ilk yarıda ürün gamını tamamladı. Yani hafif petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz ve Venezuela'nın kontrol altına alınmasıyla ağır petrolle tam bir ürün gamı sunan dünyanın yeni petro efendisi, petro doların sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Körfez Savaşı'nın da aslında yeni petrol jeopolitiğinin veya jeolojistiğinin Amerika kontrolünde tekrar yapılandırılmasının temel motivasyonu çerçevesinde gerçekleştiği anlaşılıyor. Bu çerçevede kendi haline kalsa veya bu durumlar olmasa 5 ila 10 yıl içerisinde belki Kuzey Kore gibi kapalı bir toplum olma kaderine yürüyen İran'da tekrar yaptırımların ve diğer izole edici tedbirlerin tedricen kaldırılmasıyla ekonomik dünyaya, küresel ekonomik sisteme dönüş yapıyor. Sistemle tekrar bağdaşma, sistemle kazançları paylaşma imkanını yakalamış oluyor. Yani herkes kazançlı çıkıyor. Tabii yapay zeka ilk döneme gene damgasını vurdu. Özellikle SpaceX halka açılması bu konuda iştahı da arttırdı. Son haftada, geçtiğimiz geride kaldığımız haftada teknoloji şirketlerinde önemli ölçüde düzeltmeler, gerilemeler oldu. Ama ikinci yarıda da yapay zekanın önünün kapatılmayacağı anlaşılıyor. Çok yatırım yapıldı, çok hikaye yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri bu işin kaymağını almadan, yemeden bu sonucu, bu işin peşini bırakmaz genel geçer ifadeyle. Dolayısıyla acısıyla, tatlısıyla, savaşıyla, savaşmamak üzere geçici barış anlaşmasıyla bir dönemi geride bırakıyoruz. Kârlı çıkanlar, zararlı çıkanlar olduk. Ama Türkiye'de rakamlara bakıldığında ücretliler, asgari ücretliler veya diğer ücretliler, emekliler maaşlarının, gelirlerinin 1/5'ini bu 6 ay içerisinde kaybetmiş olduklarını fark ediyorlar TÜİK rakamlarına göre. Başka tabii değerlendirmeler de yapılabilir ama biliyorsunuz netice itibariyle önemli olan geçmiş üzerine ağıt yazmak, yakmak veya hikayeler düzmekten öte bundan sonra bizi bekleyenlere karşı proaktif bir tedbir almaktan ibaret. Ama bunu da yapabilmek için geçmişten ders çıkartmak gerekiyor. Biz de onun için bugün kapattığımız ilk 6 aylık, ilk yarı yıllık, ilk 2 çeyreklik dönemi şöyle bir analım, göz gezdirelim istedik.
4: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
6: Müzik arası.

0: durumu. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 35, İzmir 38, Bursa 37 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Cuma sıcaklık 2-4 derece düşüyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 35, Balıkesir 36 derece. Perşembe Trakya'da yaz sağanakları bekleniyor. İç Anadolu daha da ısınıyor. Eskişehir ve Konya 35, Kayseri 34 derece. Ege'de, gölgede Manisa 38, Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 36 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Perşembe Batı Karadeniz'de sağanak geçişi olacak. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 38-39 derecelerdeki sıcaklık, Cuma'dan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle, düzeltelim, ikinci dilimiyle devam ediyoruz. Gecenin gündemini aktarmaya gelin. Yeni günün yeni saatinde sıcak haberleri sizlerle paylaşalım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Güler, Amerika'nın NATO'dan çekinme yaklaşımı olmadığını söyledi. Kriz yok, değişen güvenlik ortamına uyum süreci yaşanıyor ifadesini kullandı.
2: ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı yok. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ittifakın geleceğine dair tartışmaları bu sözlerle değerlendirdi. Güvenlik ortamındaki değişime dikkat çekti.
3: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı bulunmamakta. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın gerek savunma bütçesini ve gerekse askeri kabiliyetini artırarak Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor.
2: Yaşar Güler, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Güler, ABD yönetiminin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönündeki beklentisinin NATO'nun kolektif caydırıcılığına katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Güler, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden inşa sürecini de değerlendirdi.
3: Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Son yıllarda savunma sanayinde önemli ilerlemeler kaydetmiş bir müttefik. Böylesine önemli bir kapasitenin Avrupa'nın savunma girişimlerinden dışlanmasının stratejik açıdan isabetli bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz.
2: Güler, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için SAMP-T ve Patriot hava savunma sistemlerinin alınabileceğini de bildirdi.
3: Türkiye, hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de tüm seçenekleri değerlendiriyor. Ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim imkanlarını içeren, sürdürülebilir ve müttefiklik ruhuna uygun her türlü işbirliğine açığız.
1: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye, düzeye çıkarıldı. Atlı polisler güvenlik uygulamalarına başladı dün. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içinde. Beyaz gömlek ve gri pantolon giyecekler. Yolculara lokum ve kolonya ikram edilecek. Gelin o hazırlıklara biraz daha yakından bakalım şimdi.
2: Kapanacak yollar belirlendi. Güvenlik tedbirleri sahada uygulanmaya başlandı. Ankara'da NATO alarmında seviye yükseliyor. 7-8 Temmuz tarihindeki zirvede Cumhurbaşkanlığı'na açılan yollar, konuk liderlerin kalacağı otellerin çevresi araç trafiğine kapalı olacak. 55 bin kolluk görevlisinin mesaide olacağı zirvede atlı polisler de görev yapacak.
4: NATO güvenlik önlemleri kapsamında Ankara'da atlı polisler de görev yapacak. Tam 22 atla birlikte güvenlik sağlanacak. Buradaki amaç caydırıcılık.
2: Önlemler kapsamında Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapıldığı iddiasını ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Açıklamada somut bir gerekçe olmadan kimsenin kimlik kontrolünden geçirilmediği söylendi. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Ankara'nın 9 ilçesinde kamu çalışanlarına zorunlu haller dışında idari izin verildi. Günlük rutin işleyişin aksamaması için de Ankara'da toplu taşıma çalışmaya devam edecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiner, taksicilerin de zirve için hazırlandığını söyledi.
5: Yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Araçlarımız temiz olacak, şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyecekler. Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum ikramında bulunacağız, kolonya ikramında bulunacağız. Havalar sıcaklaştı. Araçlarımızın tamamında su olacak.
1: Ankara'nın önemli konukları vardı. Avrupa Birliği komiserleri başkentte temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında ele alınan başlıklara bakacağız şimdi.
6: Avrupa Birliği heyeti Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'i kabul etti. Türkiye ve AB üyelik müzakereleriyle bölgesel gelişmeler masadaydı. AB heyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Görüşmede Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye-AB ilişkilerinin de masaya yatırdıklarını belirten Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini söyledi. AB ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız diyen Fidan, AB'nin de Türkiye ile olan ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini beklediklerinin altını çizdi. Avrupa Komisyonu'nun 3 önemli üyesinin gerçekleştirdiği ortak ziyaretin Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu edilen seviyeye taşıması yönünde önemli bir adım teşkil etmesi temennisinde bulundu. Görüşmeye ilişkin bir de ortak açıklama yayımlandı. Tarafların görüşmede vize serbestisi diyaloğuna ilişkin mevcut durumu ele aldığı belirtildi. Türk vatandaşlarının vize başvuru ve işlem süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı. Taraflar ekonomi, ticaret, göç ve güvenlik, sağlık, bilim ve yenilikçilikle tarım alanları dahil olmak üzere bir sonraki üst düzey diyalog toplantısını yıl sonundan önce planlama konusunda mutabık kaldı.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı öne sürülüyordu. İnşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu belirtiliyordu. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet alarak değerlendirilen para transferleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. İddialar doğrultusunda düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 11 belediye personeli tutuklandı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında savunmalar sürüyor. Duruşmanın 59. gününde tutuklu sanıklardan Murat Ongun savunma yaptı. İddiaları reddetti. Davanın siyasi olduğunu savundu.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan 59'u tutuklu 414 sanıklı davada 2 ay geride kaldı. Silivri Cezaevi karşısındaki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklardan örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Murat Ongun savunmasına başladı.
0: Seçimi kazandıktan sonra İstanbul
2: Büyükşehir Belediyesi eski Medya AŞ yöneticisi olan Ongun suçlamaları kabul etmedi. İddianamenin sakat davanınsa siyasi olduğunu savundu. Ongun geçen yıl eşi de gözaltındayken cezaevine gelen tanımadığı bir avukatın kendisine başsavcılıkta tanıdıkları olduğunu, eşinin tutuklanmaması için 1 milyon dolar istediğini iddia etti. Bu avukat hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Murat Ongun operasyondan 5 ay önce soruşturmadan haberdar olduğunu da anlattı. Buna rağmen işlerini bildiği gibi yapmaya devam ettiğini, para kaçırmadığını ve mal devretmediğini iddia etti. Tutuklanmasına neden olan iddiaların iftira olduğunu savunan Ongun, Büyükşehir Belediyesi'nde ve iştiraklerinde işlerin düzgün yapıldığını savundu. Örgüt diye bir şey yok, ihalede fesat yok, rüşvet yok, kamu zararı yok dedi. Davaya Murat Ongun'un savunmasıyla devam edilecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 26 il başkanını görevden aldı. 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararları Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
7: Örgütsel çalışmalarımız değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütleri, ilçe örgütleri, kadın kolları ve gençlik kollarının bu gelişen durum karşısında tutumlarına ilişkin bir genel değerlendirme yaptık ve bazı kararlar aldık. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Onun dışında ilçelerimiz de, birkaç ilçemiz de var. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik. Partinin kurumsal kimliğiyle kimliğine uygun olmayan iş, eylem ve davranışlar çerçevesinde bir değerlendirme yapıldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
8: Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir ifadesini kullandı.
9: Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, mehbetçiye adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
1: Irak'ta resmi temaslarda bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonuyla tehditlere karşı ortak mücadele konuları masaya yatırıldı. Kalın, Türkiye'nin Irak'la tüm alanlarda koordinasyon ve işbirliğini sürdürme kararlılığını dile getirdi. MİT Başkanı Kalın, ilgili kurumlar arasında ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi çağrısı yaptı. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının arttırılması yönünde mutabakata varıldığı bildirildi. Kalın'ın Bağdat'taki temaslarına yarın da devam edeceği öğrenildi. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri heyeti İran'la imzalanan mutabakat muhtırasını görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'da. Ancak Katar İran'la Amerika'nın görüşmeyeceğini açıkladı. İran baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf'tan da son gelişmelere dair açıklamalar geldi. Ayrıntıları öğreneceğiz. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan. Ali, öncelikle Doha'daki gelişmelerle başlayalım. Yine fikir ayrılıkları söz konusu. Konusu belli ki, neler açıklandı, bu kararların sebebi nedir, seni dinleyelim.
10: Buse, aslında taraflar siyasi bir uzlaşıya zaten varmışlardı ve bir mutabakata imza da atıldı. Şimdi gözler İran'ın somut adım olarak beklediği şey İran'ın bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması. 12 milyar dolardan bahsediliyor. En az 6 milyar dolarının serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. İşte bu konuyu görüşmek için İran uzman isimlerden oluşan ve başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi'nin olduğu bir heyeti Doha'ya gönderdi. Ancak ABD ile bir görüşmenin yapılmayacağı, bunun Trump ile varılan anlaşmadaki 60 günlük müzakere sürecinden bağımsız olduğunu söyledi. Bununla ilgisi olmadığını belirtti müzakere heyeti sözcüsü Bekai ve İran heyetinin ABD ile herhangi bir görüşme yapmayacağını belirttiler. Meclis Başkanı Galibaf, sen de söyledin, önemli açıklamalar yaptı. Sürece dair önemli değerlendirmeleri oldu Galibaf'ın. Mutabakat hakkında ilk etapta konuştu ve mutabakata sahip çıktı. Bu İran İslam Cumhuriyeti'nin bir gücü sözcüdür ve ABD yönetiminin ise yenilgisidir. Bu metinle, bu mutabakatla gurur duyalım ve onu savunalım şeklinde bir ifadesi oldu. Ülke içerisinde ABD ile imzalanan bu mutabakata ilişkin mesafeli olanlar, sert eleştiriler dile getirenler var. Onlara yönelik bir yanıttı bu ve bu belgenin halk üzerinde, İranlılar üzerindeki ekonomik baskıyı azaltacağını ve bunun gurur duyulması gereken bir mutabakat olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı konusunda ilginç bir değerlendirmesi oldu. Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhimize işleyecek bir şekilde kullanmamalıyız veya Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhine işleyecek bir araca dönüştürmemeliyiz ifadesini kullandı ve Hürmüz Boğazı'nın anlamı ve değeri içinden geçen, boğazdan geçen gemi sayısının artmasıdır, azalması değil ifadesini kullandı ve artık İranlı yetkililerden Buse Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha çok Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin açıklamalar görüyoruz. Galiba bir kez daha buna değindi ve Boğaz'ın yönetimi konusunda Umman ile koordinasyon içerisinde olduklarını ve 30 günlük bir süre içerisinde mayınların temizleneceğini söyledi. Bu konuda da Umman ile işbirliğinin sürdüğünü aktardı ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve yönetiminin Umman ile birlikte paylaşılacağını belirtti. 60 gün boyunca ücretsiz olacak dedi, ancak bu müzakereler, 60 gün sürecek olan müzakereler sonrasında Tahran yönetimi hizmet bedeli karşılığında bir ücret almayı da düşünüyor. Bu noktada adımlar atılıyor. Umman ikna edilmeye çalışılıyor. Şu an Hürmüz Boğazı'nda iki güzergah aktif olarak kullanılıyor Buse. Ancak Tahran yönetimi kendi karasularından geçen güzergahı gemiler için öneriyor. Alternatif rotaların kullanılmaması noktasında uyarılar gelmeye devam ediyor. Öyle ki dün itibariyle Boğaz'daki Umman karasularından sadece 3 geminin geçtiği bilgisi var. Daha öncesinde Umman karasularından 120 gemi geçtiği kaydedilmişti. Ancak devrim muhafızlarının son uyarısı ve yaşanan son askeri gerilimle birlikte burada ciddi bir düşüş yaşandı. Daha çok gemilerin İran karasularından geçtiğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı konusundaki açıklamaları dikkat çekiciydi. Yönetime dair daha fazla odaklanıyor galiba ve bir taraftan da ülke içerisinde mutabakatı eleştirenlere tepki gösterdi ve bu mutabakat gurur kaynağıdır ve buna sahip çıkın ifadesini kullandı.
1: Ali Çabuk'u dinledik. Açıklamaları aktardı, yaşananları paylaştı. İran ve Amerika arasındaki görüşmeler Doha'da devam edecek mi? İşte bunu biraz anlamaya çalıştık. Taraflardan farklı açıklamalar olduğunu da aktardı bizlere Ali. Tahran'da mikrofon uzatılanlarsa Amerika'nın görüşmelerde samimi olup olmadığı konusunda kuşkularını dile getirdi. Gene şimdi biz İranlılara bir kulak verelim.
2: ABD ve İran arasındaki müzakerelere İran halkı temkinli yaklaşıyor. Başkent Tahran'da mikrofon uzatılanlar ABD'nin güvenilmez olduğunu söylüyor.
11: Bu zaman kaybından başka bir şey değil. Bu müzakerelere hiç inancım yok. Zira tarih boyunca ve farklı dönemlerde bu durum defalarca kanıtlandı. Petrol fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle yalnızca piyasaları normale döndürmek için zaman kazanmak istiyorlar.
2: Tahranlılar Trump yönetiminin zaman kazanmaya çalıştığı görüşünde.
12: Amerika her zaman güvenilmez olmuştur. Bence bu kez de sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Bir futbol sever olarak bu Dünya Kupası sona erene kadar beklediklerine, sonrasında ise yine o bildik güvenilmezliğe, zorbalığa ve her zamanki tutumlarına geri döneceklerine inanıyorum.
2: ABD ve İran nükleer müzakereleri 60 gün içinde tamamlayabilmek için mütabakat zaptına imza atmıştı. Müzakerelerin bu süre içinde tamamlanmasının zor olduğuna dikkat çekiliyor.
1: İran'da petrolden elde edilen gelir ekonominin düzelmesine ne kadar katkı sağlayacak? Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu soruya yanıt aradığı bir haberi sayfalarına taşıdı. Haberde İran ekonomisinin savaştan ne kadar zarar gördüğü de yine mercek altına alındı. İran'da savaşın 270 milyar dolarlık bir kayba yol açtığına dikkat çekildi.
2: Savaş zorda olan İran ekonomisini daha da çıkmaza sürükledi. Birleşmiş Milletler verilerine göre İran'da savaşta 150 bin sivil bina hasar gördü. Sadece başkent Tahran'da zarar gören evlerin sayısı 51 bini buluyor. İran ayrıca savaşta Körfez bölgesinde enerji sektörüne en büyük darbeyi alan ülke oldu. Gaz işleme ve petrokimya tesisleri ve rafineriler hedef alınan yerler arasındaydı. Bu tesislerin onarımının 19 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Uluslararası Para Fonu IMF, İran'ın gayri safi yurt içi hasılasının bu yıl %6 oranında küçüleceğini öngörüyor. Bu ülkenin 1980'lerden bu yana yaşadığı en sert daralma anlamına geliyor. Enflasyonun ise bu yıl ortalama %70 civarında seyretmesi bekleniyor. Savaşın başından beri 1 milyon kişi de işsiz kaldı. İran para birimi rekor düzeyde düştü. Hızla tırmanan enflasyonu dizginlemenin, tüketici talebini canlandırmanın ve istihdam oluşturmanın zaman alacağına dikkat çekiliyor. ABD ile varılan mütabakatla İran'ın dolarla petrol satışına yeniden izin verildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre bu satışlardan önümüzdeki 2 ay içinde 10 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Wall Street Journal gazetesi ekonominin düzelebilmesi için İran'ın petrolden elde edeceği geliri askeri harcamalara ayırmaması gerektiğini yazdı. Bu paranın Hizbullah ve Husiler gibi İran'ın bölgedeki vekil güçlerine gönderilmemesi gerektiği de belirtiliyor. İran ekonomisine yatırımların artması için ABD ile varılan anlaşmanın kalıcı olması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin savaş öncesi durumuna dönmesi halinde İran'ın buradan büyük bir kazanç elde edebileceği belirtiliyor. Uzmanlar İran'ın gemilerden güvenlik ve çevre hizmetleri karşılığında ücret alması halinde yılda yaklaşık 40 milyar dolar gelir sağlayabileceğine işaret ediyor.
1: Şimdi Venezuela'daki duruma bakacağız. Depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti.
13: Tam bir rakam veremiyorum ama en az 2500 yapı etkilendi ve çoğu tamamen çöktü. Buradaki yetkililerle mutabık kalınan bir şekilde 10 bin adet ceset torbası temin ediyoruz.
14: Venezuela'da peş peşe gelen iki depremde bilanço henüz netleşmedi. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Venezuelalılar kurulan bir çadırda sevdiklerinin cenazelerini ellerinde çiçeklerle bekledi. Yetkililer onlarca cenazeyi çadır kampına götürdü. Mezarlıklarda ise yer bulunamıyor. Ailelerini toplu mezarlara gömenler betondan büyük bir anıt yaptı.
15: Annemin kararına saygı duydum. Kardeşimin gömülmesini istedi. Bütün mezarlıklar dolu. Mezar yeri bulamadığımızdan bize özel anıt yaptılar.
14: Umutlar giderek azalırken enkazlardan mucize haberleri de geliyor. ABD'li kurtarma ekibi 21 yaşındaki bir genci enkazdan çıkardı. Kurtarılan genç, beni melekler buldu diyerek ekiplere teşekkür etti. Hükümete tepkiler de giderek artıyor. 10 binden fazla kişi evsiz kaldı. Ancak çadır kentler halen kurulamadı. Depremzedeler battaniyelerden yaptıkları çadırlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Venezuela hükümeti depremlerde 22 bin kişinin etkilendiğini ifade ediyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
1: İstanbul uluslararası bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. 12. Nükleer Santraller Zirvesi'ne 86 firmadan 1100 sektör temsilcisi katılıyor. Zirvede Akkuyu başta olmak üzere Türkiye'deki nükleer santral projeleriyle ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Akkuyu'da bu yıl elektrik üretiminin başlayacağı açıklandı.
16: Yeni teknolojiler, farklı ürünler, işbirliği planlamaları. 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da kapılarını açtı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'ndeki açılışta Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki son durum da paylaşıldı.
17: Akkuyu projesi şu anda en yoğun ve aktif aşamasında. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı ve şu anda işletmeye alma öncesinde testler devam ediyor. Reaktörün montajı tamamlandı. Artık hidrolik test aşamasına geçiliyor.
16: Akkuyu'daki 4 reaktör tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik talebinin %10'u karşılanacak.
17: Türk şirketleriyle yürüttüğümüz işbirliği sürekli gelişiyor. Projede bugüne kadar 1000 şirket tedarikçi ve yüklenici olarak görev aldı. Bugünse 300'ün üzerinde şirket aktif olarak faaliyet gösteriyor.
16: Farklı noktalarda nükleer santral inşası ile ilgili çalışmalar da sürüyor.
0: Bu yıl içinde Akkuyu santralimizden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Akkuyu'ya ek olarak Sinop sahamızda ÇED süreci tamamlanmış ve saha onayı alınmıştır. Trakya sahamızda ise uluslararası standartlar gözetilerek saha etütlerimiz devam etmektedir.
16: Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lely de zirvenin konukları arasındaydı.
18: Türkiye,
12: Avrupa ile Orta Doğu'nun kesişim noktasında stratejik öneme sahip bir enerji ortağıdır ve bu coğrafya bizim için sadece jeopolitik bir gerçeklik değil, aynı zamanda bir ekonomik ortaklık fırsatıdır. Enerji de bunun merkezinde yer alıyor.
16: Zirvede ABD, Rusya, Çin, Almanya, İtalya dahil birçok ülkeden katılımcı yer alıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik Ankara ile İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. O soruşturmalar kapsamında 145 kişi hakkında gözaltı kararı var.
2: Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine eleman temin edenler, İstanbul'da ise yasa dışı bahis gelirini soğuk cüzdanlara aktaranlar tespit edildi. İki ayrı soruşturmada 145 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine eleman temin eden ve çetelerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı listesinde adı geçenlerin yakalanması için kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise yasa dışı bahis gelirlerini aklayan yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Adalet Bakanı'nın verdiği bilgiye göre suç örgütlerinin yasa dışı bahisten elde ettiği geliri elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.
3: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
2: MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon liralık para trafiği yönetildiği ortaya çıktı. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'daki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
1: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. İncelemelerde şüpheli Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere liderlik yaptığı, yasa dışı buluşmalar düzenledikleri, fitre ve

0: Yanların görüntüsü ortaya çıktı.
1: Bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir...
0: Eyüp Sultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin dava Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşmaya katılan sanıklar savunmalarını yaptı. Katil zanlısı Cemil Koç'un savunmasında cezasında indirim talebi bulunmadığını söyledi. Koç'un ayrıca 2023 yılında kız arkadaşı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'ya şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. O görüntülerde kadının ayakları ve elleri bağlı şekilde darp edildiği görüldü. Apartmanın üst katından düşerek hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadın hakkında soruşturma açıldı. O soruşturma kapsamında da Cemil Koç için iddianame hazırlandığı öğrenildi. Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz sanığın ceza almasını istedi. Yaşadıklarını anlatırken konuşmakta zorlandığı görüldü.
2: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
3: İlle konuşalım.
2: Çünkü çok yoruldum. Ben çok yoruldum. O yüzden herkesin desteğini istiyoruz, yanımızda olmasını istiyoruz.
0: Küçükçekmece'deki duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Vakfı avukatı Sinem Ermiş duruşma hakkında açıklama yaptı.
4: Bu dava yalnızca Ayşe Tokyaz'ın davası değildir. Kadınların yaşam hakkına ilişkin bir adalet sınavıdır. Kadınlar tehdit edilerek, baskı altına alınarak, özgürlükleri gasp edilerek susturulamaz.
0: Duruşma 2 Temmuz'da devam edecek.
5: İstanbul Şişli'de bir çete haraç istediği işletmeye tetikçi gönderdi. İş yerini kurşunlayıp kaçan saldırganı bir bekçi fark etti. Zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
6: Koşarak geldi. Tam köşeyi dönecekken ayağından vuruldu. Kurşun yağdıran tetikçi bekçiden kaçamadı. Gece karanlığında silah seslerinin yankılandığı yer İstanbul Şişli'ydi. İddiaya göre bir suç örgütü gözünü tekstil firmasına dikmişti. Önce tehditle haraç istediler. Sonra da tetikçi gönderdiler. Ama sokakta devriye görevinde bulunan bekçiyi hesaba katmamışlardı. Zanlı ateş edip kaçmaya başladı. Sokağa dönerken bekçi onu ayağından vurdu. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.
5: İşsizlik oranı Mayıs ayında değişmedi. Oran %8,2 seviyesinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2.883.000 kişi oldu. Kısmi artış nedeniyle genel işsizlik oranında değişim olmadı. İşsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda %10,5 olarak kaydedildi. Aynı ay genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,4 puan artışla %14,8'e yükseldi. Öte yandan geniş tanımlı işsizlik oranı ise %0,9 puan artış kaydederek %31'e çıktı. Bu veriye işsizlere ek olarak çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramadıklarını belirtenler de ekleniyor. Yüksek faiz oranları tekstil sektöründe üretimi yavaşlattı. Buna artan maliyet baskısı da eklendi. Sektör finansman desteği istiyor şimdi.
7: Tekstil sektörü finansman desteği istiyor. Döviz kurundaki seyir ithalatı arttırdı. Üretimde çarklar yavaşladı. Tekstil sanayicileri bu dönemde ayakta kalmak için desteğe ihtiyacımız var çağrısı yaptı.
8: Şu an üretim yapmayı ithalat yaparız çok daha fazla para kazanabiliriz. Bu süreç yaşıyoruz. Çünkü kurun artmadığını bilen insanlar üreteceğime ithalat yapayım diyor. Türkiye'de üretmekte gurur duyduğumuz kendi markalarımızın bile çok büyük oranda üretimlerini artık yurt dışına gönderdiğini, bizim ihracatta çok önemli pazarımız Avrupa Birliği'ne uzak doğudan %60, yakınlarımızdaki Kuzey Afrika'dan %40-50 pahalı olduğumuz bir süreç yaşıyoruz.
7: Tekstilciler üretim maliyetlerinin yüksek oranlarda arttığını belirtiyor. Bunu iç piyasaya yansıtmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Perakende sektörü ise satışların düşmemesi için aynı oranda zam yapamıyor. Buna rağmen giyim ve ayakkabı %11 ile Mayıs'ta en çok fiyat yükselişi yaşayan ürün grubu oldu.
8: Burada şunu anlıyoruz. Aslında biz üreticiler olarak fiyat artışlarını, maliyet artışlarını iç piyasaya özellikle yansıtmamıza rağmen mağazacılar yani perakende son tüketiciye satarken maalesef bunu yansıtamıyor.
5: Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor.

0: Petrol fiyatlarda 18 yılın en sert aylık düşüşü kaydedildi.
1: Yüksek faiz endişesi altını baskılamaya devam ediyor. ABD'de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceği beklentileri güçleniyor. Diğer yandan yatırımcılar güvenli liman olarak doları tercih ediyor. Buna bağlı olarak doların küresel değeri artıyor. Dolar endeksi 2 aydır yükseliyor. Bu da altını pahalı hale getiriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından altın düşüyor. Altının ons fiyatı kritik kabul edilen 4000 dolarda tutunmaya çalışıyor. Ons altında haftalık kayıp %4'e yakın. Son bir aydaki düşüşse %11'i geçti. Bu 2008 yılından bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Altın 2024'ten bu yana ilk kez çeyreklik bazda kayıp verecek. Bu kayıp 2013'ten bu yana görülen en yüksek çeyreklik kayıp olacak. Gram altın 6000 lira seviyelerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı aylık bazda %9 ekside. Yılın başından bu yana bakıldığında ise %1,5 pozitif tarafta.
0: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aralarında kuyumcu ve altın üreticilerinin de olduğu 71 kişi gözaltına alındı. Bu durum bir kez daha sahtecilik tehlikesini gündeme getirdi. Beyza Nur Özer, sahte altının nasıl anlaşılabileceğini İstanbul Kapalı Çarşı'da uzman bir isimle cihazlar üstünde gösterdi.
2: İlk bakışta sahte altının anlaşılması mümkün mü? Vatandaş eline aldığında altın ya da rengine baktığında bir takım değişikliklerle birlikte sahte olup olmadığını anlayabiliyor mu?
3: Mümkün değil, anlayamaz. Normal altın satan yerdeki kişiler bile onu anlayamaz. Makinede bakmamız gerekiyor. Makinede baktıktan sonra sahte veya orijinal mi olduğunu oradan anlayabiliriz.
2: Peki neye dikkat etmek lazım? Özellikle alırken sanırım güvenilir olan yerlerden tercih etmek lazım ama özellikle şu günlerde internette de altınların çokça satıldığını görüyoruz.
3: Bence internet üzerinden almamak gerekli. Bilindik yerlerden alınması daha uygun olur. Yani çarşıda her yerde alışveriş yapılmaması gerekiyor. Önemli olan o.
2: Peki size çok gelen oluyor mu? Altını kontrol etmek isteyenler oluyor mu gün içinde?
3: Tabii ki kendi altınlarına baktırmak isteyenler oluyor. Mesela veyahut da satmak için gelenler olduğunda cihazlarımızda bakıyoruz onlara. Ara sıra sahte altın da çıkıyor. Zaten onu keserek anlayabiliyoruz. Paketli şekilde anlaşılmıyor. Makinalarımızda yurt dışından getirdiğimiz makineler var. Orada rahatlıkla sahte veya orijinal olduğunu anlayabiliyoruz.
2: Şimdi cihazlara birazdan döneceğiz ama şunu da sormak isterim. Bir altına sahte denebilmesi için ne olması gerekiyor? Ayarında mı bir farklılık oluyor?
3: Tabii ki ayarı düşük oluyor mesela. Üzerinde kaplama gibi oluyor. Oradan anlaşılabiliyor. Zaten kesiyoruz. Öyle belli oluyor.
2: Şimdi iki tane cihaz var masanın üzerinde. Altını koyduğumuz anda altının sahte olup olmadığına dair ipucu verebiliyor. Peki bize gösterebilir misiniz? Nasıl çalışıyorlar?
3: Ben şimdi hemen size yardımcı olayım. Makinamızı açıyoruz, kalibrasyon yapıyoruz. Mesela şu elimizdeki orijinal olan altın. Bakın 50 gram bir paketli altın bu. Yeşil gösterdiği zaman mavi ok, orijinal demektir bu. Şöyle bir de size sahte olanını şimdi göstereceğim. Şu da sahte olanı. Mesela şunu şöyle koyduğumuz zaman mavi ok kırmızıyı gösteriyor. Yeşilde olmadığı zaman bu sahte olmuş oluyor.
2: Ok bu ekranda. Biraz evet. Önce buradaki ok kırmızıyı yeşili gösteriyordu, düzeltiyorum. Orijinal altın vardı. Şimdi sahtesini koyduğumuzda okun kırmızıya döndüğünü de görebilmek mümkün.
3: Mesela bu sahte bir altın. Ondan sonra
2: peki hemen o cihaza geçmeden sahtesiyle orijinalini yan yana koyup hani göze göremiyoruz dedik ki onu da gösterebilir miyiz?
3: Tabii şöyle. Yani hiç anlayamazsınız. Yani normal bir kuyumcu sarraf bile çok zor anlar.
2: Burada hangisi sahte, hangisi orijinal?
3: Sol taraftaki sahte, sağdaki orijinal. Mesela bu orijinal bir altın. Şöyle 995 vermesi normalde gerekli. Ama paketinden düşük ayar gösterir. Sizin de gördüğünüz gibi paketinden çıkarırsak onu ortadan kestiğim zaman 995'i gördüğümüz zaman orijinaldir demektir.
2: İki farklı cihaz, birinde paketli olsa dahi sonucu veriyor. İkincisinde ise şimdi birazdan deneyeceğimiz cihazdaysa paketinden çıkartıp denemek gerekiyor. Özellikle de sanırım düğünde takılan takılarda çok test için gelebiliyordur müşteriler diye tahmin ediyorum.
3: Evet, gerçekten öyle, doğru. Şöyle bakabiliriz hemen. 995'i görebiliriz böyle. Orijinal olduğunu böyle anlayabiliriz.
2: Çok teşekkür ederiz Serkan Bey katkılarınız için.
3: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz.
2: Sahte altın aslında uzun zamandır gündemde. Biz de kapalı çarşıdayız. Sahte altını nasıl ayırt edebiliriz? Nelere bakabiliriz? Nelere dikkat edilmeli? Altın uzmanı Serkan Burhan'la konuştuk.
0: Şimdi sporun gündemine bakacağız. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıkladı. Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini de söyledi.
4: A milli takımın Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara verilen primler konusunda ilk kez konuştu. Sözcü gazetesi için Erman Toroğlu'na röportaj veren Hacı Osmanoğlu, 16 milyon dolar prim dağıttıklarını ve söz verdiği villaları da vereceğini söyledi.
5: FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelerde kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Söz verdiğim gibi futbolculara villaları da vereceğim. Bütün izinler alındı ve inşaatlar başlayacak.
4: Fatih Terim'le girdikleri polemiği de değerlendiren federasyon başkanı artık basın üzerinden mesaj vermeyeceğini belirtti.
5: Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.
4: Erken vedanın ardından teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, bu konuda fikrinin değişmediğini sözlerine ekledi.
0: Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulayacağımızı duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihlerde doğması gerekir ifadeleri yer aldı. Ve şimdi bir konuğumuz olacak. Sporun gündemine bakmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'na bir parantez açacağız. Heyecan son 12 tur maçlarıyla, son 32 tur maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam yine önemli bir karşılaşma vardı. Fil Dişi Sahili ve Norveç karşılaşmasıydı bu. Son 16'ya yükselen takım Norveç oldu. Şu andaysa Fransa-İsveç maçı oynanıyor. Evet, bir kez daha aktaralım. Günlerdir şaşırtıcı maç sonuçları elde ediliyor Dünya Kupası'nda. Heyecan son 32 tur maçlarıyla devam ederken Fil Dişi Sahili Norveç karşılaşması heyecanlı bir karşılaşma oldu. Son 16'ya yükselen takımsa Norveç oldu. Bir kez daha aktaralım. Evet, birazdan konuşacağız efendim Dünya Kupası'nın gündemini, ama şimdi yurttan haberler aktaralım. Bursa'da tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler bitişikteki dükkanlara da sıçradı. Yangında 6 işletme zarar gördü.
1: Tarihi çarşı alev alev yandı. 6 işletme küle döndü. Bursa'da ikinci el eşya satılan tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangın 13 iş yerinin olduğu çarşıdaki bir dükkanın ikinci katında başladı. Alevler kısa sürede eski yapının çatısını sardı. Çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Abi, Bursa'nın birçok bölgesinden görülen siyah duman bir anda gökyüzünü kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre güvenliği alan polis yangın bölgesine sivil vatandaşların girmesine izin vermedi. İş yeri sahipleri kurtarabildikleri masa ve sandalyeleri dışarı çıkardı. Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Yangında 6 iş yeri zarar görürken yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
0: Dünya Kupası'nda heyecan son iki turu maçları devam ediyor dedik. Konuşacağız şimdi Dünya Kupası'nda neler yaşandığını. Hemen merhaba diyelim. Fanatik.com.tr yayın yönetmeni Mesut Aydın Kale'ye. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk Buse'nin, iyi geceler.
0: Şimdi turnuvanın demirbaşlarından diyebileceğimiz Almanya ve Hollanda son 32 turunda kupaya veda etti. Turnuvanın gidişatı hakkındaki düşünceniz nedir? Buradan başlayalım öncelikli olarak.
6: Tabii ki ilk defa bu sene 48 takımlı bir Dünya Kupası izliyoruz ve 32 turu da bu sezon geldi. Bu Dünya Kupası'nda geldi. Grup aşamalarında çok sürpriz sonuçlar gördük. Yani bu en büyük hayal kırıklığımız milli takımımızdan da konuştuğumuz, günlerce konuştuğumuz gündemimizdi. Son 32 turunda da şunu biraz daha, bu Dünya Kupası'nda şunu da fark ettik. Afrika takımları, Amerika takımları, Avrupa takımlarının çok daha hem fizik kalite üzerinde hem de iklim şartları üzerinde daha hazır oldukları. Yani bu Almanya'nın elenmesi. Hollanda çok iyi bir başlangıç yapmıştı Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra özellikle Hollanda'nın ben bu turnuvada birkaç tur daha ileri gitmesini bekliyordum. Ama yani rakip Fas, Afrika'nın en güçlü, Avrupa'ya en çok üst düzey futbolcu üreten ülkeleri. Bu sene Afrika Uluslar Kupası'nı da aldı. Çok iyi oyunculara sahip ve baştan sona çok üstün bir maçtı. Yani Hollanda'ya, Hollanda'nın da yıldızları var ama Fas'ın yıldızlarının, takım birliklerinin, belki de ülkenin dar futbolcu üretim kadrosunun, birlikte oynamanın, mütevazi kadronun ekmeğini yediler. O yüzden bu sene biraz daha Afrika ve Amerika takımlarının ben daha da ileri gideceğini, özellikle işte Almanya'nın elenmesi, Almanya son dönemlerde çok kötü bir turnuva geçiriyor, turnuva geçmişi var. Avrupa Şampiyonası'nda aynı, bir önceki Dünya Kupası'nda aynı şekilde bu sene biz grubumuzda lider çıkabileceğimiz diye düşündüğümüz Avustralya'ya yenildik, işte Paraguay'a yenildik ama bu takımlar bu iklimlere ve bu iklimlerde oynamaya fizik kalite olarak çok hazırlar. Biz Avrupa takımları olarak maalesef buralara hazırlanamamışız ve Almanya'da benzer bir şekilde bizim gibi bu iklime hazır olmayan takımlardan biriydi.
0: Şimdi tabii Almanya'yı, Hollanda'yı eleyen takımlarla karşılaşıyor olmak tabii ki de milli takıma bir başarısızlık getirdi. Ama mesela biz Hollanda'yla, Almanya'yla karşılaşsaydık daha başarılı olma ihtimalimiz artar mıydı acaba? Yani o biraz değiştirdiğimiz zaman senaryoları daha farklı sonuçlarda gelir miydi?
6: Ya aslında bugün Sayın TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu Amerika maçı da başlasaydık daha farklı olur dedi ama yani o biraz bizi son maç kandıran tarafta açıkçası. Çünkü Amerika'da son 32 turunu düşünerek işte 5 eksiklikle çıktı. Biz biraz daha işte rotasyon, ilk 11 oyuncularımızın çoğu yoktu. Aynı şekilde biz bu takımlarla da karşılaştık. Avrupa Şampiyonası'nda daha düşük bir seviyede bir Hollanda ile karşılaştık. Çeyrek finalde kaybettik. Almanya her zaman bize karşı. Yani yıldızları var ama yani biraz daha bu iş takım olma, işte turnuva tecrübesi yaşama. Yani Paraguay, Avustralya bizden daha fazla ve hani sonuçta gruptan çıksa da çıkmasa da Dünya Kupası'na katılma alışkanlıkları olan, dediğim gibi mütevazi kadrolara sahip, hep uzun süredir birlikte oynayan, belki kadro kalitesi olarak bizden daha düşükler ama bu serileri, bu turnuvaları iyi oynayan takımlar. Ben yine belki bir tur daha, yani çünkü birinci çıksaydık veya ikinci çıksaydık daha iyi şanslarımız olabilirdi ama yani Almanya ve Hollanda'ya karşı yine elimiz ayağımız titreyebilirdi.
0: Peki. Şimdi kısa kısa birkaç soru daha sormak istiyorum. Bu akşamki maçlardan biri Norveç maçı. Ve burada nasıl bu Norveç'e fil dişi karşılaştı? Nasıl bir maç oldu? Bunu da dinleyelim şimdi sizden. Nasıl bir karşılaşmaydı sizce?
6: Yani ben Norveç'in yine favori olduğunu düşünerek izlediğimiz maçta ama fil dişi, yani dediğim gibi Fas gibi, aynı Paraguay gibi, Afrika ülkeleri, Amerika ülkeleri gibi özellikle oyuncuları fizik kalite olarak Norveç'i çok zorladı. Yani genelin topun geneli fil dişinin atakları, fil dişinin oyun baskınlığı üzerindeydi. Norveç'in ekstra bir dünya yıldızı var. Yani Haaland defansta da gördük. Defans dizisinden top çıkartırken de gördük. Hücumda da çok etkiliydi ve 88'de galibiyet golünü de attı ve takımını bir üst tur açısında orada da Brezilya'ya eşittiler. Turnuva ağacına baktığımızda iki takım da İspanya ve Fransa tarafında değil, Arjantin, Brezilya, İngiltere tarafında. Onlar için de bir sonraki tur daha zor.
0: Peki şu anda turnuvanın favorilerinden Fransa ve İsveç karşılaşması devam ediyor. Fransa 1, İsveç 0. Rejiden arkadaşlarımız notlarını iletti son olarak. Bu anlamda siz bugünkü karşılaşmada, şu an oynanan karşılaşmada nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Favoriniz sizin kim?
6: Fransa benim turnuva favorim. Çünkü hani az önce de bahsettiğimiz gibi Afrika oyuncularının, yani biraz daha Fransa şu an Avrupa bir takımı olsa da daha çok Afrika oyuncularından kurulmuş, fizik kaliteleri çok üstün ve aynı zamanda dünya yıldızlarını bir araya getirmiş bir takım. Ben bu sene özellikle ne olursa olsun Fransa'nın, bir önceki Dünya Kupası'nı kaybettiler Arjantin'e ama bu sene çok bir formda yıldızlar. PSG'de Dembele, aynı şekilde Mbappe bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi ve bunu milli takıma da yansıtıyorlar. Zor maçları olacaktır ama ben finale rahat bir şekilde gideceklerini düşünüyorum.
0: Peki bu gece saat 4'te de Meksika Ekvador karşılaşması var. Şu ana kadar Meksika kayıpsız geçirmiş görünüyor turnuvayı. Seriyi sizce sürdürebilir mi? Nasıl bir yükselişi olacaktır devamında?
6: Evet, Meksika'da hani bir Avrupa takımındaki bir Fransa işte veya bir İngiltere gibi yıldızları olmasa da ve Brezilya gibi yıldızları olmasa da onlar dedim az önce bahsettiğim diğer takımlar gibi mütevazi kadrosu olan, uzun süredir birlikte oynayan bir takım. Ekvador'un belli bir gücü var. Zaten Ekvador gibi, Kanada gibi, Güney Afrika gibi takımlar son 32, yani bu yeni turnuva kurallarında 48 takımda ve son 32 turunun gelmesiyle bir üst tur daha görmeleri mümkün oldu. Burada da bence Meksika rahat bir galibiyet alacak.
0: Son bir soru o zaman. Sizce önümüzde hangi ilginç karşılaşmalar var? Dikkatinizi çeken zorlu karşılaşmalar ya da çok asimetrik güçlerde karşılaşmalar olabilir bunlar?
6: Ben Portekiz-Hırvatistan maçını çok merak ediyorum. Çünkü Arjantin'de harikalar yaratan bir Messi var. Üzerinde aynı şekilde baskı oluşturulan Ronaldo var. Sadece işte Özbekistan maçında daha da fizik kalite ve kalite olarak, futbol kalitesi olarak düşük bir ülkeye karşı goller attı. Dünya basını üzerinde ciddi bir baskısı var. Messi goller atarken, Mbappe, Haaland goller atarken Ronaldo'nun hala turnuvada etkisini gösterememesi. Hırvatistan da çok eskiden kalan, işte Modric'in hala kaptanlığını yaptığını, çok yaşlı bir takım aslında böyle. Onların arasındaki bir üst tur yarışını çok ciddi merak ediyorum. Yani bir de buna ek olarak da bence Kolombiya takımı. Kolombiya'da bu sene bence Dünya Kupası'nda sürpriz yapıp yarı final görebilecek bir takım olarak düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mesut Aydın kale konuğumuzdu. Sporu konuştuk.
7: NTV Radyo.
8: Mutfakta yapılan hatalardan biri de üzeri beyazlayan ya da küf olan salçaların o kısımlarının alınıp kalanının kullanılması. Ancak uzmanlar salçanın küçük bir kısmı küflense dahi kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Peki neden? Gıda mühendisi Ebru Ak'ta anlatıyor.
9: Sanıyorum buzdolabında küflü salçayla karşılaşmamış olan hiçbir tüketici, hiçbirimiz yoktur. Bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Biraz saklama şartlarında hata yaptığımız için veya buzdolabı ortamımız çok iyi olmadığı için karşılaşabileceğimiz bir durum. Fakat burada en büyük yapılan hata, küfü salçanın üzerindeki küfü sıyırıp gerisini tüketmektir. Maalesef bu şekilde yapmamak gerekiyor. Çünkü aslında biz o salçayı kurtardığımızı düşünürken aslında küflü bir gıda tüketmeye devam edebiliyoruz. Çünkü küf yapıları buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı gibi düşünebilirsiniz. O beyazlıkların altında ipliksi yapılara sahiptir küfler ve salçanın içerisinde kolaylıkla aşağıya doğru ilerlemiş olabilir. O yüzden her ne kadar küfünü sıyırsanız da altındaki salçada hala küf olma ihtimali çok yüksektir. O yüzden de anında sizi belki zehirlemez ama zaman içerisinde bu toksinler vücudunuza gelişerek farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Ama çoğu zaman hiçbirimiz de bizim yediğimiz salçadandır çıkarımını tabii yapamayız. Salçayı küflenmeden saklamanın aslında bazı ipuçları var. Öncelikle evet yüksek miktarlarda alırız genelde salçayı. Bunları daha küçük kavanozlara bölmek bir avantajdır. Çünkü salça her havayla temas ettiğinde veya içine her kaşık daldırıldığında dışarıdan bir spor, mikroorganizma alma ihtimali var. Dolayısıyla da orası bir gelişim ortamı olur mikroorganizma için. Bu yüzden küçük porsiyonlar yapmak önemli. Üzerine biraz yağ koymak her defasında bitkisel yağın yayınlanması havayla temasını keseceği için bir avantaj. Fakat bunlar da aslında tek başına çözüm değil. En pratik çözüm bunları küçük parçalara bölerek buzdolabında, buzlukta dondurmak. Bir buzluğa da koyabilirsiniz. Buzdolabı poşetlerinde de dondurabilirsiniz. Böylelikle kullanacağınız kadar miktarı her defasında çıkartıp doğrudan yemeklerinizde kullanmak için oldukça avantajlı. Gıda israfını da önleyecek güvenilir bir yöntemdir.
8: Gıda mühendisi Ebru Aktağ NTV Radyo'daydı.
7: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
10: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yaşanıyor. Gölgede İstanbul ve Ankara 35, İzmir 38, Bursa 37 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Cuma sıcaklık 2-4 derece düşüyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 35, Balıkesir 36 derece. Perşembe Trakya'da yaz sağanakları bekleniyor. İç Anadolu daha da ısınıyor. Eskişehir ve Konya 35, Kayseri 34 derece. Ege'de, gölgede Manisa 38, Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 36 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Perşembe Batı Karadeniz'de sağanak geçişi olacak. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 38-39 derecelerdeki sıcaklık, cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
7: Hava durumu.
11: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
7: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
11: Cinayetle ilgisi olanlar.
7: Caz seven polislerden, kedi seven dedektiflere.
11: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
7: Harikulade gerilimlerden, tüyler ürperten olaylara.
11: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
7: Polisiye roman sevenler.
11: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
7: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
12: Doğa takvimi. Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Temmuz, Arapça çok sıcak anlamındaki Tammüz kelimesinden Türkçe'ye geçmiş. Arapça Tammüz kelimesinin kökeni ise İbranice efendi, bey anlamındaki Tammuz'dan ve Sümer kültüründe çoban tanrısı olan Dumuzi'den geliyor. Anadolu'da sıcakların artması ve otların sararmasına atfen Temmuz ayına orak ayı, yayla, ekin, harman veya ot ayı denir. Halk takvimine göre Anadolu'da mevsim normaline göre bugün yaprak fırtınası başlar. Kuzeyden esen sert sıcak rüzgarların ağaç yapraklarını dökmesine neden olduğu için fırtınaya bu ad verilmiş. Gökyüzü takvimine göre Delta Aquarius göktaşı yağmuru Temmuz ayının önemli gökyüzü olaylarından. 12 Temmuz'da başlayacak, 23 Ağustos'a kadar sürecek. En yoğun olarak gözlenebileceği tarih 30-31 Temmuz. Bu tarihin 29 Temmuz'daki Dolunay evresine yakınlığı nedeniyle gözlem için program yaparken karanlık bir yeri tercih edin. Saatte ortalama 10-15 göktaşı gözlenebileceği tahmin ediliyor. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
12: Doğa takvimi.
14: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Sıcak haberlerle başlayalım. Yap işlet devlet modelinde yer alan köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yeni tarifeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine %15,8 oranında zam yapıldı. Daha önce 95 lira olan geçiş ücreti 110 liraya yükseltildi. Osman Gazi ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ise %17,6 oranında arttırıldı. Bu son artışla birlikte Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya yükseldi. Varşova-Tel Aviv seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasında kaçırılma kodu verdi. Türk hava sahasına giriş yapan uçağı Türkiye'ye ait 2 F-16 savaş uçağı eşlik etti. Konuya ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasında kaçırılma kodu yayımladı. Kısa süre sonra Türk hava sahasına giren uçağın pilotları herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönünde bilgi verdi. Ancak uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda uçağı Türk hava sahasını terk edene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti. Yapılan görüşmeler neticesinde Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na iniş yapma kararı alan uçağa tekrar Türk hava sahasını kullanma izni verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Dün gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok dedi Cumhurbaşkanı ve İsrail'e sert eleştiriler yöneltti.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz.
2: İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine Ankara'nın tepkisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetini çok sert sözlerle eleştirdi.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
2: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde CHP'de yaşanan tartışmalar da vardı. Aleviler üzerinden kimse siyaset yapmamalıdır dedi.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır.
2: Cumhurbaşkanı kutuplaşma uyarısı da yaptı.
1: Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli iki toplantı vardı dün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını daha görevden aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise meclis grup toplantısında konuştu. Özel yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajı verdi.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
2: CHP yönetimi 26 il başkanını daha görevden aldı. Böylece görevden alınan il başkanlığı sayısı 36'ya yükseldi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Toplantıda Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzalar da ele alındı.
3: Bizim tüzüğümüze göre 15 günden önce 45 günden sonra diye bir değerlendirme var. Bu değerlendirme ve bu süreler içinde biz de kendi düşüncemizi kamuoyuyla paylaşacağız.
2: Özgür Özel ise CHP Meclis Grup Toplantısı'nda kürsüdeydi.
4: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız.
2: Özel yeni parti iddiaları gündemdeyken dikkat çeken mesajlar da verdi.
4: Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin, milletle birlikte kazanacağız.
2: Öte yandan daha önce tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevi düşmüştü. Tedbir kararına yaptığı itiraz haklı bulunan Günaydın görevine iade edildi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir ifadesini kullandı.
5: Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Tarihi bir noksanlıktır dedi. Askeri hastaneler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılmıştı.
5: Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi.
5: Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Terör örgütlerine harp oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Kurtulmuş yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini de vurguladı.
6: Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenleme müstakil ve geçici olacak. Terör örgütü mensuplarına silah bırakma, örgüte ise fesih için bir süre tanınacak. Düzenleme kısmi ya da genel af niteliğinde olmayacak. Açıklamayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.
6: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak. Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Kurtulmuş düzenlemenin meclise ne zaman geleceği konusunda bilgi vermedi. Ancak en kısa zamanda vurgusu yaptı. Siyasi partilere de bir çağrısı vardı.
6: İttifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir. Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
0: ve Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenleme ilişkin DEM Parti'den açıklama var. Eş Genel Başkan Tuncay Bakırhan, çerçeve yasa açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi.
7: Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı, topluma güven veren bir yasa olmalıdır diyoruz. Hukuk yoksa güven olmaz değerli arkadaşlar. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Mesele sadece birkaç maddelik teknik bir düzenleme değildir. Mesele bu ülkenin birlikte yaşama iradesinin hukuka bağlanmasıdır. Birlikte yaşayacaksak bunu hukuka bağlamamız lazım. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Herkes gayet güzel sözler söyledi. Şimdi hadi bunu hukukla, yasayla mühürleyelim.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Masada ortak tehditleriyle mücadele konusu vardı. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı. İçişleri Bakanı Çiftçi Şam temaslarının ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti. İçişleri Bakanı daha önce Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Reid Salih ile de bir araya gelmişti. Lübnan ve İsrail arasında geçen hafta varılan anlaşma ne kadar uygulanabilir? Reuters haber ajansı uzmanları bu soruyu yöneltti. İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlamasının işleri çıkmaza sürüklediği yorumu yapılıyor.
2: İsrail ve Lübnan arasında geçen hafta ABD arabuluculuğunda varılan anlaşma uygulamaya konulabilir mi? Anlaşma İsrail'in askerlerini Lübnan'dan çekmesini Hizbullah'ın silahsızlanması şartına bağlıyor. Uluslararası Reuters haber ajansına konuşan analistlere göre bu uygulanabilir bir şart değil. Hizbullah silah bırakmayı reddederken hiçbir Lübnan hükümetinin bunu zorla yaptırma gücü olmadığına dikkat çekiliyor. Varılan anlaşmanın Lübnan devletini yerine getiremeyeceği yükümlülüklerle tam olarak geri kazanamadığı egemenliği arasında sıkışmış bir halde bıraktığı belirtiliyor. Anlaşmanın Lübnan'ın siyasi gerçekleriyle çatıştığı değerlendirmesi de yapılıyor. İç savaş sonrası güç paylaşımı üzerine kurulu bir sistemi bulunan Lübnan'da mezhepsel açıdan kırılgan olan bir devletten ülkenin en güçlü silahlı grubuyla karşı karşıya gelmesini talep etmenin gerçekçi olmadığının altı çiziliyor. Reuters'a konuşan uzmanlar Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırmak için yeterli donanıma sahip olmadığına dikkat çekiyor. Ordudan böyle bir adım atmasını beklemenin Lübnan'ın istikrarının dayandığı hassas mezhepsel dengeyi göz ardı etmek anlamına geldiği de vurgulanıyor. Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılmaya çalışılmasının ülkede mezhepsel tansiyonu tırmandıracağı yorumları yapılıyor. Anlaşmanın Lübnan hükümetine kapsamlı yükümlülükler getirirken İsrail'in çekilmesine dair güvenceler içermediği de belirtiliyor. Uzmanlar bunun bir dengesizlik oluşturduğuna dikkat çekiyor. Lübnanlı akademisyen Favaz Gerges anlaşmanın ölü doğduğunu ve pratikte yerine getirilmesi imkansız bir şarta dayandığı için yapısal açıdan kusurlu olduğunu söyledi. Gerges, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in oluşturduğu tampon bölgeyi 10 kilometreye çıkardığını hatırlattı. Anlaşmanın bu tampon bölgeye diplomatik meşruiyet kazandırdığı uyarısına bulundu. İsrail için bunun siyasi bir hediye olduğunun altını çizdi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Strinovitz, anlaşmanın Lübnan'da fiilen ucu açık bir İsrail askeri varlığını meşrulaştırdığını söyledi. Hizbullah lideri Naim Kasım anlaşmayı teslimiyet olarak niteledi. İsrail ordusu Lübnan'dan çıkıncaya kadar silahlı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. İran, ABD ile kalıcı anlaşmaya varabilmek için Lübnan'da çatışmaların sona erdirilmesini şart koşuyor. ABD'nin ise Lübnan'ı anlaşmadan ayrı tutarak İsrail'e bu konuda özgürlük alanı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.
0: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı konusunda Erivan'dan açıklama var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in kararına yönelik 1915 olayları silah olarak kullanılmamalı yorumu yaptı. Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan Başbakanı herhangi bir yanıt vermeye gerek görmüyoruz. Bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmaktan kaçınmanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz dedi. İsrail'e Azerbaycan'dan da tepki geldi. Açıklamada tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanaklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez denildi. Rusya-Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşta Kiev yönetimi stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Enerji altyapıları Ukrayna'nın saldırısı altında olan Rusya'da halk yakıt bulmakta zorlanıyor.
2: Yüzlerce araçlık kuyruklar oluştu. Araçlarına yakıt almak isteyenlerden şanslı olanlar saatlerce bekleyip depolarını doldurabildi. Kimileri ise yakıt bulamadan evine dönmek zorunda kaldı. Yakıt kuyruklarında zaman zaman sert tartışmalar, hatta kavgalar çıktı. Görüntüler Rusya'dan. Uzun araç kuyruklarının sebebi ise Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun mesafeli saldırıları. Rusya'daki akaryakıt sorunu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de gündemindeydi. Akaryakıt tedariğinin sağlanmasına ilişkin bir toplantıda konuşan Putin, ne yazık ki akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar hala sürüyor. İhtiyaç duyulan yakıt türünü bulmak her zaman mümkün olmuyor ifadesini kullandı. Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz ancak bu kritik seviyede değil dedi. Kiev yönetimi Rus enerji altyapılarına yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna altyapılarına yönelik saldırılara karşı yapılan haklı misillemeler olduğunu savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürme kapasitesini zayıflatan operasyonların bir parçası olduğunu söyledi. Analistlere göre Ukrayna'nın saldırıları Rusya'nın petrol rafineri kapasitesini yaklaşık 1/4 oranında azalttı. Putin'in açıklamalarının aksine bu durumun iç piyasada talebin karşılanmasını zorlaştırdığı ve yaklaşık %15'lik yakıt arz açığı oluşmasına neden olduğu belirtiliyor. Rus basını başkent Moskova'da dahil olmak üzere en az 56 bölgede yakıt kısıtlamaları uygulandığını yazdı. Durumun en ağır hissedildiği yerse Rusya'nın ilhak ettiği Kırım. Bölge yönetimi geçen hafta Ukrayna'nın lojistik hatları ve petrol altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
0: Dün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ydü. Ankara'da da sistemin genişletilmesine yönelik öneriler Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'nda ele alındı.
8: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Bu çocukların 1.345'i özel gereksinimli çocuklar. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'nın kapanış programında kürsüdeydi. Koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.
8: Eminim ki bu rakamlar bir yandan hepimizin gönül tellerini titretirken diğer yandan göğsümüzü kabartıyor. Çünkü bunlar alelade rakamlar değil, bilakis hepsi hayattaki mutlu başlangıçların, ikinci şansların hikayeleridir. İnanıyorum ki hayatın bu en tatlı rekabeti önümüzdeki yıl daha da büyüyecek.
2: Ankara'da gerçekleştirilen programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kürsüdeydi. Göktaş, geçici koruyucu aile uygulamasına ilişkin son durumu paylaştı.
9: Geçici koruyucu aile modeliyle acil koruma ihtiyacı bulunan çocuklarımızı kurum bakımını almadan önce doğrudan aile sıcaklığıyla buluşturuyoruz. Böylece 30 pilot ilimizde 283 çocuğumuzu 262 ailemizin sevgi dolu yuvalarına emanet ettik.
2: Programda Çalıştay'ın sonuç belgesi de paylaşıldı. Koruyucu ailelere sunulan maddi destek ve sosyal imkanların geliştirilmesi ve koruyucu ailelik başvuruyla değerlendirme süreçlerinin güncellenerek kapsayıcılığının artırılması gerektiği de sonuçlar arasında yer alıyor.
0: Bursa'da bir elektrik direğine çarpan sürücüye yardım etmek isteyen Furkan Alan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Dün Mudanya ilçesinde aracıyla giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden Onur Uslu bir elektrik direğine çarptı ve çarpmanın etkisiyle direk devrildi. O sırada otomobiliyle yoldan geçen Furkan Alan yaralanan sürücüye yardım etmek istedi. 112 acil çağrı merkezini aradıktan sonra sürücünün yanına gitti ancak devrilen yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekipleri olay yerine vardığında Furkan Alan hayatını kaybetmişti. Kazadan yaralı kurtulan Onur Uslu ise hastaneye kaldırıldı. Furkan Alan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Tarım kenti Şanlıurfa'da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte anız yakımına karşı tedbirler arttırıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak anız yakma yasağını delenlere uygulanan cezaların süreceğini açıkladı. Uzmanlar da anız yakmanın yerine sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda çağrı yaptı.
10: Hem havayı kirletiyor hem toprakta verim kaybına yol açıyor. Hem de büyük orman yangınlarının en önemli sebepler arasında yer alıyor. Uzmanlar ekili alanlarda anız yakımı yerine alternatif yöntemleri öneriyor.
11: Geçen yıl ortak anıza ekim projesini başlattık. Ama çiftçilerimiz hem anızlarını yandırmasın ve çiftçilerimiz burada türüm yapmadan direkt anıza ekim yaptıkları için yakıttan tasarruf, içirikten tasarruf, zamandan tasarruf.
10: 250 bin hektar alanında hububat ekimi yapılan Şanlıurfa, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri. Ancak anız yakımının da en yoğun yapıldığı kentler arasında yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kentte anız yakımını en aza indirebilmek için önemli bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında çiftçilere buğday ve arpa hasadının ardından anız yakmak yerine soya, mısır ve susam ekimi yapmaları öneriliyor.
12: Anız yaktığımız zaman da bir görüyorsunuz çevresel faktörünü. Hem toprağımızı içerisindeki mevcut faydalı mineralleri yakıyoruz. Hem çevreye zararını, etkilerini görüyoruz. Hem de toprağımızı yoruyoruz.
10: Uyarılara rağmen anız yakanlara karşı denetimler de sürüyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kente bu yıl yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
13: Şu ana kadar 105 kişi hakkında idari işlem yapılmış ve 5 milyon 412 bin 693 Türk lirası idari para cezası uygulanmış durumda.
0: Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında milyarlarca liralık suç gelirinin izine ulaşıldığı belirtildi. Çok sayıda taşınmaz ve şirkete de el konuldu.
2: 30 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi. Değeri 200 milyon lirayı bulan çok sayıda taşınmaza el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 37 şüpheli yakalandı. Bir diğer yasa dışı bahis operasyonu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Çapkanlar olarak bilinen suç örgütünün 5 milyar lira suç gelirini kripto varlıklarla akladığı tespit edildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin tuvalete attığı uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli yakalandı. Firari 4 kişi aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla çok sayıda şüpheliye de gözaltı kararı verildi. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden.
15: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
16: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta ziyaretçimiz Henning Mankell. Dolayısıyla bir Wallander macerası sunacağımızı söylemek istiyorum. Henning Mankell'in son Wallander kitabı. Yani kendi böyle söylüyor. Zaten öyle bir final yazmış ki, hani Harry Potter'ın finali gibi devam etmesi düşünülemez, öyle söyleyeyim. Huzursuz Adam kitabımızın adı. İngilizcesi The Troubled Man. Orijinal adı Den Orolige Mannen. İngilizceden çevrilmiş Seda Hauser tarafından. Ya, o kadar çok İskandinav yazarın kitabı çevriliyor ki, bir ara İsveççeden çevriliyordu bunlar. Ali Arda Larsson'ları çeviriyordu ama herhalde yetişmek de mümkün olmuyordu diye düşünüyorum. Efendim çok, bütün kitaplarını hemen hemen yapmışızdır herhalde şimdiye kadar. Çünkü böyle bayağı bekliyoruz yani yeni bir kitabı çıksın diye. Bu kitap, bu son kitabı, son kitabı olduğunu söyledi, yazacağını söyledi. Bütün okurlar isyan etti, olur mu kalsın diye, ama belli ki istemiyor. Bu kitap 2009'da İsveççe, 2011'de İngilizce olarak yayınlandı. Den Orolige Mannen ve The Troubled Man. Pek çok ülkede yayınlanması bekleniyor şimdiden sonra da. Ve Kurt Wallander'le ne yazık ki vedalaşıyoruz. Biliyorsunuz Wallander çeyrek yüzyıla yakın bir zaman önce doğmuştu. 1989'da Henning Mankell Afrika'da uzun bir süre kaldıktan sonra, ki her yılın aşağı yukarı 6 ayını orada geçirir zaten, İsveç'e döndü. Ve İsveç toplumu içinde geliştirdiği ksenofobiden kendi de şaşkınlığa düştü. Bunun hakkında yazmaya karar verdi. Mankell'e göre ırkçılık bir suçtur. Onun en hassas olduğu konudur. Dolayısıyla bir polise ihtiyacı olduğunu da düşündü. Ve telefon rehberinde bir miktar aradıktan sonra müfettişini buldu. Kurt Wallander. Wallander böyle doğdu. 1991'de Wallander serisindeki ilk kitap Faceless Killers İsveç'te yayınlandı. Ondan bu yana da işte 10 tane kitabı çıktı dedektifimizin. Serinin son kitabı olan Huzursuz Adam da Wallander maceralarını tamamlıyor. Sadece tamamlamakla kalmıyor. Bilmiyorum okudunuz mu daha önce? Büyük ihtimalle okumuşsunuzdur bu programı dinlediğinize göre. Seviyor musunuz Mankell'i ve özellikle Kurt Wallander'i? Çünkü dizisinin hayranı olanlar da var. Kenneth Branagh'ın oynadığı dizinin. Ama inanın bana, eğer Wallander hayranıysanız, bu şimdiye kadar okuduğunuz en iyi Kurt Wallander kitabı.

Huzursuz Adam Altın Kitaplardan çıktı. Söylemiştik ama bir daha tekrarlayalım. Seda Hauser İngilizceden çevirdi. Bir Valender macerası yazıyor üstünde. Aslında son Valender macerası da denebilirmiş. Daily Express de bizimle aynı fikirde. Kapağa bir alıntı yapmışlar. Mankel'in en iyi eseri. Yani Mankel'in en iyi eserini bilemiyorum. Mesela oyunda yazıyor. Onları görmedim ama en iyi Valender kitabı olduğu kesin. Efendim Kenneth Branagh'dan söz ettim.

Kenneth Branagh onu oynuyor bir televizyon dizisinde. Önce filmlerden başlayalım isterseniz. Hem İsveç'te hem İsveç dışında beyaz perdeye ve ekrana uyarlandı. The Man from Beijing ve Kennedy's Brain Alman TV kanalı ARD tarafından uyarlandı ve Almanya'da yayınlandı. Wallander dizisi televizyonda uyarlandı. Ve 3 tane Wallander var, 3 aktör var onu oynayan. Christer Henriksson, Rolf Lassgård ve Kenneth Branagh bizim bildiğimiz. Henriksson 25'ten fazla Wallander bölümünde oynadı. 2013'te de gene bu kitapta Huzursuz Adam'daki Wallander'i oynuyor. İsveç Wallander filmleri İngilizce konuşan dinleyiciler tarafından da benimsendi. Hatta The Revenge gene Christer Henriksson oynuyordu. ABD'de gösterime girdiği zaman 4 üzerinden 3,5 yıldız aldı ortalama. BBC'nin uyarlaması ise Kenneth Branagh'ın oynadığı uyarlama ve dünya çapında çok büyük başarı kazandı. Çok beğenildi hem eleştirmenler hem seyirciler tarafından. Pek çok BAFTA ödülü aldı. 2010'da Kenneth Branagh'ın aldığı en iyi erkek oyuncu ödülü dahil. Evet efendim, önce The Troubled Man'den başlayalım. En iyisi çok kısa bir özetten sonra biraz daha fazla vaktimiz el verdiğince konuşuruz. 2008'de bir kış günü yüksek rütbeli emekli bir deniz subayı Håkan von Enke Stockholm yakınlarındaki bir ormanda yürüyüş yaparken kayboluyor. Oysa bu yürüyüşün hiçbir sıra dışı yanı yok. Günlük gündelik yürüyüşü, her gün yapıyor bu yürüyüşü ve soruşturma Stockholm polisine veriliyor. Stockholm polisi araştıracak onun başına ne geldiğini. Wallander'le hiçbir ilgisi yok resmi olarak yani. Ama von Enke onun ileride damadı olacak kişinin babası, yani kızının müstakbel kayınpederi. Bu nedenle bir de zaten pek kurallara resmi olup olmayan şeyleri aldırmadığı için Wallander de aslında kendi sorumluluğuna girmeyen konulara karışmaya başlıyor. Tutup tutamayacağı belli olmayan vaatlerde bulunuyor. İşine gelince yalan söylüyor ama sonuç alıyor. Ancak bu sonuçlar son derece karmaşık görülen soğuk savaş casusluk etkinlikleriyle ilgili.

Soğuk Savaş'tan söz etmiştik. Wallander'le birlikteyiz. Soğuk Savaş ve Doğu Avrupa'dan kiralık katiller gibi şüpheler var. Ve Wallander de çok büyük bir sırrı açığa çıkardığını düşünüyor. Belki diyor İsveç tarihindeki en berbat casus skandalı. Bir yandan da hatırlamakta güçlük çekiyor. Yani bazı şeyleri unutuyor. Bir yere girdiği zaman oraya niye geldiğini unutuyor. Karşıdan gelen insanları tanıyamayabiliyor, bunlar en yakınları da olsa. Yani böyle bir hafızasını yitirme durumu da var. Ve böyle böyle onu bizden ayırmaya çalışıyor yazarı Henning Mankell. Burada hoş bir yazı vardı. Orada hem müfettişimizden hem yazardan söz ediyor. Kuzey müfettişi, Inspector North diye. Ama Kuzey zaten her özelliğiyle Henning Mankell'in, aslında hemen hemen bütün İskandinav polisiye yazarlarının eserlerinde var. Örneğin şöyle bir şey demiş: kar, çok derin kar, kar ve soğuk ve karanlık, bunlar ilk anılarım. Çünkü Mankell çok kuzeyinde İsveç'in büyümüştü ve dolayısıyla hele hele uzun İsveç kışlarında bu dediklerinden başka bir şey görmediği söylenebilir ve İsveç ikliminin bu özellikleri Mankell'in yazdıklarına da sızmıştır. Sanki son derece şiirseldir, melankoliktir. Kurt Wallander hüzünlü bir adamdır. Modern dünyaya gün geçtikçe daha fazla uyamadığını hisseder ve karşılaştığı suçlar da ona sanki kışın karanlığı gibi görünür. Ona sanki dünya masumiyetten uzaklaşıyor, daha uzağa gidiyor gibi gelir. Ama Mankell başka şeyler de hatırlıyor. Bir nehir yakınında büyüdüm. Burası bana Kongo gibi gelirdi. Nehir aşağı bırakılıveren kütükler, ağaç kütükleri benim gözümde timsahtı. Afrika hayal edebileceğim en garip yerdi. Dünyanın sonuydu ve hep oraya gitmek istedim. Bende genetik bir göçebe hafızası var demiş. Ormanın arkasında ne var, dağın arkasında ne var, hep bunları öğrenmek istedim. 22 yaşındayken gittim de elbette dünyanın sonu diye bir şey olmadığını öğrendim. Ama Afrika var. Genç bir çocuğun yolculuğunun sonuydu. Başka bir tür yolculuğun da başıydı. Dediğimiz gibi yılın 6 ayını Afrika'da geçiriyor, Mozambik'te. Geri kalan 6 ayda da ülkesinde romanlar yazıyor. Mozambik'te Maputo'daki Teatro Avenida'nın başında, orayı yönetiyor. Kendi deyimiyle bir ayağı karda, bir ayağı kumlarda. Aslında tam da ikili bir hayat sayılmaz. Bunun tam bir hayat, eksiksiz bir hayat olduğunu düşünüyor Mankell. Ben resim yapabilmek için tuvale yakın durması gereken ressam gibiyim. Ama sonra da geriye çekilip ne yapmışım diye bakıyorum. Hayatımda da böyle bir hareket var. Bazı şeyleri sadece uzaktan görebilirsiniz.

0: Efendim size Henning Mankell'den bir Valender macerası, son Valender macerasını sunduk. Huzursuz adam. Bilmiyoruz Valender hayranları bunu nasıl karşılayacak. Benim şahsen içimde bir boşluk duygusu var ama hayli önce okuyabildiğim için kitabı, yani yavaş yavaş kaçınılmaz olan şeye alıştım diyebilirim. Valender'in dünyası farklı bir dünyaydı çünkü. Kendisi farklı bir adamdı. Zaten yazarı da alıştığımız çok satan yazarlar gibi birisi değil. Oysa çok satan bir yazar. Buna rağmen tamamen başka şeylerle ilgili. Mankell gelmiş geçmiş en fazla satan İsveçli yazarlardan biri. Bir başka becerisi de İstat şehrini turist haritasına yerleştirmesi. Bu İstat, Wallander'in yaşadığı yer, Wallander'in çalıştığı yer ve dolayısıyla Wallander hayranları İstat'a da hayran olmaları gerektiğini düşünmüşler ve İsveç'e gelen turistler, özellikle güneydeki deniz kıyısındaki İstat'a gelenler, milyonlarca insandan söz ediyoruz. Bu şehri vahşi cinayetlerin ve onları çözen adamın şehri olarak görüyor ve ille de ziyaret ediyorlar. Şimdi yeni bir ziyaretçi merkezi yapmışlar. Burada daha yakından tanıyorlar karakteri, gelenler. İstat polisinde görevlendirirken kahramanını herhalde böyle şehri bu kadar etkileyeceğini düşünmemişti. Oysa bu yaptığı, diyorlar, turizm açısından kasaba meydanının altında petrol bulmakla eşit, aşağı yukarı aynı şey. %10'dan fazla bir artış görülüyor turizmde ve yerel ekonomiye de elbette çok fazla desteği olmuş. Artık bilerek mi yaptı, düşündü mü, onu bilemiyoruz. Dedektifimiz işi için yaşıyor diyebiliriz. Bazen elindeki davaya o kadar kendini kaptırıyor ki yemek yemeyi unutuyor. Uykusuzluk da çekiyor ve bu uykusuzluğa inanılmaz miktarlarda kahveyle, artık sebep mi oluyor, karşılık mı veriyor, telafi etmeye mi çalışıyor bilemiyorum. Şeker hastalığı var, karısı onu bırakmış. Gerçek arkadaşı yok sayılır. Melankoli nöbetlerine tutuluyor. Şişeden medet umuyor ama çok iyi bir dedektif ve okurları ona bayılıyorlar. Gerçekten de böyle. Yazara gelince, yazar beyaza boyalı bir çiftlik evinde, modernleşmiş bir çiftlik evinde oturuyor. Onun karısı var, bırakıp gitmemiş, Eva Bergman. Yani Ingmar Bergman'ın kızı oluyor kendisi. Bergman soyadını oradan tanıyorsunuz. Yılın yarısında Maputo, Mozambik'teler. Yarısında ülkelerinde. Çok mütevazi bir yaşamı var Henning Mankell'in. Çok büyük miktarda bağışta bulunuyor. Hayır işlerine diyeceğim, daha iyi bir laf bulamadığım için. Ve ağzına geleni de söylüyor diyebiliriz. Lafını esirgemiyor. Bazen gazetedeki bir sütunda, bazen de nerede kendi ifade imkanı bulursa orada. Evet efendim, Wallander'e veda ettik. Eski kitapları okumadınızsa yeniden okuma zamanı ve fırsatı diyebiliriz. Bir Wallander macerası. Mankell'in en iyi eseri demiş Daily Express. Henning Mankell, Huzursuz Adam, Altın Kitaplar, Seda Hauser. Yeniden birlikte olana kadar hepinize çok iyi bir hafta ve evet, sükunet diliyoruz efendim.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
2: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
1: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
2: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
1: Kolları olmayan yüzücü...
3: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
1: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
4: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
1: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor. Sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
5: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
1: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Hava durumu.
7: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yaşanıyor. Gölgede İstanbul 35, Bursa 37 derece. İç Anadolu daha da ısınıyor. Ankara 35 derece. Ege'de, gölgede Manisa ve İzmir 38 derece, kariyer sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana, Antalya ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli, Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece.
6: Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler, saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD heyeti İran'la imzalanan mutabakat muhtırasını görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'da. Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar Başbakanı'nın ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüştüğünü açıkladı. İran baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf'tan da son gelişmelere dair açıklama geldi. Ayrıntıları da NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: Gözler İran'ın somut adım olarak beklediği şey İran'ın bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması. 12 milyar dolardan bahsediliyor. En az 6 milyar dolarının serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. İşte bu konuyu görüşmek için İran uzman isimlerden oluşan ve başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi'nin olduğu bir heyeti Doha'ya gönderdi. Ancak ABD ile bir görüşmenin yapılmayacağı, bunun Trump ile varılan anlaşmadaki 60 günlük müzakere sürecinden bağımsız olduğunu söyledi. Bununla ilgisi olmadığını belirtti müzakere heyeti sözcüsü Bekai ve İran heyetinin ABD ile herhangi bir görüşme yapmayacağını belirttiler. Meclis Başkanı Galibaf önemli açıklamalar yaptı. Sürece dair önemli değerlendirmeleri oldu Galibaf'ın. Mutabakat hakkında ilk etapta konuştu ve mutabakata sahip çıktı. Hürmüz Boğazı konusunda ilginç bir değerlendirmesi oldu. Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhimize işleyecek bir şekilde kullanmamalıyız veya Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhine işleyecek bir araca dönüştürmemeliyiz ifadesini kullandı ve Hürmüz Boğazı'nın anlamı ve değeri içinden geçen, boğazdan geçen gemi sayısının artmasıdır, azalması değil ifadesini kullandı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha çok Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin açıklamalar görüyoruz. Galiba bir kez daha buna değindi ve boğazın yönetimi konusunda Umman ile koordinasyon içerisinde olduklarını ve 30 günlük bir süre içerisinde mayınların temizleneceğini söyledi. Bu konuda da Umman ile işbirliğinin sürdüğünü aktardı ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve yönetiminin Umman ile birlikte paylaşılacağını belirtti. 60 gün boyunca ücretsiz olacak dedi, ancak bu müzakereler, 60 gün sürecek olan müzakereler sonrasında Tahran yönetimi hizmet bedeli karşılığında bir ücret almayı da düşünüyor.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Güler, ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını söyledi. Kriz yok, değişen güvenlik ortamına uyum süreci yaşanıyor şeklinde ifade kullandı.
2: ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı yok. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ittifakın geleceğine dair tartışmaları bu sözlerle değerlendirdi. Güvenlik ortamındaki değişime dikkat çekti.
3: İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı bulunmamakta. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın gerek savunma bütçesini ve gerekse askeri kabiliyetini artırarak Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor.
2: Yaşar Güler, Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Güler, ABD yönetiminin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönündeki beklentisinin NATO'nun kolektif caydırıcılığına katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Güler, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden inşa sürecini de değerlendirdi.
3: Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip, son yıllarda savunma sanayinde önemli ilerlemeler kaydetmiş bir müttefik. Böylesine önemli bir kapasitenin Avrupa'nın savunma girişimlerinden dışlanmasının stratejik açıdan isabetli bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz.
2: Güler, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için SAMP-T ve Patriot hava savunma sistemlerinin alınabileceğini de bildirdi.
3: Türkiye, hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de tüm seçenekleri değerlendiriyor. Ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim imkanlarını içeren, sürdürülebilir ve müttefiklik ruhuna uygun her türlü işbirliğine açığız.
0: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Atlı polisler güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek olan konuklar için özel hazırlık içerisinde. Beyaz gömlek ve gri pantolon giyecekler, yolculara lokum ve kolonya da ikram edilecek.
2: Kapanacak yollar belirlendi. Güvenlik tedbirleri sahada uygulanmaya başlandı. Ankara'da NATO alarmında seviye yükseliyor. 7-8 Temmuz tarihindeki zirvede Cumhurbaşkanlığına açılan yollar, konuk liderlerin kalacağı otellerin çevresi araç trafiğine kapalı olacak. 55 bin kolluk görevlisinin mesaide olacağı zirvede atlı polisler de görev yapacak.
4: NATO güvenlik önlemleri kapsamında Ankara'da atlı polisler de görev yapacak. Tam 22 atla birlikte güvenlik sağlanacak. Buradaki amaç caydırıcılık.
2: Önlemler kapsamında Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapıldığı iddiasını ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Açıklamada somut bir gerekçe olmadan kimsenin kimlik kontrolünden geçirilmediği söylendi. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Ankara'nın 9 ilçesinde kamu çalışanlarına zorunlu haller dışında idari izin verildi. Günlük rutin işleyişin aksamaması için de Ankara'da toplu taşıma çalışmaya devam edecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiner, taksicilerin de zirve için hazırlandığını söyledi.
5: Yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Araçlarımız temiz olacak, şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyinecekler. Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum ikramında bulunacağız, kolonya ikramında bulunacağız. Havalar sıcaklaştı. Araçlarımızın tamamında su olacak.
0: Zirveye bir hafta kaldı. Bu arada Avrupa Birliği komiserleri başkente temaslarına başladı. Ziyaret kapsamında alınan başlıklar geliyor şimdi ekranlara.
6: Avrupa Birliği heyeti Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'i kabul etti. Türkiye ve AB üyelik müzakereleriyle bölgesel gelişmeler masadaydı. AB heyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Görüşmede Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye-AB ilişkilerinin de masaya yatırdıklarını belirten Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini söyledi. AB ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız diyen Fidan, AB'nin de Türkiye ile olan ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde ayrımcılık yapmadan ilerletmesini beklediklerinin altını çizdi. Avrupa Komisyonu'nun 3 önemli üyesinin gerçekleştirdiği ortak ziyaretin Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu edilen seviyeye taşıması yönünde önemli bir adım teşkil etmesi temennisinde bulundu. Görüşmeye ilişkin bir de ortak açıklama yayımlandı. Tarafların görüşmede vize serbestisi diyaloğuna ilişkin mevcut durumu ele aldığı belirtildi. Türk vatandaşlarının vize başvuru ve işlem süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı. Taraflar ekonomi, ticaret, göç ve güvenlik, sağlık, bilim ve yenilikçilikle tarım alanları dahil olmak üzere bir sonraki üst düzey diyalog toplantısını yıl sonundan önce planlama konusunda mutabık kaldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ise savunmalar sürüyor. Duruşmanın 59. gününde tutuklu sanıklardan Murat Ongun savunma yaptı. İddiaları reddetti, davanın siyasi olduğunu savundu.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan 59'u tutuklu 414 sanıklı davada 2 ay geride kaldı. Silivri Cezaevi karşısındaki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada tutuklu sanıklardan örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Murat Ongun savunmasına başladı.
7: Seçimi kazandıktan sonra İstanbul
2: Büyükşehir Belediyesi eski Medya AŞ yöneticisi olan Ongun suçlamaları kabul etmedi. İddianamenin sakat, davanın ise siyasi olduğunu savundu. Ongun geçen yıl eşi de gözaltındayken cezaevine gelen tanımadığı bir avukatın kendisine başsavcılıkta tanıdıkları olduğunu, eşinin tutuklanmaması için 1 milyon dolar istediğini iddia etti. Bu avukat hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Murat Ongun operasyondan 5 ay önce soruşturmadan haberdar olduğunu da anlattı. Buna rağmen işlerini bildiği gibi yapmaya devam ettiğini, para kaçırmadığını ve mal devretmediğini iddia etti. Tutuklanmasına neden olan iddiaların iftira olduğunu savunan Ongun, Büyükşehir Belediyesi'nde ve iştiraklerinde işlerin düzgün yapıldığını savundu. Örgüt diye bir şey yok, ihalede fesat yok, rüşvet yok, kamu zararı yok dedi. Davaya Murat Ongun'un savunmasıyla devam edilecek.
0: CHP yönetimi 26 il başkanını görevden aldı. 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararları CHP sözcüsü Müslim Sarı aktardı.
8: Örgütsel çalışmalarımız değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütleri, ilçe örgütleri, kadın kolları ve gençlik kollarının bu gelişen durum karşısında tutumlarına ilişkin bir genel değerlendirme yaptık ve bazı kararlar aldık. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Onun dışında ilçelerimiz de, birkaç ilçemiz de var. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının, disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik. Partinin kurumsal kimliğiyle kimliğine uygun olmayan iş, eylem ve davranışlar çerçevesinde bir değerlendirme yapıldı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Mutlak mutlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
9: Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı öne sürülüyordu. İnşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. İddialar doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 11 belediye personeli tutuklandı. Tutuklanma kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir, dedi.
10: Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, mehbetçiye adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat'la dün Ankara'da görüştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşmede Gazze'de İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkesin ikinci aşamasının gidişatı değerlendirildi. İhlallerin önlenmesinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. Kalın, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. Venezuela'da depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1719 ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti.
11: Tam bir rakam veremiyorum ama en az 2500 yapı etkilendi ve çoğu tamamen çöktü. Buradaki yetkililerle mutabık kalınan bir şekilde 10 bin adet ceset torbası temin ediyoruz.
12: Venezuela'da peş peşe gelen iki depremde bilanço henüz netleşmedi ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Venezuelalılar kurulan bir çadırda sevdiklerinin cenazelerini ellerinde çiçeklerle bekledi. Yetkililer onlarca cenazeyi çadır kampına götürdü. Mezarlıklarda ise yer bulunamıyor. Ailelerini toplu mezarlara gömenler betondan büyük bir anıt yaptı.
13: Annemin kararına saygı duydum. Kardeşimin gömülmesini istedi. Bütün mezarlıklar dolu. Mezar yeri bulamadığımızdan bize özel anıt yaptılar.
12: Umutlar giderek azalırken enkazlardan mucize haberleri de geliyor. ABD'li kurtarma ekibi 21 yaşındaki bir genci enkazdan çıkardı. Kurtarılan genç, beni melekler buldu diyerek ekiplere teşekkür etti. Hükümete tepkiler de giderek artıyor. 10 binden fazla kişi evsiz kaldı ancak çadır kentler halen kurulamadı. Depremzedeler battaniyelerden yaptıkları çadırlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Venezuela hükümeti depremlerde 22 bin kişinin etkilendiğini ifade ediyor. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
0: Pakistan'da bir etüt merkezinin çatısı çöktü. 14 öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından 5 kişi de yaralandığı bildirildi. Lahor kentinde meydana gelen olayda Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısı henüz nedeni bilinmiyor, bir anda çöktü. Yetkililer çatının çökmesi sırasında bina içinde 35 ila 40 öğrencinin bulunduğunu açıkladı. Enkazdan çok sayıda öğrenci yaralı olarak çıkartıldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin en büyüğünün 12 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı. Etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkede doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. ABD Yüksek Mahkemesi bu kısıtlamaları reddetti. Yüksek Mahkeme, doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. maddesine dayandığını ifade ederek Trump'ın kararını reddetti. Mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirildi. Bu red kararı mahkemenin 9 üyesinden 6'sının evet oyuyla alınırken doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı yeniden teyit edildi. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada bunun ülkeye zarar verdiğini öne sürdü. Kongrede yasama yoluyla bunu tersine çevirebileceklerini söyledi. ABD Yüksek Mahkemesi trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını yasaklayan eyalet yasalarını ise onayladı. İstanbul uluslararası bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. 12. Nükleer Santraller Zirvesi'ne 86 firmadan 1100 sektör temsilcisi katılıyor. Zirvede Akkuyu başta olmak üzere Türkiye'deki nükleer santral projeleriyle ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Akkuyu'da bu yıl elektrik üretiminin başlayacağı açıklandı.
14: Yeni teknolojiler, farklı ürünler, işbirliği planlamaları. 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da kapılarını açtı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'ndeki açılışta Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki son durum da paylaşıldı.
15: Akkuyu projesi şu anda en yoğun ve aktif aşamasında. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı ve şu anda işletmeye alma öncesinde testler devam ediyor. Reaktörün montajı tamamlandı. Artık hidrolik test aşamasına geçiliyor.
14: Akkuyu'daki 4 reaktör tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik talebinin %10'u karşılanacak.
15: Türk şirketleriyle yürüttüğümüz işbirliği sürekli gelişiyor. Projede bugüne kadar 1000 şirket tedarikçi ve yüklenici olarak görev aldı. Bugünse 300'ün üzerinde şirket aktif olarak faaliyet gösteriyor.
14: Farklı noktalarda nükleer santral inşası ile ilgili çalışmalar da sürüyor.
16: Bu yıl içinde Akkuyu santralimizden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Akkuyu'ya ek olarak Sinop sahamızda ÇED süreci tamamlanmış ve saha onayı alınmıştır. Trakya sahamızda ise uluslararası standartlar gözetilerek saha etütlerimiz devam etmektedir.
14: Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lilly de zirvenin konukları arasındaydı.
17: Türkiye, Avrupa ile Orta Doğu'nun kesişim noktasında stratejik öneme sahip bir enerji ortağıdır. Ve bu coğrafya bizim için sadece jeopolitik bir gerçeklik değil, aynı zamanda bir ekonomik ortaklık fırsatıdır. Enerji de bunun merkezinde yer alıyor.
14: Zirvede ABD, Rusya, Çin, Almanya, İtalya dahil birçok ülkeden katılımcı yer alıyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik Ankara ile İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. O soruşturmalar kapsamında 145 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine eleman temin edenler, İstanbul'da ise yasa dışı bahis gelirini soğuk cüzdanlara aktaranlar tespit edildi. İki ayrı soruşturmada 145 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine eleman temin eden ve çetelerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı listesinde adı geçenlerin yakalanması için kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise yasa dışı bahis gelirlerini aklayan yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Adalet Bakanı'nın verdiği bilgiye göre suç örgütlerinin yasa dışı bahisten elde ettiği geliri elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.
3: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.
2: MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon liralık para trafiği yönetildiği ortaya çıktı. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'daki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
0: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. İncelemelerde şüpheli Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere liderlik yaptığı, yasa dışı buluşmalar düzenledikleri, fitre ve zekat adı altında para topladıkları tespit edildi. 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, kesici ve delici aletler de ele geçirildi. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isimlerden biri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş, yaptığı sığınma başvurusuyla ilgili dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşma Göçmenlik Mahkemesi'nde görüldü. Umut Altaş duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden çevrim içi olarak turuncu mahkum kıyafetiyle katıldı. Altaş'ın avukatı davaya yeni dahil olduğunu söyleyerek dosyaya hazırlanabilmek için ek süre talep etti. Mahkeme Altaş'ın yaptığı sığınma başvurusunun bireysel duruşma olarak planlandığına dikkat çekti. Bir sonraki duruşmanın 21 Temmuz'da yapılmasına karar verildi. Sığınma başvurusunun reddedilmesi halinde Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Altaş'ın iadesine ilişkin hukuki sürecin başlayabileceği değerlendirildi. İstanbul'da geçen yıl 11 Temmuz'da eski polis Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmada Cemil Koç indirim talebinde bulunmadı. Ayrıca Cemil Koç'un 2023 yılında eski sevgilisine şiddet uyguladığı ve hakkında iddianame yazılarak yakalama kararı çıkartıldığı da öğrenildi.
6: Cezam neyse çekerim, mahkemeden indirim talebim yok dedi. Eski sevgilisini darp ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
18: Bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim
6: bir... Eyüp Sultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin dava Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşmaya katılan sanıklar savunmalarını yaptı. Katil zanlısı Cemil Koç'un savunmasında cezasında indirim talebi bulunmadığını söyledi. Koç'un ayrıca 2023 yılında kız arkadaşı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'ya şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. O görüntülerde kadının ayakları ve elleri bağlı şekilde darp edildiği görüldü. Apartmanın üst katından düşerek hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadın hakkında soruşturma açıldı. O soruşturma kapsamında da Cemil Koç için iddianame hazırlandığı öğrenildi. Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz sanığın ceza almasını istedi. Yaşadıklarını anlatırken konuşmakta zorlandığı görüldü.
19: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
20: İlle konuşma.
19: Çünkü çok yoruldum. Ben çok yoruldum. O yüzden herkesin desteğini istiyoruz, yanımızda olmasını istiyoruz.
6: Küçükçekmece'deki duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Vakfı avukatı Sinem Ermiş duruşma hakkında açıklama yaptı.
21: Bu dava yalnızca Ayşe Tokyaz'ın davası değildir. Kadınların yaşam hakkına ilişkin bir adalet sınavıdır. Kadınlar tehdit edilerek, baskı altına alınarak, özgürlükleri gasp edilerek susturulamaz.
6: Duruşma 2 Temmuz'da devam edecek.
0: İstanbul Şişli'de bir çete haraç istediği işletmeye tetikçi gönderdi. İş yerini kurşunlayıp kaçan saldırganı bir bekçi fark etti. Zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
14: Koşarak geldi. Tam köşeyi dönecekken ayağından vuruldu. Kurşun yağdıran tetikçi bekçiden kaçamadı. Gece karanlığında silah seslerinin yankılandığı yer İstanbul Şişli'ydi. İddiaya göre bir suç örgütü gözünü tekstil firmasına dikmişti. Önce tehditle haraç istediler. Sonra da tetikçi gönderdiler. Ama sokakta devriye görevinde bulunan bekçiyi hesaba katmamışlardı. Zanlı ateş edip kaçmaya başladı. Sokağa dönerken bekçi onu ayağından vurdu. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.
0: Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 362 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 251 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 362 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir helikopter, insansız hava aracı ve özel eğitimli dedektör köpekler de görev aldı. Şüphelilerin yalnızca uyuşturucudan değil, yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan da kayıtlarının olduğu öğrenildi. İstanbul'da 4 katlı binanın çatısından düşen beton parçalarından 2 kişi son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Görüntüler Fatih Silivri Kapı Mahallesi'nde kaydedildi. 4 katlı binanın çatısından beton parçaları bir anda aşağı böyle düştü. O sırada yolda 2 kişi yürüyordu ve o parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular. Durumu fark ettiler, kaçmaya başladılar ve bu şekilde kurtuldular. Beton parçaları park halindeki otomobil ve motosiklete zarar verdi. Tekrar izleyelim. Bir an son anda fark edip kaçmaya başlıyorlar. Beton parçaları da park halindeki motosiklete ve diğer eşyalara zarar veriyor. Olay da güvenlik kamerasına bu şekilde yansıyor. Bursa'da tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler bitişikteki dükkanlara da sıçradı. Yangında 6 işletme zarar gördü.
2: Tarihi çarşı alev alev yandı. 6 işletme küle

0: 6 iş yeri zarar görürken yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
1: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı ve takla attı. Araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Lüleburgaz büyük karıştıran mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin lastiği patladı, kontrolden çıktı, araç bariyerlere çarptı ve takla attı. Çarpışmanın da etkisiyle araçta bulunan Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hurduya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı basılmış çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Nelere dikkat edilmeli? Nasıl önlem alınmalı? Konunun uzmanlarıyla konuştuk.
0: Renkleri, boyutları hatta ağırlıkları bile aynı. Sahte altını gözle ayırt etmek neredeyse imkansız. Yalnızca yatırımcılar değil, kuyumcular dahi zaman zaman farkı anlayamıyor.
2: Bu da 1 gram altın. Bunun da sahteleri olabiliyor. Bunun içinden çıkarıyorlar, buraya açıyorlar, sahtesini koyuyorlar. Dolayısıyla bunları da dikkat etmek gerekiyor. Bunu önlemek için vatandaş nasıl davranmalı? Önce bir kere aldığı yerden fişini, faturasını almış olması lazım. Güvenilir bir yerden alması lazım.
0: İstanbul'da bazı kuyumcular sahte altını tespit eden makine kullanıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılıyor?
3: Elimde gramajı ve ayarı aynı iki altın var. Şimdi bu altınları teste sokacağız. Bakalım hangisi sahte, hangisi orijinal. Yerleştirdiğimizde makineye, eğer makinedeki ibre kırmızıyı gösteriyorsa, burada olduğu gibi, bu altının sahte olduğu ortaya çıkıyor. Orijinal altını koyduğumuzdaysa bakın ibre şu anda yeşili gösteriyor.
4: Kendi altınlarına baktırmak isteyenler oluyor mesela, veyahut da satmak için gelenler olduğunda cihazlarımızda bakıyoruz onlara. Ara sıra sahte altın da çıkıyor. Ayarı düşük oluyor mesela, üzerinde kaplama gibi oluyor. Oradan anlaşılabiliyor.
0: Uzmanlar güvenilir yerler dışında altın alınmaması gerektiğinin altını çiziyor.
1: Hakkari'de yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen heyelan büyük hasara neden oldu. Yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi. Kullanılamaz hale gelen katı atık tesisindeki çöplerin zap suyuna ulaşmaması için de bir proje hazırlandı.
0: Tam 8 milyon metreküp toprak heyelanda kaydı. Yol çöktü, dev yarıklar oluştu. Katı atık tesisindeki çöplerin zap suyuna ulaşmaması için çalışılıyor.
5: Katı atık tesisinden kaynaklanan zehirli suların yeraltı ve yerüstü sularımızı etkileyip etkilemediğiyle alakalı da günlük su numuneleri alınmakta.
0: Burası Hakkari şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınları. 13 Nisan'da etkili olan şiddetli yağmur heyelana neden oldu. Bölgede 2011 yılında faaliyete giren katı atık tesisi ve sahasında hasar oluştu. Heyelan nedeniyle bölgede derinliği 3-4 metreyi bulan yarıklar oluştu. Tesis tamamen kullanılamaz hale gelirken o günden bu yana yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın kaydığı belirlendi. Ancak bölgede başka bir tehlike söz konusu. Tesisteki tonlarca katı atığın yolun hemen alt tarafındaki zap suyuna karışma ihtimali var.
5: Yaklaşık 400 bin metreküp çöp dökülmüş buraya. Dolgu malzemesi, toprak tabakası ve çöple birlikte çöpe karışmış zap deresine gelmek üzeredir.
0: Ekipler mobil ölçüm cihazlarıyla toprak hareketliliğinin devam ettiği bölgeyi an be an takip ediyor. Zap suyunda ve yeraltı sularında günlük ölçüm yapılıyor. Katı atık tesisinin rehabilite edilmesi ve doğaya kazandırılması hedefleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası kıran kırana devam ediyor. Bu akşam son 32 turunda maçlar vardı. Fransa ilk maçta İsveç'i 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turundaki maçlarda Fransa ile İsveç MetLife Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından itibaren oyunun kontrolünü ele alan Fransa, İsveç savunmasını özellikle kanatlardan geliştirdiği hızlı hücumlarla hayli zorladı. Fransa'nın aradığı gol 45. dakikada geldi.

0: Mbappe kaleciyi mağlup ederek takımını öne geçirdi. Fransa'nın bu baskılı oyunu ikinci yarıda da devam etti. Barcola 53. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sonucu belirleyen gol ise yine Mbappe'den 74. dakikada geldi. Fransa son 16 turunda Almanya'yı penaltı atışları sonucunda turnuvanın dışına iten Paraguay'la karşı karşıya gelecekler. Dünya Kupası'nda Norveç maçın son anlarında Haaland'ın golüyle güldü. Gecenin bir diğer karşılaşmasında Vikingler Fildişi sahilini 2-1 mağlup etti ve isimlerini son 16 turuna yazdırdı. Norveç, Nusa'nın 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Diallo 74. dakikada Fildişi sahiline eşitliği getirdi. Maçın son anları sahneye çıkan Haaland skoru 2-1 yaptı. Ve Norveç Fildişi sahilini saf dışı ederek son 16'ya kaldı. Kuzey Avrupa ülkesinin rakibi Japonya'yı eleyen Brezilya oldu. ...2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip olan Konya, uluslararası Gran Fondo yol bisiklet yarışmasına ev sahipliği yaptı. 4 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 42 ilinden gelen sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi.
1: En iyi dereceyi elde etmek için pedal çevirdiler. Konya caddelerinde kıyasıya yarıştılar.
2: Muhteşem bir gün, dediğim gibi Avrupa bisiklet şehri, kenti olan Konya'dayız ve ilkini yapıyoruz, Gran Fondo'nun ilkini yapıyoruz ve ilk olmasına rağmen muhteşem bir organizasyon. Tüm Konya'yı, bütün katılımcıları kutluyorum.
1: 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya yine önemli bir bisiklet etkinliğine ev sahipliği yaptı. Uluslararası Gran Fondo yol bisiklet yarışmasına 4 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 42 ilinden 565 sporcu katıldı. Kısa parkurda sporcular Sille ve Erenköy düzlüklerini kapsayan 62 kilometrelik güzergahta tempo ve sprint mücadelesi verdi. Uzun parkurda ise Sille ve Erenköy'ün yanı sıra Selçuklu, Meram ve Kozağaç geçişlerini içeren 95 kilometrelik zorlu rota koşuldu.
3: Gerçekten güzel bir yarıştı. Konya'nın güzelliklerini keşfetmiş olduk. Katılmakta, bitirmekte eğlenceliydi.
4: Parkur çok güzeldi. Yani açıkçası bu kadar yokuş olduğunu tahmin etmiyordum Konya'da, ama hani biraz böyle şaşırttı beni, ama çok güzeldi. Her şey mükemmel organize edilmişti.
1: Dereceye giren sporculara madalya, kupa ve para ödülleri Konya protokolü tarafından takdim edildi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Mart Kos ile bir araya geldi. Gündemde Türkiye-AB arasındaki ticari ilişkiler ve ticaret koridorlarının krizlere karşı korunması konuları vardı. Her iki bakandan da görüşmeye ilişkin değerlendirmeler geldi.
5: Son yıllarda yaşanan gelişmeler bizim koridorların sadece varlığıyla yetinmememiz gerektiğini, koridorları mutlaka krizlere karşı dayanıklı hale getirmemiz gerektiğini hep beraber söylüyoruz. Burada Sayın Kos'un da yaptığımız görüşmelerde bunun özellikle altını çizdiğimizi, gümrük prosedürlerini mutlaka standart hale getirmemiz gerektiğini özellikle söyledi. Bu noktada yapacağımız işbirlikleri elbette hepimiz için kıymetli olacak.
6: Avrupa'da üretilmiştir konsepti konusunda. Şu anda üye olmayan Türkiye ve diğer ülkelerin konumu ile ilgili taleplerimizi ve isteklerimizi belirttik. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke ve her ne kadar bu müzakereler son yıllarda durmuş da olsa Gümrük Birliği ile sanayiler arasında sağlanan büyük entegrasyon Gümrük Birliği'nin öngördüğü malların serbest dolaşımı ilkesini zedelememeli, geriye götürmemeli.
0: Zayıflama iğneleri hızlı kilo vermek isteyenlerin ilk başvurduğu yöntemlerden biri. Ancak bu iğnelerin asıl amacı bu değil. Amaç obezite ve diyabet hastalarına yardımcı olmak. Doktor kontrolünde obezite ile mücadelede başarılı sonuçlar veren bu ilaçların bilinçsiz kullanımı ise sağlık açısından hayli riskli.
7: daha hızlı kilo vermek için kullanıyorlar. Doktor tavsiyesi olmadan alıyorlar. Zayıflama iğnesi kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Zayıflama iğneleri LPG-1 hormonuna etki ederek iştahı baskılıyor ve tokluk hissini artırıyor.
8: Diyabet yönetimi, obezite yönetimi aslında bütün dünyada büyük bir soru. Bu ilaçtan gerçekten fayda görecek hastaların yanında hani gerçekten ihtiyacı olmadığı halde de hani kullanmak için başvuran hastalarda zaman zaman olabiliyor tabii. Bu ilaçların da hastaların, insanların kendi başına gidip almaları ve kendi kendilerine kullanmaları çok doğru değil. Doğru olan şey tabii bu ilaçların aslında reçeteyle doktor kontrolünde satılması.
7: Asıl kullanım alanı obezite ve diyabet hastalıkları olan bu iğneler amacı dışında kullanıldığında yan etkilere sebep olabiliyor. Özellikle pankreas ve mide hastalığı geçmiş olanlar, tiroid kanseri riski taşıyanlar için bu ilacı kullanmak tehlikeli olabilir.
8: Bulantı, kusma, kabızlık, ishal gibi şikayetlere sebep olabilir. Bazen işte çok hızlı kilo kaybı olduğunda safra kesesi problemlerine yol açabilir. Çok nadirdir ama en çok korkulan yan etkisidir. Pankreas iltihabına sebep olabilir.
7: Hem talebin çok olması hem de fiyatının yüksek olması sahtelerini de ortaya çıkardı. Uzmanlar zayıflama iğnesinin mucizevi sonuçlar yaratmadığını ve sağlıklı bir kilo yönetimi için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguluyor.
0: Ankara Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri arası halk oyunları yarışması düzenlendi. 10 grubun yer aldığı etkinlikte birincilik Gaziantep yöresinin halk oyununu sahneye taşıyana gitti.
7: Türkiye'nin dört bir yanından halk oyunları oynandı. 10 grup birincilik için yarıştı. Görüntüler başkent Ankara'dan. Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri arası halk oyunları yarışması düzenlendi.
9: Halk oyunlarını seyirci olarak hep seyrettim. 73 yaşındayım. Beşinci de gerçekten beşinci çalışmada sahnede gösteriye çıkacağım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Şu anda Samsun oynayacağız.
10: Bu sosyal aktiviteler sayesinde inanın ki o kadar hayata bağlandım ki. İkinci emekliliğimi burada yaşıyorum diyorum. Yaşayacağım. Çok mutluyum.
11: Lisede oynadığım halk oyunlarından sonra Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde açılan eğitimlere katıldım ve 45 yaşından beri halk oyunları oynuyorum. Çok seviyorum.
12: Kültür Merkezleri bu aktivitelerini her gün artırarak devam edecek, yoğun. Şimdi erkeklere yönelik yarın bir mahallemizde de Erkek Yaşam Merkezi, onların ismi de, bu tür tesisler açacağız erkeklere dönük.
7: 10 grubun yer aldığı etkinlikte birinciliği Gaziantep yöresiyle Aydınlık Evler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi kazandı.
0: Yayınlanamadan rafa kaldırılan bir dizi için Netflix'i 11 milyon dolar dolandıran yönetmene 2,5 yıl hapis cezası verildi.
13: Amerikalı yönetmen Carl Rinch, tamamlanmayan bilim kurgu dizisi White Horse için Netflix'ten aldığı 11 milyon doları kişisel harcamalarında kullandığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kayıtlarına göre 48 yaşındaki yönetmen paranın önemli bir bölümünü lüks otomobillere, saatlere, kıyafetlere, ev eşyasına harcadı. Hatta harcamalar arasında iki yatak için ödenen 638 bin doların kaydı bile yer aldı. Yönetmenin avukatları, müvekkilin davranışlarının ruh sağlığı sorunları ve kullandığı ilaçlarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Mahkemeden 5 yıllık bir ceza talep eden savcılığa göre Netflix 2018 ve 2019 yıllarında White Horse dizisi için Rinch'e yaklaşık 44 milyon dolar ödeme yaptı. Yönetmenin ek bütçe talep etmesi üzerine 2020 yılında 11 milyon dolar daha aktarıldı. Yönetmenin 2 milyon dolara yakın borcu olan kredi kartının da bu parayla ödendiği açıklandı. Eylül ayında cezaevine teslim olması beklenen Rinch'in avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı. Öte yandan yönetmenle 47 Ronin filminde birlikte çalışan Hollywood yıldızı Keanu Reeves mahkemeye bir destek mektubu göndererek yönetmenin çevresine neşe ve ilham veren biri olduğunu, cezanın adaletin yanı sıra merhamet de içermesini umduğunu yazdı.
0: Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, ilk filmiyle büyük ilgi gören Aile Arasında yine aynı ekiple yoluna iki aile arasında ismiyle devam ediyor. Yeni filmden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
14: Bu işin ücreti nedir diye soruyor.
13: Solmaz'dan Leyla'ya.
15: Böyle hafif kadın mı sandın?
14: Avukat diye. Sandım ben, avukat.
13: Fiko'dan Behiye'ye.
16: Yüzü taktım, geri dönüş yok, evleneceğim ben.
15: Dünyada kız mı yok, kış mı?
13: Dünürler yine tam kadro.
14: Ana aile arasındaydı.
15: Aile işte.
14: Aile toplumu.
13: Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı, vizyona girdiği 2017'de 5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan Aile Arasında yeni filmiyle 4 Aralık'ta seyirciyi selamlamaya hazırlanıyor.
17: Madem güzel, ne soruyorsun? Soruyor, sor, cevabı var. Oh, ne anal.
13: İki aile arasında ismini taşıyan yeni filmden kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Solmaz ve Fiko'nun yaşadığı ev, Dünürler'in memleketi Adana ve Behiye'nin sahne aldığı kulüp gibi ilk filmden tanıdık mekanlar ikinci filmde de yer alıyor. Çekimleri devam eden filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Ozan Açık'tan oturuyor.
18: Siz arkadaşlar, 3, 2, 1, uyun.
13: Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar gibi isimler rol alıyor.
0: Uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Uzmanlara göre uyuşturucuyla mücadelede tüm toplumun rol alması gerekiyor. NTV'den Deniz Tüysüz, uyuşturucudan kurtulanlarla evlatları için mücadele eden annelerle ve uzmanlarla bu büyük tehlikeyi konuştu diyelim. Deniz'in bu haberiyle de bülteni noktalayalım.

0: İlk başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım.
1: İlk lise döneminde başladım.
2: Uyuşturucu kullanmak suçtur.
3: Kimisi 30'lu yaşlarında, kimisi henüz ortaokul çağında başladı uyuşturucu maddeye. Onlarca çocuk, genç bu maddenin etkisi altında yıllarını geçirdi. Ortak noktaları ise istemeden de olsa düştükleri bu durumun içinden çıkmaya çalışmaları. Birleşmiş Milletler son verilerini 2023 yılına dayandırarak açıkladı. Buna göre dünya genelinde 316 milyon kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Ve son 10 yılda uyuşturucu madde kullanımı %28 oranında artmış durumda. Ve yine verilere göre 64 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Bu veriler 2 yıl öncesine ait. O şimdi 40 yaşında. Uyuşturucu maddeyle ilk tanışma yaşı ise 16'ydı. Önce alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi AMETEM'e yattı. Şimdi ise Yeşilay'a bağlı danışmanlık merkezi YEDAM'da rehabilite sürecinde.
1: Merak diye başladım, benim miladım oldu. En zararsız gördüğümüz madde benim diğer en tehlikeli maddeye geçişim oldu. Beni çok zor durumlara düşürdü. Tam kararlılık ve kabullenmek, bağımlı olduğunu kabullenecek kişi. Buradaki atölyelerde kendimi yeniden tanıdım, kendime olan güvenim geldi. İyileşme koçu olma yolunda da gidiyorum.
3: Bu süreçte onun en büyük destekçisi ise ailesi oldu.
4: Bir türlü ikna edemedi, getiremedi, kabul etmedi. Yani en sonunda yani o da artık bıktı, kabullendi. Aile çocuğunun başında duracak, başımız bırakmayacak, çocuğun hani takip edecek.
3: YEDAM'larda 10 yıldır bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
5: Bağımlılık alanında bilgi almak isteyen herkese, bağımlılık sorunu olan bireylere veya bağımlılık sorunu olup destek almak istemeyen kişilerin yakınlarına ücretsiz ve gizlilik esasına bağlı kalınarak psikososyal destek hizmeti veriyor. Merkezlerimizde atölye çalışmalarımız gerçekleşiyor. 3 ay düzenli tedaviye devam eden danışanlarımızın %62'si, 6 ay düzenli destek almaya devam eden danışanlarımızın %68'i, 1 yıl devam edenlerin ise %71'i tedavi sürecinde iyileşmeyi beraberinde getiriyor.
3: 54 yaşındaki Niyazi Aydemir uzun yıllar uyuşturucu madde kullandı. Ailesini kaybetti, eşinden boşandı. Tedavi olmaya karar verdi.
0: Başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım. 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa AMETEM'e gittim. Oradan ayaktan tedavim başladı. İlaçlarımı kullandım ama üzerimde çok fazla bir etkisi olmadığı için benim kullanımım sürdü. İnsanın umudu kırılıyor. O zamanlar bağımlılığın bir hastalık olduğunu da bilmiyordum. Sorun kendi irademde olduğunu zannediyordum. Ben hayatımı bir madde bağımlısı olarak ölmek istemiyordum. O umut da beni sürekli hastaneye atıyordu. Niye? Çünkü hastanedeyken temiz kalabiliyordum.
3: Niyazi Aydemir 7 yıl verdiği mücadelesinin ardından şu an Yeşilay Danışma Merkezi'nde iyileşme koçluğu yapıyor.
0: Bağımlı bireylere kendi deneyimlerime yol gösterici olmaya çalışıyorum.
3: Uyuşturucu ile mücadelede en büyük görev ailelere düşüyor. Türkiye'nin 81 ilinden bir araya gelip organize olup çocuklarını bu zararlı maddeden kurtarmak isteyen onlarca anne var. Onlardan biri de Aysel Alcan.
6: Araştırdım, takip ettim. Oğlumun madde kullandığını tespit ettim. O gün bugündür mücadele ediyorum. Tedavi olmak istemiyor. Hastaneye yatırmak istedim, kabul etmedi.
7: 13 yaşından beri bağımlı annesiyim. Oğlum 13 yaşında başladı. İş imkanı olmadığı için, çevreleri de olmadığı için tekrar aynı çevreye girmek zorunda kalıyorlar. Kesinlikle tedavi diyoruz.
3: Annelerin talebi evlatlarının bu maddelerden kurtulabilmesi için tedavinin zorunlu hale getirilmesi.
7: Tedavi aşamasındayız. Tedaviyi kabul etti. Ama gene de çözüm değil ki tedavi. Tedavi olduktan sonraki hayatın olacak.
6: Çocuklarımızı tekrar hayata kazandıralım. Herkesin başına gelebilir.
3: Uzmanlara göre uyuşturucu tedavisi için öncelikle bunun bir beyin hastalığı olduğunu kabul etmek gerekiyor.
8: Bu bir sağlık sorunudur. Gerçekten mutlaka ve mutlaka bir hekim desteğiyle, bir psikiyatrik destekle mutlaka başa çıkma seçeneğini denemek gerekir. Çünkü altta yatan bir sürü başka problemler olabiliyor.
9: Bu süreçte ailelerin durumu fark edip çözüm yoluna başvurmaları çok önemli.
10: Aile aslında yolunda gitmeyen bir şey var burada hissine kapıldığı zaman tüm ailelere ben bunu ciddiye almalarını öneririm. Bizim için ne kadar erken müdahale edebilirsek o kadar daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Böyle bir yıkım şeklinde yaşanıyor aile içerisinde. Hani nasıl bizim başımıza gelir, bir kaotik sürece yol açabiliyor. Orada sakin kalmayı öneririm. En kıymetlisi Alo 191 dediğimiz bir hat var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve anonim. İsminizi paylaşmadan her şeyi sorabiliyorsunuz hani. Onlar sizi doğru yönlendireceklerdir.
3: Uyuşturucuyla mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Önlemler için projeler geliştiriliyor, soruşturmalar açılıyor, operasyonlar yapılıyor. Okul çevresinde özellikle denetimler arttırılmış durumda. En iyi anne narkotik polisi projesi de devam ediyor.
9: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde geçen yıl 43.524 kişi uyuşturucu operasyonlarında tutuklandı.
11: Operasyonlar hiç hız kesmeden devam etmeli. Mersin limanından kalkmış olan bir geminin İspanya'da yakalanması vardı. En büyük tonajlı uyuşturucu madde yakalandı. Türkiye'deki ayağıyla ilgili olarak gözaltılar hemen hızlı bir şekilde başladı. Önemli olan toplumun bu konuyla ilgili olarak bilinçlenmesi.
9: Peki ya cezalar?
11: Uyuşturucu kullanmak suçtur. Mesela kullanma suçuyla ilgili olarak 2 yıldan başlıyor. Şimdi bu 2 yıldan başlıyor ama siz bu cezayı aldığınız zaman infaz sistemine göre yatıyor musunuz diye sorarsınız, cezaevinde yatmıyorsunuz. Yani bu süreç kişiler tarafından suç işlenmeden geçirilmesi gereken, yer temin etmek, işte torbacılık yapmak, arkadaşına ikram ettim demek aslında temine giriyor. Yer temin etmek ve uyuşturucu maddeyi temin etmekten dolayı, tedarikçisi konumuna geçtiğimden dolayı ben bu sefer 10 yıldan başlayan suçlarla yargılanıyorum. Cezaevine giren insanlar ne oluyor? Gerçekten ıslah oluyor mu? Çıktığında bir daha o işi yapmayacak diye bir garantimiz var mı? Kişi tekrar salındığında bir daha suç işliyorsa ve bunu sürekli tekerrür haline getiriyorsa başka tedbirler almamız gerekiyor.
9: Uzmanlar Türkiye'de son 20 yılda uyuşturucu ile mücadelede birçok şey yapıldığı konusunda hemfikir. Ancak bunun derinleşerek devam etmesi gerektiği görüşünde.
10: Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda bir bağımlılıkla mücadele kurulu oluşturuldu. Bir sürü ülkede yok mesela. Bu neyi sağladı? Aslında ülkede karar almada yüksek yerden ve hızlı hareket alanı sağladı. Bağımlılıkla mücadele sadece bir sağlık meselesi değil. Bunun sosyal tarafı var, eğitimle ilgili tarafı var, hukuki tarafları var, ekonomik tarafları var. O yüzden hani gerçekten de bütüncül, o multidisipliner bir yaklaşım şart.
9: Alınacak önlemlerde de hata payının olmaması gerekiyor.
10: Tek seferlik bilinçlendirme eğitimleri, ahlaki öğütler işe yaramıyor. Eski kullanıcıların davet edilip onların deneyim paylaşımlarını istemek işe yaramıyor. Belirli bir oranda vergi artırımı, ücret artışı, erişilebilirliğin kısıtlanması. Mesela işte gençlerin alkole erişimiyle alakalı belirli yaş sınırlarının olması, belirli aralıklarla bir takım tetkiklerin yapılabiliyor olması. Hani bazı şeyler bunların etkililiği gerçekten kanıtlanmış.
11: Toplumsal tepkiyi koyacağız. Kanunları çıkartacağız. Yetkilendireceğiz insanları. Aileler olarak bu yetkililere hepimiz destek vereceğiz.
9: Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluklar var. En önemlisi de duyarlı olunması gerekiyor. Kimsenin bu noktada bana ne dememesi çok önemli.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yaşanıyor. Gölgede İstanbul ve Ankara 35, İzmir 38, Bursa 37 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Cuma sıcaklık 2-4 derece düşüyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 35, Balıkesir 36 derece. Perşembe Trakya'da yaz sağanakları bekleniyor. İç Anadolu daha da ısınıyor. Eskişehir ve Konya 35, Kayseri 34 derece. Ege'de, gölgede Manisa 38, Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 36 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz'de sıcaklık artışı sürüyor. Adana ve Hatay'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz güneşli. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 31 derece. Perşembe Batı Karadeniz'de sağanak geçişi olacak. Doğu Anadolu'da çok sıcak günler başladı. Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 38-39 derecelerdeki sıcaklık, cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
0: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo.

Saatler gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD heyeti İran'la imzalanan mutabakat muhtırasını görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Ancak Katar Dışişleri Sözcüsü İran'la bir görüşme olmayacağını açıkladı.